0: yaşayan.
1: Başına belaya sokma konusunda yeteneğin var değil mi?
0: Gizemli denize nasıl geldi?
2: Aniden bir sis fırtınası çıktı.
3: Herkes sığınacak bir yer bulsun.
2: Kardeşimin nerede olduğunu söyle.
4: Tam yol ileri.
5: Ekibimiz en iyisi. Bu gemiye binmiş olman büyük bir şans.
2: Kaybolmuş başka çocuklar da bu.
5: Sen hariç mi? Hayır.
6: Akonya Pegasus.
7: Yıldız falı için anılarınıza tutunmalısınız.
5: Hiç de kolay görünmüyor.
2: Kolay olmadığını ben de biliyorum. Gerçekten çok korkmuştum.
7: Sen de tıpkı annene benziyorsun.
2: Crater, gel buraya.
8: Wind was blowing all crazy. Starbuck was freaked out and barking.
9: Aksiyon türündeki Ork Caddesi'nin sonu vizyona girdi. David Robert Mitchell'ın yönettiği filmin kadrosu Yıldızlar Geçidi gibi. Anne Hathaway, Ewan McGregor, Macy Stella başrollerdi. Film, gizemli bir kozmik olay sonucu sıradan banyo yaşamından koparılarak tamamen bilinmeyen bir yere taşınan mahalleyi ve bu kaotik ortamda hayatta kalmaya çalışan Platt ailesinin mücadelesini konu alıyor.
10: Our house, our whole street has moved.
11: How the hell is that even possible?
10: Grab anything you can use as a weapon. I don't care
11: what
10: you
11: said anymore. This is my. What are we gonna do? Go ahead with your own. We're gonna survive. Leave me alone. God's not gonna let us die here.
10: Greg, you only go to church at Christmas and now you're telling the kids God's looking out for us?
12: What about the people who are out there getting eaten?
9: Animasyon aile türündeki Paw Patrol Dino şiddetli bir fırtına sonrasında dinozorların yaşadığı gizemli bir adaya sığınan kahraman köpeklerin Rex ile tanışmasını ve belediye başkanının tetiklediği yanardağ patlamasını durdurma mücadelesini anlatıyor.
13: Hazırlıklı.
2: Buna hazır değilmişiz. Koşun.
14: Koşuyorum ama ben bir buldogum, bundan daha hızlı koşamıyorum.
13: Dino. Burası dünya tarihinin en büyük keşfi.
14: Ben Rex. Hadi gelin size adayı gezdireyim. Yeah. Sıcak yuva ama hepiniz hoş geldiniz. Wow. Bir klima, büyük ekran televizyon veya Wi-Fi yok. O benim iCloud. Gözü hep üstümdedir.
15: Dünyanın en büyük elmas madeni bu adada.
16: Babaya gel canım benim.
15: Başka çare yoksa patlat gitsin.
14: Bu bir volkan. Tüm adayı mahvedeceksin.
12: Herkesin yardımına ihtiyacımız var.
17: Keyfinize bakın cici köpekler.
18: Adayı kurtarmak zorundayız.
12: Kimler bizimle?
14: O ses de neydi?
12: Midemin sesi.
14: O bebek dinozorlar ödül mamamı yedi.
13: Köpek çitler boyunu aşar.
12: Bunu başarabilirim.
14: Bu haksızlık. Ben de dinozor kanka istiyorum. Sonsuza dek kankayız.

6 Şubat depremlerinde hasar gören Malatya Arkeoloji Müzesi'nde restorasyon, güçlendirme ve teşhir tanzim çalışmaları tamamlandı. Müze yeniden ziyarete açıldı. Açılış programına

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er katıldı. Program kapsamında müzeyi gezen heyet, tamamlanan restorasyon, güçlendirme ve teşhir tanzim çalışmalarını inceledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yaptığı paylaşımda yürüttüğümüz restorasyon, güçlendirme ve teşhir tanzim çalışmalarıyla müzemizin sergi salonlarını, idari birimlerini ve depolarını yeniledik. Çevre düzenlemesini tamamladık. Alt katta Arslantepe kazılarında gün yüzüne çıkarılan eserlerle sikke koleksiyonlarına, üst katta ise Yukarı Fırat Havzası'ndaki bilimsel kazılar ve kurtarma kazılarında bulunan eserlere yer verdik dedi. Arslantepe'den yukarı Fırat Havzası'na uzanan binlerce yıllık kültürel mirasımızı çağdaş müzecilik anlayışıyla buluşturan Malatya Arkeoloji Müzesi yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Sevgili İzlence izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Mersum, sözleri Ahmet Atıl Esen Demir'e, müziği ve düzenlemesi Soner Kıvanç'a ait Islanmış Saçların çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada.

antik çağlardan beri oluşan, Bizans dönemiyle beraber şekillenmeye başlayan İstiklal Caddesi, Pera Bölgesi olarak da adlandırılıyor.

Taksim'in şekillenmesini sağlayan diğer bir olay ise 2. Bayezid'in Asmalı Mescit olarak bilinen mescidi yaptırması. 15. yüzyılla birlikte bölgeye Müslüman nüfus göç etmeye başladı.

18. yüzyılın sonu itibarıyla Galatasaray Meydanı'na kadar karşılıklı binalar konuşlandırıldı. 19. yüzyıla geldiğimiz zamansa modern İstiklal Caddesi anlayışı egemen olmaya başladı. Cadde artık Osmanlı'nın aydın entelektüel kesimine hitap ediyordu. Abdülaziz döneminde son hız gelişmeye devam eden cadde böylece Paris'in ünlü sokaklarına benzemeye başladı. Bu süreç içerisinde elektrikli tramvaylar hizmete girdi, sokaklar taşla döşendi. Cadde 19. yüzyılda yabancı elçilikler ve

20. yüzyıla geldiğimiz zamansa Cumhuriyetimizin ilanıyla Grand Rue de Pera, Büyük Cadde ve Cadde-i Kebir olarak anılan caddenin ismi artık resmen İstiklal Caddesi'ydi. Bu dönemde sinemaları, galerileri, pastaneleri ve otelleriyle cadde en görkemli zamanlarını yaşadı.

süreçten sonra İstiklal Caddesi'ne zevksiz binalar yapıldı. Cadde zaman içerisinde büyük göçler aldı. 90'lı yıllarla birlikte İstiklal Caddesi'ne gereken önem tekrar verilmeye başlandı. Günümüze kadar ulaşan İstiklal Caddesi, kültür, sanat, alışveriş anlamında önemli bir merkez haline geldi.

sevgili izlenci izleyicileri, bu videoda İstiklal Caddesi'nin yaklaşık 2000 yıllık tarihsel dönüşümünü tek kadraj üzerinden izliyorsunuz. Sinan Akkuş kurucu yönetmenliğinde Louis History, yapay zeka ile Roma döneminden Bizans'a, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e ve günümüze uzanan İstiklal Caddesi'ni canlandırdı ve ortaya bu görüntüler çıktı.

yoğun ve dop dolu geçen sanat sezonunun ardından AKM yaz aylarını cazın özgür ruhuyla karşılıyor. AKM yaz konserleri yaz başka caz başka temasıyla 16 Eylül'e dek caz severleri çok amaçlı salonda birbirinden seçkin performanslarla buluşturuyor. 22 Ağustos'ta Dandefuse, 26 Ağustos'ta One Two Trio, 29 Ağustos'ta Füniküler, 2 Eylül'de Kaos, 9 Eylül'de Efe Erdem Quintet performanslarını sergileyecek.

Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf, Eylül ayında yeniden İstanbul ve Ankara'da konser verecek. Dünya müziğinin farklı renklerini çağdaş bir yaklaşımla sahneye taşıyan sanatçı, 27 ve 28 Eylül tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi Harbi Auditorium'unda, 23 ve 24 Eylül tarihlerinde ise Ankara'da Atakongresyum sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

2026'da Moskova'daki Novaya Opera Balet Moskova'da premier yapan Fındık Kıran Bu Bir Masal Değil, 11 ve 12 Eylül'de AKM Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak. Pavel Glukov ve Tatiana Belova'nın kaleme aldığı libretto, 1. Dünya Savaşı'ndan sağ dönmüş, ancak yaşadıklarının ardından iç dünyasında donup kalmış genç asker Nathaniel'in hikayesine odaklanıyor.

Birçok uluslararası ödül kazanan hit müzikal The Bodyguard ilk kez İstanbul'a geliyor. Dünya sahnesinin en çok konuşulan prodüksiyonlarından biri olarak gösterilen yapım, 11-20 Eylül tarihleri arasında özel bir seriyle Zorlu PSM sahnesinde izleyiciyle buluşacak. Orijinal uluslararası kast kadrosu ve dünya sahnelerindeki prodüksiyonuyla İstanbul'a gelecek gösteri, global sahne deneyimini aynı görkemle izleyiciye yaşatacak.

Sinema tarihine damga vurmuş yapımlar bu yaz açık hava gösterimleriyle Hilton İstanbul Bosforus bünyesindeki Bozoley'de sinema severlerle buluşuyor. Haziran ayından bu yana devam eden program kapsamında sinema tarihinin ikonik yapımları izleyicilerle buluşurken sezonun devamında 28 Ağustos'ta Muhteşem Gatsby ve 4 Eylül akşamı Singin' in the Rain gösterilecek.

Türkiye'nin en büyük entegre spor ve gençlik etkinliklerinden olan Enci Afyon Motofest 2026 başlıyor. 2-6 Eylül tarihleri arasında Afyonkarahisar'da gerçekleşecek festival bu yılda müzik, adrenalin ve eğlenceyi bir araya getirecek. Her yıl Dünya Motocross Şampiyonası MXGP Türkiye öncesinde düzenlenen binlerce katılımcının buluştuğu Motofest'te klasikleşen ustalara vefa gecesinde bu yıl klasik Türk müziğinin efsane sesi Kamuran Akkor sahne alacak. Ayrıca festival boyunca Emre Fel, Motive, Sefo, Demet Akalın, Pentagram, Ceza, Emre Altuğ, Derya Bedavacı, Murat Boz

müziğini R&B ve hip hopla buluşturan Filistinli müzisyen Sen Levan, Afandi World Tour kapsamında 10 Aralık'ta yeniden İstanbul'da. Pozitif müzik organizasyonuyla Sen Levan, Volkswagen Arena sahnesinde dinleyiciler

kalabalık ve kapsamlı senfonik rock metal grubu Haggard 11 Ekim akşamı Zorlu PSM Türksel sahnesinde konser verecek. Türkiye'de en çok dinlenen metal gruplarından olan Haggard bu sene 27. kuruluş yılını kutluyor.

Türk müzikal kariyeriyle dikkat çeken Avrupa cazının efsanevi ismi Yan Garbarek, 4 Aralık akşamı İstanbul'a geliyor. Sanatçının usta müzisyenler Rainer Brüninghaus, Yuri Daniel ve Int Perküsyon dahisi Trilog Kurtu ile birlikte gerçekleştireceği özel konser, Zorlu PSM Türksel sahnesinde Stage Pass organizasyonuyla müzikseverlerle buluşacak.

Roger Waters'la David Gilmour arasındaki büyük anlaşmazlıklar ve müzikal fikir ayrılıkları nedeniyle dağılan grubun albümleri bugün Z kuşağı tarafından da beğenilerek dinleniyor.

Pink Floyd, Ekim 1971 tarihinde çok konuşulan ikonik bir konsere imza attı. Grup, milattan sonra 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlamasıyla kül altında kalan İtalya şehri Pompei'de amfiteyatroda seyircisiz konser verdi.

aslında onların yaptığı deneysel bir konser filmiydi. Yönetmenliğini geçtiğimiz yıl hayata veda eden Adrian Mavan'ın üstlendiği ve de 1971 yılında vizyona giren bu yapım, müzik tarihinin en sıradışı performanslarından biri olarak kabul ediliyor.

Yönetmenin amacı hayran çığlıkları olmadan taşların, tarihin ve sessizliğin müziğe eşlik ettiği saf bir akustik ve görsel atmosfer oluşturmaktı. Antik tiyatronun teknik imkanları yeterli olmayınca dışarıdan yaklaşık 750 metrelik kablo çekilerek konser için özel sistem kuruldu. Zamanla bu konserden oluşan film yalnızca bir konser kaydından öte bir zaman kapsülü ve sanat eseri haline geldi.

Peki Pink Floyd efsanesi bugün devam ediyor mu? Grubun yakın takipçileri bu sorunun yanıtını biliyordur. Biz bilmeyenler için açıklayalım. Grubun gitaristi ve de solisti David Gilmour konserlerine devam ediyor. Hatta Pompei'deki ikonik konserden tam 45 yıl sonra yine aynı yerde, yani tarihi Roma Amfiteyatrosu'nda bugünün teknolojisiyle yine muazzam bir Pompei konseri verdi.

0: They say that we Danes are the happiest nation in the world. So, what's our secret?
1: Mads Detman Mikkelsen, günümüzün en saygın Avrupalı aktörlerinden. Bugün 61 yaşında olan usta aktör, Uğur Savaşı filminde canlandırdığı rolüyle 2012 Cannes Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.

0: Karizmatik aktör kariyeri boyunca Doctor Strange filminde Kanseryız, bir Star Wars hikayesinde Galen Erso ve Fantastik Canavarlar Dumbledore'un Sırları filminde Gellert Grindelwald gibi karakterleri canlandırdı.
1: Stop it.
2: You cannot stop this, Mr.
0: 2020 yapımı Körkütük filmiyle bir kez daha

0: Karizmatik aktör Johnny Depp yeni filminde yine şaşırtacak. Depp'in eski eşi Amber Heard'le 2022 yılında büyük ses getiren çalkantılı boşanma davasının ardından imza attığı ilk büyük ölçekli Hollywood yapımı Ebenezer filminden ilk fragman sinema severlerle buluştu. Yapım, Charles Dickens'ın ölümsüz eseri A Christmas Carol hikayesinin karanlık ve tekinsiz bir yeniden yorumu olarak gösterime girmeye hazırlanıyor. Yayınlanan ilk fragmanda Johnny Depp, Noel döneminin o meşhur, huysuz ve bencil karakteri Ebenezer Scrooge'u canlandırıyor. Film 13 Kasım'da vizyonda olacak.
1: Merry Amber! Merry Christmas!
2: Humbug!
1: And a Happy New Year!
2: Humbug!
3: Merry Christmas.
4: What is going on?
0: Jumanji serisinin merakla beklenen yeni filmi Jumanji Büyük Kaçış'ın ilk fragmanı izleyicilerin beğenisine sunuldu. Başrollerinde Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black ve Karen Gillan gibi yıldız isimlerin yer aldığı yapım, serinin hayranlarını yeniden oyunun içine davet ediyor. Film, 1995 yapımı ve merhum aktör Robin Williams'ın başrolünde olduğu orijinal filmin devamı niteliğindeki serinin 3. halkası olarak öne çıkıyor. Serinin son filminde hikaye farklı bir boyut kazanarak avatarların gerçek dünyaya geçişini ve burada demo modu içerisinde mahsur kalışlarını konu alıyor.
5: Tyson.
6: There was a hippopotamus in the alley.
5: My nephew, he's a lunatic.
7: I'm beginning to suspect we're not in Jumanji. Damn rats.
5: Donatus, hi.
8: Let's go.
9: Why do they run like that?
10: I can't breathe.
11: Honey, these new friends of yours make me very uncomfortable.
12: No one is going to stop us.
13: Dr. Bravestone's the best driver in all the Jumanji.
14: If you don't slow down, they will make us stop the car.
15: Hold on. Get in the back.
16: Fine.
15: But you listen to me. I should be the one.
14: Oh,
15: come on. No time to waste.
17: Break the world?
9: No, maybe.
18: Get you guys back in the game.
15: Push!
9: What's that?
14: Mom!
15: Oh, goodness. Oh. Answer, honey!
19: Mom, I'm right here.
15: Excuse me?
19: Yeah. Huh, sorry.
15: What is this miserable? Am I dreaming? Donatus? Yes, I am Donatus.
20: It's me, Janice.
15: Janice? You look terrible. So different. With muscles and penis and no hair.
21: Ow! I'm okay.
19: Where's Aunt Nora?
15: Tyson?
19: Who's Tyson?
21: I'm Tyson.
19: Except I'm a black grown-up.
14: It's the fun!
19: Get ready.
20: Violence is never the answer.
21: Wow!
15: You get one! And you get one!
14: Ow!
15: You should be ashamed of yourself!
20: Come here. That's it. That's my boy.
15: It's over.
0: Sinema tarihinin en sevilen aile komedileri arasında yer alan 90'ların Evde Tek Başına serisi yıllar sonra yeniden beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor. Projenin henüz geliştirme aşamasında olduğu belirtilirken stüdyonun fikre büyük ilgi gösterdiği öne sürüldü. İddiaya göre filmin hikaye fikri serinin yıldızı Macaulay Culkin tarafından Disney'e sunuldu. Kaynaklar Culkin'in 34 yıl sonra yeniden Kevin karakterine hayat vermesini planladığını ve Disney'in bu fikre olumlu yaklaştığını aktardı.
22: I'm here to present the award for Best Screenplay Motion Picture.

Burada toprağın saf gücünü, rüzgarın yumuşak dokunuşunu, ateşin büyüleyici dansını, suyun huzur veren kucaklayışını deneyimleyebilirsiniz. İşte birçok filme ilham olan o eşsiz coğrafyaya kısa bir yolculuk.

Her gemi en kalın ve ağır buzları kırması için mühendisler tarafından geliştirildi. Bu video Mart 2018'de Arktik Okyanusu'nda çekildi. Geminin mürettebatı 7 gün boyunca Barents Denizi'nden Novaya Zemlya takım adaları çevresindeki Karskiye Yamal'la geçti. Kuzey ışıklarını ve kutup ayılarını gördü, okyanusta mahsur kalan gemileri izledi. Videoda ayrıca 50 yıllık Zafer adlı farklı bir buz kırıcı gemi de var. Efsaneye göre biri çocuklar için daha eğlenceli hale getirmek için burnun üzerine gülümseyen bir köpek balığı ağzı çizmeyi önerdi. Şimdi iki nükleer buz kırıcı geminin nefes kesen yolculuğuna eşlik ediyoruz.

Bu sporu yapanlar adeta kanatlanıp uçuyor. Wingsuit'ten bahsediyoruz. Günümüzün en popüler ekstrem sporlarından olan wingsuit uçuşu, adrenalinin en uçta yaşandığı bir spor. Bunun başlıca nedeni sporcuların giydikleri tulumla kendilerini boşluğa bırakmaları. O andan itibaren inene kadar kusursuz bir vücut ve denge kontrolü şart.

0: Şimdi sizleri Fransa Montblanc'a götüreceğiz. 1979 doğumlu wingsuit sporcusu Fred Fugain'in dünyanın en uzun wingsuit uçuşunu yaptığı 3 dakika 5 saniyelik o rekor anlarına izliyoruz.
1: Léger droite. Allez, on glide.

sabahçı kahvesi, yapıştı canıma bir kara sevda, ben de özledim, akşam güneşi, huzurum kalmadı, merak etme sen beyin içeleri.

0: Sancılı bir çocukluk dönemi geçirir. 15 Kasım 1945'te Adana'da Ferdi Turan Bayburt olarak dünyaya gelir.
1: Az oluyor ama kusura bakmasın. Taksit borçlarını da yatırmamız gerek. Şunları bir temizleyelim. İnşallah sana gıcır gıcır bir çamaşır makinesi alacağım ana.
2: Sağ ol yavrum. Yeter, piknikte ne yiyeceksiniz?
3: Tıkınıp duran şuna bak, daha hazırlanmadın mı? Hadi sallanma, geç kalacağız. Sonra vapuru kaçıracağız ha, hadi.
1: Tamam. Yürü.
0: Babası Cumali Bey, dönemin ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'u çok sevdiğinden minik oğluna da onun adını verir.

0: 6 yaşındayken babası cinayete kurban gider küçük Ferdi'nin. Aile yoksuldur. Ferdi de para kazanma gayreti içinde tahsiline devam etmez. Bir müddet çiftçilikte uğraşır. 16'sındaysa taşı toprağı altın İstanbul'un yolunu tutar.
1: Hırsız. Hırsız karımı vurdu. Ben vurmadım. Bakmayın öyle. Ben vurmadım. Celal abi, sen beni tanırsın. Ne olur sen bari konuş. Konuşun. Bir şeyler söyleyin. Nuriye abla, ben böyle bir insan mıyım? Söyleyin ne olur.
0: Hem para kazanmak hem de meşhur olmak peşindedir genç Ferdi. Ancak o yıllarda çocuk şarkıcılara un kapanı fırsat tanımaz. O da çaresizce tekrar baba toprağı Adana'ya geri döner. Genç Ferdi'nin hayatı Çukurova'da pamuk taşımakla geçer bir süre. Ama içindeki müzik tutkusu dinmek bilmez. 1968'de tekrar "Ver elini İstanbul" der.

3 yıl sonra Huzurun Kalmadı isimli albüme imza atar. İstediği başarıyı elde edemeyip morali bozulsa da çalışmalarını aksatmaz. Zira hiçbir şey hayalinden daha büyük değildir.

1973 yılında Ferdi Tayfur Görsev Plak adına Kır Çiçekleri isimli 45'liğini yapar. İşte bu albüm onun şansı olur. Albüm tuttuktan sonra Ferdi Tayfur çalışmalarına tüm hızıyla devam eder.

1974 yılında Bana Gerçekleri Söyle isimli 45'likte ise artık piyasada tanınan isimlerden olur Ferdi Tayfur. Hatta dönemin ünlü plak şirketi Eleanor Plak'a transfer olur. Bırak Şu Gurbeti ve Çeşme isimli şarkılarıyla artık adını iyice duyurmuştur. Şöhret basamaklarını adım adım tırmanan 30 yaşındaki Tayfur'a film teklifleri de ardı ardına gelmeye başlar. O artık yönetmenlerin de kadrajındadır. İlk filmi meşhur olduğu Çeşme şarkısıyla aynı addadır.

Filmi 12 milyon kişi izler. O dönem için rekor sayıdır. Bu film ona hem şans hem de aşk kazandırır. Çekimde tanıştığı Necla Nazır'la daha sonrasında dünya evine girecektir.

Seni Dilendim, Gönül Yorgunu, Sevda Yelleri, Emmoğlu, Geçen Yıl, Her Saat Başında, Sanma Sana Dönerim, Merak Etme Sen, Ben de Özledim, Yıldızlar da Kayar, Huzurum Kalmadı isimli şarkılarıyla dinleyenlerin büyük sevgisini toplar.

1970 ve 80'lerde ise arabesk furyası içinde ismi Ferdi Baba'ya çıkacaktır. Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses'le birlikte. Dönemin sosyopolitik etkileriyle konserleri dolup taşar. Artık acı çeken, isyan eden, ekonomik olarak alt tabakanın gürleyen sesidir.

0: Hatta Gencebay ve Gürses'te rakip sanılır. Orhan Baba bunu her söyleşisinde reddeder.
1: Bizi rakipmiş gibi gösterme isteği buradan geliyor.
2: Rakipten öte düşmanmış gibi.
1: Biz katiyen öyle değildik biz. Bilakis çok fazla görüşemesek de birbirimizi çok sever sayardık.
0: Ferdi Tayfur'da bir televizyon programında Orhan

0: Gencebay ve Müslüm Gürses'e müzikal anlamda tam not verir. Kendisine ise biraz mütevazı davranır.
1: Orhan Gencebay mesela.
2: On.
1: Ferdi Tayfur.
2: 8.
1: Müslüm Gürses.
2: 10.
1: Tevazu gösterdi.
0: 1992 yılında çıkardığı Prangalar albümü 6 milyon rakamıyla Türkiye'nin en çok satan albümlerinden olur. Aynı zamanda sanatçının en çok satan albümüdür. Kasetlerinin yanında konserler de verir. 1993 yılında Gülhane Parkı'nda verdiği konsere tam 200 bin kişi katılarak rekor kırmıştır.

0: Kariyerinde 50 kaset, 34 film yapan sanatçı 9 kez de altın plak ödülünü kazanır. Yaptığı müzikte hayata baş kaldırdığını dile getiren arabeskin kralı, "Ben bu kadar parlayacağımı hiç düşünmüyordum. Şöhreti hiç umursamadım. Hep önüme baktım. Müziğimle daha iyisini yapmaya çalıştım. Zirvedeyim diye böbürlenirsen yarım kalırsın. Tam olmak istiyorsan daha çok çalışmalı ve kendini geliştirmelisin," der.
1: Yok dizlerimde, ben de özledim ben de. Resmin var şu an elinde. Sana koşmak isterim. Derman yok dizlerimde.
2: Tarih 2 Ocak 2025. Yeni bir yılın ikinci günü. Akşam vakti. Yüz binlerin yüreğine kor düşüren bir haber gelir arabesk efsanesinden. Uzun zamandır sağlık sorunları yaşayan Ferdi Tayfur'un karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle bu dünyadan, sevenlerinden ebediyen ayrıldığı haberidir bu. Onu çok sevenler ona onun şarkısıyla veda eder. Hani en sevdiğini kaybettiğinde için yanar, yanar, yanar, yanar ya. Ben de seni kaybettim. Ağlarım şimdi. İçim yanar, yanar, yanar, yanar, yanar ah. Kendi veda etse de bu fani aleme, o her şarkısıyla gönüllerde bir iz bırakmıştır artık.

Yepy Long ve Nick Nitro'nun 2000'li yılların başında kurduğu Robot Boys, Danimarka'dan dünyaya yayılan bir dans grubu. Adından da anlaşılacağı üzere ilginç dans figürleriyle ünlenen grup, aynı zamanda 2008 Danimarka Yetenek Yarışması'nın birincisi. Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi sizleri Robot Boys'un çok beğenilen dans gösterisiyle baş başa bırakıyoruz.

Hiçbir şey kendi yolunuzda ilerlemeye engel olamaz felsefesinden yola çıkmış. İnsan bedeninin yeteneklerini sınırları zorlayarak ve en verimli şekilde kullanıp hızlı ve en etkili biçimde hareket ettiren bir spor türü parkur.

akrobasinin en aşırı haliyle, yani sıçramaların, atlamaların ve dönüşlerin çok sık kullanıldığı bu spor sadece sokak ve caddelerde yapılıyor diyorsanız yanılıyorsunuz. Serbest akrobasinin eşsiz doğa güzelliği, çöl parkurunu izliyoruz.

Dünyanın en yüksek şelalesinden serbest düşüş deneyimi nefesleri kesiyor. Ormanın derinliklerine gizlenen eşsiz doğa güzelliğinin ekrana yansıyan kareleriyle yolculuğun keyfini çıkaralım.

0: Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
1: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
2: Değeri 20 bin dolar.
3: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
1: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
2: Adam biraz sert ve sinirli.
3: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
2: Cinayet videosu.
1: Ailece izlenecek bir komedi.
2: Kimsin oğlum sen?
0: Roket dizisi Gürbüz.
1: Gürbüz, hadi Allah'a emanet bu akşam 20'de A-Para'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: Bugün yine birbirinden değerli isimleri ağırlıyoruz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
2: Merhaba.
3: Evet, sinema dönümümüz açıldı.
0: Evet.
3: Her hafta yeni gerçekten bir film, öyle. Yeni konuklar.
0: Efes'in sırrı.
3: Efes'in sırrı.
2: Evet, bu hafta Efes'in sırrı.
3: Evet.
2: Önümüzdeki hafta Allah.
0: Nasıl geçti çekimler?
2: Valla ben çok fazla çekimde bulunmadım. Ben zaten misafir oyuncu olarak katıldım. Biz büyükler başrol oynamadık orada. Çocuklardı başrolü oynayanlar ve çok başarılılardı. Gerçekten de çok güzel bir film çıkmış ortaya. Ondan sonra dolayısıyla yani benim öyle çok büyük anılarım, maceralarım falan bu filmde olamadı. Ama gençler çok eğlenmişler. Hep yani sohbet ettik, konuştuk. Hakikaten çok mutlular, çok memnunlar. O sıcaklık da zaten seyirciye geçen bir sıcaklık olmuş.
0: Yeniden okul müdürüsünüz.
2: Yani o işte. Bir mafya babası, bir okul müdürü. Evet. Yani onlar benim kaderimmiş demek ki.
0: Buradaki okul müdürü nasıl?
2: Buradaki okul müdürü daha eğitime yönelik, daha doğrusu öğrencilerin eğitimine ve yani öğrenimine değil de eğitimine daha çok önem veren bir okul müdürü. İşte tarihi değerlerimize karşı çıktıkları için ödüllendiriyor vesaire gibi pozitif, iyi, bana pek uymayan bir okul müdürü diyebiliriz.
0: İnşallah. Tarık abi, siz nasıl buldunuz gençleri?
2: Vallahi şimdiki gençler harika. Gerçekten yani belki çağın iletişimin gelişmesiyle vesairesiyle bir kere çok dikkatle dinliyorlar. Dinlediklerini hayata geçiriyorlar. Son derece disiplinliler. O zaman ortaya güzel bir şey çıkıyor. Yani tabii bir kısım gençler de çocuklar da bizim piyasanın haricinde gözlediğim şey de biraz konsantrasyon şeyleri var, zorlukları var. Konsantre olmakta zorluk.
3: Çünkü hiperaktifler sürekli.
2: Dikkatleri dağılabiliyor çok şey. Ama özellikle mesela bu filmdeki küçük ufaklıkları bir görseniz. Onların gelmesi lazım aslında bu akşam buraya. Onların anlatması lazım bir şeyi. Hakikaten şaşırırsınız yani. Çok çok başarılılar gerçekten. Tabii burada çok sevgili Gökhan Tiryaki'nin de yönetmenimiz, inanılmaz bir katkısı var. Çünkü kaç herhalde 30 tane çocuk vardı. 30 Oo. Tane çocukla film çekmek demek. Düşünebiliyor musunuz?
3: Evet.
2: Ama o kadar ciddi bir disiplin içinde çekildi ve her şey çok güzel geçti ki bu hem yönetmenin yumuşaklığıyla ilgili, ne kadar sabırlı olduğuyla ilgili ve tabii ki gençlerin de çocukların da ne kadar söz dinlediğiyle diyeyim ilgili bir şey. Dolayısıyla ortaya çok meşakkatli ama çok güzel bir şey çıkmış oldu.
3: Harika. Siz de Efes'e gittiniz değil mi? Efes'te çekildi değil mi film?
2: Evet. Efes'te, Selçuk'ta, Efes'te, Kuşadası'nda oralarda çekildi. Ben Efes'e daha önceden de gitmiştim.
3: Siz gitmişsinizdir zaten. Tabii, tahmin ediyorum. Nasıl etkileyici bir çekim
2: yani,
3: oldu değil mi?
2: Efes işte. Siz gittiniz mi Efes'e?
3: Tabii iki kere.
2: Siz gitmemişsiniz.
0: Ben de gittim.
2: Vallahi.
3: Gittim. Hatta ben geçen sene bir de gecesine gittim. He. Esas olay o.
2: Evet.
3: Gecesi. Evet, olay yani. Efsane.
2: Meryem'e gittiniz mi?
3: Evet.
2: Meryem Hanım, orası da tabii çok güzel. Yani hakikaten ülkemiz acayip.
3: Evet. Evet, gelelim abi. Aile bir imtihandır. Buyurun. ATV'de yeni başladı ve girişi bomba gibi oldu. Rekorlarla başladı.
2: Maşallah.
3: Hayırlı uğurlu maşallah olsun. Maşallah. Maşallah.

0: Diyelim evet.
1: Evet abi, senin de rolün yine orada da yine bir ağır abisin. Evet, biraz o setten başladın. Şimdi nasıl her şey, konusu her şeyiyle fark, demek ki seyirci halen artık milletimiz ve halkımız senaryoyu çok iyi anlıyor. Yani konuyu yakalarsanız,
2: yalnız senaryoyu değil, artık oyuncuların ne kadar samimiyetle, duygu doğruluğuyla oynadığını da anlamaya başladı. Yani yemiyor. Öyle rol yapanı beğenmiyorlar. Gerçekten o karakter olanı beğeniyorlar vesaire gibi. Tabii inanılmaz gelişti. Yani teknoloji nasıl geliştiyse, bizim bütün imkanlarımız nasıl geliştiyse, oyunculuğumuz vesaire nasıl geliştiyse, seyircinin de izlemesi gelişti. O bir avantaj tabii. Diziye gelince biraz şeyli başladı, maceralı diyeyim, birazcık başladı. Mekanlar tabii çok çok güzel mekanlarımız var. Onlar seçildi. Hepsi gayet güzel yerine oturdu. Ekip birbirleriyle çok iyi anlaştı. O sıcaklık, çünkü seyirciye geçen sıcaklıktır. Abi dizisinde gerçekten o sıcaklık var. Bütün oyuncular, teknik ekip, hepsi aile gibi oluyorsunuz. Yani bunu yıllardır yapıyoruz böyle. Öyle olduğunuz şıkta, öyle olduğunuz projelerde hakikaten seyirci bunu hemen alıyor. Direkt geçiyor seyirci. Tiyatroda da öyledir. Yani eğer sizin kastınız sahneye çıkan, seyircinin karşısına çıkan oyuncu grubu bu şekilde çok sıcaksa, aile gibiyse, seyirci hemen anlar onu. Değilse yani seyreder, alkışlar vesaire filan, ama aynı şey olmaz, aynı tatlı olmaz. Burada da mesela ben İkinci Bahar'dan hatırlıyorum. İkinci Bahar dizisini hepimiz hatırlarsınız.
1: Hatırlamaz mıyız?
2: Oradaki sıcaklık, o tamamen o ekibin nasıl böyle birbiriyle aile gibi olduysa, o seyirciye geçmişti. Burada da şimdi ona çok yakın bir sıcaklık var. Daha çok başındayız. Ama yani giderek daha da sıcak ve samimi olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla iyi olacak inşallah.
1: Çarşamba günkü pasta kesimindeki görüntüleri gördüm. Sanki artık ikinci sezon falan olmuş da herkes o samimiyette pasta kesir. Herkes sarmaş dolaş. Herkes birlikte çok güzel zaman geçiyor. Herkes çok iyi kaynaşmış.
2: İşte o baş...
1: Onu hissettim.
2: O başta şeyin, sürecin uzamasından kaynaklanan bir şey. Yani aslında kötü veya da negatif bir şey bizim kaynaşmamıza çok şey yaptı. Sebep oldu. Dolayısıyla o da lehimize oldu yani diye şey yapabilirim, ama şu anda maşallah şeytan kulağına kurşun, bak bereket taşıyor. Bereket taşıyor.
1: Biraz konusundan bahsedelim mi? İlk senaryo eline geldiğinde, kadroyu ilk gördüğünde neler hissettin?
2: Senaryo geldiğinde kadro tam oluşmamıştı daha. Tabii yani Kenan vardı, işte onu biliyordum. Hatta Afra Hanım da daha sonradan belli oldu, senaryoyu biz okuduktan sonra vesaire. Ama birinci bölümün senaryosu geldi. Birinci bölümde ben hayret ettim. Yani o kadar, çünkü içinde yani yıllarca bu işi yaptığınız zaman, belli bir noktaya geldiğinizde bir şey okuduğunuz zaman ne anlattığına değil, neresinde kötü bir şey var, eksik bir şey var, negatif bir şey var, zarar verecek bir şey var veyahut da tutmayacak bir şey var şeklinde bakıyorsunuz. Böyle bir alışkanlık oluyor otomatik olarak. Ben okuduğumda çok etkilendim. Yani hikaye çok güzeldi ve ilginç olan bütün karakterler, yani canlandırılan bütün karakterlerin hepsinin hikayeleri ayrı ayrı ve önleri açık. Yani bu tabii bu işi dizayn eden senaristlerin, Gülseren Buğdaycıoğlu'nun gene hanımefendinin şeyi,
1: gerçek hikayesi.
2: Dolayısıyla Eylem Can Polat zaten bu işin en iyilerinden, biliyorsunuz siz de. Onlar bu işi ele aldığı zaman da zaten bütün karakterlerin ileriye yönelik şeyi
1: ne güzel,
2: çok çok güzel gidecektir diye düşünüyorum.
3: Biz de merakla bekliyoruz. Kenan İmirzalıoğlu ile baba oğlu oynuyorsunuz.
2: Evet, evet.
3: Şimdi peki nasıl partner oldunuz?
2: Vallahi bir kere Kenancığım Galatasaraylı. Oradan tamam. Ben ilk defa çalıştım.

0: çalışıyorum Kenan İmirzalıoğlu'yla. Ama bugüne kadar hep gördüğüm ve duyduğum ve tesadüfen de yaşadığım şey son derece saygılı, son derece beyefendi. Çok iyi bir aile kültürü almış ve kendini yetiştirmiş bir insan. Yakışıklı, yetenekli, oyunculuğuna zaten bir şey söylemeye gerek yok. Dolayısıyla çok kolay oluyor anlaşmak. Biraz ben de öyle şeyim yani. Öyle havam yoktur vesairedir bilmem ne falan filan. O bakımdan çok net
1: mütevazı.
0: Anlaştık. Çok çok büyük tevazu sahibi, çok saygılı sağ olsun. Aynı şekilde Sinan Tuzcu kardeşim. Evet. Aynı şekilde öyle. Diren Polatoğulları öyle.
2: O da
0: yani
2: çok iyi.
0: Dediğim gibi işte o aile ekip. Şeyi çıkıveriyor hemen ortaya. Teknik ekip öyle, reji kamera ekibimiz hepsi canlar. Reji ekibi zaten Cem ve altındakiler bilmem ne gibi öyle. Hakikaten çok çok mutlu olduğum bir proje oldu. Devamı bakalım göreceğiz.
2: Çok güzel olacak inşallah. Afra ile ilk bölümde çok sahneleriniz yoktu sizin. Ama birinci bölümü izlediniz.
0: O gelecek bana. Bana gelecek o. Bana gelecek. Geldiği zaman ben onu nasıl tozunu çıkaracağımı şu anda bilmiyorum ama yaparım.
2: Nasıl buldunuz oyunculuğunu?
0: Vallahi çok şaşırdım. Ben izlememiştim daha önce. Bu şey proje basında yer almaya başlayınca, medyada yer almaya başlayınca bir sürü eleştiri geldi. Siz de hatırlarsınız mutlaka, siz de duymuşsunuzdur. İşte yaş farkı çok fazla da işte o çocuk gibi duracak da onun yanında vesaire gibi böyle bir sürü yorum yapıldı. Ben hiçbirine şey yapmadım onların. İtibar etmedim çünkü sonuçta bu hani amatör bir iş değil. Bu işi programlayanlar, kastı yapanlar vesaireler de, yani bütün o işi yönetenler de bu işin içinde yıllarını vermiş insanlar. Dolayısıyla böyle bir hata yapacaklarını, yani o yorumlarda sözü geçen hataları yapacaklarını ben düşünmedim hiç. Dolayısıyla bir şans verip görmek lazım. Ve hakikaten hiç söyledikleri gibi
2: aynen.
0: Değil.
2: Olmadı, evet.
0: İnanılmaz tıpatıp oturmuş 40 yıldır Kenan'la sanki karşılıklı oynuyorlarmış gibi çok büyük bir rahatlıkla ve başarıyla götürüyor. Tebrik ediyorum kendisini. Gerçekten güzel bir iş çıkıyor.
1: Peki Tahir Hancıoğlu otoriter, acımasız, geleneklerine körü körüne bağlı bir aile reisi.
0: Evet.
1: Evet, o nasıl bir karakter? Yani mesela aile ilişkilerine dair neler izleyeceğiz dizide? Sizin üzerinizde çok büyük yük var o konuda diye düşünüyorum.
0: Evet, doğru. Şimdi efendim bu hikayenin kahramanları Vanlı. Vanlı bir aşiretin İstanbul'daki yaşayanları. Ama aşiret devam ediyor, Van'da var veya yani oradan insanlar geliyor gidiyor vesaire gibi. Ama tabii çok uzun yıllar önce İstanbul'a yerleştikleri için de tabii İstanbul'da iş hayatına girmişler. Ve de yükselmişler, gayet de güzel yükselmişler. Ama geleneklerinin çoğundan vazgeçmiyorlar. Yani mesela kahvaltı sofrası. Baba gelip masaya oturmadan kimse oturmuyor. Herkes geliyor, ayakta bekliyor. Baba buyurun dediği zaman oturuyor gibi. Hakikaten yani törelere ve şeylere, geleneklere bağlılık kısmında göreceksiniz o şeyi, aile şeyini. Ama yani baba da öyle çok pir ufak sütten çıkmış ak kaşık şeklinde bu servete ve bu iş şeyine gelmemiş. Dolayısıyla hikaye tabii onun üzerinden gidiyor ve bunu çok sık flashbacklerle veriyoruz şeyde, dizide. Yani özellikle birinci bölümde tabii hem karakterleri tanıtmak hem hikayeyi tam olarak anlatabilmek için çok fazla flashback kullanıldı. Ama sonraki bölümlerde de mutlaka bir sürü, çünkü bilinmeyen var. Birinci bölümde ya acaba o mu, bu mu, şu mu diye sorduğu seyircinin bir sürü şeyi var. Bunları da gelecek bölümlerde flashbacklerle hikayeyi anlatarak vesaire gibi toparlayarak gideceğiz diye düşünüyorum.
1: Harika. Salı günü heyecanla bekliyoruz ikinci bölümünü. Evet.
0: Ben de.
2: Gerçek hikayeler daha fazla içine çekiyor bizi değil canım mi? Gerçek hikayeler daha fazla bizi içine çekiyor.
0: Şimdi tabii yani gerçek hikayeden yola çıkıp çok fazla kurmaca yaptığınız zaman inandırıcılıktan biraz uzaklaşıyorsunuz. Burada çok önemli olan tabii senaristlere işte bu iş düşüyor. O karakterlerin gerçek hayattaki karakterlere benziyor olması lazım veya içinden olması lazım. Yani mesela Tahir Hancıoğlu var Türkiye'de. Sinan Hancıoğlu da var Türkiye'de. Doğan Hancıoğlu da var Türkiye'de. Bunlar var. Yani insanlar zaten işin inandırıcı olması için çevresinde gördüklerinin aynısını görmesi lazım ki inansın. Yoksa siz süper uçmuş fantezi bilmem ne falan yapabilirsiniz. Bunların hepsi çok da güzel olur. Hele hele şimdi teknik imkanlar inanılmaz. Ama inandırıcılık kısmı bence hala daha Yeşilçam'ın da çok başarılı olduğu nokta odur. Yeşilçam karakterlerini şöyle bir hatırlayın.
1: Evet, kesinlikle.
0: Yani o da bir killingler bilmem şeyler filan, onları söylemiyorum. Onlar ayrı. Ama onun haricinde anlatılan bu mahalle hikayeleri, o evet, sıcaklığı, Yeşilçam'ı bilmem ne. Kafası çevirdiği zaman bakkalı görüyor. Bakkal aynı bakkal. Turşucu görüyor. Turşucu aynı turşucu gibi. Dolayısıyla buradaki karakterler de hakikaten çok incelenmiş, üstünde çalışılmış karakterler. Biz de elimizden geldiği kadar tabii gözlemlerimizle onları doğru yorumlayıp hatta sıkıştığımız zaman da soruyoruz. Yani senariste de soruyoruz, yönetmene de soruyoruz. Burada hangi duygu, ne gibi. Yani böyle ince ince işliyoruz. Onun da sonucu işte böyle güzel çıkıyor.
1: Harika.
2: İnşallah reytingi artarak devam edeceğiz.
0: İnşallah.
1: 60 yıllık bir deneyim. Yani yıllar. Şimdi bakıyoruz yanındaki gençler olsun, bir sürü dizilerde ya filmlerde oynadın çok gençlerimiz. Herkes şu anda üniversite mezunu ve herkes bu akşam bunu sormak için seni bekledim. Çok merak ediyorum. Herkes okumuş, iyi veya kötü üniversite mezunu ve çok iyi eğitim alan, mühendislik okuyup da oyunculuk yapanlar var. Abi 60 yıl önce Galatasaray Lisesi ve arkasından Güzel Sanatlar ve Mimarlık. O dönemde herhalde abi yok gibi bir şeydi değil mi? Kaç kişiydiniz siz? Yani 10 kişi değildiniz toplam böyle diye düşünüyorum.
0: Olur mu canım?
1: Var mıydı? Ben
0: tabii
1: mi yanılıyorum? Biraz o dönemi merak ediyorum
0: benim
1: ben de.
0: Benim büyüklerim var, benim ustalarım var. Mesela Ergun Köknar vardı, Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet,
0: Ergun Köknar, evet. Galatasaray Lisesi mezunu. Teknik Üniversiteden mezun, mimardı. O da ama hiç mimarlık yapmadı. Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuğa başladı. Ondan sonra Suna Abla'yla, Suna Pekusal'la evlendi vesaire gibi vardı. Yani çok var öyle.
1: Var çok öyle.
0: Aytaç Yörük Aslan abi vardı mesela. Hep rahmetli oldular şimdi hepsi. O da gene akademiden mimar olarak mezun olmuş. Çok vardı, hiç yok değil.
1: O zaman önemini anlaşılıyor muydu yani acaba?
0: Ama o zaman kaç tane üniversite vardı?
1: O ayrı.
0: Yani şimdi herkesin üniversite mezunu olması yani o bir şartmış gibi, dünyanın hiçbir ülkesinde olmadığı şekliyle liseden sonra mutlaka üniversite okulması. Halbuki üniversite benim anladığım, bildiğim kadarıyla akademik kariyeri için okulan bir şey. Yani inşaat mühendisi olmak için herkesin üniversite okuması gerekmiyor. Mühendis olmak için gerekiyor tabii ama zaten mühendislik o da akademik yola giden bir şey. Onun haricinde yani bunun teknik okulları var. İnşaatın bir sürü yerinde mesela, yani inşaat örnek olarak veriyorum. Dolayısıyla üniversite mezununun çok olması birazcık Türkiye'ye özgü bir şey. O kadar çok üniversitenin verdiği, o kadar çok öğrenciye, mezuna o kadar çok iş olmadığı için de onlar da işte oyunculuktu, şoförlüktü, pazarcılıktı gibi işler yapıyorlar.
1: Peki sizin döneminizde?
0: Bizim dönemimizde dediğim gibi üniversite o kadar şey değildi ve hakikaten
1: garipseniyor mu? Garipsendim mesela bu kadar Galatasaray bir sonra mimarlık okumuş şimdi oyunculuk yapıyor. Ailenizden tepki aldınız mı ya?
0: Hayır, hiç almadım ama ben 30 sene sanayicilik yaptım zaten. Yani tiyatro ile birlikte evet. beraber yürüttüm ikisini. 30 sene sanayicilik yaptım. Dolayısıyla yani o da çok rastlanılan bir örnek değildir ama ben bırakmadım hiç yani. İkisini birlikte götürdüm hep. Benim bir sürü arkadaşım mesela Ferhan Şensoy sadece tiyatro. Sadece tiyatro.
1: Evet.

0: kara kalem bir şeyler.
1: Yok, kara kalem öyle bir şeyler hiç merak da etmedim. Ama nasıl girdin akademiye diye soracaksınız. Lise bittikten sonra ben hayatımda hiç resim çizmemiştim. Akademi imtihanına girerken resim çizmen lazım yani. Ne olursa olsun. Bir kursa gittim 15 gün. Akademide. İmtihan öncesi kurs vardı. Yetişkin öğrenciler veriyorlardı o kursu. Onlara gittim. Orada işte şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Öğrettiler bana vesaire. Tamam dedim, ben de öğrendim. Yani bayağı vazo falan çiziyordum böyle güzel kara kalemde. Ondan sonra imtihana girdik. İmtihanda verilen soru çok ilginç. Bir parklarda bank vardır ya.
0: Evet.
1: Bir bank ve bir şemsiye. Konu bu. Buyurun çizin dediler. O çok güzel resim çizen arkadaşlarım benim. Okuldan da liseden de arkadaşım vardı. Birlikte imtihana girdik. İnanılmaz şeyler çizdiler. Açılmış şemsiyeler böyle içinden detaylar şunlar bunlar. Böyle fotoğraf gibi. İnanılmaz şey, hiçbiri giremedi akademiye. Ben ne yaptım? Kapalı şemsiye çizdim. Çok kolay. Kapalı şemsiye. İlla açık olacak diye bir şey yok. Ama ne yaptım? Şemsiyenin safı böyledir ya.
0: Evet.
1: Onu getirdim. Bankın da kenarını üçgen yaptım. Kenarına taktım. Köşesini. Oraya taktım.
0: Çok güzel.
1: Çünkü şemsiyeyi çok iyi çizebilirsin. Bankı da muhteşem çizebilirsin. Bilmem ama onların aradığı o değil.
2: Onlar orada bir işlevsellik var. Evet.
1: İkisinin fonksiyon olarak bir işlevini bir araya getirirsen mimar olursun diyor.
2: Tabii.
1: Bunu bize bu cümleyle kimse söylemedi. Orada işte onu öyle düşünenler girdi akademiye. O müthiş resim çizenler giremedi maalesef.
0: Niye mimarlık?
1: Bilmiyorum.
0: İçinizde bir şey mi vardı?
1: Yani lisede son sınıfa gelirken daha doğrusu iki şeyi taktım kafama. Ben mezun olur olmaz dedim. Önce akademiye gireceğim ve mimarlık okuyacağım dedim. İkincisi de hemen evleneceğim ve hemen çocuk sahibi olacağım dedim. Ve bir öğretmenle evleneceğim dedim. Bunların hepsi ben lise son sınıfta okurken yerleşmişti.
0: Ve oldum.
1: Hakikaten mezun oldum. İmtihanlarına girdim. O zaman merkez sistem falan yok. İmtihanlarına girdim. Akademiyi kazandım. Daha sonra bir öğretmen hanımla tanıştım. Hala eşim olan hanımefendiyle tanıştım. 22 yaşında baba oldum. Hala ve bütün o şeylerim devam etti. Yani akademide derslere gittiğimiz zaman çocuğumla gidiyordum. Bahar'la, büyük kızımla gidiyordum. İkinci sınıftayım daha.
0: Wow.
1: Sanat tarihi öğretmenimiz vardı, Nermin Hanım. Allah rahmet eylesin, arada rahmetli olmuştur. Alırdı Bahar'ı kucağına, ondan ders anlatırdı falan. Yani böyle tuhaf tuhaf şeyler yaptı.
2: Ama demek ki isteyince her şey oluyor bu aslında. Evet. Onun da kanıtı.
1: Çok şükür. Sadece çok şükür. Şimdiki tek istediğim ne olabilir?
0: Torun.
1: Hayır, torun var.
0: Tamam.
1: Var. Ne olabilir? Abi dizisinin reyting aldı.
0: O da ilk bölümde aldı, tamam.
1: Çok şükür. Ona da çok
0: halen şükür. Hayat enerjiniz falan şey var. Yani bu iş bitmez herhalde ya. 80 yılda olsa
1: yani
0: ben orada olacağım.
1: Allah sağlık verdikçe ben hiç boş durmuyorum. 10 yaşından beri çalışıyorum. Yani
0: maşallah.
1: Öyle çalışıyorum, böyle çalışıyorum. Onu yapıyorum, bunu yapıyorum bilmem ne ama hiç durmadım. Durunca yaşlanırım gibi geliyor bana.
0: Evet, bence de.
2: Seyirci de sizi çok seviyor,
0: o yüzden
2: zaten.
0: O yüzden de hep gençlerle sizi oynatıyorlar. Süper oluyor.
1: Bir de gençlere sormak lazım.
0: Ya, yok, onlar da mutludur.
3: Sağ olun, bize düşmez.
1: Canımsınız benim. Canımsınız. Evet.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Zor gülüyorlar.
1: Hayır, niye şahane, böyle... şahane bir jenerikle açıldı böyle 90'lar falan böyle şeyler, televizyonlar, eski televizyon, sonra birdenbire bir hüzünlendik. Elinize
0: üzüldük.
1: Sağlık,
3: teşekkür ederiz. Her duyguyu yaşıyoruz.
1: Birdenbire.
0: Tam böyle
1: evet.
0: Yonca Evcimik dans edecek gibi derken bağladık.
3: Evet. Hoş geldiniz. İki sevdiğimiz sanatçı karşımızda. Çok
0: teşekkür
3: mutluyuz.
0: Teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
4: Evet Yonca'cığım, ne yapıyorsun? Yaşlanmayan bir görüntü.
3: Hiç değişmiyor gerçekten.
1: Vallahi dondurdum kendimi.
0: İyi, süper. Harika.
1: Ne yapayım? Çok çalışıyorum. Yoğun çalıştım, evet. Aslında son bir 2 senedir falan. İşte en son bir tane gösterimiz hazırladık, onu çıkardık. Zaten 2 senedir çalışıyorduk üstünde. Yonca'nın 90'lar ekspresi diye. Artık o da çıktı. Ben rahatladım. Yani yeni yeni dinleniyorum. Yani ciddi yorgunluk ama güzel bir yorgunluk.
4: Evet, çok iyi oldu. Evet. 90'lar ekspresi. Nasıl doğdu?
1: Yani aslında
4: çünkü sen 90'ların sanatçısı oldun.
1: Ben uzun zamandan beri zaten hep var benim aklımda. Ciddi bir müzikal geçmişim olduğu için işte konservatuvar, arkasından müzikaller falan. İşte 90'lardan itibaren müzik. Bütün bunların harmanlandığı genel bir şey hayalimde vardı. Kariyerimin belli bir döneminde böyle bir şey yapayım diye. Epeydir de düşünüyordum. 2 senedir de üstünde çalışıyorum. Aslında 45. yıl diye geçiyor ama 2 sene önceydi 45. yıl. 2 sene önce başlayınca 47 olduk, farkında değiliz yani durumun. Ondan sonra bu seneye nasipmiş işte. Oldu, çıkardık sonunda. Çok içime sinen, çok istediğim gibi bir proje oldu.
4: İlgi de büyük oldu.
1: Çok şahane oldu, çok güzel oldu. Çok
3: her güzel şey oldu. De sana ait. Yönetiyorsun, prodüktörlük,
1: her
3: sahne
1: şey,
3: tasarımı.
1: Yapım, her şey bana ait. Çünkü benim hayalim. Yani benim istediğim gibi olmalı. Hani bir ara bir çalışmalarımız oldu böyle, başka bir yerde olsun mu ama orası değil de şöyle olsun dedikleri zaman ben bir burkuldum. Çünkü o değil yani. Benim yapmak istediğim böyle bir şey. Onun için 2 sene gecikti zaten. Dolayısıyla ben kendi istediğim gibi bir şeyi hayata geçirmiş oldum.
3: Böyle bir zaman tüneline geçiyor
1: şahane muyuz? Hem de nasıl. Çok güzel oldu. İnşallah izlersiniz gelip.
3: İnşallah.
4: Nerede?
1: Şimdi 2 tane bir şey yaptık biz, premier gibi. Bir çiçekhanede yaptık. Ertesi günde Leyla Gencer'de yaptık. Bir görmek istedik kendimizi, ne yapıyoruz diye, sahne üstünde dekorlu falan. Şimdi bundan sonrası artık açık havalara çünkü...
0: Yazın.
1: Tabii. Yani kapalı yerde zaten 1 saat yapalım dedik. 100 dakika olsun dediler de tek perde. 120'den aşağı inemedik.
0: Harbi olur, Antalya olur, İzmir olur, Bursa olur.
1: Bütün açık havalar olabilir tabii. Aynen öyle.
0: Çok oraya güzel oluyor. Yazın şimdi açık havalarda oynamak çok keyifli oluyor.
1: Evet, evet, evet.
0: Öyle duygusu da çok güzel oluyor. İzleyicinin o tatlı böyle eğlenmeye gelmiş hali sana da geçiyor. Efil efil, çekirdek çıtlayarak.
1: Hakikaten efil efil.
0: Gerçekten efil efil, efil, efil keyifli oluyor.
1: Efil efil.
4: Ama tek kişilik gösteri biraz zor değil mi?
0: Yani yok yani
4: koca sahnede tek başına
0: işin neyse çalışırsan her şey kolay olur.
4: Dolduruyorsunuz zaten bir şekilde. Siz de araya şovlar mavlar bir şeyler katıyorsunuz öyle bir açık havada olduğu zaman.
0: Yani sahnede prodüksiyonu tabii göstermek gerekiyor. Gelen izleyiciye bir prodüksiyon göstermek gerekiyor. Benim şimdiki oyunla ilgili ise bende ledler var. Zihnimin ya bir yeni oyun, ben evet, yeni bir oyun yaptım. Sormuyorsunuz mu?
3: Soruyoruz.
4: Biz eskileri konuşacağız.
3: Çok tatlı bir hikaye. Ama finalde biraz
0: finalde
3: üzüyor.
0: Finalde üzüyor az biraz. Güzel bir tiyatro oyunu hazırladık. Et ben yazdım.
4: Hayır. Senin hikayen mi? Öz hikayen.
0: Çok uzağa gitmedim. Çok uzağa gitmedim. Ama çok yakında da değilim. Yani bak senin hikayen bile olabilir içinde. Biz de seninle eski tanışıyoruz.
4: Evet, onu diyecektim.
0: Sağdan soldan da ağlıyorum tabii ki hikayeyi.
4: Eyvallah.
0: Yani tamam, bir erkek kadın erkek hikayesi anlatıyorum. Tabii çok ki güzel. Kendimden anlattığım şeyler var ama duygularını baz alıyorum. Senin başından da güzel bir hikaye geçmişse neden orada olmasın yani. Hikaye hepimizindir.
3: Evde şarkıyla cevap veriyor musun peki sen de? Oluyor
0: ya
3: mu?
0: Ya şarkılı şey? Şimdi ona da sürpriz yapıyorum. Aylin ilk defa bu akşam izleyecek oyunu. Şarkıları bir tanesini dinledi, diğerlerini dinlemedi. Ona böyle güzel bir sürpriz olacak bu akşam.
3: Güzel.
0: Umarım beğenir. Beğenmezsem benden haber alamazsanız. Hanım oyunu beğenmemiştir. En son Bursa mahalledeydik, oynuyorduk. 11 gibi falan bitmiştir oyun. İzimi sürün.
4: Peki Alper, direkt şey dedin değil mi? Bu kadar güzel anlattın ki şimdi bunu ancak şarkıyı ben şimdi kime anlatayım da bana bunu üretsin. En azından ben kendim yapayım da içim rahat etsin modunda girdim.
0: Ya duygu şimdi şimdi oyundaki adam zaten bunu bir gereç olarak kullanıyor ama bir iş yaparken dedi ya ben kendim yapmadığım zaman rahatsız oluyorum diye.
4: Aynen.
0: Bende de o

0: OKB var. OKB'de zaten her şeyi kendi yapması ile ilgili kendini bol bol yoran bir rahatsızlık diyeyim. Ben ona ne diyeceğimi bilemedim. Daha kolay oluyor, daha hızlı oluyor. Buradaki amaç tamamen bu yazdığım işin duygusunu anlatabilmek için benim yazdığım sözler olması gerekiyor. Şu anda işte mastering'de bile dördüncü tur dönüyor. Yok daha duygusu alttan olsun. Yok piyano daha piyano olsun. Yaylılar şöyle gelsin. Başka birinin yorumundan ziyade ben o adamı anlatmak için çok irdeliyorum onu. İrdeliyorum diyorum. Didikliyorum, özür dilerim. O yüzden yapmak daha kolay oluyor.
1: Çok normalde iyi şarkı söylemeyi seviyor musun?
0: Öyle de sevmem açıkçası. Ama dediğim gibi olur yani, şöyle bu da gelişti. Bir ilk Şen Yuva'da biz başladık. Şen Yuva diye bir dizi yapıyorduk. Onun her bölüm kız tavlamak için piyanist şantör birini oynuyordum. Ben kız tavlamak için kızları besteleyen bir Nurettin Şen Yuva diye birini oynuyordum. Her bölüme 20 bir tane yaptım. 20 tane beste çıktı. Güzel de oldu. Kendini de iyi ifade ettiği için tekrar altını çiziyorum. Sonra tabii bunları böyle yapmak için MESAM'a kaydolman gerekiyor. Bir baktım ki ben MESAM'a kaydolmuşum filan derken.
2: Oradan paralar geliyor falan.
0: Tabii. 3 ayda bir 750 TL geliyor oradan. Ondan sonra Olur Olur'a yaptık. İşte Selçuk Aydemir'in filmine yaptık. Ama bu dediğim gibi konuyu, hikaye anlatımını desteklemek amaçtı. Güzel oldu. Ben beğeniyorum. Yaptığım işleri de seviyorum açıkçası. Bence bu şarkılar da güzel oldu. Bir yandan Ayla Çelik bana çok büyük bir destek verdi. Benim sınıf arkadaşımdır Ayla. Bir telefonla geldi, düet yaptık. Hayallerimde diye bir bestemiz
3: sen
0: var.
3: Sen işi büyütmüşsün bayağı yakında.
2: Ufak, kesin. Gitarları
0: Gökhan Türkmen çaldı. Ama çevrem iyi şekerim. Yonca beni çağırsa ben gitmeyeceğim yani. Yani Yonca, aynen. Yani bir derdin olduğunda etrafında da yaş aldıktan sonra eşin dostun artık duayenlerle dolu. İşte Gökhan'a ya ne yapsam dediğinde adam stüdyosunu vakfediyor sana.
4: Çok
0: sağ olsun. Teşekkür ederim buradan. Ayla da bir telefonla geldi. O kadar da güzel, böyle sesimiz de uydu. Güzel bir iş çıktı. Vallahi heyecanlıyım. Şarkılarla ilgili ayrı heyecanlıyım. İşle ilgili ayrı heyecanlıyım.
2: Ben çok
0: konuştum ben ya.
2: Biraz soundtrack'ını falan yapacak mısınız böyle, hani albüm
0: şey Spotify'a koyarız.
2: Koyarsınız.
1: Ben bu arada Alper Kuş'a hayranıyım. Daha önce iki gösterisini izlemiş biri olarak söylüyorum.
0: Hatırlıyorum. Siz solda oturuyordunuz.
1: Evet. Eğer izlemeyen varsa çok şey kaçırmış demektir. Bence mutlaka gelmeliler bu oyuna.
0: Sen kadın erkek hikayesi anlatıyorum yine. Evet. Orta blokta bak, tam senin seveceğin bir şey oldu bu.
3: Orta blok yeri de belirliyor. Ben de 90'ları seviyorum. Ben de geleceğim.
2: Lütfen. Çok eğlenceli.
3: 90'lara gelirsek, 90'ların büyüsü nedir? Yani bitmeyen bir 90'lar.
2: Vallahi onu işte biz yıllardan beri biz de bir merak ediyoruz aslında. Ama geri dönüp baktığın zaman işte daha analog, dijital yok. Daha samimi besteler, samimi sözler. Hatta o zamanlar sağlam yargılanmıştı benim söylediğim şarkıların sözleri, yani bizden daha büyükler tarafından böyle şarkı sözü mü olur, onlar geçici kalıcı değil falan. Aradan yani 36 sene falan geçmiş, hala söylüyoruz yani. Evet. Hele şimdiki sözlerin yanında iyice naif kaldı. Ama bu bir şey tabii, çark dönüyor dünyada. Aynen. Da böyle. O dönem sadece müzikle ilgili değil bence. 90'lardaki her türlü hayat şartı, ekonomiyi, belki de daha mutlu bir zamanlardı. Bu ben unutmuyorum, aboneye çıkardığımda ciddi oranda bir arabesk furyası vardı. Yani böyle bir kalp kırıklığı, insanlarda hep böyle bir kötümser bir hava. Oradan bu abone gibi, yani popa diyeyim geçişimiz, farklı bir havaya büründü her şey. Daha pozitif gözükmeye başladı insanlar. Ama sadece müzikle değil, dediğim gibi. Her türlü şartlar bir arada güzel oldu herhalde ki o yıllar unutulmayacak şekilde.
3: Ama dünyada da öyle yani, Michael Jackson'lar, Madonna'lar yani, evet. Yani şu anda yeni sanatçıları saymaya kalksak dünyada herhalde 10 tane çıkmaz diye düşünüyorum.
2: Vallahi
3: zor
2: evet
3: çıkar.
2: Dünyada da
3: çıksa
2: zaten
3: popüler vardır da, yani çok popüler
2: tabii,
3: anlamında.
2: 90'lara ciddi bir dönüş var dünyada da, hatta 80'lere kaymaya başladı.
3: Değil mi, o kadar yani.
2: Evet.
1: Ama aboneyle de çok farklı bir şey olmuştu. Yani giyim tarzı değişti insanların. Herkes taklit.
2: Kendime benzettim herkese.
1: Evet, herkes o şarkıyı taklit etmeye, dans etmeye başlamıştı. Evet. Bayağı bir değişiklik oldu aslında.
2: Bayağı bir

0: İhtiyaç varmış aslında demek ki böyle bir şeye. Yani ben çok gene o dönemde hayal ettim. Yıllarca müzikallerde çalıştım, dans ettim, şarkı söyledim, tiyatro yaptım. Ve bunları kendim sahne üzerinde yapmak üzere kendimi hazırladım bir anlamda. Ve 90'da da aboneyle beraber zaten bunu yaptım. Yani insanlar anladığım kadarıyla bir farklılık bekliyorlarmış. Çünkü o zaman daha şey de yok biliyorsunuz, internet, o dünyayı falan izleyemiyoruz yani çok fazla. Dolayısıyla yenilik, güzel bir aşk, bir enerji, işte Türkçe sözlü hafif müzik ve aranjman müzik değil de pop müziğe bir dönüş oldu. İşte dansçılar, koreografi, değişik soundlar, müzikler, şarkı sözleri falan başka bir dünyaya açıldı pencere.
1: O koreografiyi hatırlamayan yoktur şu anda. Evet. Biletleri cebimde. Evet. Yani bir Michael Jackson hatırlarım. Bir
0: de be, bu
1: bir
0: seni
1: hatırlarım. Yani bak enteresan.
0: Bravo işte bu.
1: Yani koreografiyi herkesin biliyor olması çok acayip, çok acayip
0: evet,
1: bir
0: evet.
1: şey.
0: Ondan sonra yani o dönemdeki bir sürü şey. Bandıra Bandıra'nın da zaten koreografisini biliyorsundur eminim. Evet. Sonraki bir jenerasyon 2016'da 815 Vapuru. Evet. O zaten Türkiye'nin ilk single'ıydı. Sonra 2015-2016'larda bir tane Haydi Sallayalım Dünyayı diye bir şarkı yaptım ben. Onun da dansı var. Yıllar sonra onun aslında hit olduğunu anladım, öğrendim. Yani bir anda bir konserde herkes söylemeye başlayınca bir dakika ya bu hani öteki, yani zaman içinde duymuyorsun, hissetmiyorsun bunu. O zamanlar her şeyi duyuyorduk. Ama yıllar geçtikçe o eskisi gibi gürlemediğini düşünüyorsunuz ama aslında kendi içinde yerini bulmuş şarkı. Öyle yani dansıyla, şarkısıyla devam ediyor her şey.
1: Şimdiki şovları, sahne şovlarını beğeniyor musun?
0: Ya şimdi şöyle bir şey var. Şov derken neyi kastediyorsun?
2: Yani senin zamanda yaptıklarının benzerlerini yapmaya çalışıyorlar ama bir o kadar etkili
0: yapan
2: olmuyor.
0: Yapan var. Hatta şöyle, ya dünyayı da artık çok net gördüğümüz için dünyadaki örneklerin bir başka versiyonu gibi görüyoruz. Onun için hani beni o kadar belki heyecanlandırmıyor ama yeni seyreden insanları heyecanlandırıyor olabilir. Dans eden, dansa emek vererek gerçekten şov yapan Edis var mesela. Gayet de başarılı. Kaldı ki ben Hadise'yi de çok beğeniyorum o anlamda. İrem desen çalışıyor yapıyor bir şeyler falan. Yeni jenerasyondan insanlardan bak ya, onlar da artık yeni jenerasyon değil. Onların bile onlar bile eski oldular. Ama şov anlamında yani koreografik dans, dansçılar, ortaya koyduğunuz bir tiyatral bir etkinlik gibi bir şey yapılmıyor zaten çok fazla. Buna müzikal fazla deniyor. Müzikaller benim bildiğim Hollywood diyorum, Broadway'deki gibi, İngiltere'deki gibi. Yani her şey canlı oluyor sahnede müzikal dediğin zaman. Orkestra zaten sahnenin altında. ve tamamen her şey canlı. Bizde öyle bir şey çok zor.
1: Çok zor.
0: Zaten maddi olarak bunu karşılayamazsın. Dolayısıyla onun için ben zaten müzikal demek istemedim. Onun için kabare show demek istedim ki hani yerin hakkını bulsun iş diye. Nereden şey ettik biz bu konuda?
2: Nereden ettik biliyoruz. Bir yandan şeyi düşündüm de
1: dans koreografi üzerinden gittik. Ben şeyi de merak ediyorum.
0: Çok niye bu kadar 90'lar oldu falan gibi ya da beğeniyor musun?
1: Onu 90'lar istiyorsun.
0: Evet, yeni. Hayır,
1: albüm
0: yeni,
1: yaptın ya kız.
0: Albüm yaptın.
1: 90'lar.
0: Hayır, yeni şovları beğeniyor musun dediğinde konu oradan dağıldı
1: evet,
0: zaten.
1: Evet, aynen. Yani
0: onun için hani şov denildiği zaman sahnedeki sadece led ekran ve o şahane ışıklar olarak görmüyorum ben.
1: Jennifer Lopez'in sahnesi.
0: Şahane canım. Ben gene Türkiye bazlı konuşuyorum. Dünyayı değil tabii ki. Evet. Ama bizde artık o da şov gibi gözüküyor. Yani şahane bir kocaman sahne. Işıklar cayır cayır bir şeyler patlıyor. Arkada da led var. Bana göre bu şov değil. Bu hakikaten şahane bir sahne düzeni. Evet. Ama şov demek onun üzerinde her şeyin bir arada olması anlamına geliyor benim için.
1: Sen koreografini kendin yapıyorsun.
0: Vallahi aslında yıllardan beri, aboneden beri var olan bir oturmuş zaten şeyimiz var. Değiştiremiyoruz evet. onu. Çünkü herkes onu görmek istiyor aslında. Evet. O dönemden beri de biz hep dansçı arkadaşlarımla birlikte yapıyoruz. Kimisini ben, kimisini onlar ya da hep beraber kolektif bir çalışma yapıyoruz.
1: Bu
0: hep
1: diğer, beraber yapıyoruz. Diğer beğendiğin koreograflar, mesela öyle star bir koreograf var mı? Mesela ismini zikredebileceğimiz, yoksa herkesin kendi ekolü, kendi üslubu mu var?
0: Var mı?
1: Senin çünkü
0: öyle.
1: Çok farklı, unik bir üslubun
0: çünkü
1: var ya.
0: Çünkü ben müzikallerden gelmeyeyim. Bir de klasik mezunuyum ben. Klasik bale mezunuyum. Mimar Sinan. Dolayısıyla daha yatkının müzikal danslarına ve koreografisine. Yani müzikal danslar şu anki street dansı çok birbirinden ayırmak lazım. Yani benim şu anki dansçı arkadaşlarımın bazen yaptığı koreografileri ben ayak uyduramıyorum. Hı-hı. Klasikçi olduğum için. Çok zorlanıyorum. O başka bir kafa, bu başka bir kafa aslında. Ama yeni jenerasyonda çok başarılı koreograflar var. Hatta bunların birçoğu da bizim dans yarışmamızdan çıkma arkadaşlarımız. Onlar okullar falan açtılar aslında. Çok yetenekliler gerçekten.
3: Bir dönem çok taklit edildin. Hala taklit edildiğini düşünüyor musun?
0: Taklit edildiğimi? Vallahi artık o kadar yıllar geçti ki taklit değil ama benzer olabilir. İnsanlar örnek alabilir ki hepimiz dünyadan da örnek alıyoruz zaten. Ama taklit edilse de o dönemin tadıyla bu dönemin tadı çok farklı. Yani şimdiki mesela bakıyorum arkadaşlarımızın tatlı tatlı kızlar giydiği kıyafetler eleştiriliyor, sahne hareketleri eleştiriliyor. Ama ben zamanında onların 10 misli daha farklısını yapmışım. Hiçbir zaman öyle eleştiriler almadık, öyle o gözlerle bakılmadı. Yani bir başka bir şeye evrildi iş. Onun için ben adlandıramıyorum neyin ne olduğunu. Onun için diyemem ki taklit gibi. Bilemiyorum bu ne niye öyle yani. Zihniyet niyet gibi.
2: Alper'cim sen geçen geldiğinde konuşmuştuk, bir ara verdin Güldür Güldür'e veya bütün projelere.
1: Aradayım.
2: Çıktığın
1: abi.
2: Yolculuktan aradayım. Memnun musun?
1: Kurender şu anda. Aradayım şu anda, esiyor biraz. Yolculuktan memnunum. Güzel bir soru, zor da bir soru. Çünkü çok özlüyorum. Arkadaşlarımı çok özlüyorum. Benim sevdiğim birkaç tipleme var.
2: Mine minyalayın tiplemesi var.
1: Başka birkaç tane daha var. Onlar da yaşasın istiyorum bir taraftan. Arada dönüp onları oynamak istiyorum açıkçası. Kulis de çok tatlı. Arada gidiyorum zaten. Eşim de orada oynuyor, Aylin. Evet. Sürekli kulis, sürekli demeyeyim de iki ayda bir kuliste vakit geçirmeyi seviyorum. 10 yıllık, 15 yıllık dostluklar onlar.
2: Çok güzel.
1: Oyuncu arkadaşlarımı çok seviyorum.
0: Böyle büyük bir gruba alışınca çok zor ya. Yalnız
1: şimdi
0: olmak.
1: Güldür Güldür'deki yoğunlukta onun hakkını verebilmek için sadece oraya fokus olmak biraz gerekiyor. Çünkü yazarlarımıza da Allah sabır versin, şey versin, güç versin. Haftada 7 tane skeç yazmak zorunda. 7 enteresan konu bulmak zorunda. Oyuncu her hafta 3 tane tip bulmak zorunda. Kaç tane bulacaksın? Yani devam tiplerini devam ettirirsin de sürekli gözün açık olmalı. Çekim yapmadığın zaman sokakta olman lazım. İşte o minibüse binmen lazım, kahveye gitmen lazım. Enteresan birini buldun mu? Hmm. Yani sürekli beslenmen lazım. Lansın. Her hafta bir challenge o.
0: Tabii.
1: Ve bunun turnesi de var, çekimi de var. Ya onlar çok kolay. O işin mühendis şey kısmı, özür dilerim, işçilik kısmı çok kolay ve en keyiflisi. Gidip turnede insanlarla birlikte bir şey paylaşmak harika. Seviliyor da. O da çok muhteşem. Ama onu insanları aldatmadan, hakkını vererek güzel tipler bulmak, o emeği vermek tam zamanlı bir iş. Biraz daha başka bir şeyler daha yapayım, ben bakarım.
2: Çok güzel.
1: Ben böyle bir gidip geliyorum.
2: Hayır, bu arada
1: gidiyorum, geliyorum.
2: Şey bir şey yani, hayranım bu durumuna. Akan bir şey var, normal giden bir şey var. Risk alıp tek başına bir yola çıkmak da var. Yani ve tek kişilik gösteriyle. Yani bir film için ayrılmadın, bir uzun soluklu bir dizi için ayrılmadın. Yani tek şey. O yüzden de bu soruyu sormak isterim ama gayet de iyi gidiyor.
1: Teşekkür ederim. Çok güzel gidiyor. Yani ben çok mutluyum. Şükürler olsun. Bir yandan da çok emek veriyorum. Ona da güveniyorum. Yani o verdiğin emeğin karşılığını alır insan ya. Tiyatro oyununda da alıyorsun. Bundan önce bir tane Cam Sehpa çektik. Can Evrenol çekti. Bir film. İşte Meksika'dan en iyi erkek oyuncu ödülü aldım. Ay, mesela. Güzel. Yani bu da çok tatlı.
2: Ne güzel.
1: Benim hiç hayatıma gitmem.
2: Gittin aldın mı?
1: Getirdiler.
2: Niye?
1: Meksika'da olaylar vardı.
2: O dönemin denk
1: tam,
2: geldi.
1: Tam ben aldım diye karıştı. Bu kele mi verdiniz diye. Olur mu falan oldu. O da değişik bir işti. Komedi değildi. Dramatik bir yapı. Biraz da gerilim filmi. O da dönüyor şimdi festivallerde. Bir yandan öyle işler de yapıyorum.
2: Ne güzel.
1: Keyifliyiz ya.
0: Kısacık hayatta zaten istediğimizi yapmayacağız da ne yapacağız.
2: Evet. Yani. Ne güzel. Zenginlik böyle bir şey.
0: Tabii ya. Aynen öyle.
2: Oyunculukla ilgili projem var mı?
0: Oyunculukla ilgili proje aslında Çılgın Bediş film olsun isteniyor. Eğer
2: evet, güzel.
0: Çizeri Özler Ögrü'ye ulaşılabilirse isteniyor yapımızı. onu bir bekliyoruz. Onun dışında zaten benim hazırlamış olduğum 90'lar ekspresinin içinde müzikallerden bir takım benim oynadığım bölümleri sahne üstünde de canlandırıyoruz zaten. Onun dışında bir şey olur hoşumuza giden gene yaparız tabii. Ama salt oyunculukla ilgili ben zaten işte diyorum, beni dünyanın en büyük sahnesine tek başıma çıkarıp

0: çıkmam ben. Yani bana bir anlamı yok. Hiç zevk almıyorum böyle bir şeyden. Ben hepsini aynı anda sahne üzerinde yapayım istiyorum. Dans edeyim, şarkı söyleyeyim, oyunculuk yapayım. Benim olayım bu.
1: Çocuklarıyla gelen yani, var mı?
2: Dans edeyim, var. Oynayayım, şarkı söyleyeyim.
1: Daha ne olsun?
2: Daha ne yapacaksın yani?
0: Yani işte onun için zaten böyle bir şey hazırladım, kendi istediğim gibi olsun diye. Var çocuklarıyla da gelen tabii. Bir de genel olarak sahnenin rengi, dekor falan bayağı çocuklar için de çok cazip. Ha bu arada yeni jenerasyon mesela 90'ları biliyor, şarkılarımızı söylüyor. Yine ilkokul 1. sınıf, 2. sınıf sene sonu gösterilerinde bizim şarkılarımızı yapıyor. Tabii. Dolayısıyla onlar da gelip aslında merak ettikleri anne babalarından onlara akan gelen 90'lar ruhunu yaşayabilirler yani.
1: Çılgın Bediş diyen oluyor mu?
0: İzleyen tabii ki oluyor. Tabii ki. Yani bu arada Çılgın Bediş sürekli YouTube'da dönüyor.
1: Evet.
0: Ondan sonra arada sırada bana bir sinirleniyorlar. Kardeşim çok dramatik bir sonuna bitti. İşte gittiğiniz ev patladı. O kadar üzüldük biz, Bediş öldü diye falan. Halbuki öyle bir şey yok tabii. Ama ne olduğunu da bilmiyoruz. Öyledir ya, yıl sonunda bırakırsın ki seneye heyecanlı bir şeyler olsun da devam edilsin. Ama tabii yapım ve kanal anlaşamadığı için biz patladık.
2: En son patladığınızda mı kaldınız?
0: Patladığımızda kaldık.
2: Hala orada. garip olmuş. Üzücü evet. Olmuş o ya.
0: Çocuklar perişan oldu.
1: Vallahi.
2: Enkaz
0: travma altında. Büyük.
1: Belki şimdi bu filmi çektikten sonra belki onların de. Da gönlünü alırsınız.
0: Olabilir. Bulursak inşallah kadın.
1: İnşallah. Sihirli annem gibi bir şey olabilir o da.
0: Zaten oradan yürüdü bence zaten. Parlak yapmak istiyor.
2: Yatağı o zaman kesin orada.
1: Kesin oldu.
0: Ne bulursa.
2: Polat mı istiyor?
0: Evet.
2: Tamam. Eylül'de izliyoruz.
0: Yani
2: filmi de çıkar onun.
3: Zaten filmi.
2: Film mi? Yok, aynı zamanda müzikal demedin mi?
0: Ben yok demedim, hayır. Film, film
2: direkt
0: dedim.
2: Film. Direkt film, müzikal beraber
0: olabilir.
2: Gider.
0: Evet. Bakalım işte kısmet.
3: Yıllarca çok cesur ve korkusuz, özellikle ilk başta çıktığında hep öyleydin. Cesur, burnun dikine gittin çok. Ve hep kazandın. Peki hiç kazık yedin mi?
0: Oho, dünya kadar yemişimdir. Yani çok spesifik öyle hatırladım, şundan yedim, bundan yedim değil. Zaten ben onu anlayacak bir tip de değilim. O anda anlamıyorum da sonra anlıyorum ben. Allah Allah, ne güzel gidiyordu, burada böyle bir şey oldu falan. Kısmet, kader öyle olması gerekti falan deyip daha sonraki zamanda, gelecek zamanda bunun aslında öyle olmadığını, aslında bambaşka hikayeler döndüğünü duyduğum da oldu. Ama yani hayat böyle, çok bir şey yok.
3: Bugün 91'e tekrar geri dönsen aynı Yonca gibi davranır mıydın yoksa?
0: Kesin davranırdım. O aynı soruyu hep şöyle soruyorlar mesela. Şu anda seslenebilsen 90'daki Yonca'ya ne yaptın? Yürü be kızım derim. Yürü be. Helal olsun. Aynen böyle devam et. Hatta daha korkusuz olurdum herhalde şu anki aklım olsa. O zaman gene bir çekingenlik var, bir ne bileyim, biz o zamanlar daha kibardık falan, böyle bir saygılı. Derdim.
1: Hiç değişmiyorsun. Nedir bu işin sırrı? Yediğinden, içtiğinden mi? Pozitifliğinden mi?
3: Doktorun adını
0: yani,
3: ver.
0: Aslında ben uzaylıyım. çok da moda oldu bu aralar. Geldiler, gelecekler, buradayız zaten diye. Aslında o genetik. Yani bunu biz ufak tefek, ailece ufak tefeyiz. Baba tarafım daha iri ama biz anne tarafıma çekmişiz. Ablam da ben de yaşımızı belli etmeyiz. Annem rahmetli hiç belli etmezdi evet. Zaten. Dolayısıyla hem ufak tefek olmak, hem kendim bildim bileli ilkokuldan bu yana dansla çok yakın ilgilenmek, konservatuvar klasik bale öğrencisi olmak, çok sağlam bir Adele altyapısı olması, çok küçük yaşlarda işte bu secret falan diyoruz ya, işte imgelemek bilmem, ben onu zaten yapmışım. Sonradan anladık onları. Bir tane hayallerimi istediğim gibi gerçekleştirip sevdiğim bir işi yapıyor olmak. Ve bu başarıyla da mutlu olmak. Onun için benim hani aynada gördüğüm Yonca ile pek derdim yok. Çok gerekirse bir şeyler yaptırıyorum. Meraklıyım her kadın gibi. En çok da bizim hakkımız yani. Komşu Melahat teyze de yaptırıyor abi. Ben niye yaptırmayayım yani? Bir de ben bunu söylüyorum hani insanlara. Arada. Bütün bunlar kazançlar tabii. Önce Allah vergisi, ondan sonra da mutlulukla eşdeğer olduğunu düşünüyorum biraz da. Yaptığın işi, sevdiğin işi yapıyor olmak, hayata pozitif bakıyor olmak, kendim bildim bileli Pollyanna gibiyim. Yani artık affedersiniz salaklık derecesinde yani, hani Pollyanna. Hani bu kadar da olmaz dedikleri oluyor. Ama ben hala bu saf halimle, o beni besliyor herhalde böyle diye düşünüyorum.
2: Çok teşekkür ediyoruz.
3: Rica ediyoruz.
2: Ayağınıza sağlık.
3: Bizi yine çağırdınız. Sağlık. Yine mutlu ettiniz.
2: Her zaman.
1: Her zaman.
2: Her zaman. İkiniz için de bu.

0: Bak ben isteyerek bir şey yapmadım. Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
1: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
2: Değeri 20 bin dolar.
3: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
1: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
2: Adam biraz sert ve sinirli.
3: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
4: Cinayet videosu.
1: Ailece izlenecek bir komedi.
2: Kimse olur seni?
0: Roket bizde Gürbüz.
1: Gürbüz, hadi Allah'a emanet bu akşam 20'de A Para'da.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Nasılsınız?
1: İyiyiz. Siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz.
1: Ben çok heyecanlandım bir anda ya.
0: Niye? Aa,
1: niye öyle oldu? Aa. Evet.
0: 5 sezondur çok sizin çağırıyoruz. Belki ondan olabilir mi?
1: Olabilir. Kavuştuk sonunda.
0: Evet, süper. Kraliçe ve kralı ağırlıyoruz bugün. Harika. Evet, ortak noktanızdan başlayalım. Şu anda aynı dizidesiniz.
1: Evet.
0: Personadasınız. Bir oradan girelim konuya, sonra konuları açıp bir sürü konuşacağımız konu var yani. Evet, senden başlayalım.
1: Benden başlayalım.
0: Lütfen.
1: Vallahi çok güzel bir iş yaptık. Bizi çok heyecanlandıran Yiğit Dağlı ile beraber. Ben de bugün karakterim gibi giyindim,
2: evet,
1: de biraz Burcu Türkoğlu.
0: Değişik bir senaryosu, değişik bir konusu var galiba, değil mi?
1: Evet.
0: Aynı mekanda geçiyor sürekli.
1: Evet, benim işin içinde yani öyle bir janrada olmamıştım şimdiye kadar. Benim için de enteresan bir deneyimdi. Set de öyle. Yani tek mekanda olduğu için bir süre sonra zaman algımız, zaman mevhumumuz tamamen kaybolmuştu.
2: Tek mekanda çekim yapmak bir oyuncu için zor mu?
3: Oyuncu için fark etmez. Yani sonuçta biz sahneye alışkın insanlarız ama şeyler çok tercih etmez. Ya da tercih ederse ister zamanını, görüntü yönetmeni, yönetmen. Çünkü bütün o dünyayı süslemen gerekiyor orada yani. Açık alanda değilsin, özel bir mekanda değilsin, tırnak içinde özel. O yüzden çok daha ön çalışması daha uzun olması gerekiyor. Burada keza öyleydi. Yani ön çalışması çekimden çok daha uzun olması gerekiyor. Yani gelini hazırlamak çok daha uzun sürüyor. Düğün kısa sürüyor yani. Bizim gelin uzun zaman hazırlandı. 5-6 ay. Sonra da biz zaten 10 bölümü 30-35 çekim gününde çektik. Çok efektif bir süre o.
0: Evet.
3: Değme babayı hiç çekemez. Çünkü zor yani. 3,5 günde ortalama bölüm çekiyorsun. Evet, aynı mekan doğru ama o çok mekanmış gibi çekmek zorundasın tek mekanı.
0: inatçı bir karakter Yiğit. Egolu bir karakter Burcu.
1: Egolu diyemem.
0: Diyemez.
1: Yok.
2: Biraz öyle nasıl yansıyor mu izlerken?
1: Yani işini yapıyor aslında gibi geliyor bana. Şey demek istemiyorum işte, güçlü bir kadın karakter demek istemiyorum. Çünkü şeyden çok sıkıldım. Hep kadın karakterlerin önüne
0: güçlü
1: kelimesi getiriyorlar ama erkek karakterleri getirmiyorlar ya, ama bir ağırlığı olan, ekibin başında bir karakter ve o da belli bir sorumluluk getirdiği için belli sınırların olması gerekiyor aslında. O sınırları daha iyi çizdiği için de öyle geliyor olabilir ama ego ben diyemezdim.
0: İlk partnerliğiniz mi, daha önce oynadınız mı hiçbir yerde beraber?

0: İlk.
1: İlk. Son mu?
0: Öyle bir... Asla. Asla. Konuşuyor, son mu? Konuş. Hani ne konuşmuştuk, ne diyecektim?
1: Yok. Yok canım, kısmet. Yani şeyle çalışmak kolay ya, kız şeyle. Kolay çünkü yani çalışkan kız ve yetenekli kız, kolay. Luna Park gibi.
0: Luna Park gibi.
2: Benzetme güzeldi.
1: İlk teklif Ebru Hanım'a gelmiş, doğru mu sizden önce?
2: Onu Ebru'ya sorarsın.
0: Öyle mi değil? Programda Ebru. He? Bir sonraki programda
1: bir
0: da
1: bir sonraki
0: Ebru
1: programda Erdoğan geldi öyle dedi. Bir de Ebru sen öyle diyorsun diyelim. Evet, peki konusunu biraz açabiliyor muyuz? Personanın.
2: Tabii canım. Artık yayınlandı da.
0: Tamam. Evet.
2: Ha, değil mi? Komple yayınlandı.
0: Evet. Uh-huh.
2: Yani konusu bir tane birim üretiliyor sıfırdan. Yeni bir birime karar veriyorlar ve o birim bugüne kadar alışılagelmiş birimlerin biraz daha farklı bir konsept olmasına karar veriyorlar. Ve bunun başına da Burcu Hanım'ı getiriyorlar. Burcu Hanım'ın da şartları var. Eğer tavsiyeleri diyelim, eğer ekibe bunları alırsanız daha sağlam çalışırız. Ama tabii tıpkı hayatta olduğu gibi genellikle sağlam çalışan, işlerinde sağlam olanların biraz marazları vardır. Burada da hakeza öyle. Çalışanlarının genellikle biraz arızalı karakterler oluyor. Drama olması için. Biz de drama işindeyiz.
3: Her karakterin de çok güzel hikayesi var. Yani değil şey mi? Böyle oyunculuk şovu gibi aslında birazcık proje. Herkes ön plana çıkmış.
2: Ama işte en makbulü odur yani. Çünkü herkese yani biraz hani zaman vermeniz, biraz alan açmanız gerekiyor. Dijitaller biraz o yüzden şey oldu, daha makbul oyuncu için. Çünkü ana akımda rüzgar nereye eserse demeyeceğim ama yoğunluk nereyse, beğeni nereye kayıyorsa biraz o yöne yönelir senaristi de yapımı da. Ama burada başı sonu belli olduğu için 8 hafta 10 hafta neyse daha herkes tercihlerini de ona göre yapıyor. Dijitalde özellikle TRT tabii de son zamanlarda daha çok bir aktif durum var.
3: Burcu da şey, ilginç bir karakter, sorgu biriminin başında. Hı-hı. Ya bu aslında herkesin çok merak ettiği bir iş, öyle değil mi?
0: Öyledir.
1: Kendini öyle düşünebiliyor musun?
0: Düşünemiyorum. Düşünemiyorum.
1: Ben de düşünemiyorum. Merak ettim diyeceksin.
3: Ama yakışmış.
1: Çok naif bir karakter. Evet. Biraz sert olmak gerekiyor.
0: Evet ya, ben bir de çok anksiyetik bir tipim normalde. Mahvolurdum. Gerçekten öyle bir birimin başında olsaydım.
3: Nasıl bir çalışma yaptın öncesinde?
0: Hem birimin başındayım hem de adli psikoloğum. Benim cezaevlerinde çalışan adli psikolog bir arkadaşım var. Ondan yardım aldım. İşte araştırmalarımı yaptım da en çok şey zorladı. İlk birkaç bölüm çok fazla bedensel dilimi ve mimiklerimi kullanamamak. Çünkü en ufak bir mimikten, mikro mimikten bile anlaşılabildiği için herhangi bir şey. Çok kontrollü olman gerekiyor oynarken. En çok o zorlamıştı.
1: Öyle bir arkadaşın olması da büyük tasarruf
0: evet,
1: herhalde.
0: Evet, benim çok garip arkadaşlarım var. Anlatırım size.
1: Güzel.
3: Siz
1: evet.
3: Sorgu odasında olsanız ilk kim çözülür?
0: Ben.
3: Kim al? Ha, öyle. Çok net oldu. Çok
1: evet. Asla çözülmez.
3: Evet.
1: Bence. Arnavutlar zor çözülür baba.
2: Değil mi?
1: Makedon mu Arnavut mu ediyorsun?
2: Makedonyalı Türk aslında. Yani biz Karaman göçmeniyiz. Çoğu Makedonyalı öyledir. Çoğu Balkanlı öyledir. Rumeli öyledir. %90'a yakını. Ama tabii zamanla orada işte Arnavut'ta Boşnak'la evlenmeler olmuş. Karışık bir durum oradaki. Rumeli'deki. Güzelliği de orada.
1: Evet evet.
2: Yani ailede Boşnak gezdim, da var. Arnavut da var.
1: Köfteleriniz ve börekleriniz efsane.
2: Evet, güzeldir. Güzel. Hamur işi, et bizden sorulur.
1: Kesinlikle. Her yer yemyeşil. Çok güzel.
3: Yıllar önce gittim ben de. Yediğim yemeği unutmuyorum hala. Ya acaba dedim, bize özel mi yapıldı böyle? Gerçekten her yerde mi bu kadar güzel yemeklerdi?
2: Size de özel yapılmıştır ama güzeldir. Üsküp'e mi gittiniz?
3: Evet.
2: Güzeldir yani. Memleketin diye değil ama güzeldir. Hala bozulmadı yani, hem doğası, insanı da böyle diye düşünüyorum. Yani naiftir yani.
3: Çok sık gidip geliyorsunuz.
2: Şimdi ailem daha sık gelip gidiyor. Hı-hı. Kız şey görmeye.
3: Aynı güzel.
2: Annem torun görmeye. Ama tabii hep bir ayağımız orada yani. Yavru vatan orası.
1: Arabayla gidilmesi de kolay bir yer. Yani. Arabayla gezilmesi de çok,
2: evet,
1: güzel bir yer.
2: Evet, daha tatlı oluyor o zaman işte. Yunanlar kaptırır. 5 saatte orada sürer.
1: Tavsiye ederim.
0: Ben de Sivaslıyım falan. Biraz da beni kadar. Evet.
2: Memleketine sahip çıkmış.
3: Gidip geliyor musun peki sen?
0: Yok.
3: Çünkü Antalya'da.
0: Yani benim anne tarafı, baba Antalya'da yaşıyor. Evet. Anne Nevşehir'de. Daha çok Antalya Nevşehir arası mekik.
3: Çünkü Antalya'da doğmuşsun değil mi?
0: Sivas'ta doğdum. Ha,
3: Sivas'ta doğdun, Antalya'da yani, büyüdün o zaman.
0: Antalya'ya ikisi de öğretmen. Tayinleri çıkıyor. Antalya'ya gidiyorlar. Sonra beni doğurmak için tekrar Sivas'a gidiyorlar, çifte vatandaşlık verecekleri için. İnsanlar Amerika'ya gider. Bizimkiler Sivas.
1: Sen bir Türkiye'lisin.
0: Evet.
3: Gerçekten öyle.
0: Çok. Aynen. Her sonra kırkım çıktıktan sonra tekrar Antalya'ya geri dönüyoruz.
1: Peki sen bu çifte vatandaşlıyorsan bu kadar dil biliyorsun peki.
0: Evet. Sivasça ve Türkçe biliyorum.
3: Dili yatkınlığın varmış ama gerçekten.
0: Evet,
3: kaç dil biliyorsun?
0: Biraz. Yani kaç... Ya aslında İngilizce çok iyi. Diğerlerini biraz biraz öğrenmeye çalışıyorum ama henüz bir şeyim yok orada. Forsum yok. Yani şu kadar dil biliyorum diyemem henüz.
3: Var mı böyle bir çok ilginç seferi bildiğin bir dil?
0: Bir ara şeye takmıştım, Yüzüklerin Efendisi'ndeki Elvish dilini takmıştım.
1: İlginç ötesi yani.
2: Onu öğren bak, o ileride iş yapacak. O.
1: Değil mi?
2: O lazım o.
1: İç hesaplaşma yapıyor musunuz? İkinize de soruyorum. Senden başlayalım.
0: Eyvah. Benden başlayalım.
1: Tamam, efendim başlayayım, sen düşün bu arada.
2: Her gün yapıyorsun be usta. Yani artık...
1: Yeni yıla girmeye gerek yok diyorsun.
2: Evet, yani her gün, yeni kısmet. Yani hayat devam ediyor. Yaşayacağız. Çalışacağız banyadayı yani. Çalışacağız. Mecburuz. Doğduysak yaşayacağız. Daha güzel günler için uğraşacağız. Hani evladı olan evladı için, olmayan kendi için, başka hayat için, herkes için, var olduğu için. Temennilerimiz değişmiyor. Sağlık, sıhhat. İşimizin, memleketimizin güzel durumda olması, işimizin güzel olması, bereketli olması, refah içinde olmamız. Hani o değişmeyen dogmatik ve güzel dualarımız şükür ki varlar. Onun haricinde ekstradan da sana çok, ne derler, çok şahsi isteklerinde olabilir. Allah da herkesinkini kabul etsin yani.
1: Anladım. Ne güzel bir beklenti. Hayattan beklentin ne?
2: Vallahi çok şükür Allah'a yani istediklerim oldu. Yani sevdiğim kadınla beraberim. Dünyanın en güzel meyvesini verdi bana. Hem en büyük hediye, hem en büyük sorumluluk. O yüzden hem cevval bir babayım ama hem de korkak bir babayım. Başrolü belli evin. Şükür ki de öyle. Yani her şey biraz da onun etrafında şekilleniyor.
1: Belki biraz şey, herkes şey diyecek ama özellikle bir kız babası olunca bir ekstra bir durum var.
2: Evet, belki evet o var. O sıkça duyarsınız bunu özellikle Türk erkeklerinden, evet, belki. Doğruymuş. Doğruymuş yani, evlat evlattır tabii. O dünyanın en güzel yaratığı. En güzel hediyesi. Ama kız babası, kız prensesin babası olmak daha farklı hissettiriyor insana yani.
3: Diyalog daha farklı oluyor.
2: Daha farklı, daha yumuşak, daha biraz daha göze bakmalı, göze bakarak.
3: Göz biraz göze daha duygusal. Bakarak,
2: daha duygusal, daha yavaş ilerliyor, daha 50 karede her şey. Daha 100 kare, 50 kare yani biraz öyle o baba kız ilişkisi.
1: O kadar güzel şeyler yaptırıyor ki, biraz önce konuştuk. Çekimi yapılacak işi seçerken bile eve en yakın olan, tabii, set seçilecek.
2: Kesinlikle. Kesinlikle yani, çünkü şu an mesela öyle bir işteyim. Eve en yakın olması çok makbul benim için, kızım için de. Yemek arasında eve gidebiliyorum ben.
1: Aa, o kadar yakın.
2: Evet, yani 10 dakikalık mesafe. O yüzden çok ayrı bir keyif.
3: Hayatı nasıl değiştirdi baba olmak?
2: Komple değiştirdi. Yani şöyle. Hayatın, işin, dostların, parayla olan ilişkin ve hayaller. Bunlar çok önemli şeyler bir insan için, hepimiz için. Evlat olunca şöyle oluyor. Bunları bozmuyor ama hepsinin arasına giriyor. Bu.
1: Çok güzel özetledin, harika.
3: Gerçekten öyle.
2: Allah isteyen herkese nasip etsin.
1: Amin.
2: Şart değil tabii ki ama isteyen herkese nasip etsin.

0: Evet ya.
1: O kadar güzel şeyler söyledi ki ben
2: üstüne
1: söylemek istemiyorum. Yapıyorum tabii canım. Ben bir de böyle melankolik hissediyorum hep doğum günlerinde ve yeni yılda. Hem melankolik hem mutlu, umutlu. O yüzden çok karmaşık hissediyorum. Büyüdüğümü hissediyorum. O biraz sancılı bir süreç.
0: Beklentin ne senin hayattan?
1: Ya mutlu olmak. Herkesinki gibi. Ailemin sağlıklı olması, iyi olması.
0: Hayallerine kavuştun mu? Daha var mı ideallerin?
1: İnsanoğlu nankör. Daha çok var. Daha epey var.
3: Çok küçük yaştan beri herhalde şiir yazıyormuşsun değil mi? 15 yaşında şiir kitabın çıkmış. Evet. Nereden başladı o merak?
1: Bilmiyorum. Ya annemi küçükken işte bazen çocuklar anne çişim geldi diye uyandırır. Ben anne şiirim geldi diye uyandırıyordum. Ve kalkıp annemle şiirlerimi yazıyorduk. Annem yardımcı oluyordu. O edebiyat öğretmeni. Ben de haikulara merak salmıştım 9 yaşında. Aslında o kitap 9-11 yaş arasında yazdığım şiirlerin bir yansıması oldu. Öyle bir kitap çıkardık. TÜYAP imza fuarlarında da imza günü yaptık.
3: Hala yazıyor musun şiir?
1: Bir süredir yazmıyorum ama bir sene Kafka Okur'da yazdım. Hatta Mahlas'la yazmayı düşündüm önce. Sonra vazgeçtim. Kendi adımla yazdım. Hani magazin olur mu, bir şey evet. olur mu, oradan biri yanlış anlar mı diye. Normal hikayeler yazıyorum çünkü. Ama okunmadığı için hiç magazin haberi olmadı. Kimse hiçbir şey okumadığı için. O yüzden rahat rahat yazdım ben de.
3: Çünkü evet bir dönem söylüyordum hayata geçireceğim ama kendi ismimle çıkarmayacağım diye.
1: Evet yani şimdi ileride hayalim bir hikaye kitabı yazmak var o ama böyle bekledikçe de daha iyi olsun, daha güzel olsun diye zamanda geçiyor tabii bir gün.
0: Yazmakla ilgili bir şey, senaryo falan düşünüyor musun?
1: Çok istiyorum ama daha hiç oturmadım. Yani çok fazla fikrim var, senaryo matematiğini çok iyi biliyorum ama... Cesaret edemiyorum galiba henüz. Evet, gelecek.
0: Bir yerden. O mükemmelliği aradığın sürece elin bir an önce başlayıp bir yerden tutturman lazım.
1: Bir de her yoksa gün oturup...
0: O hep beklersin yıllarca.
1: Aynen öyle. Yani İlhan Perisi'ni beklediğin sürece hiçbir şey olmuyor. Mesela işte Hemingway'de her sabah kalkıp 5'te bir saat daktilosunun başında oturup yazı yazarmış. Yazmasa bile otururmuş o daktilonun başında. O kası geliştirmek için. O yüzden o kasımı benim de artık biraz tembelliği bırakıp geliştirmem gerek.
3: Şiir yazarken nasıldı? Orada ilham geliyor muydu yoksa sen gerçekten oturup sistematik yazıyor muydun şiir?
1: Ya çok küçük yaşta yazdığım için hiç hatırlamıyorum gerçekten ama muhtemelen anında yazıyordum.
3: Duygusal bir misin?
1: Balık burcuyum. Ya. Öncelikle epey duygusalım.
0: Peki küçük yaşta başladın oyunculuğa.
1: Evet.
0: Peki çocuk küçük hayalin miydi? Hep küçüklükten beri oyuncu mu olmak istiyordun?
1: Ya hayal değil de sanki onun amacım oymuş gibi bir şeye dönüştü benim için.
0: Peki neden turizm rehberliği de konservatuvar değil?
1: Çünkü konservatuvar, bu arada çok teşekkür ederim. Bu soruyu kimse sormadı bana şimdiye kadar. Çünkü ben zaten çalışıyordum ve konservatuvarlar izin vermiyor senin çalışmana. Yani ve ben sonrasında Bilgi Üniversitesi karşılaştırmalı edebiyata geçtim Ege Üniversitesi'nden sonra ve %50 bursla okuyordum. Şimdi onu kazanmak için de çalışmak gerekiyor ve anne baba öğretmen çok yüksek bir meblağ ödemek gerekiyor yine de %50 bursla olsam da. Ama konservatuvarda okuduğun zaman onu kabul etmiyorlar. Zaten ben bunu yapıyorken ya bana öyle bir şekilde yardımcı olsalardı ben çoktan 3 tane konservatörü bitirmiştim muhtemelen. Teşekkür ederim sorunuz için.
4: Şart da değil bitirmek. Bana sorarsın.
0: Yok yok zaten kaç bir sürü oyuncu var. Hiç, kaç kişi konservatuvar okudu.
4: Özellikle sinema yapıyorsan şart değil.
0: Aynen öyle.
3: Rehberle ama, özel bir ilgin var mıydı peki?
1: Yoktu. Yani dilciydim. Dilden girdim. O yüzden en mantıklı seçim oydu. Ama... Yapamadım. O yüzden karşılaştırma edebiyata girdim. Şimdi felsefe okuyorum.
0: Ha, okuyorsun mu?
1: Evet evet felsefe okuyorum.
0: Nerede?
1: Şu an. İstanbul Üniversitesi'nde.
0: İstanbul Üniversitesi'nde.
1: Evet.
0: Süper. Ne kadar daha okumayı düşünüyorsun? Devam edecek mi bu?
1: Vallahi böyle devam edecek gibi.
0: Peki üniversitenin üniversitesinde mecburiyet vardır ya. Katılıyor musun?
1: Yok ikinci üniversite oldu.

0: olarak
1: ha, ondan dolayı
0: için bu aynen. Anladım.
1: Felsefe de zor bir bölüm.
2: Evet,
1: sen felsefe
2: zor. Ben de okudum.
0: Konuşuruz. Programda.
1: Burada konuşmayın şu anda çünkü şey sohbet programı yapıyoruz. Felsefe çok derin. harika. Peki gelelim şey Ertan sana tekrar. Makedonya'dan buraya geldin. Oyunculuğa senin geçişin nasıl oldu? Biraz da senden bahsedin.
3: Çok geç oldu benim için. Yani geç derken sporcuydum ben yani hala da öyle görüyorum kendimi. Görmek istiyorum. Hani futbol oynardım profesyonel. Babadan ötürü karate maratı. Ama sonra bir gün öyle tiyatroyla yolum kesişti. Hiç istemeye istemeye tiyatroya girdim. Ondan sonra da çıkamadım bir daha. 14 yaşında filan 15 yaşında.
1: Sanki halen istemiyormuş gibisin ama Türkiye'nin tiyatroyla iyi oyuncularından birisin.
3: Ya estağfurullah tiyatrodan bahsediyorum ama ya 20 yıldır yapmıyorum tiyatroyu. Hani bu şey diyorlar evet bisiklet gibi değil bisiklet gibi. Yani mesele sadece bisikleti kullanabilmek değil. Tour de France'da yarışabilmek. Yani yapmıyorsan tiyatroyu tiyatrocu değilsindir. Yani yarın bıraktım bu işi 20 sene yapmadıktan sonra gene ben onu yapıyorum diyemezsin.
1: Diyemezsin
3: yani.
1: Doğru söz.
3: Ve hani ama ondan sonra işte televizyon daha çok film oldu. Daha çok televizyon oldu. Buradan devam ediyoruz yani.
1: Yani para kazanmak için mecburiyetten diye bir durum yok artık herhalde. Sevdin diye düşünüyorum ve iyi bir oyuncu olduğuna göre.
3: Yani şöyle usta. Ya yalan olmaz.
1: Çok samimisin ve helal olsun.
3: Eğer bu kadar sürede bu kadar parayı kazanabileceğim başka bir meslek bulsaydım belki onu yapardım. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani başka hobilerim var. Atmıyorum. Başka hobilerim var. Yani saat tasarımı. Belki saatçilikle daha fazla uğraşırdım. Kostüm tasarımı, endüstriyel tasarım belki onunla fazla uğraşırdım. Ama bu kadar kısa sürede ve bu kadar efektif olmuyor ya maalesef. Çünkü olmuş 30 sene artık bu meslekte. 30-32 sene. O yüzden de artık geri dönüşü de yok onun. Çok şükür Allah'a mesleğimizi yapıp paramızı kazanıyoruz ama samimi sordun diye öyle cevap vermek istedim.
1: Ne güzel soru cevap verdin. Peki yaşadığın zorluklar ya da sektörün şartların zorlukları mı buna neden, bu açıklamaları yapmana neden oluyor?
3: Evet çünkü yani gelene kadar hem evet hem diğerini seyirciye kalsın. Yani herhangi bir meslekte öyle olduğunu düşünüyorum. Sizde de keza öyle olmuş olabilir. Belli bir yol katı bir yere gelene kadar demek istemiyorum. Hiç kimsenin bir yerde kendim için diyeyim bir yerde olduğumu düşünmüyorum. Ama belli bir mesafe kat ettiğin zaman yavaş yavaş oluyor onlar. Şükür ki de öyle olmuş. Hızlı değil de çok yavaş yavaş olmuş gıdım gıdım. Setlerde geçti gençliğim. Zenaatle geçti. Şanslıydım. İyi yönetmenlerle geçti. Ama hiçbir zaman hani daha da o zaman daha özgür olduğum için tırnak içerisinde aile, çoluk, çocuk olmadığı için ona zaman ayırabiliyordum. Çok eser miktarda ATV para bu değil mi? Eser miktarda paraya önemsemiyorduk dünyalığı. İyi ki de öyle olmuş. Ama zaman geliyor artık sadece kendinden değil. Birçok kişiden sorumlusun. Biraz bir 15-20 sene geçmesi gerekiyor herhangi bir işte bir seviyeye gelmek için.
1: Kesinlikle.
0: Karate devam mı hala?
3: Hobi olarak devam. Fizkültür beden eğitimi olarak devam. Evet. Yani kuşak kuşaktır çünkü. Bir kere aldın mı o kuşağı hep sende o.
0: Kaçıncı kuşaktasınız?
3: Ben kahverengiydim gelemedim şeye. Kardeşim siyahtır. Kahverengiydim ama yani işime de yaradı açıkçası. Yani mesleğim de en azından.
0: Evet.
3: Bütün o koreografilerde. Kondisyon içinde yaradı tabii ama çok aktif yapamıyorsun ki artık yani şeyimiz hayatımız setlerde geçiyor yani.
1: Bir şeyi hissediyorum izlerken bir Ertan Saman oyunculuğu var yani çok abarttığımı düşünmüyorum ben öyle hissediyorum mesela kendi adıma söyleyeyim senin gibi mütevazi konuşmaya çalışıyorum çünkü çok dikkatli konuşuyorsun ben de öyle konuşacağım yoksa bence çok iyi bir oyuncusun. böyle farklısın yani, ne bileyim, karakter oyuncusun diye bir laf var ya, yani onun için özel bir çaba sarf, iyi bir yönetmenden bir eğitim aldın demeyeyim de seni öyle mi yönlendirdi filan, hangi rolde, şu anda da oynadığın rolde de yani 40 yıldır sanki gerçekten

0: O dönemi de yaşıyor olsaydık yani öyle bir karaktere biniyorsun. Drakula'dasın ve inanılmaz diziyi götürüyorsun. Yani o kadar önemli bir karaktere bindi ki bence kısa yazacaklardı, uzattılar yazmalarında yani.
1: Estağfurullah, sağ ol güzel lafların için. Ama bilmiyorum yani, evet nasiplenmişimdir abilerimden herhalde çalıştığım bugüne kadar. Drakula da Balkanlı. Yani daha yakın. Bizde Transilvanya, Makedonya yakın yani. Güzel gidiyor şimdilik. Ortam da önemli. Şimdi sorunun bir kısmını yanıtlıyor olabilir. Var olan şartlar güzel. Yönetmen iyi.
0: Sağlanan imkan.
1: İmkan
0: verilince.
1: Bizde her şey senaryo hikayeyle başlar, hikayeyle biter. Aradaki bütün o çizilen çerçevenin içerisinde manevra alanımız vardır. Orada gösteririz maharetimizi eğer varsa. Çok seyrekleşti güzel işe denk gelmek. Yani tam anlamıyla rahat edeceğin iş. Hem senaryosu, hem yönetmeni, hem yapımı, hem kanalı. O yüzden öyle denk gelince ve bulunca öyle işleri daha da bir keyifle yapıyoruz. Her işi yapıyoruz, ekmek paramız. Ama böyle olunca keyfi başka oluyor.
2: Çok güzel. Dönem işi keyifli mi?
1: İmiş, evet. Benim ilk aslında o dönem işim vardı, çok kısa bir tane, gene Fatih. Hı. Eski Fatih, o tutmayan Fatih. 6 bölüm sürmüştü. Bu ama ya keyifliymiş. Çok daha güzel. Değişik. Telefon kullanmıyorsun. At var araba yerine. Güzel yani.
2: Aksiyon seviyor musun?
1: Seviyorum. Kahretsin, seviyorum. Yani herhalde o babadan kalma alışkanlıklardan ötürü. Yani seviyorum yani.
0: Dilan, biraz aynı şekilde seninle de böyle samimi konuşmak istiyorum. Yani sana mutlaka söylemişlerdi. Şimdi güzellik kraliçesi seçildikten sonra Türkiye'de böyle bir şey var. Güzelsin, işte o yüzden sana bu rolü verdiler. O yüzden ekran karşısındasın falan diye. Sen de bunlarla mücadele etmişsindir diye düşünüyorum. Mücadele etmişsin derken yani sen oyunculuğunu yapmışsındır, göstermişsindir, ispatlamışsındır. Onlardan bir tanesi de bence ben şahsen seni izlediğimde gerçekten hayranlıkla ve gerçekten belki utanıyorum bunu söylemek için ama ben çok şaşırdım. Mükemmel bir Amadeus'ta mükemmel bir oyun çıkarttın. Yani
2: çok teşekkür ederim.
0: Selçuk Yöntem'le yani karşısında zaten o kadar rahat olabilmek ve o oyunu da bu kadar iyi çıkartmak, seni tebrik ediyorum yani. Hiç aratmadın diğer ayrılan oyuncuya. O yüzden de biraz o konuya yaşadın mı, zorluklar yaşadın mı bununla ilgili? Güzelliğinle ilgili sıkıntısı yaşadın mı sektörde?
2: Çok teşekkür ederim öncelikle. Utandım ben de şimdi.
1: Ne çektin be Dilan? Ne çektin güzelliğinden be Dilan?
2: Yani algısı, evet, dediğiniz gibi yarışmadan gelen. Yani şöyle, zaten işte lisede konservatuvar okudum. Sonra arada bir yarışma dönemi oldu. Ya ben geçen bunu Harika'yla da konuşmuştuk. Ona da bir tık değinmek istiyorum burada. Çünkü ben şeye katılmıyorum. İnsanlar güzellik yarışmalarını çok yüzeysel buluyor. Ama bana yüzeysellik sadece kadına atfedilen bir kavram gibi geliyor sadece. Ve aynı zamanda güzellik yarışmaları da bir toplumsal mobilisedir. Onu da erkeklerin ya da ayrıcalıklı kadınların da anlayabileceğini düşünmüyorum açıkçası. O yüzden önemli buluyorum. Çünkü bu ataerkil sistemin içinde bize kapanan çok fazla kapı var. Biz de sistemde bir açık bulmuşuz. Bu da çok uzun zamandır yapılan bir şey zaten. O yüzden kutlanması gereken bir şey diye düşünüyorum.
0: Peki sana ilk teklif geldiğinde hemen tamam okey miydin, yoksa bir düşündün mü? Yani sonuçta gerçekten 3 kişisiniz sahnede ve orada bir hata, yani ben kendi adıma söylüyorum, inanılmaz heyecanlı bir şey diye düşünüyorum. Yani orada seni sahnede gördüğümde izlerken dedim ki ya ne kadar rahat, 40 yıllık tiyatrocu gibiydin yani.
2: Teşekkür ederim. Ya benim için ilk büyük tiyatro oyunu,
0: evet.
2: Ve ben o sırada bir dizideydim ve bir büyük provayla, bir genel provayla çıktım ve ondan önce 2-3 provaya gidebilmiştim sadece. Hani hiç deneyim olmayan biri için çok korkutucu ve zorlu bir süreçti ama çok yardımcı oldular. Yani Tansu Biçer, Selçuk Yöntem, SKM, Kerem Alışık, Sadece Alışık, herkes o kadar destek oldu ki Piyu. O yüzden...

0: gerektiren bir şey oldu işin mutfağında da olmak. Çünkü bir işin yüzü olmak yerine omurgası olmak da çok keyifliymiş.
1: Şimdi aynı zamanda oyuncu olunca da şimdi daha farklı bakıyor musun projede çalışan insanlara? Onların dertlerini biliyorsun çünkü.
0: Evet, daha iyi bakıyorum. Herkesin her şeyle ilgileniyorum.
2: Bak 30 yılda çalışıyorsun, yapımcı olmuş.
3: Öyle kızlar cebbal işte. Bak çok öyle, bravo.
2: Kısa film peki şeyler ödüller diyorum. Yani kısa film yarışmaları çok meşhurdur ya dünyada. Festivaller. Var mı katıldıklarınız, katılacaksınız?
0: Çok fazla var. Dilan hakkında konuşmalıyız. İlk kısa filmin adı bu arada.
2: Süper.
0: Onunla epey bir yere katıldık, ödül aldık. Hatta burada Adana'dan da ödül aldık. Siyah'tan ödül aldık geçen sene.
2: Ne güzel.
0: En son da Kairo'ya film festivaline gittik Birol Bey'le. Orada gösterimini yaptık.
2: Peki devam? Şu anda var mı hazırlık aşamasında olan?
0: Şimdi ikincisi de çıktı ve o da Adana'dan ödül aldı yine. Bizim geçen sene aldığımız ödülün aynısında inziva. Şimdi bakalım üçüncüsü yolda.
1: Hadi belki bakalım. Birlikte yeni bir proje daha gelir.
0: Evet, neden olmasın?
2: Yapımcımız olarak.
0: Çok yoğun evet. Ama şu an. Şu sıralar Ertan Beyciğim.
1: Tembelim diyorsun ama her sezon birkaç tane işte görüyoruz. Nasıl bir tembellik bu?
3: İşte her sezonda değil yani, ayrı ayrı çekilmiş ama denk geldi mesela öyle. Ayrı zamanlarda çekilmiş. Aralıklarla çekilmiş işler. O sene çıkarmaya karar verdiler. Öyle oldu aslında. Çok öyle arka arkaya da değil. Bazen de oluyor. 5 sene 6 sene hiçbir şey çalışmıyorum yani. Ama dediğim gibi tabii ki Allah var. Yalan yok. Evlat ve hayat ve mat karışınca biraz gaza basıyorsun. O bir gerçek yani. Bu Tom Cruise için de geçerlidir büyük ihtimalle. Çünkü başka bir sorumluluk ve gene de sevdiğin işi, beğendiğin işi yapman, beğendiğin senaryo yapman kaydıyla bakıyorsun tabii ki. Ama biraz daha fleksibil, daha esnek oluyorsun o konuda. Ve denk geldi evet, Allah'a şükür 2-3 senedir daha aktif öyle. Şikayetçi değilim ben. Değilmişim meğersem. Eskiden şey zannederdim. Lan böyle arka arkaya, gene büyük laf söylemeyeyim de. Yani biraz unutturman gerekiyor ama yani hemen arka arkaya öyle biraz annen sıkılır artık hep öyle görmekten seni. Yani sürekli görmekten. Hele ki de belki bu daha doğru olacak. Aynı görmekten sıkılır seyirci. Aynı insanı, aynı yüzü, aynı gözü, aynı saçı görmekten arka arkaya 10-15 sene yapanlar olabilir. Kimseye bir şey demiyorum. Tercihleri o yöndedir ama öyle yaptığımı düşünemiyorum kendimi. Yani çünkü bizim ilk borcumuz seyirciye inandırıcı olmak bir. İkincisi tekrarlamamak kendini. Aksi takdirde niye izlesin ki aynısını? Yıllardan beri aynı seni niye izlesin ki? Hani seni zaten izlemiyor ki. Yazılan bir şeyi, temsil ettiğin bir şeyi izliyor. Yani ya da okuduğu bir şey eğer tiyatroysa. Ön koşulla gelir seyirci tiyatroya. Okumuştur Ofelya'yı. Ve Kısçe'den Ofelya'yı nasıl yorumladı diye gelir. Tiyatronun seyircisi farklı. Seyirci tiyatroya misafir olur. Biz onları misafir ederiz. Bu format, biz onların evine gidiyoruz. Patron o. Yani televizyon sanatı diye bir şey olmadığı için. Öyle bir şey yok çünkü. Bu başka bir kitle eğlendirme formatı. Lazım mı? Lazım demek ki. Evet. Devam
2: çabuk tüketim
3: göre.
2: Aracı değil mi?
3: Evet, çabuk tüketim aracı ama demek ki o da lazım.
2: Lazım.
3: Yani şimdi şeye gelmesin mesele sabahın köründe. lazım. Demek ki devam ettiğine göre bu piyasa, bu sektör insanların bir saatliğine de olsa, iki saatliğine de olsa bir hafifletiyorsa günün yorgunluğunu alıyorsa yeter. Zaten başka iddiamız da yok ki.
2: Hamburger de zararlı ama lazım.
3: Evet, ama başka iddiamız da olamaz ki. Yani eğlence sektörüyüz biz. Yani eğitici sektörde değiliz biz. Eğitmen değiliz biz. Biz bir şey öğretemeyiz. Biz eğlendiririz ancak. Ve teşvik edebiliriz. Yani ben şimdi bugün Dracula'yı oynuyorum. Oynamaya çalışıyorum ve bir genç eğer Dracula ile alakalı, yani Vlad Tepeş ile alakalı bir şey öğrenmek istiyorsa sadece dizi izlemekle onu yapamaz. Dizi sadece onun merakını uyandırır, gider kitabını alır. İlber Ortaylı okur, Murat Bardakçı okur. Ya da kimi okuyacaksa Romanya'dan. Sadece teşvik olabiliriz. Teşvik edebiliriz.

0: insanları, başka hiçbir şey yani. Bunu da yaparken %90'ı şöyle ayıralım, madem şey programı, %90'ı teşvik etme ve eğlendirme, %10'u da hani biraz ha, bu böyle yapılır, bak devam edersen de şunu göreceksin demek yani. %90, %10 yani, aksi takdirde diğeri çok büyük saçma bir iddia olurdu yani. Resmi tarihi ben nasıl anlatabilirim? Gayri resmi tarih anlatırız biz. Anlan, açık gezersin.
1: Sosyal medyayı bilerek mi yoğun kullanmıyorsunuz? Tercih etmiyor musunuz?
0: Evet, evet usta. Yani evet.
1: Çok hazır şey yapamadım. Bu kadar yani hassas bir dönemde kız çocuğundan bahsetmişken, şu anda konuşulan bir, tartışılan bir konu var. O, Avustralya'da da daha yeni geçti. Avrupa'da birçok ülkeden geçti. 15 yaş altı sosyal medya kısıtlanması. Destekliyor musunuz?
0: Tabii abi, yani 15 plus, yani 45 plus olması gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü ne bileyim, çok da şöyle diyelim, şöyle sorayım size. Hoş geldiniz programı. Yarın bizim meslek, dizi sektörü komple kalksa, komple, hiç yok ve 5 seneli, 10 seneli ne yok, hayatınızda sizin bir şey değişir mi?
1: Değişmez.
0: Şu an sosyal medya kapansa, Twitter, Instagram, zorlanırsın biraz baştan değil mi? Ama şimdi bazıları küfür ediyordur bana belki. Değişir mi sizin için?
2: Değişmez.
0: Okey, o zaman abi. Thank you. Çünkü yani su gibi elzem değil, ekmek gibi elzem değil, dost gibi elzem değil, ana gibi elzem değil, vatan gibi elzem değil. Yani ben ne yapayım onu? Ne yapayım yani? Hani olmasa da olur. Bir reklam vardı güzel, olmasa da olur. Ne yapayım yani? Şimdi olmasa da olursa o zaman bazen kullanıyorum, bazen kullanmıyorum yani. İşime geldiğince gaye, çünkü makineye esir olmak değil. Abla, makineye esir almak yani. Makine o, beni yönlendiremez yani, kusura bakmasın. Kaldı ki benim için evdeki buzdolabı bile çok komplike yani. Bir iki tane düğmesi var, aç kapat. Yani kafam orada benim karışıyor. Bir de sevmiyor beni. Her şeyim bozulur benim. Ha işte bozuk. Bozuk, kırık yani. Ama işte alo diyor yani. Alo
2: asıl
0: yani.
2: Asıl amacı o zaman.
0: Ne yapalım yani şimdi orada. Görüyorsun çünkü yani, sette de görüyorsun, orada da, sokakta da. Çok ona, kafalar hep böyle ya.
1: Peki Ertan, yapımcı ya da yönetmen, özellikle yapımcı yönetmenlerin sosyal medya sayısının çoğunluğuna göre oyuncu seçtikleri varmış. Buraya gelen konuklarımızdan bazı
0: geçti,
1: onu söylüyor.
0: Geçti mi? Geçti o baba artık. O son 5-6 sene falan geçti. Gördük onun öyle olmadığını. Gördük baba. Yani filmler de yapıldı, konserler de yapıldı. Yemedi.
2: Ama olmadı. Ama
0: olmuyor. Yani olmazdı. O böyle bir, bizde çok sevilir yani. Halkımız sever. Halkımız demeyeyim. Sektörümüz sever. Furyaları takip etmeyi. Bir furyaydı o. Onda 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon gördük yani. Gördük baba, olmuyor. Olmuyor, oluyor. Sinema kaideleriyle oluyor. Beğeniye açık bir iş yapıyoruz. İşinin, bizim halkımız zeki bir halk, algılara açık bir halktır. Bilir kimin samimi, kimin fake attığını. Fake atanlara bir süre sabreder. Sonra da bir gün siler. Ama ne oldu, ne oldu değil. Fake atmana sabretti. Sabretti sadece. Sonra birden siler yokmuş gibi. Kimleri silmedi bu halk?
1: Yeah.
0: O yüzden yani işimizi hakkımızla yapmak, ki bu çok küçük yani, bir ülkenin, bir iş dünyasının içerisinde ya da politik sosyal dünyanın içerisinde küçük bir rolümüz var bizim. Bu 90 milyon insan için küçük bir şey yapıyoruz. Burada bile o kaideleri gözetmen gerekiyor ki doğru yapasın. Her gece var dizi. Güzel yapacaksın baba yani. Şöyle olmuyor. Pazartesi, salı, çarşamba kötü diziler. Cuma, iyiler, pazar en iyisi. Öyle bir şey yok. Hepsi en iyi olmak zorunda. Madem iddiam bu. Yani iddiam düğün yapmaksa en iyisini yapacaksın ki dokuz köyden duyulsun.
2: Doğru. Çok Didan, evet. Sen de peki durum nasıl? Herkes sosyal medyanın esiri oldu. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
3: Yani ben de arada...
1: Sen iyi kullanıcısın. İyi ama mi? Kaliteli kullanıcısın, gereksiz kullanıcısıyız.
0: Onda 10 milyon var.
3: Ama biraz da gereksiz kullanmak gerekiyor. Çok söylüyorlar bana da. Ben de o kadar orada değilim ki. Biraz daha içine girmem gerekiyor benim hatta.
1: Biraz daha gereksiz kullanman gerektiğini söylüyorlar. Niye?
3: Evet. Öyle kullanıyor çünkü şu an herkes. Ha. Ve o işte o etkileşim vesaire bilmem ne, ama bütün algoritma...

0: Ritme çok sık değişiyor. Artık böyle yetişemiyor gibi hissediyorum hiçbir şeye ve bazen hani sadece işleri koyuyorum ve çok karışmıyorum. Bazen gerçekten hobi olarak üst üste birkaç gün çok aktif kullanıyorum ama genelde salıyorum.
1: Sen yurt dışında gezilerini falan çok güzel kullanıyorsun. Evet. Peki etkiliyor mu seni sayının azalması, çoğalması?
0: Ya ben 3 senedir yerimde saydığım için çok etkili. Öyle çok şeyim yok.
1: Yerimde saydığı dedim 10 milyon. Evet.
2: 10 milyon mu işte? Burcu Türkoğlu'nu 10 milyona göre almadı. Çünkü ona göre alsaydı oynayamazdı. Görenler de anlatabildim. Kalırdı orada. O anlamda diyorum. Dolayısıyla olabilir. Kızın seveni olur. Yani bir Üsküp'te hiçbir işi yapmayan bir arkadaşım da var. 500 milyon dedim. Sen ne iş yaparsın? Tabii. Senin olayın ne? Ben dedi kuyumcuyum kardeş. Ama o seminer meminer 500 bini var dedim. Yani star gibi o normal insan. Yani şimdi ona bakarsan o işini yapıyor. Seviyor o dünyayı. Evet. Çoğaltmış. Oyuncu var sıfır vardır. Oyuncu var 5 milyon 10 milyon vardır. Evet. Ve ondan bahsetmedim ki. Sadece ona yönelik yapımcıların tercihlerinden soru geldi diye dedim. Yoksa olur birinin 20 milyon işini çok iyi yapabilir. Hiç etkilemez onu. Besler belki onu ama etkilemez ki o. İyi oyuncu ya da iyi doktor olduğu için gideriz ona. Ne yapalım? İşte benim de doktorum var. Onun da 1 milyonu var. Ne yapayım ben şimdi? Gitmeyeyim mi ona? 20 yıldır tanıyorum herifi. Yani son bir sene de yaptı o 1 milyonu belki. Ben ne bileyim yani. İyi diye gidiyoruz birine yani.
3: Doğru. Peki Dilan unutuyor musun arada şey böyle bu kadar çok takipçin olduğunu paylaşım yaparken yoksa ona göre kendi kısıtlayarak mı paylaşım yapıyorsun?
0: Bir ara çok unutuyordum. Artık çok dikkat ediyorum.
1: Ne diyorsun? Bir de bir sorumluluk da bir şey sırtına evet. biniyor yani. Orada evet. ya seni ya 10 milyon kişi seni takip ettiğine göre 10 milyon kişi seviyor seni demektir. Yani iş olsun diye değil. Yaptığın herhangi bir tavsiye ya da bir şey bir yerlere götürür orada. O yüzden de daha dikkatli
0: çok
1: olmak gerekiyor.
0: Evet, onun aynen. sorumluluğu yönlendirmek tehlikeli oluyor.
1: Peki nasıl şeyi izliyor musun genel anlamda sosyal medyayı? Yani o kötü tarafını kullananlardan sen de rahatsızsındır diye düşünüyorum.
0: Ya evet ya ama maalesef ben de onlardan biriyim işte yani. Bazen böyle yatmadan önce doom scrolling denen şey böyle sonsuza kadar böyle 2 saat kaydırıyorum mesela ve öyle uyuyorum.
1: Yatmadan önce 2 saat.
0: Bir bataklık gerçekten yani.
1: 2 saat kayıp.
0: Yapıyorum aynen öyle.
4: Çekip kurtaracağım seni bu durumda.
0: Çek kurtar beni bu durumda.
3: Yorumlar etkiliyor mu peki hala yoksa artık?
0: Yok artık. Çok geçti. Eskiden çok etkiliyordu ama artık derim o kadar kalınlaştı ki etkilemiyor.
3: Peki, bakıyor musun yoksa görüp geçiyor musun?
0: Görüp geçiyorum yani. Çok ilgilenmiyorum artık.
3: Yurt dışında da dizilerimize çok fazla talep var.
4: Var. O şey genişledi tabii. Artık yani eskiden piyasaydık artık sektörüz. Ve dünyada sözü geçen ülkelerden, üretimlerden biriyiz. İlk 3'teyiz yani.
3: Evet.
4: Hollywood, Bollywood, Türk. Yani olay bu. Yani oraya döndü. Hele ki üretim olarak yani şeylerin zaten yok. Almanya'nın sembolik sayıda, Fransa'nın, İngiltere'nin bu kadar geniş kitleye ulaşan hem Türk dünyası, hem Balkanlar, hem MENA bölgesi, hem artık Güney Amerika.
1: 200'e yakın bir ülkedeyiz şu an.
4: Yani usta eskiden Esmeralda, Dorinda, Cassandra biz izliyorduk. 30 sene evet. Köleyi Savuray'ı. Şimdi onlar bizi izliyor. Yani bu böyle bir karşılıklı vay sabır sabi durumu. İki de öyle. Yani evet doğru. Hatırlıyorum şeydi yani Güney Amerika turu yapmıştım yıllar önce. Ve diyordu ilgimi çeken şeydi bisiklet çok kullanılıyor doğal olarak Güney Amerika'da. Bisikletlerde de bayraklar var. Hepsinde Türk bayrağı vardı. Bazıları diyor ki abi sevdiğimiz işi kullanıyoruz. Bazıları da dizilerden ötürü falan. Ve hepsinde Türk bayrağı vardı. Çok enteresan yani. Çok hoşuma gitmişti yani.
1: Şöhret Ertan Saban için ne ifade ediyor?
4: Öyle bir hiç öyle bir algı öyle bir.
1: Kendin için sorma. Şöhret kelimesi senin için.
4: İşte hiç bilmediğim için ha. ilgilenmediğim için yani etrafımdakiler de belki dostlarımı da öyle seçtim ya da öyle denk geldi. İşimizi yaparız. Evimize gideriz. Tanınırız biz. Tanınırlık var biraz. Yoksa bilinen kişiyiz. Yoksa öyle şöhret, mehret. Sonuçta bir kere evdekilerin umurunda değil. Ne kızın, ne karının, ne ananın, ne babanın. E onların olmayınca abi yani ne oluyor? nerede faydasını gördün dersen, o anlamda diyorum yani, nerede faydasını dersen restoranlarda.
0: Yani aklıma ilk o geldi.
4: Hani bu abi gerçekten bu o kadar ayıp.

0: olmayacak derecede yani. O anlamda yani. İşte de buyurun abi, masa. O yani. Hani başka da bir şey yok çok şükür.
1: Çok tatlı ya.
0: Çok şükür de olmasın da zaten başka. Herkes kendi işini yapar.
1: Restoranlarda buyurun masa. Evet, güzel.
0: Bu oluyor, bu oluyor.
1: Senin?
2: Ya Okan çok güzel bir cevap vermişti buna. Okan Bayülgen'le röportaj yapmıştım geçen sene. O yüzden onu söyleyeceğim ben de. Onun cümlesini kullanacağım. Bir çocuk katil de ünlü olabilir ya da ünlü bir cerrah da ünlü olabilir ama asıl olan itibardır. Yani hayatını etik yaşamak ve itibarlı olmak, hep hatırlanacak şekilde. Onun dışında herkes ünlü olabilir. Hmm. Çok kolay.
1: Çok güzel.
3: Çok teşekkür ediyoruz.
4: Teşekkür ederim.
3: Evet.
4: Hediyelerimiz var.
3: Aynen öyle. İnşallah yatmadan önce bunu.
2: Evet.
3: İki saat
2: teşekkür
3: yanardan size olur. Kitaplar.
0: Teşekkür ederim.
3: İnşallah sevdiğiniz kitaplardır, okumadığınız kitaplardır.
4: İyi günler kitaplardır.
2: De
4: okuyun inşallah.
2: Ben şu an.
0: Teşekkür ederiz.
3: Güle güle okuyun.
2: Çok
3: tekrar
2: teşekkürler.
3: Evet değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklularla birlikte olacağız. Sevgiyle kalın.
4: Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: ben isteyerek bir şey yapmadım. Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
1: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
2: Değeri 20 bin dolar.
3: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
1: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
2: Adam biraz sert de sinirli.
3: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
2: Cinayet videosu.
1: Ailece izlenecek bir komedi.
2: Kimsin oğlum sen?
0: Roket bizde Gürbüz.
1: Gürbüz, hadi Allah'a emanet bu akşam 20'de A-Para'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

düşünün. Bir sabah uyandığınızda cebinizde ne kağıt ne madeni para var. Banknotlar, bozuk paralar, cüzdanlar tarihe karışmış. Artık her şey telefonunuzda birkaç saniyede dünyanın öbür ucuna gidebiliyor. İşte bu dijital paranın dünyası. Para yüzyıllar boyunca değişti. Önce takas vardı, sonra altın, gümüş, derken kağıt banknotlar. ...20. yüzyılda kredi kartları gündeme geldi. Şimdi ise tarihteki en radikal değişimin eşiğindeyiz. Gözle görünmeyen, dokunulamayan ama gerçek gücüyle hayatı yönlendiren bir para. Dijital para dediğimiz şey sadece sanal bir sayı değil. Bu, blok zinciri adı verilen güçlü bir teknolojiyle çalışan, kopyalanamayan ve taklit edilemeyen bir değer. Her işlem dünyanın dört bir yanındaki binlerce bilgisayarda aynı anda kaydediliyor. Yani ne bir bankaya ne de bir devlete ihtiyaç var. 2009'da sahneye çıkan Bitcoin bu yeni çağın başlangıcı oldu. İnternetten alışveriş yaparken, bir kafede kahve öderken ya da büyük yatırımcıların dev servetlerini kontrol ederken artık kripto paralar kullanılıyor. Dijital paranın gücü sadece hız değil. Gecenin bir yarısı dünyanın diğer ucundaki birine para gönderebilirsiniz. Peki tek avantaj bu mu? Hayır. Dijital para güvenin yeni tanımı. Çünkü insanlara ya da kurumlara değil, koda, matematiğe, kriptografiye dayanıyor. Yani paranızı yöneten gözle görünmeyen bir sistem, bilgisayarların gücü. Ama her yeni teknoloji gibi riskleri de var. Kripto paraların fiyatı bir günde zirve yapabilir, ertesi gün dibe çakılabilir. Birkaç yılda milyoner olan da var, bütün servetini kaybedenlerdi. Ülkeler bu dönüşümün gerisinde kalmak istemiyor. Çin, dijital yuanını piyasaya sürdü. Avrupa, dijital euro üzerinde çalışıyor. Türkiye dahil pek çok ülke, Merkez Bankası destekli kendi dijital parasını test ediyor. Yakın gelecekte belki de maaşınızı nakit değil, Merkez Bankası dijital parası olarak alacaksınız. Dijital para yalnızca ekonomiyi değil, sosyal hayatı da köklü şekilde değiştirecek. Düşünün, sanal gerçeklik gözlüğünü takıp dijital bir mağazaya giriyorsunuz. Bir kıyafeti hologram olarak deniyor ve ödemesini kripto ile yapıyorsunuz. Kimi uzmanlara göre dijital para, insanlık tarihinin ilk gerçek küresel parası olabilir. Hangi ülkede olursanız olun, hangi banka kartınız olursa olsun, tek bir dijital cüzdanla dünyanın her yerinde geçerli. Bu dönüşüm beraberinde büyük sorular da getiriyor. Devletler, vatandaşların tüm harcamalarını gözetleyebilecek mi? Kripto paralar yasal olarak nasıl denetlenecek? Gizlilik, özgürlük ve ekonomik kontrol konusunda yeni tartışmalar bizi bekliyor. Tek bir gerçek var. Paranın hikayesi yeniden yazılıyor. Ve bu hikayede kağıt banknotlar bir müze nesnesine dönüşürken, dijital para günlük hayatımızın en güçlü oyuncusu oluyor.

Zamanın en önemli mucitlerinden, elektrik mühendisliğinin babası olarak kabul edilen Michael Faraday, 22 Eylül 1791 yılında Güney Londra'da doğdu. Maddi sorunlardan dolayı sadece temel eğitimini tamamlayabilen Faraday, 14 yaşına geldiğinde çeşitli işlerde çalışmaya başladı. Bu çalıştığı yerlerden biri de kitapçı dükkanıydı. Michael Faraday, bilimsel kitaplarla burada tanıştı. Kendini bu sayede geliştirdi ve 20 yaşına geldiğinde bilgi birikimi ünlü bilim adamı Humphrey Davy'nin dikkatini çekti. Bu, onun hem asistanlığa hem de bilim dünyasına girişi olmuştu. Michael Faraday'ın ilk çalışmaları kimya üzerineydi. Bu çalışmalar onu en büyük bilim adamlarından biri yaptı. Elektrik ve kimya alanında pek çok icada imza attı. Öyle ki bu icatlar bugün içinde yaşadığımız dünyayı temelden değiştirdi. Takvimler 1820'yi gösterdiğinde elektromanyetizma keşfedildi. Bu konuya ilgi duyan Faraday araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bu araştırmalar başarıyla sonuçlanacaktı. Faraday 1821 yılında elektromanyetik rotasyonu keşfetti. Devamında elektromanyetik indüksiyonu ve elektrik jeneratörünün ilkesini keşfetti. Faraday'ın önemli icatlarından biri elektromanyetik rotasyon. Bu aparatta elektrik teller boyunca akıyor. Bardaklar iyi bir elektrik iletkeni olan civayla doluyor. Devre boyunca elektrik akımı geçtiği sürece bir kaptaki metal tel merkezi mıknatıs etrafında dönüyor. Durum karışık gibi görünse de bu tam olarak elektrikli bir motorun çalışma prensibini oluşturuyor. Faraday'ın çalışma yaptığı bir diğer alanda gazların sıvılaştırılıp soğutulması. Bu icadıyla Faraday hepimizin evlerde kullandığı buzdolabının çalışma prensibini ortaya koydu. Çalışmaları ve başarıları onu her geçen gün yeni bir konuma taşıyordu. Bu dönemde Kraliyet Enstitüsü'nün laboratuvar müdürü olarak görevlendirildi. Bir rivayete göre Albert Einstein'ın ofisinde 3 bilim insanının fotoğrafı bulunuyor. Bunlar Newton, Maxwell ve elektrik çağını başlatan bilim insanı Faraday. Yıllar içinde birçok buluşa imza atan Michael Faraday, 25 Ağustos 1867'de 75 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Arkasında bilim dünyasına ışık tutan çalışmaları ve icatları bıraktı.

Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da tarihe karışıyor. 20 yıldan fazla süredir yörüngede olan Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da kontrollü bir şekilde imha edilecek. Peki insanlığın uzayda kurduğu bu dev laboratuvar neden imha ediliyor? Birlikte bakalım. Uluslararası Uzay İstasyonu 1998'de fırlatılan modüllerle hayat buldu. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa ve Japonya ortaklığıyla kurulan istasyon yaklaşık 420 kilometre yukarıda dünyanın etrafında dönüyor. İstasyon 400 ton ağırlığında. Dünya yörüngesindeki en büyük yapay uydu ve uzaydaki en büyük insan yapımı nesne. Ama her teknoloji gibi o da yaşlanıyor.

uzayda maruz kaldığı radyasyon, mikrometeorlar ve mekanik aşınma istasyonu 2030'a kadar güvenli tutmayı zorlaştırıyor. Bu istasyon bir laboratuvardan çok daha fazlasıydı. Uzayda sıfır yerçekimi ortamında yapılan deneyler, kanser araştırmalarından su arıtma teknolojilerine, malzeme biliminden ilaç geliştirmeye kadar sayısız alanda ilerleme sağladı. Astronotlar bitki yetiştiriyor, bakterileri inceliyor, insan vücudunun uzay koşullarına tepkilerini gözlemliyor. Tüm bu çalışmalar hem dünyada hem

Peki neden yok edilecek? Kaos yaratmasını önlemek için. İstasyon yörüngede savrulursa kontrolsüz bir çarpışma tehlikesi oluşabilir. NASA 2030'da planlı bir iniş ve atmosferde yanma senaryosu hazırladı. İstasyon yavaş yavaş Pasifik Okyanusu'na yönlendirilecek ve güvenli bir şekilde yok olacak. Bu uzay çöplerinin azaltılması ve gelecekteki uzay görevleri için güvenli bir rota demek. Kontrollü imha, yeni nesil uzay projeleri için bir başlangıç. Mars görevleri ve özel şirketlerin uzay istasyonları, uluslararası uzay istasyonunun mirasını devralacak. İnsanlık, yörüngedeki bu laboratuvardan öğrendiklerini kullanarak daha büyük, daha güvenli ve ileriye dönük projeler inşa edecek. Her ne kadar istasyon bir metal ve teknoloji yığını olsa da onun hikayesi insanlığın uzayda birlikte çalışabileceğinin simgesi. Astronotlar, bilim insanları ve mühendisler için istasyon bir evdi. Uluslararası Uzay İstasyonu gökyüzündeki dev laboratuvar olarak tarihe geçti. İnsanlık uzayda öğrendiklerini yanına alarak yeni maceralara yelken açacak.

Dünyanın geleceğini değiştirecek bir teknoloji yolda. Yakıt değil, elektrik değil, doğrudan güneşin gücüyle çalışan arabalar. Evet, artık arabalar gücünü güneşten alacak. Yakıt yok, egzoz dumanı yok, sadece temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı var, güneş. Fosil yakıtların tükenişi ve çevre krizleri otomotiv sektörünü yeni çözümler aramaya itti. Bu çözümlerden en heyecan vericisi ise güneş enerjisiyle çalışan arabalar oldu. Yolda ilerlerken sadece güneş ışığını kullanarak enerji üreten bu araçlar hem sıfır emisyon sağlıyor hem de sürdürülebilir ulaşım için umut vaat ediyor. Güneş panelleri arabaların üzerine yerleştiriliyor. Işık elektriğe dönüşüyor. Enerji bataryalarda depolanıyor. Güneş arabaları gündüz yol alıyor. Gece bile kendi enerjisiyle devam ediyor. Sürücüler yakıt derdinden kurtuluyor. Her kilometre gelecek için bir yatırım. Peki bu teknoloji nasıl gelişiyor? Avustralya'nın geniş çöllerinde testler yapılıyor. Hollanda ve Japonya'da prototipler yollarda. Her yıl Solar Challenge yarışları düzenleniyor. Güneşin gücü sürücüleri özgür kılıyor. Otoparkta beklerken araç şarj oluyor. Yolda ilerlerken kendi enerjisini üretiyor. Enerji maliyeti düşüyor, karbon salınımı azalıyor. Gelecekte güneş enerjisi elektrikli otomobillerin en büyük destekçisi olacak. Çatılarda ve otoparklarda kurulacak paneller arabaların şarj ihtiyacını minimuma indirecek. Düşük maliyet, sessiz motorlar, sıfır karbon. Yollar çok daha temiz ve ekonomik olacak. Güneş arabaları sadece teknoloji değil, kültürel bir dönüşümün de sembolü. İnsanlar artık araç değil, gezegen için bir adım satın alıyor.

değişiyor, yollar değişiyor, şehirler değişiyor, dünya değişiyor. Bugün prototipler görünüyor ama yarının otoyollarında güneş arabaları sıradan olacak. Güneş sadece gökyüzünü değil, yolları da aydınlatacak.

Su sadece yaşamın kaynağı değil, insanlık tarihinin en büyük gücü. Geçmişte uygarlıkların doğuşunu besledi, şehirleri ayakta tuttu, tarımı büyüttü. Bugünse enerjiden sanayiye, akıllı şehirlerden gündelik yaşamımıza kadar hayatın her noktasında.

İlk medeniyetlerden bugüne insanlık suyla beraber teknolojik bir yolculuğa çıktı. Şimdi o akışın izini sürüyoruz. Roma su kemerlerinden bugünün su şebekelerine. Milattan önce 4. yüzyıl. Romalılar yüksek dağlardan getirdikleri suyu yüzlerce kilometrelik akvedüklerle şehirlerine taşıdı.

köprüler, kemerler ve kanallardan oluşan bu devasa yapılar sadece mühendislik harikası değil, aynı zamanda Roma'nın gücünün sembolüydü. Çeşmelerden akan temiz su hamamları ve evleri dolduruyordu. Bugün bile bazı Roma ve su kemerleri hala ayakta ve hala su taşıyor. Onlar mühendisliğin ölümsüz eserleri. O damarların yerini bugün çok daha gelişmiş sistemler aldı. Barajlar, arıtma tesisleri, modern su şebekeleri. Roma'nın ilham verdiği bu teknolojiler artık küresel şehirlerin yaşam kaynağı. Çin su çarklarından hidroelektrik santrallerine. Antik Çin'de su çarkları büyük nehirlerin gücüyle döner, tarlaları sular, değirmenleri çalıştırır, insan gücünün yetmediği yerde enerji sağlardı. Çin bu teknolojiyle sadece bolluk ve verimlilik yakalamadı. Aynı zamanda dünyanın ilk yenilenebilir enerji kaynaklarından birini keşfetti. Su, tarımın gizli gücüydü. Bugün aynı güç bambaşka bir ölçekte hayat buluyor. Hidroelektrik santralleri milyonlarca insana enerji sağlıyor. Su geçmişte tarımı beslerken bugün dünyayı aydınlatıyor. Cezerinin su makinelerinden robotik çağ. 12. yüzyılda Cezeri suyla çalışan makineler tasarladı. Otomatik çeşmeler, pompalar ve mekanik saatler. Orta çağın robotik dehasıydı. Onun suyla kurduğu hayaller bugün hayat buluyor. Akıllı sulama sistemleri, robotik tarım makineleri, enerji verimliliği çözümleri, Cezeri'nin icatları bugünün otomasyon teknolojilerine ilham vermeye devam ediyor. İslam dünyasında su kültürü ve akıllı şehirler. Ortaçağ İslam coğrafyasında su, kültürün ve mimarinin merkezindeydi. Sebiller, kanallar, bahçeler. Su hem yaşam kaynağı hem de estetik bir unsurdu. Bugünse şehirler bu anlayışı dijital bir boyuta taşıyor. Akıllı şehirlerde su sensörlerle yönetiliyor. Atık su geri dönüşüyor. Her damla kontrol altına alınıyor. Su geçmişte olduğu gibi bugün de yaşam felsefesinin merkezinde. Ortaçağ su değirmenlerinden endüstriyel türbinlere. Ortaçağ Avrupa'sında su değirmenleri köylerin motoruydu. Un, yağ, demir ve ahşap işleme, her şey suyla dönerdi. O küçük çarklar bugün dev endüstriyel türbinlere dönüştü. Barajlardaki türbinler güçlü enerji santrallerinin kalbinde. Orta çağın değirmenleri bugünün dev endüstrilerinin temeli oldu. Roma'dan Çin'e, Cezeri'den modern mühendisliğe su her çağda insanlığa güç verdi. Geçmişte şehirleri ayakta tuttu. Bugün enerjiyi besliyor. Yarınsa geleceğin teknolojilerini şekillendirecek. Suyun hikayesi aslında insanlığın hikayesi ve o hikaye hala akmaya devam ediyor.

altın. Yüzyıllardır zenginliğin, gücün, iktidarın sembolü. Ama artık sadece takılarda ve kasalarda değil, bilgisayarınızın, telefonunuzun, hatta televizyonunuzun içinde de var. Evet, teknolojik her cihazda altın saklı. Altın neden her bilgisayarın içinde? Çünkü paslanmaz, korozyona uğramaz ve elektriği mükemmel iletir. Mikroçipler, işlemciler ve bağlantı noktaları altınla kaplıdır. Çok küçük miktarlarda da olsa her cihazda altın mutlaka bulunur. Çünkü hayati verilerin aktarımında kusursuz iletim gerekir ve bu işi en iyi altın yapar. Peki bir bilgisayarın içinde ne kadar altın var? Çok fazla değil ama dünyadaki milyarlarca cihaz düşünüldüğünde dev bir hazine ortaya çıkıyor. Ortalama bir masaüstü bilgisayarda 0.2 gram, bir telefonda ise yaklaşık 0.03 gram altın bulunur. Birkaç milyon cihazın geri dönüşümünden kilolarca altın elde edilebilir. Kullanılmayan cihazlar, çekmecelerde bekleyen eski telefonlar, e-atıklar aslında dünyanın gizli madenidir. Geri dönüşümle elde edilen altın, yeni çiplerin ve işlemcilerin üretiminde tekrar kullanılıyor. Altını bilgisayardan çıkarmak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü diğer metallerle iç içe geçmiş durumdadır. Önce cihaz parçalarına ayrılır. Ardından özel kimyasal işlemlerden geçirilir. Asit banyoları, yüksek ısı ve uzun ayrıştırma süreçleri ve sonunda yalnızca birkaç gram saf altın. Bir ton e-atıktan çıkan

altın bazen madenlerden çıkandan daha fazla olabiliyor. Yeniden kazanılan her gram hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğayı koruyor. Yüzyıllar önce krallar ve imparatorlar için saklanan altın, şimdi herkesin cebinde, elinin altında, günlük hayatın bir parçası. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, tabletlerimiz hepsi aslında küçük birer hazine sandığı.

0: İnsanlık yüzyıllar boyunca şarkılara, hikayelere, anılara kulak verdi. Ama hepsi rüzgar gibi geçip gidiyordu. Ses sadece o an vardı, sonra kayboluyordu. Ve bir gün büyük bir sır çözüldü. Ses artık zamana hapsedilebilirdi. İnsan sesinin ilk kez kaydedildiği o an, işte fonografın doğuşu. Fonografın hikayesi 19. yüzyılın sonlarında başladı. 1877 yılında Amerikalı bir dahi sahneye çıktı, Thomas Edison. Onun icadı sadece bir makine değil, zamanın akışına karşı kurulmuş bir hafızaydı. Adına fonograf dedi. Kelime kökeni Yunanca ses ve yazmak anlamına gelen kelimelerden oluşuyordu. Yani fonograf, sesin yazıcısı demekti. Peki nasıl çalışıyordu? Basit görünüşlü bir silindir, üzerine sarılmış kurşuni bir folyo. Bir iğne titreşimleri bu folyonun yüzeyine kazıyordu. Konuşan ya da şarkı söyleyen biri hoparlör benzeri bir borunun önünde duruyordu. Ses havayı titreştiriyor, iğneyi harekete geçiriyordu. Böylece ses bir iz olarak kazınıyordu. Sonra aynı iğne bu izleri geriden takip ediyor, titreşimi yeniden ses haline çeviriyordu. İlk defa insan kendi sesini makineden duydu.
1: First words I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry.
0: O an tarihin dönüm noktasıydı. Çünkü ses artık fani değildi. Bir anın heyecanı, bir şarkının nakaratı, bir konuşmanın gürültüsü, hepsi kayıt altına alınabiliyordu. Fonograf sesin ölümsüzlük kapısıydı. Fonograf kısa sürede dünyaya yayıldı. Başta meraklı bilim adamlarının ve zenginlerin elindeydi. Ama sonra eğlencenin, müziğin ve kültürün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Müzisyenler ilk kez eserlerini çok daha geniş kitlelere ulaştırdı. Ticaret, kültür ve sanat yeni bir çağa adım attı. Bir şarkının, bir konuşmanın, bir anının sadece o anda var olduğu devir artık geride kalmıştı. 20. yüzyıla gelindiğinde fonograf yerini daha gelişmiş gramofonlara ve plaklara bıraktı. Daha sonra manyetik bantlar, kasetler, CD'ler, dijital kayıtlar geldi. Bugün telefonumuzdaki bir ses kaydı uygulaması aslında o ilk silindirin torunu. Her şarkı, her kayıt, her podcast büyük bir yolculuğun devamı. Fonograf sadece bir makine değildi. Tarihi sesle yazan bir devrim.

gerçek gibi görünen ama aslında orada olmayan bir görüntü düşünün. Üç boyutlu, canlı, hareketli. Yanına gitseniz dokunamazsınız ama gördüğünüze ikna olmuşsunuzdur. İşte bu hologram teknolojisinin temelidir. Bir zamanlar bilim kurgu filmlerine ait olan bu teknoloji artık sahnelerde, laboratuvarlarda ve toplantı salonlarında karşımıza çıkıyor. Peki hologram tam olarak nedir, nasıl çalışır ve gelecekte hayatımızı nasıl etkileyecek? Hologram, ışığın kırılması ve yansımasıyla üç boyutlu bir görüntünün havada asılı gibi görünmesini sağlayan bir görüntüleme teknolojisidir. Diğer ekranlardan farkı, derinlik algısı oluşturması. Yani sadece bir yüzeyde değil, uzayda varmış gibi görünür. Bu teknoloji ilk olarak 1947'de Macar fizikçi Denis Gabor tarafından geliştirildi. Ancak gerçek anlamda kullanılabilir hale gelmesi, lazer teknolojisinin gelişmesiyle mümkün oldu. Bir hologram oluşturmak için önce nesnenin lazer ışığıyla aydınlatılmış bir görüntüsü alınır. Bu görüntü ışık dalgalarının girişimiyle özel bir yüzeye kaydedilir. Daha sonra tekrar lazerle aydınlatıldığında izleyiciye sanki görüntü havada asılıymış gibi yansıtılır. Modern hologramlarsa bilgisayar destekli sistemlerle çalışır. Holografik ekranlar, sensörler ve projeksiyon sistemleri sayesinde izleyicinin bulunduğu konuma göre görüntü sürekli olarak ayarlanır. Bu da 360 derecelik bir görüntüleme deneyimi sağlar. Hologram teknolojisinin en çok bilinen örnekleri sahne gösterilerinden gelir. Michael Jackson ölümünden yıllar sonra sahneye hologram olarak çıktı. Canlı gibi görünen birçok hologram performansı milyonları şaşırttı. Hologram sadece şov amaçlı kullanılmıyor. Tıpta, eğitimde ve endüstride de önemli bir araç haline geldi. Tıp alanında bir organın 3 boyutlu hologramı cerrahi müdahaleler öncesinde incelenebiliyor. Eğitimde tarihi karakterler sınıflara hologram öğretmen olarak gelebiliyor. Endüstride karmaşık makinelerin iç yapısı sahada çalışan mühendislerin önünde holografik olarak gösterilebiliyor.

hologram teknolojisi uzaktan iletişimde devrim yaratabilecek potansiyele sahip. Artık bir video konferans yerine bir kişinin holografik görüntüsünü bir odaya yansıtmak mümkün. Bu teknolojiye holografik telekonferans adı veriliyor. Hologramlar önümüzdeki yıllarda hayatımızın birçok alanında daha görünür olacak. Sanal alışverişlerde kıyafetlerinizi üzerinizde holografik olarak deneyebileceksiniz. Turizmde bir şehri ziyaret etmeden sokaklarında gezebilecek, müze gezilerinde tarihi bir karakterin hologram rehberliğinde dolaşabileceksiniz. Güvenlik, sağlık ve medya alanında da daha interaktif çözümler geliştirilecek. Gözlük ya da ekran kullanmadan sadece bir alan içerisinde gerçek gibi görünen görüntülerle çalışmak, öğrenmek ve iletişim kurmak mümkün olur.

program yalnızca bir görüntüleme yöntemi değil, gerçeklikle sanalın kesiştiği bir teknoloji. Bugün sahnelerde etkileyici bir gösteri olabilir ama yarın sınıflarda, ameliyathanelerde, hatta evlerimizde vazgeçilmez bir araç haline gelecek. Teknoloji ilerledikçe hologram teknolojisi de gerçekliğin tanımını değiştirmeye devam ediyor.

Bir zamanlar cep telefonları küçük, kapaklı ve pratikti. Telefonu açmak için kapağını kaldırır, kontrastlı küçük ekranından mesajlarımızı okurduk. O günlerin kült haline gelmiş kapaklı telefonları sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir tarzın da simgesiydi. Yıllar geçti, teknoloji gelişti, telefonların kapakları kayboldu. Yerlerini büyük dokunmatik ekranlar aldı. Şimdi ise tarih yeniden tekerrür ediyor. Ama çok daha gelişmiş bir haliyle. Karşımızda katlanabilir telefonlar. Katlanabilir telefonlar, teknolojinin geldiği son noktayı bize gösteriyor. Bir telefon düşünün, küçük ve taşınabilir ama açıldığında bir tablet kadar geniş ekrana sahip. İşte yeni nesil ekran teknolojisi bunu mümkün hale getiriyor. Esnek OLED paneller sayesinde kırılmadan, bozulmadan defalarca katlanabilen telefonlar artık gerçek oluyor. Piksel yoğunluğu yüksek, görüntü kalitesi çarpıcı, renkler ise gerçeğe en yakın tonlarla kullanıcıya sunuluyor. Dayanıklılığı artırmak için mikro menteşelerden, çizilmeye ve basınca dayanıklı katmanlardan yararlanılıyor. Katlanabilir telefonlar artık sadece bir tasarım harikası değil, aynı zamanda üst düzey bir mühendislik başarısı. Peki bu cihazlar hayatımıza ne katıyor? Çoklu ekran kullanımıyla bir yandan video izlerken diğer yandan not alabiliyorsunuz. Ya da sosyal medyada gezerken ekranı genişletip tamamen sürükleyici bir deneyime geçebiliyorsunuz. Oyunlar, filmler ve uygulamalar katlanabilir yapılara özel olarak tasarlanıyor. Yani kısacası hem telefon hem tablet tek bir cihazla buluşuyor. Tabii katlanabilir telefonların yolculuğu kolay olmadı. İlk modellerde ekran kırılmaları, katlanma izleri gibi sorunlar yaşandı. Ancak bugün gelinen noktada yapılan geliştirmeler sayesinde çok daha güvenilir ve kullanıcı dostu modeller karşımızda. Suya ve toza karşı koruma, güçlendirilmiş ekranlar ve uzun ömürlü bataryalar artık standart haline geliyor. Gelişen teknoloji sayesinde katlanabilir telefonlar sadece prestij ve tasarım unsuru değil, günlük hayatın gerçek bir parçası oluyor. Daha taşınabilir, daha verimli, daha şık. Geleceğin mobil deneyimi katlanabilir ekranlarla elimizde şekilleniyor.

işleri kusursuzca masanıza bırakıyor. Fabrikalarda görevler ihtiyaçlara göre anında yeniden dağıtılıyor. Tüm bu sahnelerin arkasında tek bir sır yatıyor. Ortak bir akıl, paylaşılan bir beyin. Robotların her biri artık yalnızca bir makine değil, kendi yolunu bulan, dinamik ortamlara uyum sağlayan, adeta yaşayan bir sistem. GPS arabanıza yol gösteriyorsa, bu yeni sistemde robotlara fabrikanın ya da restoranın karmaşık ortamında yol gösteriyor. Engeller mi çıktı, bir kutu devrildi ya da önünde bir insan belirdi? Rota hemen yeniden hesaplanıyor. Duraksamadan, hiç aksamadan görev devam ediyor.

Ama iş yalnızca yol bulmakla bitmiyor. Robotlar artık düşünmeye başlıyor. Davranış ağaçları sayesinde her makine karşılaştığı soruna anında çözüm üretiyor. Sıkıştığında yön değiştiriyor, çözemezse geri çekiliyor. Bu sayede sistem yalnızca küçük bir laboratuvarda değil, onlarca robotun çalıştığı büyük fabrikalarda da kusursuz işliyor. İşte bu yüzden robotlar artık tek tek makineler değil, birlikte çalışan, birbirinden öğrenen, ortak bir zekanın parçası haline geliyorlar. Bu bir devrim. Çünkü makineler artık sadece iş yapan varlıklar değil, çevreyi algılayan, duruma göre karar veren, adeta iş arkadaşınız gibi davranan unsurlar haline geliyor. İnsanlık, yapay zeka ile yeni bir çağa adım attı ve o çağın adı RoboBeyin.

Bir zamanlar bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz yapay zeka artık karar verebiliyor, öğreniyor, gelişiyor. İnsan beynine en yakın işlem gücüyle yalnızca işlerimizi kolaylaştırmakla kalmıyor, hayatın her alanında rehberlik ediyor. Dünyamız saniye saniye değişiyor. Teknoloji bu değişimlerin kalbi. İşte gelişen ve değişen dünyanın teknoloji trendleri.

Nesnelerin interneti evlerimizden fabrikalara, şehirlerimizden sağlık sistemlerine kadar her şeyi birbirine bağlıyor. Görünmez bir ağ, dünyanın damarlarında dolaşan kan gibi sürekli akıyor. Bu ağ sayesinde cihazlar konuşuyor, bilgiler paylaşılıyor, hayatımız otomatikleşiyor. Blockchain ise güvenin yeni adı. Artık veriler tek bir merkezde değil, milyonlarca noktada saklanıyor. Bu şeffaf zincir, finansal işlemlerden kimlik doğrulamaya kadar her şeyi değiştirmeye aday. İnsanların güvenmek için aracıya ihtiyaç duymadığı yepyeni bir düzen kuruluyor. Kuantum bilgisayarlar hesaplama sınırlarını zorluyor. Bugün dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarının yıllar süreceği işlemleri kuantum teknolojisi saniyeler içinde çözebiliyor. Bilim, sağlık, enerji ve uzay araştırmaları bu hızla bambaşka bir seviyeye çıkacak.

bulut sistemleri sınırsız bir hafıza gibi işliyor. Veriler artık cebimizde değil, dünyanın dört bir yanındaki sunucularda. İhtiyaç duyduğumuz anda ulaşılabilen bu esneklik, iş dünyasından eğitime kadar her alanda devrim yaratıyor. 5G, iletişim hızını bambaşka bir boyuta taşıyor. Daha kesintisiz, daha güvenilir bir bağlantı. Bu hız, sürücüsüz araçlardan uzaktan ameliyatlara kadar pek çok alanda devrim yaratacak. Robotlar, üretimin yeni işçileri. Tekrarlayan görevlerde yorulmuyor, hata yapmıyor. İnsan gücünü tamamlıyor, yeni alanlar açıyor. Sanayi devrimlerinden bugüne kadar gelen süreç, şimdi otomasyonla yepyeni bir çağa giriyor. Sanal ve artırılmış gerçeklik dünyayı yeniden kurguluyor. Eğitimde öğrenciyi tarihi bir anın içine sokuyor, sağlıkta doktorun gözünün önüne hastanın damarlarını çıkarıyor. Eğlencede, alışverişte, turizmde ise bambaşka bir deneyim sunuyor. Biyoteknoloji insanın sınırlarını zorluyor. Hastalıklar henüz oluşmadan teşhis edilebiliyor, genetik müdahalelerle tedaviler kişiselleştiriliyor. İnsan ömrü uzuyor, sağlıklı yaşam yeni bir standart haline geliyor. Yenilenebilir enerji, geleceğin gücü. Güneş, rüzgar, dalga. Doğadan alınan enerjiyle şehirler aydınlanıyor, karbon ayak izi azalıyor, iklim değişikliğine karşı umut doğuyor. Ve sürücüsüz araçlar. Direksiyon artık yapay zekanın ellerinde. Trafik kazaları azalıyor, yolculuk daha güvenli hale geliyor.

Bunlar yalnızca teknolojik yenilikler değil. Bunlar geleceğin yeni kuralları. İş dünyasını, şehirleri, eğitimi, sağlığı ve insan olmanın anlamını değiştiren bir dönüşüm. Bugün farkında olanlar yarının lideri olacak. Fark etmeyenlerse geçmişte kalacak. Bu teknolojiler geleceğin şifresi ve bu şifre şimdiden çözülmeye başladı. Sorulması gereken tek bir şey var. Biz bu geleceğe hazır mıyız?

0: isteyerek bir şey yapmadım. Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
1: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
2: Değeri 20 bin dolar.
3: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
1: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
2: Adam biraz sert ve sinirli.
3: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
2: Cinayet videosu.
1: Ailece izlenecek bir komedi.
2: Kimsin oğlum senin?
0: Roket bizde Gürbüz.
1: Gürbüz, hadi Allah'a emanet bu akşam 20'de A-Para'da. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: aşkım zaten bütün sihir de bu yetkenliğinde yani.
1: Öbür türlü gel oturalım konuşalım derseniz bir aşkım aşkım benzemez ki o. Anlaşalım konuşalım bir ortak noktaları bulalım. Yok. Böyle korkudan geberirken git diyeceksin. Sürünce ne alacağım? Halıları sökeceksin gelerek gideceksin. Buyurun hadi.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
1: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
2: Değeri 20 bin dolar.
3: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
1: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
2: Adam biraz sert ve sinirli.
3: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
4: Cinayet videosu.
1: Ailece izlenecek bir komedi.
2: Kimsin oğlum sen?
0: Roket dizisi Gürbüz.

0: Gürbüz Hadi Allah'a Emanet bu akşam 20'de A-Para'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Bu unutulmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor.
1: Gün doğarken her sabah bir kız geçer kapından, köşeyi dönüp kaybolur başı önde yorgunca.
0: Alpay, MFÖ, Fabrika Kızı.

0: yıllar.
1: Muhteşem düetlerin açılışını yılların eskitemediği bir şarkıyla yapıyoruz. Söz ve müziğinin Bora Ayanoğlu'na ait olduğu şarkı ilk olarak 1970 yılında Alpay tarafından 45'lik olarak yayımlandı.
0: Gün doğarken her sabah bir kızı geçer kapımdan, köşeyi dönüp kaybolur başı önde yorgunca.
1: Şarkının hikayesi Bora Ayanoğlu'nun 1969'da bir gazetede gördüğü fotoğraftan çok etkilenmesiyle başlıyor. Ayanoğlu'nu Cibali Tütün Fabrikası'nda çalışan kadınların fotoğrafı çok etkiliyor ve kaleminden notalara işte bu melodiler süzülüyor. Türk pop müziğinin duayen sanatçısı Alpay, Fabrika Kızı'nı plağa okur ama pek ilgi göreceğini düşünmez. 45'lik plakları en fazla 1500'lü satış rakamına ulaştığı 70'li yıllarda şarkı o kadar beğenilir ki 30.000 satış rakamına ulaşarak o dönem için kırılması zor bir rekora imza atar. Görüntüler 90'lı yılların başlarında yayınlanan Mazhar Fuat Özkan'ın sunduğu Müzikte Hatıralar programından.
0: Elleri her gün ekmek derdinde, gün batarken her akşam bir kızı geçer.

Mehmet Bozkurt Esenyel'in Atamam şiirini besteleyen Selçuk Alagöz, şarkıyı ilk defa 1976 yılında kız kardeşi Rana Alagöz'le beraber kurdukları grupla kaydetti. 1965'te yapılan altın mikrofon müzik yarışması

arasında dikkatleri üzerine çeken Selçuk Alagöz, kız kardeşi Rana Alagöz'le beraber Türk pop müziğinin özellikle 1960'lar ve 1970'lerdeki önemli temsilcilerinden biri oldular. Selçuk Alagöz 2025 yılında 81 yaşında hayatını kaybetti. Bugün 77 yaşında olan Rana Alagöz ise İstanbul'da sakin bir yaşam sürüyor.

0: Aşkın Nur Yengi, Mehmet Erdem, Allah'tan Kork.
1: Bir saat durdu yüzyıllık.
0: Söz ve bestesinin Sezen Aksu'ya ait olduğu şarkının düzenlemesi ise İlker Bayraktar ve Ayda Tunç Boyacı'ya ait.

0: konservatuar mezunu olan Aşkın Nur Yengi henüz 12 yaşında bir çocukken Sezen Aksu'nun vokalistliğini yapmaya başladı. 1990 yılında ilk albümü Sevgiliye'yi çıkardı. Yengi müzikte 40 yılı geride bırakan sevilen bir şarkıcı.
1: Denizim benim bu su benden dökülür.
0: Solo kariyerinden önce film ve dizi müzikleri yapan Mehmet Erdem ilk albümünü 2012 yılında Herkes Aynı Hayattayı çıkardı. Özellikle de Hakim Bey şarkısıyla büyük bir çıkış yakaladı.
1: Allah'tan kork.
0: Üzünlü ve karakteristik bir sese sahip olan Mehmet Erdem kendine özgü yorumuyla dikkat çekiyor.

literatüründeki eserin sözleri Necdet Şükrü Efe'ye, bestesi ise Necip Celal Andel'e ait. 1928 yılında bestelenen şarkıyı ilk olarak 1932'de Türkiye'nin ilk tango sanatçılarından biri olan Seyyan Hanım seslendirdi ve aynı yıllarda kaydedildi.

Türkan, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim gören, Alaaddin Yavaşça, Tülün Korman gibi önemli hocalardan dersler alan profesyonel bir solist. Türkan, özellikle İnce Saz grubu ile yaptığı çalışmalarla tanındı. Macar Radyosu Senfoni Orkestrası ile gerçekleştirilen bu konser işbirliği 2008 yılında İnce Saz grubu ile gerçekleştirilen Yollar projesinden.

muhteşem düetler Azeri bir türküyle devam ediyor. Sözlerinin Rasul Hamza Tol ve Tofik Bayram'a, bestesinin ise Gulu Askerova ait olan eserin özgün ezgileri Azerbaycan halk müziği geleneğine dayanıyor.

Müzik hayatına 8 yaşında İzmir TRT Çocuk Korosu'nda başlayan Niran Ünsal ilk albümünü 1996 yılında çıkardı. Haktan isimli albümü çok başarılı olmuş, bugün bile dijital müzik platformlarında 9,5 milyonun üzerinde dinlenmeye ulaşmıştır.

Ali Osman Erbaşı, bağlama sanatçısı, besteci, aranjör ve müzik yönetmeni kimliğiyle Türk halk müziği alanında uzun yıllardır üretim yapan önemli müzisyenlerden biri. Erbaşı, özellikle Anadolu ve Türk halk müziği kaynaklarını modern stüdyo düzenlemeleriyle buluşturmasıyla dikkat çekiyor.

dediğimiz şarkının orijinal bestesi bilinmiyor. Doğu Akdeniz bölgesinin bir halk ezgisi olarak kabul ediliyor. Kaynağı 1920'lere kadar dayanan şarkının en eski kaydı 1927'de Yunan Rebetiko Çiftetelli olarak kayda geçmiş. Şarkının Türkçe sözleri ise Suat Sayın'a ait. Türkiye'nin uluslararası alanda tanınan önemli tenorlarından biri olan Murat Karahan, Zeki Müren'den dinlemeye alıştığımız şarkıyı opera tekniğiyle yorumlayarak büyük bir beğeni kazandı. 2024 yılında kaydedilen konserde Karahan'a Letonyalı soprano Kristina Opolay'ı eşlik ediyor.

Yıl 1993. Barış Manço televizyon programına Anadolu Rock Müziği'nin usta ismi Cem Karaca'yı davet ediyor. Ve doğaçlama gelişen sohbet esnasında hiç prova yapmadan Aşık Veysel'in bu unutulmaz eserini seslendiriyorlar ve ortaya muhteşem bir düet

Türkiye'de Anadolu rock müziğinin gelişimine öncülük eden Barış Manço ve Cem Karaca, aynı zamanda Batı rock müziğinin enstrüman ve armoni anlayışını Anadolu'nun müzik kültürüyle birleştirerek kendilerine özgü bir müzikal dil oluşturan usta sanatçılar. Dinlediğiniz düette Barış Manço ve Cem Karaca'ya Cahit Berkay, Bahadır Akkuzu, Ahmet Güvenç'ten oluşan Kurtalan Ekspres eşlik ediyor.

Manço'yu 1999'da, Cem Karaca'yı ise 2004 yılında kaybettik. Türk müziğinin gelişimine önemli katkılar sağlayan iki de müzisyen, sonraki kuşaklara ilham vermeye devam

2010 yılında kurulan müzik grubu eski bandonun üyeleri olan Eda Baba ve Güney Marlen, 60'lar ve 70'lerin Türkçe pop repertuarlarını modern akustik bir soundla yeniden yorumlayarak geçmişte günümüz arasında müzikal bir köprü kuruyor.

0: Sözleri Ali Çınar'a, bestesi ise Ahmet Kaya'ya ait olan şarkı, Kaya'nın 1990'da çıkardığı Sevgi Duvarı albümünde yer alıyor.
1: Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur.
0: Müzikte babasının aldığı bağlama sayesinde 6 yaşında tanışan Kaya, müziğinin merkezine toplumsal sorunları koyan duyarlı bir müzisyen olarak biliniyor. Besteci kimliğiyle de öne çıkan sevilen müzisyen Ahmet Kaya'yı 43 yaşında kaybettik. Kaya'nın 20'nin üzerinde albümü, tekli çalışmaları ve pek çok da ödülü bulunuyor.

1982 yılında kurulan grup ilk albümlerini 1986 yılında çıkardılar. Gökhan, Burhan ve İlhan Şeşen'den oluşan grup gün doğarken İlhan Şeşen'in hayatını kaybetmesinin ardından yoluna iki kişi olarak devam ediyor. Çocuk yaşlarda ilgi duyan Kalben ilk albümünü 2016 yılında çıkardı. Kalben, müzisyen kimliğinin yanı sıra yazarlık ve oyunculuk alanlarında da üretimlerde bulunmuş çok yönlü bir sanatçı. Olur olmaz karşımda, olur olmaz geceler. Şu anda dinlediğiniz kayıt 2022'de grup Gündoğarken'in dijital platformda yayınladığı Misafir Odası Performans Sohbet Programı.

Şarkı ilk olarak Bora Öztoprak'ın 1998'de yayımladığı aynı adlı albümünde yer aldı. Söz ve bestesinin sanatçıya ait olduğu şarkının aranjörü ise Ozan Doğulu. Yılında amatör olarak seslendirdiği Büyük İnsan şarkısının dijital video platformunda 5 milyonun üzerinde dinlenmesiyle bir anda bütün dikkatleri üzerine çeken Gökhan Türkmen ilk albümünü 2007 yılında yaptı. Türkmen, besteci ve yapımcı kimliğiyle 20 yıldır başarılı işlere imza atıyor.

sözleri Mert Çodur'a, bestesi ise Mert Çodur'la Ozan Bayraş'a ait olan şarkının düzenlemesini de Ozan Bayraş'a yapmış. Elektronik müzik altyapısıyla seslendirdiği şarkılarla müzik kariyerini şekillendiren Ayşe Hatun Önal, 1999 Türkiye Güzeli. 2003 yılında mini albümle müzik piyasasına giriş yapan Önal, ilk stüdyo albümünü 2007 yılında gerçekleştirdi.

Üniversitede müzik eğitimi alan Mert Çolur, 2017'de Sen Bir Meleksin şarkısıyla müzik piyasasına girdi. Geçici Heves şarkısıyla bir anda bütün dikkatleri üzerine çeken müzisyen, kariyerinde oyunculuğa da yer açmak istiyor. Genç müzisyenin son dönem hiti olmuş farklı sanatçıların şarkılarında da

sanki gözyaşım hiç dinmeyecek. Utanmam, yenilmem mutsuzluğuma. Şimdi sensiz cehennemde yaşlanacağım.

0: bestesinin Serdar Ortaç'a ait olduğu şarkı 1999 yılında Ortaç'ın aynı adlı albümünde yer aldı. Şarkının düet formundaki düzenlemesi Coşkun Kıvılcım imzasını taşıyor.
1: Kalbim yıllar geçse de affetmeyecek.
0: Profesyonel müzik hayatına Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nda başlayan Safiye Soyman ilk albümünü 1990 yılında çıkardı. Soyman müzik hayatında 36 yılı geride bırakan, sesi ve yorumuyla beğeni kazanan usta sanatçılarımızdan biri.

şarkıcı, söz yazarı, besteci, aranjör, sunucu ve radyo programcısı olan Serdar Ortaç'ın 10 parmağında 10 marifet. 90'lı yıllara damga vuran sanatçılardan biri olan Ortaç, sayısız şarkıya imza atan adeta bir beste fabrikası.

Teoman, Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor.

Muhteşem düetler nefis bir müzik ziyafetiyle sona eriyor. Yerapolis Antik Tiyatrosu'nda Levent Yüksel'in 30. sanat yılı kapsamında gerçekleştirilen bu konserde sanatçıya Unique Symphony eşlik ediyor.

kişinin izlediği konserde Levent Yüksel'e Güler Tuncel'le beraber Beşiktaş Çocuk Korosu ve Saygun Filarmoni Gençlik Korosu vokal yapıyor. Sözlerinin Sezen Aksu'ya, bestesinin ise 20. yüzyıl Arap müziğinin usta ismi Vali Hamdi'ye ait olan şarkının düzenlemesi ise Levent Yüksel'e ait.

para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin.

0: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 33, Balıkesir 34. Ankara açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 19. Konya, Kayseri ve Sivas 35, Nevşehir 32. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 39, Aydın 40, Muğla ve Manisa 38. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 34, Adana ve Kahramanmaraş 36, Hatay 33. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 24. Bolu ve Samsun 30, Karabük 33, Rize 29. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 14. Malatya 38, Erzincan 36, Van 31, Ardahan 33. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 38, Şanlıurfa 40, Siirt 41 ve Diyarbakır 42 derece.
1: Emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir. Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı.

olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. J.P. Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde J.P. Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir Merkez Bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

0: Datalarınızın güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Bak ben isteyerek bir şey yapmadım. Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
2: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
3: Değeri 20 bin dolar.
4: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
2: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
3: Adam biraz sert ve sinirli.
4: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
3: Cinayet videosu.
2: Ailece izlenecek bir komedi.
3: Kimsin oğlum sen?
1: Roket dizisi Gürbüz.
2: Gürbüz, hadi Allah'a emanet bu akşam 20'de A-Para'da. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.
5: Genel izleyici için uygundur.

Sevgili çocuklar, hepimizin kurduğu hayaller var, öyle değil mi? Şimdi izleyeceğiniz filmde de büyük bir arzuyla büyüyünce uzaya gitmek isteyen küçük bir çocuğun hayallerinin peşinden nasıl bir emek ve çabayla koştuğunu göreceksiniz.

Uzay tutkunu Minik annesiyle gezerken oyuncak bir uzay mekiği görür. Jetonla çalışan bu oyuncağa binen Minik, mekiğin havalanıp gökyüzüne gideceğini umarken yalnızca olduğu yerde sallanan basit bir oyuncak olduğunu fark eder.

Hayal etmenin ucu bucağı yoktur ve bu minik de bu konuda gerçekten çok başarılıdır. Daha fazla jeton attığı zaman Mekik'in gerçekten de uzaya gideceğine kendini inandırmıştır. Bir kez daha jeton atmak isteyen Minik'in ne yazık ki parası kalmamıştır. Ama bu onu durdurmayacaktır. Kendi parasını kazanmak için planını yapar ve hikayede tam olarak burada başlar.

Kurumlar hem çocukların hayal gücünü zenginleştiriyor hem de genel kültürlerini artırıp onlara okumayı sevdiriyor. Bizdence Çocuk ekibi olarak D&R raflarında yer alan haftanın kitaplarını minikler için seçtik. Sizlere önereceğimiz ilk kitap 1909 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü alan Selma Lagerlöf'ten unutulmaz bir klasik Nis ve Uçan Kaz. Nis Holgersson insanları kızdıran ve hayvanlara eziyet eden bir çocuktur. Günün birinde bir büyücü onu parmak çocuğa dönüştürür ve Nis harika bir yolculuğa çıkar. Küçülünce hayvanların dilini anlamaya başlayan Nis, onlara daha sevecen yaklaşan bambaşka bir çocuk olur. Bir sincap ailesine yardım ettikten, Gümüş Tüy adlı dişi kazı kurtardıktan ve Kartal Gorgo'yu özgürlüğüne kavuşturduktan sonra yeniden gerçek bir insan olma fırsatını yakalar. Ancak bunun da bir bedeli vardır. Bir diğer kitabımızsa Sihirli Uzaklar Ağacı serisinden Uzaklar Ağacı Sakinleri. Sihirli Uzaklar Ağacı serisinin ikinci kitabında Joe, Beth ve Franny, onlarda misafir olan kuzenleri Rick'e hayatı boyunca unutmayacağı maceralar yaşatırlar. Çocuklar ağacın tepesine gelen ülkelerde çok eğlenirler ama bazen de işler karışır. Mesela bal börek ülkesi leziz seçeneklerle doluyken rüyalar ülkesinden kurtulmak hiç de kolay değildir. Çünkü Sihirli Uzaklar Ağacı'nda her şey mümkündür. Sıradaki kitapsa İrlandalı yazar John Boyne'un 2006 yılında yayınladığı Çizgili Pijamalı Çocuk. Etkileyici hikayesiyle dikkat çeken bu çocuk romanı, işlediği konu itibarıyla yetişkinleri de etkisi altına almayı başarıyor. Nazi Almanyası'nın iç yüzünü 9 yaşındaki bir çocuğun gözünden satırlara döken Boyne, savaşın tüm etkilerini gerçekçi bir ifadeyle ele alıyor. Savaşın ortasında kalan bir Alman ve bir Yahudi çocuğun masum arkadaşlıklarının anlatıldığı roman, sizin de kalbinize dokunacak.

Sevgili minikler, hem ailenizin hem de sizlerin nefesini tutarak izlediği Jurassic World film serisinde gerçek gibi görünen dinozorların nasıl tasarlandığını merak ettiniz mi hiç?

Belki pek çoğunuz dinozor kostümü giyen insanlar olduğunu düşünüyorsunuz. Ya da aslında tüm dinozorların hareketli birer oyuncak olduğunu zannediyorsunuz. Fakat durum sandığınız kadar basit değil.

izlence ekibi olarak kafanızdaki tüm soru işaretlerini gidermek için dinozorların nasıl tasarlandığını aşama aşama göstererek anlatacağız sizlere.

Öncelikle dinozorları gördüğümüz mekanların hepsi gerçek.

Bunlardan ilki bilgisayar ortamında grafik programlarıyla çizilen animasyon görüntüler. Yani dinozorları sanal ortamda tıpkı kağıda çizer gibi çizmek.

Ancak Wonder Woman 1984 filminde genç Diana rolüyle 13 yaşındaki Lily Espel'in müthiş aksiyon ve savaş sahneleri adeta herkesi büyülemeyi başardı. Bir yetişkinden farksız mükemmel oyunculuğuyla başarılı aksiyon sahnelerini gerçekleştirmiş genç Diana'yı getiriyoruz ekranlarınıza.

Sağlıklı yaşam için uzmanların önerdiği 10 bin adım atmanın en güzel ve en eğlenceli yolunu merak ediyor musunuz? Fransa'da yaşayan bu sevimli kız günde 10 bin adım atmanın en güzel yolunu bizlere gösteriyor.

Universal stüdyolarında bunu deneyimlemek mümkün. Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek müthiş

0: Hadi şimdi serilerini heyecanla bekleyip severek izlediğimiz Star Wars filmlerinin dünyasını yakından görelim. İşte size Star Wars'un gizemli dünyası.
1: Stick to fly.

Sevgili çocuklar, kocaman dağların arasından hızlı trenle geçmek ister miydiniz? Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek müthiş bir deneyim olur doğrusu.

0: başlamak üzere. Hazır mısın?
1: Hazır.
0: Mısır.
1: Tereyağlı.
0: Ya cips.
1: Peynirli.
0: Ne yakı küpüfet içecek?
1: İşte burada. Artık yeni bir film.
2: Sevgili minikler, izlenci ekibi olarak sizler için en eğlenceli, izlemesi en keyifli çizgi animasyon filmlerini derledik. İyi seyirler.
1: Kötülüğün yok ettiği bir dünyada kahramanlardan oluşan bu harika ekibin esnası başlangıç hikayesini keşfedin.
2: Sizlere göstereceğimiz ilk film belki de çoğumuzun çizgi filmiyle büyüdüğü Scooby. Scooby ve Shaggy'nin tanıştıkları andan itibaren ömür boyu süren dostluğunun anlatıldığı filmde tanışmalarının ardından dedektif olma hayali kuran Fred, Velma ve Daphne ile güçlerini birleştiren Scooby ve Shaggy çok geçmeden ünlü Mystery Inc'i kurar.
3: Scooby.
4: Göbek adı?
3: Dubi.
4: Soyadı?
3: Du.

0: vagi.
1: Bence bunu bir daha yapma.
2: Ben Fred, bu Velma.
3: Merhaba.
2: Ve bu da Daphne.
4: Merhaba.
5: Ben Shaggy.
6: Ve bu da Scooby-Doo.
7: Memnun oldum.
8: Şaka mı şeker mi?
9: Dur. Shaggy ve Scooby kaçırıldı mı?
10: Nerede olduğumuzun farkında mısın?
7: Yok.
10: Etrafına bak dostum. Temiz, modern, estetik, soğuk, mavi renk paleti. Burası
7: IKEA.
10: Şahmobil Scoop. IKEA mı dedin sen?
7: Hayır, Şahmobil dedim. Tıpkı senin gibi.
11: Bir zamanlar dünya mucizelerle doluydu. Ve sihirle. Ama devir değişti.
12: Yüce bir savaşçıyım ben.
13: Günaydın anne.
14: Merhaba yaş günü çocuğum.
12: Eski kurallara göre bugün birini şövalye ilan etmeliyim.
15: Önümde şimdi de babalarını çok küçük yaşta kaybeden iki genç elf kardeşin hikayesini konu alan Edward var sırada. Kardeşler hatırlamakta zorlandıkları ve çok özledikleri babalarıyla son bir gün geçirme fırsatlarının olduğunu öğrenirler. Dünyada var olan bir büyü onların babalarıyla kavuşmalarını sağlayacaktır.
12: Boyunca babam geri dönecek.
13: Ne? Yani hayata mı dönecek? Bu mümkün değil.
12: Mümkün canım, bununla.
13: Ben babamla mı tanışacağım?
12: Oh, şuna bak.
13: Dayanmak zorlaşıyor.
12: Ay, sadece altı var. Babamın üst tarafı da vardı, hatırlıyorum.
13: Oh, ne yaptım ben? Ne haber?
12: Tamamını geri getirmek için sadece 24 saatimiz var.
13: Oldu işte. Tada!
12: Ah, bu harika. Baba tıpkı hatırladığım gibisin.
16: Bir sorunun mu var Dörtgöz?
14: Peşindeyseniz doğru taverneye geldiniz.
13: Ama depo dolu diyor.
12: Hayır, o bozuk. Büyüme sihri. Bidonu büyütürsek içindeki benzin de onunla birlikte büyür. Dirsekler yukarı.
13: Odaklanmaya çalışıyorum.
12: Odaklan.
13: Barney, olmuyor işte.
16: İşe yaradı. Bidon kocaman oldu. Meredith de kocaman oldu. Ve sen de... Wow. Hayatıma bayılıyorum. Seni çok seviyorum Kerry. Tanıştığımız gün dün gibi aklımda.

0: Phoenix'an yankos adın ne senin?
1: Sıradaki film ise çizgi filmiyle büyük küçük herkesin beğenisini toplayan ve heyecanla izlediğimiz SpongeBob Movie. Sünger Bob Kare Pantolon'un maceralarını beyaz perdede izlemek ayrı bir keyif doğrusu.
2: Hayır.
0: Geri resmen kaçırmışlar.
3: Arayış başlıyor.
4: Arkadaşlar zorlu maceralarda birbirini bırakmaz.
5: Merhaba. Ben Bilge.
4: Güzel isim.
5: Adım Bilge ve ben de Bilge biriyim. Bayağı tutarlı yani.
4: Benim adım Patrick. Kent dilinde tost makinesi demek.
0: Atlantik şehri.
4: Göreve odaklanamayabiliriz.
0: Hadi. Niye odaklanamayacakmışız ki?
6: Pamuk şeker.
7: Durdur.
5: Bahse girebilirsin.
4: Bence L'ye koy.
0: Patrick L değil ki, 7 rakamı.
4: 7 de L ile yazılır.
8: Seni sen yapanın ne olduğunu hiç merak ettin mi? Burası önceki dünya. Yeni ruhların dünyaya gitmeden önce eşsiz kişiliklerini kazandığı yer. Benim gibi rehberlerin tutkularını bulmalarına yardım ediyor. Ama mesele şu... Ben burada olmamalıyım.
1: Sıradaki film Inside Out'ta imzası bulunan Pete Docter'ın yönettiği Soul. Film her zaman bir caz müzisyeni olmak isteyen fakat hayatı ilerledikçe bu hayalinden uzaklaştığını hisseden öğretmen Joe'nun kendisini bu hayale yaklaştıracağına inandığı müjdeli bir haberi aldığı sırada anlam veremediği bir şekilde ruhlar diyarına geçmesini ve burada tanıştığı küçük ruh 22'nin yardımlarıyla hayatına geri dönmeye çalışmasını konu edin. Yani anlayacağınız sizi muhteşem bir macera bekliyor.
9: Bütün ruhlara merhamet duyuyorum. Sen hariç sana gıcığım.
10: Kopernik.
11: Dünya senin etrafında dönmüyor 22.
10: Marie Antoinette. Kimse sana yardım edemez. Hiç kimse.
8: Sana ne kaçırdığını göstereyim. Pizzaya ne dersin? Yoksa?
11: Koku yok, tat yok.
10: Dokunmak da. Gördün mü?
11: Yeter, anladım.
12: Kim bilir ne zamandır buradayım ve ben de yaşama isteği uyandıran hiçbir şey görmedim. Sonra sen çıka geldin. Sen çalmayı çok seviyorsun. İşte bunu görmeliyim. I'm feeling alive.
8: I'm feeling alive. Bu da ne?
10: Merak etme iyiler. Burada ruhları incitemezsin. O dünyadaki hayatın amacı.
5: Kediler şehri. Kedilerle dolu bir vadi. Orada şeftali ağaçlarıyla çevrili bir nehir var.
10: Anne.
1: Minnoş mu minnoş kedilerimizin kendi dünyalarını anlatan Kediler filmi var sırada. Blanket adındaki bir kedi oğlu Clock'la birlikte şehirdeki yüksek katlı dairelerden birinde yaşıyordur. Hayatı sadece yaşadığı evden ibaret olan Clock dışarıdaki gerçek yaşamı merak eder. Babasını dışarı çıkmaya ikna edemeyen ve bu yüzden de ona kızan Clock artık daha fazla dayanamayarak evden ayrılmaya karar verir. İşte tüm macera da o zaman başlar. Bakalım Blanket oğlunu bulabilecek mi?
13: Ben tropik bir kuşum.
14: Kediler kuş değildir, kediler uçamaz.
15: Bazı şeylerin mantığı yoktur. Ama aslında haklısın, kediler huysuz hayvanlardır.
16: Burada oturup hiçbir yere gitmezsek boğuluruz.
14: Güneye ve sonra yine kuzeye gideceğiz. Özgürce ve kolayca.
10: Tam gaz ileri.
17: Merhaba.
6: Kediler şehri nasıl bir yer?
18: Hey, baksana bu Carl.
19: Bu sefer hangi bebeği götürüyorsun Carl?
18: Yavru pandayı götürüyor.
19: Sakın karıştırıp onu ayıya götüreyim deme.
18: Karıştırmam. Merak etme evlat, her şey kontrol altında.
0: Mikmik, bunu sen mi sipariş ettin?
5: Tabii ki hayır.
1: Sıradaki film eğlenceli mi eğlenceli bir animasyon olan The Big Trip. Film, bir leyleğin hatası sonucu kendisine gelen yavru pandayı aslen ait olduğu yuvaya götürmeye çalışan ayı Mik Mik ve arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.
10: Bir plan yapmamız gerekiyor.
16: Dostlarım, biz bu işin üstesinden geleceğiz.
5: Dikkat edin, havalanıyor.

0: Kanatlarını kullan. Şimdi bırak.
1: Geliyor. Ha, tam isabet.
0: Hadi kaçalım. Bu da neymiş?

0: Size kendimi tanıtayım.
1: Lance Starlink.
0: Vagus'a sadece 85 gramlık basınç uyguladım ve hop, şunun haline bak, tatlı rüyalar.
2: Seslendirmesinde Will Smith'in başrolde olduğu Spies in Disguise var sırada. Filmde dünyanın en iyi ajanı Lance Starling'in bir görev için kılık değiştirip güvercine dönüşmesi ardından dünyayı kurtarması gerektiğinde teknoloji düşkünü bir teknik eleman olan Walter Beckett'a bel bağlamak zorunda kalışını izliyoruz.
3: Korunma cihazı oluyor.
0: Halkın vergilerini bunlarla çarçur ediyorsun öyle mi?
4: Bu senin yeni görevin. Hiçbir ajanımız ona yaklaşamıyor.
3: Çok özel bir icadım var. Adı da biyodinamik gizleme. Düşünsene, bir anda ortadan kaybolacaksın. Hey Lance, bana baksana.
0: Sana mı bakayım? Şu an hem kuyruğuma hem de yüzüne aynı anda bakıyorum.
3: Çok iyi ya. Güvercin halinle çok daha iyi bir ajan olacaksın. Güvercinler her yerde ama kimse onları görmüyor. Üstelik güvercinler ağır çekim de görebilir.
5: Çok acayip bir şeydi.
6: Siz de gördünüz mü güvercini?
3: Bir güvercin 150 kilometre hızla uçabilir.
0: Beni çatıdan atayım de...
3: Yok, halleder ya.
0: Pekala Kimura.
1: Starling.
0: Canın çok yanacak. Hadi bakalım, tatlı rüyalar.
3: Ellerimi özledim. We gotta stay. Farklı yeteneklerimiz var. Seninle bu yüzden süper bir takımız.
0: Walter, beni çok sıkma. Denizaltıda olanlar denizaltıda kalır.

Sevgili çocuklar, sporla akrobasi birleşince ortaya birbirinden keyifli ve heyecan verici görüntüler ortaya çıkıyor. İzlence ekibi olarak izlerken denemek isteyeceğiniz en güzel trambolin görüntülerini sizler için derledik. Keyifli seyirler.

Sevgili minikler, en sevdiğiniz spor dalı hangisi? Özellikle de topla oynananlardan basketbolu hemen hemen hepiniz seviyorsunuzdur. İzlence ekibi olarak basketbol oyununun harika görüntülerini getiriyoruz şimdi ekranlara. Keyifli

Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix. Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 33, Balıkesir 34. Ankara açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 19. Konya, Kayseri ve Sivas 35, Nevşehir 32. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 39, Aydın 40, Muğla ve Manisa 38. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 34, Adana ve Kahramanmaraş 36, Hatay 33. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 24. Bolu ve Samsun 30, Karabük 33, Rize 29. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 14. Malatya 38, Erzincan 36, Van 31, Ardahan 33. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 38, Şanlıurfa 40, Siirt 41 ve Diyarbakır 42 derece.
1: Çapraz kur. İki para birimi arasındaki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilmektedir. Uluslararası piyasalarda döviz kurları genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıyla yerel paralar arasındaki değişim oranı şeklinde ifade edilir. Çapraz kur, iki ülkenin paralarının her birinin bir üçüncü ülkenin para birimiyle arasındaki paritedir. Bu üçüncü para birimi genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır.
0: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray, 1326'da Orhan

İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü çırağının temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.

0: Ben isteyerek bir şey yapmadım. Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
1: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
2: Değeri 20 bin dolar.
3: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
1: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
2: Adam biraz sert ve sinirli.
3: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
4: Cinayet videosu.
1: Ailece izlenecek bir komedi.
2: Kimsin oğlum senin?
0: Roket bizde Gürbüz.
1: Gürbüz, hadi Allah'a emanet bu akşam 20'de A-Para'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

Şöyle Büyük Hayaller'den hepinize merhaba. Bugün çok renkli ve heyecan verici bir yerdeyiz. Dünyanın bütün çeşitli balıklarının bulunduğu dev akvaryum ve Amazon yağmur ormanlarının olduğu İstanbul Akvaryumu'ndayız. İçeride inanılmaz çeşitli balıklar göreceğiz, yağmur ormanları ve bitki örtüsü göreceğiz. Ben çok heyecanlıyım. Çocuklar

0: köpek balıklarını ve bir sürü çeşitli böyle balığı görmek için içeri girmek ister misiniz?
1: Evet.
0: İyi o zaman, ama ondan önce içeri girip bilet almamız gerekmiyor mu? Nerede biletleriniz? Gülüyorlar. Biletlerimizi almadık. Hadi biz şimdi biletlerimizi almaya gidiyoruz. İçeride görüşürüz.

0: 9 yaşındayım. Büyüyünce pilot olmak istiyorum.
1: Merhaba, ben Poyraz. 7 yaşındayım. Büyüyünce oyuncu olmak istiyorum.
2: Merhaba, ben Eylül. 9 yaşındayım. Büyüyünce doktor olmak istiyorum.
3: Merhaba, ben Derin. 11 yaşındayım. Büyüyünce bilgisayar mühendisi olmak istiyorum.

0: Ya böyle gelip tık kaparsa diye. Baksana bak bak bak bak. Hepsi geldi. Buraya geldi. Hepsi buraya geldi. Baksana. Ya mama vereceğim zannediyorlar.
1: Evet.
0: Bak gittiler. Bak. Geliyorlar geliyorlar. Bak bak bak bak geliyorlar. Ellerinizi sokmayın. Ay. Hadi gelin karşıdakilere. Bak bak bak bak geliyor.
1: Burada da kocaman.
0: Şunlara bak ne kadar büyük. Aa merdivene bakar mısınız içerideki? Ay çok yakın değil mi balıklar bize?
1: Evet.
0: Ay sanki elimi alacak gibi korktum. Ne bunların cinsi acaba?

0: besleyeceğiz şimdi biz balıkları?
1: Onlara karides, midye, gümüş, iskambil, kalamar, karışık yapıyorlar. Günlük belli dolaşları var. O miktarın üzerine çıkıyoruz.
0: Bayağı bir lüks menüleri var evet, yani.
1: Biraz da.
0: Evet, biraz iyi bakıyoruz balıklara.
1: Evet.
0: Ya şu anda çiğ mi bunlar yok?
1: Hepsi
0: değil.
1: Hepsi çiğ.
0: Çiğden. Evet. Hepsini çiğden veriyoruz. Evet. Her şey anlamında yani canlı yaşayan.
1: Yok. Yani.
0: Hepsi.
1: Hepsi canlı değil. Hepsi avlanmış. Hepsini de aldık. Oranlarını belirleyip hayvanlara.
0: Buraya yetecek mi bu?
1: Yeter. Bunlara günlük dolaşını veriyoruz.
0: Evet.
1: Böylelik. Yani işte bu miktar onlar için yeterli oluyor. Yani
0: tamam. Her
1: gün beslenmek yani. Fazla yemeğine de gerek yok.
0: Tamam. O zaman deneyelim mi?
1: Tamam.
0: Sizinle birlikteyken. Korkmamız gereken bir şey var mı?
1: Biraz ıslanabilirsiniz.
0: O kadar yani. İyi. Mercanlar aşağıdaydı demek. Biz hiç görmedik o turuncuları.
2: Yemeği.
1: Yemeği zamanı
0: görüşürüz. Mercanlara bak turuncu turuncu nasıl? Şuraya bak, havuzun suyu ne oldu bir anda? Ama bundan eser kalmayacak. Hepsini yiyecekler herhalde değil mi? Anında. Bak bak, mercan aç kaldı. Kesin aç kaldı. Bunlar bence yetmez bu yemek. Vallahi yetmedi bence. Hala arıyorlar.

0: hastalıkları var.
1: Burada da o hayvanların daha ufakları var. Bunlar
0: ha, büyüdükten sonra onları da oraya alacağız. Ha, tamam. Aynalarının evet, evet. Karagöz var. Bak turuncular karagöz. Var, küçüklere bakar mısın sen bunlar?
2: Aa, burada da küçükler. Bunlar daha fazla.
0: Bir şey daha soracağım. Bu su bulanıyor ya. Dibe mi çöküyor yoksa gerçekten bütün hepsini tabii yiyorlar mı?
1: İnflasyon var. Bu korkuları falan İnflasyonların içine çöküyor.
0: Anladım, yani, tamam. Çünkü bayağı suyu şey yaptı, bozdu. O taraf, o taraf sakinledi gibi.
2: Evet, doydular.
0: Teşekkür ederiz.

0: sevgili izleyiciler, miniklerimle birlikte heyecanlı ve meraklı bakışlar arasında koridorda dolaşırken İstanbul Akvaryumu Genel Müdürü Dilek Hanım'la karşılaştık ve ona sorularımız olacak izninizle. Önce ben sormak istiyorum çocuklardan önce. Merhaba, nasılsınız? Bizi buraya davet ettiğiniz için de çok teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkürler Didem Hanım. Hoş geldiniz. Sizleri burada görmek ne kadar güzel.
0: Bizim için de çok keyifli bir gün. Hatta çok da heyecan verici bir gün. Böyle bir yere ben ilk defa geliyorum ve aslında böyle bir yerin varlığını ben ilk defa öğreniyorum bugün. Bu kadar dev akvaryumlar ve dünya standartlarında, hatta dünyanın en büyük akvaryumlarından bir tanesi burada. Bu oluşum nasıl oldu? Çok uzun yıllardır aslında burası varmış.
1: Evet.
0: Araya bir pandemi girdi biliyorsunuz. Orada bir iki yıl gibi bir kaybımız var.
1: Tabii.
0: Biraz bizi bu konuyla ilgili bilgilendirirseniz, hakkında bilgi verirseniz akvaryumu.
1: Tabii ki. İstanbul Akvaryum aslında Türkiye'nin, İstanbul gibi en önemli metropol şehirlerden birinin simgesel yapılarından biri olmak üzere yola çıktı. Şu anda ülkemizin en çok ziyaretçi alan destinasyonlarından bir tanesi. 2011 yılında kapılarını ziyaretçilerine açtı. Yaklaşık her yıl ortalama 1,5 milyona yakın ziyaretçi ağırlıyoruz ve çok yüksek oranlarda gelen kişilerden yabancı turistler bizi ziyaret ediyor. Yine her sene okul gruplarıyla gelen çok fazla derecede öğrencilerimiz var. Dolayısıyla İstanbul Akvaryum hem eğitim, hem eğlence, hem keşfetme, pek çok farklı unsurları bir araya getirip insanlara unutulmaz bir deneyim yaşatan şu anda Türkiye'nin de en gözde tesislerinden bir tanesi.
0: Aynı zamanda bir de Amazon yağmur ormanları da var. Daha o kısma geçmedik. Evet. Ben çok merak ediyorum orayı. Oranın bir özelliği var mı? Mesela buradan bir ayrılan kısmı.
1: Tabii ki şöyle, aslında İstanbul Akvaryum 17 temadan oluşan dünyanın en büyük tematik akvaryumu. 17 temanın 16'sı sizleri denizlere, okyanuslara, ilk önce üç tarafı denizlerle çevrili kendi ülkemizin sularındaki ekosistemleri tanıtıyor. Daha sonra dünya denizlerine, okyanuslara açılıyoruz ve yağmur ormanlarına geldiğimizde ise gerçek bir Amazon ormanı bizleri karşılıyor. İçeride gördüğünüz tüm bitkiler Costa Rica'dan ülkemize geldi, İstanbul Akvaryum'a geldi ve gerçek bir Amazon ormanı iklimi oluşturuldu içeride. Yağmurlama, sisleme, yüksek sıcaklık, rutubet var. Dolayısıyla hiç Costa Rica'ya gitmeye gerek kalmadan gerçek bir Amazon ormanına İstanbul Akvaryum'da gezebiliyorsunuz, bu deneyimi yaşayabiliyorsunuz.
0: Yani oraya girdiğimiz zaman başka bir iklime geçmiş olacağız.
1: Kesinlikle.
0: Böyle bir deneyim yaşayacağız. Gerçi şu anda bile yaşadığımız deneyim çok ilginç ve çok enteresan. Ben açıkçası burayı çok beğendim.
1: Çok teşekkür.
0: Yurt dışında da çok gezdiğim, Amerika'da yaşadığım için oradaki standartlara baktığımda hiçbir fark olmaksızın aynısını kurmuşsunuz buraya. Gerçekten bu beni çok sevindirdi. Benim çok sorum olur ama önceliğim minikler de. Onlar da çok heyecanlılar. Ayrıca zaten burayı da gezmek istiyorlar ama size sormak istedikleri sorular var.
1: Evet, seve seve bekliyorum soruları.
2: Burada hangi çeşit ve kaç tane hayvan var?
1: Burada 17 bin tane, 1500 farklı türde canlımız var derincim. Pek çok dünyanın farklı noktasından buraya gelmiş olan, farklı coğrafyalarda yaşayan canlıların hepsi burada İstanbul Akvaryum'da sizlerle buluşuyor.
2: Burayı oluşturmak ne kadar zamanınızı aldı, ne kadar büyüklükte?
1: Burayı oluşturmak yaklaşık 36 ay, yani 3 sene kadar sürdü ve 22 bin metrekare büyüklükte 7 milyon litrede su hacmine sahip çok büyük bir akvaryum. İstanbul Akvaryum gerçekten çok özellikli ve içerisinde canlıları barındırdığı için son derece

0: önemli bir proje. Dolayısıyla tabii ki yolda çok zorluklarımız oldu ama bütün bunları güçlü teknik altyapımız, aldığımız dünyadan aldığımız profesyonel danışmanlıklar sayesinde çok kolay çözümleyerek sonuca ulaştık.
1: Peki benim bir sorum var. Binlerce canlı yaşıyor. Balık çeşitleri özellikle çok fazla. Akvaryumlar çok büyük. Yani baktığım zaman bir evimizdeki akvaryum bile temizlemek çok zor. Bunların bakımı nasıl sağlanıyor ve burada kaç kişi çalışıyor?
0: İstanbul Akvaryum tasarlandığında son derece teknolojik bir altyapıya sahip olarak tasarlandı. Öncelikle ziyaretçilerimizin gördüğü bu akvaryumlar kadar arka planda da bir rehabilitasyon merkezimiz var. Yani burada bir balıkta örneğin bir hastalık ortaya çıktığından eğer bizim teknik ekibimiz yani küratörümüz, akvaristlerimiz, veterinerimiz, biyologlarımız, su ürünleri mühendislerimiz eğer şüphelenirse o canlıyı alıyorlar ve rehabilitasyon merkezinde hastalığı boyunca tedavi edip tekrar yaşadığı ekosisteme geri bırakıyorlar. Burada tabii ki birbiriyle uyum içerisinde yaşayan balık türlerini, canlı türlerini biz bir araya getiriyoruz ve şu anda tabii ki denizlerde özellikle çok fazla çevresel atık ve kirlilik söz konusu. Plastik atıkla çok büyük mücadeleler söz konusu ve pek çok canlı türü maalesef insanın doğaya verdiği zararlar yüzünden ve küresel ısınma sebebiyle hayatlarını kaybediyor her geçen gün. Akvaryumların, özellikle bizler gibi şehir akvaryumlarının en büyük misyonlarından birisi canlıların nesillerinin sürdürülmesini sağlamak ve bunu sağlarken de canlıların yaşam ömürlerini artık maalesef doğadakine göre daha uzun tutmak. Dolayısıyla bu konuda teknik ekibimiz son derece profesyonel protokoller ve yaklaşımlarla bu ekosistemi doğadaki kadar doğal koşullarda sürdürmeyi başarıyor.
2: Burada kaç tane köpek balığı var? Tehlikeli hayvanlar var mı?
0: Şu anda arkamızda gördüğümüz ana tankımızda 25 tane köpek balığı var ve farklı türlerde. Küçüklü, büyüklü şekillerde köpek balıklarını görüyoruz. Burada evet bir tane tehlikeli bir köpek balığımız var. O da limon köpek balığı. Ama buradaki adaptasyonuyla birlikte o tehlikeyi tamamen azaltmış durumdayız. Köpek balıkları doğal koşullarda zaten insana zarar veren türler değildir tehlike anlamında. Onlar kendi besin zincirindeki canlılar için tehlike oluştururlar. Ama aynı zamanda köpek balıklarının varlıkları dünya üzerindeki tüm okyanus ve deniz ekosisteminin sürdürülmesi için oldukça önemlidir. Dolayısıyla köpek balıklarına çok ihtiyacımız var.
2: Köpek balığını korkutmadığınız sürece ve mesela bir yeriniz kanamadığı sürece insana saldırmıyorlar diye.
0: Evet Arıncığım, doğru biliyorsun diyebiliriz bu soruya.
3: Biz de bu akvaryumların içine girip yüzebiliyoruz.
0: Poyrazcığım, senin için biraz erken ama biraz daha büyürsen evet bu akvaryumların içine bizim dalış ekibimizle birlikte girip yüzebiliyorsun ve canlıları yakından tanıma fırsatı yakalayabiliyorsun.
3: Burada da
0: evet, burada dalış eğitimi veriliyor. Bir yıldız veya iki yıldızlı dalgıç eğitimi bile alabiliyorsunuz. Dolayısıyla İstanbul Akvaryum'da dalış eğitimi mevcut.
2: Günde kaç kere yemek veriyorsunuz hayvanlara?
0: Bu canlılarımızın aslında onlara özel kocaman bir mutfağı var arka teknik tarafta. Ve orada her gün bu canlıların yeme protokollerine, diyetlerine göre ekiplerimiz menülerini oluşturuyor. Ve özellikle bu arkamızda gördüğümüz büyük tankımızda besleme yaklaşık haftada 4-5 gün sürüyor. Köpek balıklarına ise dalgıçlarımız iniyor, çubukla besleme yapıyorlar. Çok yakın bir besleme, elle besleme tekniği aynı zamanda. Ve tüm akvaryumdaki canlıları yılda 25 ton gibi besinle besliyoruz.
2: Buradaki balıkları hangi ülkelerden getirdiniz?
0: Aslında buradaki pek çok balık bizim kardeş akvaryum olduğumuz başka ülkelerden bizlere geldi, transfer edildi. Örneğin Hollanda'daki bir akvaryumdan buraya gelen işte limon köpek balığımız var. Yine Endonezya'dan gelen balıklarımız var. Kemaneler var, vatozlar var. Yani burada oluşturduğumuz dünya haritası üzerindeki lokasyonların tamamı bize yurt dışından buraya gönderildi balıklar.
1: Az önce bahsetmiştik dünya standartlarında dedim. Biliyorsunuz yabancı turistlerimiz de var, geliyorlar. Geldiklerinde onların ilgisi nasıl? Katılımları nasıl? Çok geliyorlar mı? Burayı ziyaret ediyorlar mı? Geldiklerinde nasıl karşılaşıyorlar? Nasıl tepkiler veriyorlar?
0: Özellikle akvaryum gezen yabancı turistler

0: TV bildirimlere baktığımızda çok mutlu olarak buradan ayrıldıklarını görüyoruz. Çünkü bu deniz dünyası, okyanus dünyası oldukça heyecan verici ve şaşırtıcı. Belgesellerden izlediğimiz, hiçbir zaman belki çıplak göze göremeyeceğimiz canlıları burada tanımak, bu fırsatı yakalamak gerek yerli gerek yabancı turistler açısından oldukça heyecan verici. Dolayısıyla hep su üzerinden baktığımız bir dünyayı burada birebir denizlerin altını, okyanusların altını çıplak gözle görme fırsatı yakalıyoruz. Bir ekosistemi tanımadan, oradaki habitatı görmeden orada yaşayan canlıları, bitkileri korumak, sevmek çok da mümkün olmuyor maalesef. Dolayısıyla burada birebir gerçekçi bir şekilde tasarlanmış akvaryumda sahip oldukları bu deneyim ve tecrübe aynı zamanda turistlerimize de ve misafirlerimize de çok ciddi derecede farkındalık kazandırıyor.
1: Burayı turistler geldiği zaman bir günde bitirebiliyorlar mı?
0: Genel olarak bir günde rahat gezebilirsiniz İstanbul Akvaryum'u ama bir alışveriş merkezi, akvaryum ve otelden oluşan bir kompleks yapı olduğumuz için iki gün aslında buraya zaman ayrılması gerekmek.
1: Peki etkinlikler yapılıyor mu akvaryum genelinde?
0: Evet, özellikle İstanbul Akvaryum'da özel günlerde, sömestr tatillerinde, bayram tatillerinde yıllık bir takvimle beraber çok güzel etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz. Özellikle geri dönüşüm workshopları yapıyoruz. Çocuklarımıza geri dönüşüm, sürdürülebilirlik ve çevre koruma konularıyla ilgili etkinlikler gerçekleştirerek hem farkındalık kazandırıyoruz hem de çok güzel vakit geçirmelerini sağlıyoruz.
1: Dilek Hanım, bu bilgilendirmeler için çok teşekkür ederiz. Biz çok heyecanlıyız ve meraklıyız. Daha gezmek istediğimiz çok yer var. Zamanımız yetmeyebilir. Biz izninizi istiyoruz. Akvaryum gezeceğiz.
0: Tabii ki, size iyi eğlenceler.
1: Teşekkürler.
0: Teşekkürler.

0: çizgili olan bak şu ortası. Gelin balığı. Gelin balığıymış. Valla herhalde beyaz ya, ondan gelin balığı olabilir yani.
1: Gelin balığı. Siyah balıklarda.
0: Papaz balığı var. Neymiş? Gün balığı. Renkleri ne kadar güzel balıkların.
1: Evet.
0: Bakayım, burada tek bir çeşit var galiba.
1: Tek yaşamayın.
0: Lipsos. Aa işte burada. Aa gizleniyor o kayaların arasında. Bir tane var. Onlar şey, otlar şey değişiyor. Baksana burada uyuyor. Hareketsiz yatıyor. Bakalım burada ne varmış.
1: Şunlar hareket ediyor.
0: Evet. İskorpikmiş. Ne kadar şey. Tepesine bak, dikenleri var. Evet. Ama iskorpik saklanmış herhalde. Yok.
1: Yok yok.
0: Görünürdü. O mu?
1: O balık. Herhalde o şey. Evet, o. Olabilir mi?
0: O.
1: Aa.
0: Baksanıza, metro inşaat sırasında 2004 yılında Marmaray Demiryolu yapılırken Konstantinopolis Theodosis Limanı keşfedilmiş.
1: Aa,
0: hiç bilmiyordum. Koskocaman bir liman çıkmış yerin altında. Arkeoloji çalışmaları yapılmış. Metro yapımında. Şu İstanbul'un altında. Acaba neler gizli, daha bilmiyoruz. Akvaryum güzelliğine bak.
1: Kuyrukları çok fazla.
0: Ya düşünsenize, biz karada dışarıda böyle bir hayat yok. Denizin altında nasıl bir dünya var? Şurada dev gibi bir ıstakoz gördüm. Siz onu gördünüz mü? Şu kadar. 250-300 yıl falan yaşıyormuş ıstakozlar. Nerede?
1: Aha, öyle mi? Dışarı çıkma. Kanadını dışarı çıkartıyor. Kanat gibi. Ha.
0: Ay ay ay, bize şey yapıyor, artistik gösteri yapıyor.
1: Demek ki o yüzden.
0: Bize şov yapıyor şu anda.
1: Evet.
0: Çok tatlılar. Arkamızda da kocaman

0: Poseidon var. Evet, biliyor musunuz Poseidon'u?
1: Hayır.
2: Suların kralı.
0: Herhalde burada dev gibi olmasının bir anlamı olmalı.

0: balığı acaba bu?
1: Hamsiye çok benziyor.
0: Hamsi ince uzun olur. Bu bayağı böyle gümüş gibi.
2: Evet. Çok tatlı.
1: Bunlar da bildiğim uzun.
0: Sarkıtlar gibi yapmışlar.

şu tepeden sarkanlar soruyordu ya az önce. Böyle dikitlermiş ya, dikit deniyormuş. İşte benim en çok merak ettiğim bölüm Cebel-i Tarık Boğazı'nda. Bu namı diğer Herkül. Herkül hikayesini biliyor musunuz? Herkül'ün sütunları gel. Yunan efsanesinde Tanrı Zeus ve ölümlü Alkmene'nin oğlu olan Herkül kendisine verilen 12 görevi yapmak zorundaydı. Bunlardan biri de Atlantik Okyanusu'ndaki Geryon'un sığırlarını getirmekti. Yolu üzerindeki Atlas Dağları'nı geçmek zorunda kalan Herkül tırmanmak yerine gürzüyle vurarak dağları ikiye ayırdı. Açtığı boğaz Akdeniz'i Atlantik Okyanusu'na bağlar. Boğazın her iki yanında kalan yüksek kayalıklarda Herkül'ün sütunları olarak anılır ve Cebel-i Tarık Boğazı. Hikaye bakar mısınız? Yardığı söylenilen yer burası yalnız. Efsaneye göre tabii ki.

0: Yani böyle bir takım aslında bizim bilmediğimiz, bak bu derin sularda, boğazlarda akıntılar varmış. Sebeplerini de öğreniyoruz. Ne güzel bilgiler öğrendik bugün.
1: Bir sürü balık var.
0: Bu dev akvaryumlardan bir tanesi işte bu da.
1: Binlerce var.
0: Baksanıza.
1: Burada binlerce balık var.
0: Balıklar da aslında çabuk çoğalır, biliyor musun? Yasim gel. Hemen böyle, o çok kısa sürede, yani insan evladı gibi 9 ayda olmuyorlar. Sevgili izleyiciler, şimdi de İstanbul Akvaryum'un, bu koskocaman akvaryumun başındaki bütün bu hayvanlardan sonra veteriner Mehmet Bey var yanımızda. Benim sorularım olacak Mehmet Bey. Bizi öncelikle davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Biz çocuklar çok heyecanlıyız, çok geziyoruz, çok da keyif alıyoruz. Fakat gerçekten yüzlerce, binlerce hayvan var burada. Balık türlerinden tutun da Amazon yağmur ormanlarındaki hayvan türlerine kadar. Bütün bu hayvanların sağlığını nasıl koruyorsunuz? Çok zor değil mi? Biri hastalansa bütün akvaryuma yayılmaz mı? Ya da ormanda biri hasta olsa bir hastalık yayılmaz mı? Nasıl oluyor bunun? Tespiti nasıl yapılıyor mesela?
2: Ya tabii ki bu kadar büyük bir sistemde önemli olan hayvanların hasta olmamasını sağlamak öncelikle. Önceliğimiz her zaman bu şekilde. Onun dışında eğer bir hayvanın hasta olduğunu tespit edersek, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde özel karantina bölgemize alıp orada tedavisini sağladıktan sonra geri displeye, yani sergi alanına alıyoruz.
0: Burası bayağıdır var, 10 seneden fazla. Hiç burada büyük bir olay başınıza geldi mi? Bir akvaryumda bir hastalık oldu, bir salgın oldu, böyle bir şeyle savaşıldı mı hiç burada?
2: Genelde bu kadar büyük bir salgın gibi, yani toplu hastalık gibi bir olayla karşılaşmıyoruz. Dediğim gibi hasta olan hayvanı hızlı bir şekilde tespit ettiğimiz için her gün rutin kontrollerde bu tespit ediliyor ve hızlı bir şekilde

0: Karantina bölgesine aldığımız için bu kadar büyük bir salgın şu ana kadar karşılaşmadık.
1: Yaz ben bir şey duydum. Amazon yağmur ormanlarında, yani içerideki birazdan gezeceğimiz yerde bir tane kemirgen varmış. Dünyanın en büyük, en kuvvetli kemirgen hayvanıymış. Bu gerçekten içeride böyle şey mi, serbest alanda mı dolaşıyor bu? Nasıl bir şeyde? Merak ettim açıkçası.
0: Tabii. Kapibara Amazon bölgesinde, Güney Amerika'da yaşıyor. Dünyanın en büyük kemirgeni. Ve yani kendisi başına çıkamaz ama tabii ki bir açık alanda duruyor. Serbest halde gezebiliyor içeride.
1: Nasıl bakımını sağlıyorsunuz onu? Kemirgen düşünsenize, bizi bir yakalasa yemez mi?
0: Yok ya, yani öyle agresif bir hayvan değil. Böyle bir riskle şu ana kadar hiç karşılaşmadık. Bir de bakıcıya bir yerden sonra alışıyorlar ve aha, düzgün, yani tecrübeli bakıcılarla bu hayvanın zaten o davranış biçimini sezdiğimiz için hayvanın böyle bir agresyonu giderek azalıyor.
1: Benim tabii ki sorularım var ama çocukların daha önemli ve merak ettiği sorular olabilir. Onların sorularını alalım.
2: Buradaki hayvanların bakımını nasıl yapıyorsunuz?
0: Şimdi buradaki hayvanların sergideki ve karantinadaki bakımları farklılıklar gösterebiliyor. Sizin de gördüğünüz gibi dünyanın her yerinden çeşitli hayvanlar burada mevcut ve hepsinin kimisi tatlı suda, kimisi tuzlu suda, kimisi soğuk suda, kimisi sıcak suda, kimisi otla besleniyor, kimisi etle besleniyor. Bunların hepsine uygun bir beslenme programı ve su kalitesinin iyi yapacak şekilde düzenlediğimiz zaman hayvanlar zaten sağlıklı olarak hayatlarına devam ediyor.
2: Hayvanlar hastalanınca ne yapıyorsunuz?
0: Eğer herhangi bir hayvanın hastalandığından şüphelendiysek öncelikle karantina bölgesine alıp önce hayvanın hastalığını tespit ediyoruz. Bu aşamadan sonra tespit ettiğimiz hastalığa uygun şekilde ilaç uygulamasını yapıp sağlığına kavuşana kadar müşahede altında tutuyoruz ve daha sonra sergi alanına tekrar yaşam alanına geri dönüyor.
2: Bakıma en zor hayvan hangisi?
0: Ya, genel olarak büyük cüsseli hayvanlar, iri hayvanların bakımı bizim için daha zor oluyor ama genel olarak, yani bütün hayvanların bakımı eşit derecede diyebiliriz. Sadece diğer hayvanlar büyük olduğu için, köpek balığı gibi, işte kapibara dünyanın en büyük kemirgeni ve olduğu gibi büyük hayvanların işte yakalaması, tutması, ilaç uygulaması biraz daha zahmetli olduğu için bizim için biraz daha zor.
2: Günde kaç kere besliyorsunuz hayvanları?
0: Bu da hayvanın yaşam şekline göre değişiyor. Normalde günlük rutinimizde bir defa beslenmesi gerekiyorsa bir defa besleniyor. Eğer doğal ortamında 3 defa besleniyorsa biz 3 defa besleniyoruz. Bu tamamen hayvanın türüne göre değişiyor.
2: Mesela nasıl yemler veriyorsunuz?
0: Yine hayvanın türüne göre, eğer hayvan etçi ise çeşitli balık türlerinden karides, kalamar, midye gibi çeşitli deniz ürünlerini kapsayan bir besin temin ediyoruz hayvanlar için ve bunlar hayvanın boyuna göre uygun boyutlarda kesilip doğranıp hayvanlara veriliyor. Eğer otçulsa da ona göre işte yosun türlerinden vesaire bir yem hazırlayıp hayvanlara ona göre veriliyor.
1: Bu kadar çok çeşit balık var. Balıkların çoğalmasını nasıl kontrol edebiliyorsunuz? Kendi kendilerine çoğalabiliyorlar yoksa bunlar hep sizin kontrolünüzde mi oluyor?
0: Bizim kontrolümüzde çoğalan hayvanlar da var. Bunlar ama karantinada oluyor. Eğer biz bir canlının üreme faaliyeti gösterdiğini algılıyorsak bunu karantinaya alıyoruz ve orada üretip tekrar belirli bir boya ulaştıktan sonra sergiye alabiliyoruz. Ama sergi alanında da kendi kendilerine de üredikleri oluyor. Onlara çok müdahale edemiyoruz.
1: Oluyor yani. Çünkü çok büyük. Bayağı okyanusun dibi gibi getirilip konmuş buraya. Görüyorum, yüksek, büyük, dev gibi. Çünkü kontrol sağlanması da zor. Peki bu sizin işinizi zorlaştırır mı? Mesela bir köpek balığının çoğalması. Öyle bir şey mümkün mü?
0: Yani aksine bu tip köpek balığı gibi doğada da nesli tükenme tehlikesi altında olan canlıların üremesi bizim için avantajlı. Çünkü hayvanat bahçelerinin bir misyonu da budur. Nesli tehlike altında olan canlıların üretip doğaya salınması şeklinde bir görevi de üstleniyor hayvanat bahçeleri. Bunun için dediğiniz gibi köpek balığı, vatozlar gibi nesli tükenme altında olan, tehdidi altında olan canlıların üremesi yani bizi mutlu eder.
2: Köpek balıklarından korkuyor musunuz?
0: Yani aslında yani uzun yıllardır bu işlerle uğraştığımız için artık korkmuyoruz. Ama bu kedi köpekten

0: korkmak gibi. Nasıl alışıyorsun kedi köpeğe bir süre zaman geçirdikten sonra artık korkmamaya başlıyorsun. Köpek balıkları da bizim için öyle. Uzun yıllardır bu işlerle uğraştığımız için köpek balığı artık bize normal bir canlı gibi geliyor. Ve hayvanın davranışlarını, tepkisini, hangi şeye ne tepki vereceğini bildiğimiz için bizi artık korkutmuyorlar.
1: Penguenlerin bakımını nasıl yapıyorsunuz? Neyle besliyorsunuz?
0: Penguenlerin biliyorsunuz Antarktika türleri olduğu için Arktik zondan yani bölgeden geldikleri için soğuk iklimde yaşıyorlar. Ve kutup bölgelerin zorlu koşullarında adapte oldukları için bizim personelimiz günde en az iki defa temizliklerini yapıyor. Onun dışında eğer alanda bir olumsuz durum varsa direkt üstlerine bildiriyorlar ve bir aksiyon alıyoruz. Penguenlerin beslenmesine gelirsek yine aynı şekilde kendi yaşam alanlarına uygun balık türlerini yurt dışından getirip burada penguenleri doğal ortamında ne yiyorlarsa onlar veriyorlar. Mesela örneğin kapalin, herring gibi balık türleri, kutup bölgesinde yaşayan balık türleri getirilip burada onlarla besleniyor.
2: Benim aklıma bir şey daha geldi. Ben yurt dışında gezdiğim zaman sürekli gittiğim SeaWorld diye bir yer vardı. Oranın da penguen bölümü var. Fakat en son gittiğimde penguenlerin bölümü karanlıktı ve hepsi uykudaydı. Yani bizde de böyle bir şey oluyor mu? Onların bir dönemleri var değil mi? Uykuda geçiriyorlar ya da karanlık zamandalar mı? Nasıl bir sistemleri var? Penguenler her zaman böyle şey değiller yani hani açıkta yaşıyor gibi değiller.
0: Tabii tabii şöyle bizde de uyguladığımız sistem dediğim gibi doğal yaşamlarına yeteri kadar mümkün olduğunca birebir uydurmaya çalıştığımız için Antarktika bölgesinde de gün saatleri değişiyor. Bizim burada da özellikle kış dönemleri ışığın açık kaldığı dönem 6 saate kadar düşebiliyor. Onun dışında bizde de kırmızı ışık altında yaşıyorlar yani karanlıkta yaşıyorlar. Çünkü kendi doğal ortamlarındaki ışık güneş alma saatleri değişiklik gösterebiliyor. Biz de üreme döngüsünün devamı için bu ışık döngüsüne uymak zorunda kalıyoruz. Ve bu ışık döngüsüne uyduğumuz için de bizde de gün içinde 4 saat 6 saat sadece aydınlık olduğu dönemler oluyor.
2: Ya ziyaretçilerimiz bazen onları karanlıkta da görebilirler.
0: Biz,
2: olmayabilir.
0: Bunun için kanatlılar kırmızı ışığı algılayamadığı için bir kırmızı ışık yakıyoruz sadece. Hı hı. Aynı zamanda penguenler de görülebiliyor.
2: Mehmet Bey bu bilgiler için çok teşekkür ederiz. Eminim ki çocuklar ve benim gibi hepsi aydınlanmışlardır. Çünkü çok merak ettiğimiz şeylerdi. Bizim daha gezeceğimiz çok yer var. Biz de istiyoruz.
0: Biz de teşekkür ederiz.
2: Teşekkürler.
0: İyi günler.

0: dikenli ağaçta çok değişmiş değil mi?
1: Evet. Çok sıcak burası.
2: Evet.
0: Şu ağacın yapraklarına baksana, kocaman.
1: Burada çok fazla ağaç var.
2: Evet.
0: Acaba buralardan neden su akıyor?
1: Ya ben en çok şelaleyi seviyorum. Hani şurada da akıyordu ya.
0: Şurada su. Ne kadar hızlıymış ya.

0: Mendes'in gibi şeyler var.
1: Evet. Dişleri de çok keskin bunların.
0: Gözleri de kıpkırmızı, çok değişik.
1: Aslında turuncu gibi de.
2: Bak, galiba.
0: Kuyruklarında hiç isim yok. Çok az bir isim var ve kuyrukları grimsi, siyahımsı, beyazımsı bir renk.
1: Çok değişik hayvanlar yani.
0: Şunun yüzüne baksana, ağzı çok değişik.
1: Hepsi birbirinden farklı gibi.
0: Sanırım şu kesik şey boğazı çok değişik duruyor.
1: Bunlar etle besleniyormuş. Piranalar korkulacak hayvanlar ya.
0: Şuradakilere baksana, bunlar biraz daha küçük. Şurada minnacık bir tane var, daha bebek.
1: Şurada da var.
0: Şurada da sarı bir balık gördüm.
1: Evet, yanlış bilmiyorsam bu hayvanlar bunların pisliklerini yiyerek öyle besleniyorlar galiba.
2: Olabilir.
1: Ve yuvalarını
0: şu temiz. Yerde de minnacık şeyler var. Onlar da acaba yavru piranha mı? Aa, bunun adı ne acaba? Kapiparya'ymış.
1: Çok büyük.
0: Evet.
1: İlk defa bu kadar büyük bir şey görüyorum.
0: Gözleri de simsiyahmış.
1: Evet.
0: Sence bu hayvan kaç kilodur?
1: 35 falan yani.
0: Yaklaştın, 40 kiloydu. Baksana şuna ya, çok büyük. Acaba bir şeyleri nasıl kemiriyor? Her şeyi kemirebiliyor mu? Çok merak ettim.
1: Çok yemek yiyordur bu.
0: Acaba bakılması zor bir hayvan mı? Kulaklarına baksana, kendisi kocaman, kulakları küçücük.
1: Evet.

0: gözümün önünden
1: evet
0: gitmiyor.
1: Evet ya, benim de. Ben kurbağaları çok merak ediyorum.
0: Ben de. Ay, bak şurada minicik.
1: Evet.
0: Ben bunun gerçek olduğuna bile inanamıyorum. Aa, oyuncak gibi duruyorlar.
1: Renkleri de çok değişik.
0: Şuradakine baksana, hareket ediyor, çok tatlı.
1: Renkleri çok değişik.
0: Biliyor musun, ateş böcekleri ünlü yedikleri zaman etrafa zehir saçıyorlarmış.
1: Çok küçükler ve renkleri çok güzel.
0: Evet, ben bunu görsem oyuncak sanardım. Minnacık.
1: Aa bak, oradakinin evi bile var.
0: Evet.
1: Gel oradakine bakalım, gel.
0: Buradaki arı renklerinde. Çok değişik.
1: Buradakinin rengi çok güzel, gel bak. Burada bir sürü var.
0: Sen bir de şuradakine bak. Arı gibi.
1: Evet, şurada da var. Orada da var.
0: Çok değişikler ya. Sarılı siyahlı, çok değişik. Ve minnacıklar.
1: Sen en çok hangisini beğendin?
0: Hepsini beğendim ama en çok ben şuradakini beğendim.
1: Zaten hepsinin rengi aynı gibi.
0: Acaba bunları,
1: bir tek şu farklı.
0: Acaba bunları nasıl besliyorlar? Minnak şeylerle mi besliyorlar yoksa kendinden büyük şeylerle mi?
1: Bak bu az önce şurada duruyordu, şimdi buraya gelmiş.
0: Bu kurbağa da az önce şuradaydı, şimdi şuraya gelmiş. Hatta hareket bile ediyor.
1: Çok hızlılar.
0: Elleri de minnacık.
1: Evet, aynı buradaki şelale gibi.
0: Evet. Acaba su içmek için bu şelaleden mi su içiyorlar?
1: Ben öyle tahmin ediyorum. Peki bu su nereden geliyor acaba? Yani suyun kaynağı neresi? Güzeller de ben biraz daha büyük bekliyordum ya, çok küçükler.
0: Ben de.
1: Bunların acaba yakından fotoğrafları yok mu?
0: Bu gerçeğinde böyle bir renk değil. Herhalde büyüyünce bu renge dönüyorlar. Baksana şuradaki kurbağa burada.
1: Evet, aynı kurbağa da bu kurbağa burada yok.
0: Evet. Ya da fotoğraf aldığı için varmış. Rengi değişik gözüküyor.
1: Acaba şey olabilir mi? Fotoğrafta yakınlaşınca küçük noktalar burada büyük gözüküyor olabilir mi?
0: Böyle bir açık yeşil var, bir de koyu yeşil var, bir de su yeşil var.
1: Nemli ya vücutları sudan. Nemlendikleri için yapışabiliyorlar diye tahmin ediyorum. Çok minik var ve çok büyükler.
0: Evet.
1: Şuna baksana.
0: Baksana. Bunun gözleri çok değişik. Üstü şişmiş, altı inmiş.
1: Ve çok büyükler. Acaba yavruları var mı?
0: Bilmem ki. Şunlar kılçık gibi de değişik duruyor. Üstünde pullar var.
1: Bak ağaç da var suyun altında. Çok büyükler. Acaba yavruları var mı ya?
0: Suyu... Aa, şurada minik bir balık gördüm. Baksana.
1: Evet. Şurada suyun altında da ağaç var. Aa, bakar mısın? Gerçek mi acaba?

0: Evet, ben hayatımda ilk defa penguen görüyorum.
1: Ben de. Ya baksana, çok tatlılar.
0: Evet.
1: Renkleri de çok canlı. Ben bu kadar beklemiyordum.
0: Bak, suyun dışındakiler, içindekiler. Bize bakıyor hatta.
1: Evet. Ya bunları sevmek isterdim. Çok tatlılar. Bayıldım.
0: Ben de. Ama tabii o kadar yok.
1: Şu taraflarda da varmış ama tam görünmüyor sanırım.
0: O kadar soğuk ki içerisi, cam bile buğulanmış yani.
1: Baksana, şurada birinin üstüne çıkmış. Sanırım o kral.
0: Olabilir. Aa, bak, bize doğru geliyor.
1: Ay çok tatlı. Kafasını suda çıkarıp yüzüyor. Keyif yapıyor sanki.
0: Evet.
1: Suda nefes alabiliyor sanırım.
0: Evet, alabilir. İçerisi kim bilir ne kadar soğuk. Acaba kaç derece içerisi?
1: Kollarındaki ne acaba? Çok değişik ve kimlik gibi duruyor. Ya da yüzücü belgesi.
0: Denize girmek için kimlik okutuyor. Öyle giriyor. Ya bu penguenlerle yüzmeyi çok isterdim.
1: Ben de. Şu penguenlere sarılmayı, onu öpmeyi çok isterdim. Çok tatlılar.
0: Evet.
1: Acaba bu soğukta onlar donmuyor mu? Yoksa soğuğa mı daha çok alışmışlar?
0: Onlar alışmış. Bak nasıl yürüyor.
1: Aa evet. Çok şu tarafa demiş. Doğru çıktı. Şimdi iniyor.
0: Evet.
1: Oradan, tekrar çıkıyor. Kararsız kaldı sanırım.
0: Oradan su akıyor. Keşke atlasaydı.
1: Evet. Bir de burada görürdük. Ama sanırım bu taraf daha derin geliyor onlara.
0: Evet. Evet.

0: toz balığına baksana. Kocaman.
1: Küçükleri de var, büyükleri de.
0: Evet. Vatoz balıklarını gıdıklamak isterdim ama zarar verebiliyor insanlara.
1: Ve gülüyorlar gibi suratları.
0: Evet. Acaba şu kısımları neden delik?
1: Bilmiyorum.
0: Balıklar da çok büyük. Şuradaki sarılı balığın çok güzel görünüyor.
1: Balıklar çok büyük. Yukarıdaki balıklar hamsi gibi.
0: Evet, hamsiye benziyor ama değildir diye düşünüyorum.
1: Olabilir. Belki köpek balıklarını beslemek için veya bu büyük balıkları beslemek için.
0: Bak tekrar dev bir tane geldi.
1: Bak köpek balığı var. Galiba köpek balığı, evet.
0: Köpek balığıdır ama yavru sanırım.
1: Evet, bunun daha büyükleri vardı. Orta kısımlar.

0: Sence en çok hangi balık vardır burada?
1: Vatoz balığı var gibi duruyor. Şuna baksana, bize doğru geliyor gibi.
2: Evet, bak ortada kocaman bir köpek balığı var.
1: Evet, çok büyük.
2: En büyük galiba.
1: Bizim gördüğümüzden de büyük.
2: Şurada da bir tane var. Farkındaysan...
1: Baksana şu şuraya çıkıyor. Ama evet, indi, düştü.
2: Öbür taraftayken hiç bu kadar köpek balığı yoktu.
1: Evet. Şuna baksana, pulları parlıyor.
2: Evet. Çok değişik hayvanlar ya.
1: Evet. Aa, şuna baksana. Yerde minicik. Sanırım vatoz balığından korkup kaçtı.
2: Bu çok büyük.
1: Ay o ne?
2: Kuyruğuna bakar mısın?
1: Kuyruğu dal gibi duruyor.

0: yaklaşmaya başladı. Bazıları da çok yakınlaşmaya başladı.
1: Yanlarında sence niye sopa var?
0: Bilmem ki. Belki de sopa değil de başka bir şeydir.
1: Sopaya benziyor.
2: Nasıl gibi? Yetiştirme.
1: Yani nefes alabiliyorsam kolay gibi gözüküyor.
0: Bilemem, belki çok kolay gözüküyor ama çok zor.
1: Bu kadar büyük camları silmek yani.
0: Bence zor.
1: Baksana kocaman cam. Ama cam siliyorlar en azından. Vatoz balıklarıyla beraber yüzüyorlar.
0: Aa, balığı seviyor.
1: Evet. Köpek balıklarıyla beraber, vatoz balıklarıyla beraber, bir sürü çeşit balıkla beraber yüzüyorlar yani.
0: Evet. Acaba ben sevebilir miydim bir dalgıç olsam?
1: Bence sevebilirdim. Ama yani cam silse bile en azından hayvanlarla yüzmesi bence gayet güzel.
0: Evet. Belki de paletleri sayesinde bu kadar derinde yüzebiliyordur.
1: Paletleri daha hızlı gitmesini sağlıyor.
0: O neydi ya? Işık mıydı o?
1: Evet.
0: Işıktı.
1: Yeşil ışıktı.
0: Şuna baksana, benekleri var.
1: Evet, bak kocaman köpek balığı geldi.
0: Evet. Ah, yine ışık.

0: Küratör ne demek?
1: Küratör bir sergiyi kurgulayan, tasarlayan ve bu sergiyi yöneten kişiye verilen ad. Biz de burada bir tema oluşturuyoruz. Sonrasında da buradaki canlıların getirilmesi, konsepte uygun bir şekilde buraya getirilmesi ve bakımlarının sağlanması. Bu ekibi yöneten kişi de küratörlük görevini yapıyor.
0: Peki küratör ne iş yapar?
1: Küratör ne iş yapar? Burada gördüğün bir Amazon konsepti var. Bu konsepti tasarlar. Buradaki ekibi yönetir. Hangi balığın nereden geleceği, hangi tankta olacağı, hangi su sıcaklığında yaşayacağı, hangi tuzluk aralığında yaşayacağı veya hangi bitkinin hangi sıcaklıkta olacağını tasarlar ve bu ekibi kontrollerini yapar küratör.
0: Bu ormanı nasıl oluşturdunuz? Bu bitkiler nereden geldi?
1: Biz burada bir Amazon ormanı konsepti oluşturduk ve dolayısıyla bitkilerin hepsi de Amazon konseptiyle ilgili coğrafyalardan getirildi, yurt dışından geldi. Burada da yine Amazon'daki gibi bir sıcaklık, nem, ışıklandırma sağlayarak bu bitkilerin büyümesini sağladık.
0: Buradaki çiçeklerin bakımlarını nasıl yapıyorsunuz?
1: Yine dediğim gibi buradaki çiçeklerin bakımı, çiçeklerin ihtiyaç duyduğu iki şey, güneş ışığı ve su. Biz burada canlıların ihtiyaç duyduğu nemi, sıcaklığı ve ihtiyaç duyduğu ultraviyole ışınlarını burada canlılara veriyoruz. Peyzaj ekibi tarafından da günlük rutin bakımları yapılıyor. Budanması gereken dalları varsa budanıyor. Gübre gerekiyorsa gübrelemeleri yapılıyor. Normal bir bitkiye bakar gibi burada Amazon bitkilerine bakımımızı yapıyoruz.
0: Bu orman içerisinde hangi hayvanlar var?
1: Bu orman içerisinde Cayman timsahımız var. Saranakondamız var, balıklarımız var, piranalarımız var, kapibaramız var, dünyanın en büyük kemirgeni ve gördüğünüz bitkiler var. Ayrıca zehirli ok kurbağalarımız var.
0: Benim bir sorum var. Timsahı yakından izleyebilir miyiz?
1: Timsahı yakından izletmiyoruz. Besleme esnasında izleyebiliyorsunuz dışarıdan. Arkadaşlar besleme yaparken siz de dışarıdan izleyebiliyorsunuz timsahı.
0: Zehirli hayvan var dediniz. O hangi hayvan ve o çok tehlikeli mi?
1: Zehirli ok kurbağaları var burada. Bu da doğası gereği beslendiği bitkilerden kaynaklı bu zehri salgılıyor. Herhangi bir tehlikesi yok.
0: Burada başınıza hiç ilginç bir olay geldi mi?
1: Burada tabii başımıza ilginç olaylar geliyor. Bazen canlılar yerlerini değiştiriyor. Örneğin kapibara bir tanktan başka bir tanka geçmek isteyebiliyor. Veya ziyaretçiden kaynaklı bir kurbağa teraryumunun camı açık bırakılabiliyor. Bu tarz böyle değişik olaylar oluyor burada.
0: Bazen zarar gören hayvanlar alıyor mu?
1: Şöyle, balıkların bir göz kapağı yok. Bizim gibi gözümüze ışık ya da flaş tutulduğunda ani reflekslerde uyarıldığında göz kapaklarını kapatamıyorlar olmadığından dolayı. Bunun için biz ziyaretçilerimize doğrudan canlılara ışık tutmamasını, fotoğraf çekerken flaş kullanmamasını söylüyoruz. Sebebi de bu zaten. Burada olabildiği kadar canlıları stresten uzak tutmaya çalışıyoruz. Örneğin bir kapibaraya yavaş yaklaştığında, sana yaklaşırken aniden hareketlenme yaptığında senden korkabiliyor. Amaç burada canlıları stresten

0: uzaklaşmak.
1: Ben küratör olmak istesem ne yapmam gerekir?
0: Yani küratör olmak ister, iyi bir küratör olmak istersen önce ilgili fakülteleri bitirmen gerekli. Sonra sektörde uzun yıllar harcaman gerekli ve idealist olman gerekli.

para. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin.

İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 33, Balıkesir 34. Ankara açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 19. Konya, Kayseri ve Sivas 35, Nevşehir 32. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 39, Aydın 40, Muğla ve Manisa 38. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 34, Adana ve Kahramanmaraş 36, Hatay 33. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 24. Bolu ve Samsun 30, Karabük 33, Rize 29. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 14. Malatya 38, Erzincan 36, Van 31, Ardahan 33. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 38, Şanlıurfa 40, Siirt 41 ve Diyarbakır 42 derece.

0: Açık piyasa işlemleri. Para politikası uygulaması açısından merkez bankalarının piyasadaki para miktarını arttırmak ya da azaltmak amacıyla hazine kağıdı alım veya satım işlemlerini yapmasıdır. API çerçevesinde bu kağıtların alım satımı kesin alım satım olabileceği gibi geri satım vaadiyle alım yani repo ya da geri alım vaadiyle satım yani ters repo biçiminde de yapılabilir.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: A Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay A Para, X A Para TV, Facebook A Para, Instagram A Para, YouTube A Para.
1: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Bak ben isteyerek bir şey yapmadım. Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
2: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
3: Değeri 20 bin dolar.
4: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
2: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
5: Adam biraz sert ve sinirli.
4: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
6: Cinayet videosu.
2: Ailece izlenecek bir komedi.
5: Kimsin oğlum sen?
1: Roket dizisi Gürbüz.
2: Gürbüz, hadi Allah'a emanet bu akşam 20'de Apara'da.
0: Genel izleyici için uygundur.

0: Bugün yine birbirinden değerli isimleri ağırlıyoruz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Merhaba.
1: Evet, sinema dönümümüz açıldı.
0: Evet.
1: Her hafta yeni bir film, yeni konuklar.
0: Efes'in sırrı.
1: Efes'in sırrı.
3: Evet, bu hafta da Efes'in sırrı.
1: Evet.
3: Önümüzdeki hafta Allah.
0: Nasıl geçti çekimler?
3: Vallahi ben çok fazla çekimde bulunmadım. Ben zaten misafir oyuncu olarak katıldım. Biz büyükler başrol oynamadık orada. Çocuklardı başrolü oynayanlar ve çok başarılılardı. Gerçekten de çok güzel bir film çıkmış ortaya. Ondan sonra dolayısıyla yani benim öyle çok büyük anılarım, maceralarım falan bu filmde olamadı.

0: Ama gençler çok eğlenmişler. Hep yani sohbet ettik, konuştuk. Hakikaten çok mutlular, çok memnunlar. O sıcaklık da zaten seyirciye geçen bir sıcaklık olmuş.
1: Yeniden okul müdürüsünüz.
0: Yani o işte bir mafya babası, bir okul müdürü. Evet. Yani onlar benim kaderimmiş demek ki.
1: Buradaki okul müdürü nasıl?
0: Buradaki okul müdürü daha eğitime yönelik. Daha doğrusu öğrencilerin eğitimine ve yani öğrenimine değil de eğitimine daha çok önem veren bir okul müdürü. İşte tarihi değerlerimize karşı çıktıkları için ödüllendiriyor vesaire gibi pozitif, iyi, bana pek uymayan bir okul müdürü diyebiliriz.
1: İnşallah. Tarık abi, siz nasıl buldunuz gençleri?
0: Vallahi şimdiki gençler harika. Gerçekten yani belki çağın iletişimin gelişmesiyle vesairesiyle bir kere çok dikkatle dinliyorlar. Dinlediklerini hayata geçiriyorlar. Son derece disiplinliler. O zaman ortaya güzel bir şey çıkıyor. Yani tabii bir kısım gençler de çocuklar da bizim piyasanın haricinde gözlediğim şey de biraz konsantrasyon şeyleri var, zorlukları var. Konsantre olmakta zorluk.
2: Çünkü hiperaktifler sürekli.
0: Dikkatleri dağılabiliyor çok şey. Ama özellikle mesela bu filmdeki küçük ufaklıkları bir görseniz. Onların gelmesi lazım aslında bu akşam buraya. Onların anlatması lazım bir şeyi. Hakikaten şaşırırsınız yani. Çok çok başarılılar gerçekten. Tabii burada çok sevgili Gökhan Tiryaki'nin de yönetmenimiz, inanılmaz bir katkısı var. Çünkü kaç herhalde 30 tane çocuk vardı. 30 Oo. Tane çocukla film çekmek demek. Düşünebiliyor musunuz?
2: Evet.
0: Ama o kadar ciddi bir disiplin içinde çekildi ve her şey çok güzel geçti ki bu hem yönetmenin yumuşaklığıyla ilgili, ne kadar sabırlı olduğuyla ilgili ve tabii ki gençlerin de çocukların da ne kadar söz dinlediğiyle diyeyim ilgili bir şey. Dolayısıyla ortaya çok meşakkatli ama çok güzel bir şey çıkmış oldu.
2: Harika. Siz de Efes'e gittiniz değil mi? Efes'te çekildi değil mi film?
0: Evet. Efes'te, Selçuk'ta, Efes'te, Kuşadası'nda oralarda çekildi. Ben Efes'e daha önceden de gitmiştim.
2: Siz gitmişsinizdir tabii, tahmin ediyorum. Nasıl etkileyici bir çekim yani, oldu değil mi?
0: Efes işte. Siz gittiniz mi Efes'e?
2: Tabii iki kere.
0: Siz gitmemişsiniz.
1: Ben de gittim.
0: Vallahi.
2: Hatta ben geçen sene bir de gecesine gittim. Ha. Esas olay o.
0: Evet.
2: Gecesi evet, olay acayip. Efsane.
0: Meryem'e gittiniz mi?
2: Evet.
0: Meryem Hanım, orası da tabii çok güzel. Yani hakikaten ülkemiz acayip.
2: Evet, mazal. Evet, gelelim abi. Aile bir imtihandır. Buyurun. ATV'de yeni başladı ve girişi bomba gibi oldu. Rekorlarla başladı.
0: Maşallah.
2: Hayırlı uğurlu olsun. Maşallah,
1: maşallah
2: diyelim. Evet. Evet abi, senin de rolün yine orada da yine bir ağır abisin. Evet, biraz o setten başladın. Şimdi nasıl her şey, konusu her şeyiyle. Fark demek ki seyirci halen artık milletimiz ve halkımız senaryoyu çok iyi anlıyor. Yani konuyu yakalarsanız.
0: Yalnız senaryoyu değil. Artık oyuncuların ne kadar samimiyetle, duygu doğruluğuyla oynadığını da anlamaya başladı. Yani yemiyor. Öyle rol yapanı beğenmiyorlar. Gerçekten o karakter olanı beğeniyorlar vesaire gibi. Tabii inanılmaz gelişti. Yani teknoloji nasıl geliştiyse, bizim bütün imkanlarımız nasıl geliştiyse, oyunculuğumuz vesaire nasıl geliştiyse, seyircinin de izlemesi gelişti. O bir avantaj tabii. Diziye gelince biraz şeyli başladı, maceralı diyeyim birazcık başladı. Mekanlar tabii çok çok güzel mekanlarımız var. Onlar seçildi. Hepsi gayet güzel yerine oturdu. Ekip birbiriyle çok iyi anlaştı. O sıcaklık, çünkü seyirciye geçen sıcaklıktır. Abi dizisinde gerçekten o sıcaklık var. Bütün oyuncular, teknik ekip, hepsi aile gibi oluyorsunuz. Yani bunu yıllardır yapıyoruz böyle. Öyle olduğunuz şıkta, öyle olduğunuz projelerde hakikaten

0: Seyirci bunu hemen alıyor. Direkt geçiyor seyirci. Tiyatroda da öyledir. Yani eğer sizin kastınız sahneye çıkan, seyircinin karşısına çıkan oyuncu grubu bu şekilde çok sıcaksa, aile gibiyse seyirci hemen anlar onu. Değilse yani seyreder, alkışlar vesaire filan ama aynı şey olmaz, aynı tatlı olmaz. Burada da mesela ben İkinci Bahar'dan hatırlıyorum. İkinci Bahar dizisini hepimiz hatırlarsınız.
1: Hatırlamaz mıyız?
0: Oradaki sıcaklık, o tamamen o ekibin nasıl böyle birbiriyle aile gibi olduysa o seyirciye geçmişti. Burada da şimdi ona çok yakın bir sıcaklık var. Daha çok başındayız. Ama yani giderek daha da sıcak ve samimi olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla iyi olacak inşallah.
1: Çarşamba günkü pasta kesimindeki görüntüleri gördüm. Sanki artık ikinci sezon falan olmuş da herkes o samimiyette pasta kesiyor. Herkes sarmaş dolaş. Herkes birlikte çok güzel zaman geçmiş. Herkes çok iyi kaynaşmış.
0: İşte o baş...
1: Onu hissettim. Ha,
0: o başta şeyin sürecin uzamasından kaynaklanan bir şey. Yani aslında kötü veya da negatif bir şey bizim kaynaşmamıza çok şey yaptı. Sebep oldu.
1: Daha iyi olmuş,
0: o da lehimize oldu yani diye şey yapabilirim ama şu anda maşallah şeytan kulağına kurşun. Bak bereket taşıyor. Bereket taşıyor.
1: Biraz konusundan bahsedelim mi? İlk senaryo eline geldiğinde, kadroyu ilk gördüğünde neler hissettin?
0: Senaryo geldiğinde kadro tam oluşmamıştı daha. Tabii yani Kenan vardı. Bir tek onu biliyordum. Hatta Afra Hanım da daha sonradan belli oldu. Senaryoyu biz okuduktan sonra vesaire ama birinci bölümü senaryosu geldi. Birinci bölümde ben hayret ettim. Yani o kadar çünkü içinde yani yıllarca bu işi yaptığınız zaman belli bir noktaya geldiğinizde bir şey okuduğunuz zaman ne anlattığına değil neresinde kötü bir şey var, eksik bir şey var, negatif bir şey var, zarar verecek bir şey var veyahut da tutmayacak bir şey var şeklinde bakıyorsunuz. Böyle bir alışkanlık oluyor otomatik olarak. Ben okuduğumda çok etkilendim. Yani hikaye çok güzeldi ve ilginç olan bütün karakterler, yani canlandırılan bütün karakterlerin hepsinin hikayeleri ayrı ayrı ve önleri açık. Yani bu tabii bu işi dizayn eden senaristlerin Gülseren Buğdaycıoğlu'nun gene hanımefendinin şeyi
1: gerçek hikaye
0: hikayesi. Dolayısıyla Eylem Can Polat zaten bu işin en iyilerinden biliyorsunuz siz de. Onlar bu işi ele aldığı zaman da zaten bütün karakterlerin ileriye yönelik şeyi
1: ne güzel.
0: Çok çok güzel gidecektir diye düşünüyorum.
2: Biz de merakla bekliyoruz. Kenan İmirzalıoğlu ile baba oğlu oynuyorsunuz.
0: Evet, evet.
2: Şimdi peki nasıl partner oldunuz?
0: Vallahi bir kere Kenancığım Galatasaraylı. Oradan tamam. Ben ilk defa çalışıyorum Kenan İmirzalıoğlu'yla. Ama bugüne kadar hep gördüğüm ve duyduğum ve tesadüfen de yaşadığım şey son derece saygılı, son derece beyefendi. Çok iyi bir aile kültürü almış ve kendini yetiştirmiş bir insan. Yakışıklı, yetenekli, oyunculuğuna zaten bir şey söylemeye gerek yok. Dolayısıyla çok kolay oluyor anlaşmak. Biraz ben de öyle şeyim yani. Öyle havam yoktur vesairedir bilmem ne falan filan. O bakımdan çok net
1: mütevazı.
0: Anlaştık. Çok çok büyük tevazu sahibi, çok saygılı sağ olsun. Aynı şekilde Sinan Tuzcu
2: evet.
0: Kardeşim aynı şekilde öyle. Diren Polatoğulları öyle.
2: O da
0: yani
2: çok iyi.
0: Dediğim gibi işte o aile ekip. Şeyi çıkıveriyor hemen ortaya. Teknik ekip öyle, reji kamera ekibimiz hepsi canlar. Reji ekibi zaten Cem ve altındakiler bilmem ne gibi öyle. Hakikaten çok çok mutlu olduğum bir proje oldu. Devamı bakalım göreceğiz.
2: Çok güzel i̇nşallah. Olacak inşallah. Afra ile ilk bölümde çok sahneleriniz yoktu sizin. Ama birinci bölümü izlediniz.
0: O gelecek siz... bana. Bana gelecek o. Gelecek. Geldiği zaman ben onu nasıl tozunu çıkaracağımı ya. Şu anda bilmiyorum ama yaparım.
2: Nasıl buldunuz oyunculuğunu?
0: Vallahi çok şaşırdım. Ben izlememiştim daha önce. bu şey proje basında yer almaya başlayınca, medyada yer almaya başlayınca bir sürü eleştiri geldi. Siz de hatırlarsınız mutlaka, siz de duymuşsunuzdur. İşte yaş farkı çok fazla da işte o çocuk gibi duracak da onun yanında vesaire gibi böyle bir sürü yorum yapıldı. Ben hiçbirine şey yapmadım onların. İtibar etmedim çünkü sonuçta bu hani amatör bir iş değil. Bu işi programlayanlar, kastı yapanlar vesaireler de, yani bütün o işi yönetenler de bu işin içinde yıllarını vermiş insanlar. Dolayısıyla böyle bir hata yapacaklarını, yani o yorumlarda sözü geçen hataları yapacaklarını ben düşünmedim hiç. Dolayısıyla bir şans verip görmek lazım. Ve hakikaten hiç söyledikleri gibi değil.
2: Aynen. Olmadı, evet.
0: İnanılmaz tıpatıp oturmuş 40 yıldır Kenan'la sanki karşılıklı oynuyorlarmış gibi çok büyük bir rahatlıkla ve bir başarıyla götürüyor. Tebrik ediyorum kendisini, gerçekten güzel bir iş çıkıyor.
1: Peki Tahir Hancıoğlu, otoriter, acımasız, geleneklerine körü körüne bağlı bir aile reisi.
0: Evet.
1: Evet, o nasıl bir karakter? Yani mesela aile ilişkilerine dair neler izleyeceğiz dizide? Sizin üzerinizde çok büyük yük var o konuda diye düşünüyorum.
0: Evet, doğru. Şimdi efendim bu hikayenin kahramanları Vanlı. Vanlı bir aşiretin İstanbul'daki yaşayanları. Ama aşiret devam ediyor, Van'da var veya yani oradan insanlar geliyor gidiyor vesaire gibi. Ama tabii çok uzun yıllar önce İstanbul'a yerleştikleri için de tabii İstanbul'da iş hayatına girmişler. Ve de yükselmişler, gayet de güzel yükselmişler. Ama geleneklerinin çoğundan vazgeçmiyorlar. Yani mesela kahvaltı sofrası. Baba gelip masaya oturmadan kimse oturmuyor. Herkes geliyor, ayakta bekliyor. Baba buyurun dediği zaman oturuyor gibi. Hakikaten yani törelere ve şeylere, geleneklere bağlılık kısmında göreceksiniz o şeyi, aile şeyini. Ama yani baba da öyle çok pirupak sütten çıkmış ak kaşık şeklinde bu servete ve bu iş şeyine gelmemiş. Dolayısıyla hikaye tabii onun üzerinden gidiyor ve bunu çok sık flashbacklerle veriyoruz şeyde, dizide. Yani özellikle birinci bölümde tabii hem karakterleri tanıtmak hem hikayeyi tam olarak anlatabilmek için çok fazla flashback kullanıldı. Ama sonraki bölümlerde de mutlaka bir sürü, çünkü bilinmeyen var. Birinci bölümde ya acaba o mu, bu mu, şu mu diye sorduğu seyircinin bir sürü şeyi var. Bunları da gelecek bölümlerde flashbacklerle, hikayeyi anlatarak vesaire gibi toparlayarak gideceğiz diye düşünüyorum.
1: Harika. Salı günü heyecanla bekliyoruz ikinci bölümünü.
0: Evet. Ben de.
2: Gerçek hikayeler daha fazla içine çekiyor bizi değil mi? Gerçek hikayeler daha fazla bizi içine çekiyor.
0: Şimdi tabii yani gerçek hikayeden yola çıkıp çok fazla kurmaca yaptığınız zaman inandırıcılıktan biraz uzaklaşıyorsunuz. Burada çok önemli olan tabii senaristlere işte bu iş düşüyor. O karakterlerin gerçek hayattaki karakterlere benziyor olması lazım veya içinden olması lazım. Yani mesela Tahir Hancıoğlu var Türkiye'de. Sinan Hancıoğlu da var Türkiye'de. Doğan Hancıoğlu da var Türkiye'de. Bunlar var. Yani insanlar zaten bir işin inandırıcı olması için çevresinde gördüklerinin aynısını görmesi lazım ki inansın. Yoksa siz süper uçmuş fantezi bilmem ne falan yapabilirsiniz. Bunların hepsi çok da güzel olur. Hele hele şimdi teknik imkanlar inanılmaz. Ama inandırıcılık kısmı bence hala daha Yeşilçam'ın da çok başarılı olduğu nokta odur. Yeşilçam karakterlerini şöyle bir hatırlayın.
1: Evet, kesinlikle.
0: Yani o da bir killingler bilmem şeyler filan, onları söylemiyorum. Onlar ayrı. Ama onun haricinde anlatılan bu mahalle hikayeleri, o evet, sıcaklığı, Yeşilçam'ı bilmem ne. Kafasını çevirdiği zaman bakkalı görüyor. Bakkal aynı bakkal. Turşucu görüyor. Turşucu aynı turşucu gibi. Dolayısıyla buradaki karakterler de hakikaten çok incelenmiş, üstünde çalışılmış karakterler. Biz de elimizden geldiği kadar tabii gözlemlerimizle onları doğru yorumlayıp, hatta sıkıştığımız zaman da soruyoruz. Yani senariste de soruyoruz, yönetmene de soruyoruz. Burada hangi duygu, ne gibi? Yani böyle ince ince işliyoruz. Onun da sonucu işte böyle güzel çıkıyor.
1: Harika.
2: İnşallah reytingi artarak devam edecek.
1: İnşallah. 60 yıllık bir deneyim.

0: yani yıllar. Şimdi bakıyoruz, yanındaki gençler olsun, bir sürü dizilerde ya filmlerde oynadım, çok gençlerimiz. Herkes şu anda üniversite mezunu ve herkes bu akşam bunu sormak için seni bekledim. Çok merak ediyorum. Herkes okumuş, iyi veya kötü üniversite mezunu ve çok da iyi eğitim alan, mühendislik okuyup da oyunculuk yapanlar var. Abi 60 yıl önce Galatasaray Lisesi ve arkasından Güzel Sanatlar ve Mimarlık. O dönemde herhalde abi yok gibi bir şeydi değil mi? Kaç kişiydiniz siz? Yani 10 kişi değildiniz toplam böyle diye düşünüyorum.
1: Olur mu canım?
0: Var mıydı? Ben tabii, mi yanılıyorum? Biraz o dönemi merak ediyorum
1: benim
0: ben de.
1: Benim büyüklerim var, benim ustalarım var. Mesela Ergun Köknar vardı, Allah rahmet eylesin. Allah Ergun rahmet Köknar, Galatasaray Lisesi mezunu. Teknik Üniversiteden mezun, mimardı. O da ama hiç mimarlık yapmadı. Şiir tiyatrosunda oyunculuğa başladı. Ondan sonra Suna Abla ile, Suna Pekusal ile evlendi vesaire gibi vardı. Yani çok var öyle.
0: Var çok öyle.
1: Aytaç
0: mi?
1: Yörük Aslan abi vardı mesela. Hep rahmetli oldular şimdi hepsi. O da gene akademiden mimar olarak mezun oldu. Çok vardı, hiç yok değil.
0: O zaman önemini şu, anlaşılıyor muydu? Yani acaba?
1: Ama o zaman kaç tane üniversite vardı?
0: O ayda.
1: Yani şimdi herkesin üniversite mezunu olması yani o bir şartmış gibi, dünyanın hiçbir ülkesinde olmadığı şekliyle liseden sonra mutlaka üniversite okulması. Halbuki üniversite benim anladığım, bildiğim kadarıyla akademik kariyer için okulan bir şey. Yani inşaat mühendisi olmak için herkesin üniversite okuması gerekmiyor. Mühendis olmak için gerekiyor tabii ama zaten mühendislik o da akademik yola giden bir şey. Onun haricinde yani bunun teknik okulları var. İnşaatın bir sürü yerinde mesela, yani inşaatı örnek olarak veriyorum. Dolayısıyla üniversite mezununun çok olması birazcık Türkiye'ye özgü bir şey. O kadar çok üniversitenin verdiği, o kadar çok öğrenciye, mezuna o kadar çok iş olmadığı için de onlar da işte oyunculuktu, şoförlüktü, pazarcılıktı gibi işler yapıyorlar.
0: Peki sizin döneminizde?
1: Bizim dönemimizde dediğim gibi üniversite o kadar şey değildi ve hakikaten
0: garipseniyor mu? Garipsendin mesela bu kadar Galatasaray bir sonra mimarlık okumuş, şimdi oyunculuk yapıyor. Ailenizden tepki aldınız mı ya?
1: Hayır. Hayır, hiç almadım ama ben 30 sene sanayicilik yaptım zaten. Yani tiyatro ile birlikte beraber yürüttüm ikisini. 30 sene sanayicilik yaptım. Dolayısıyla yani o da çok rastlanılan bir örnek değildir ama ben bırakmadım hiç yani. İkisini birlikte götürdüm hep. Benim bir sürü arkadaşım mesela Ferhan Şensoy sadece tiyatro. Sadece tiyatro.
0: Evet.
1: Aileden tepki onun için görmedim ama yani mimarlıktan mezun olduktan sonra başka bir hiçbir iş yapmayıp sadece oyunculuk yapsaydım görür müydüm? Ondan da çok emin değilim, yani görmeyebilirdim de. Çünkü onun da çok örneği var. Dolayısıyla o yönlerden hiçbir sıkıntım
0: sizin
1: olmadı.
0: Sizin çiziminiz iyiydi. Halen karalıyor musunuz bir şeyler?
1: Yani teknik resim olarak evet ama tablo mablo
0: yok, tablo değil yani ne bileyim, canın sıkıldığınızda böyle kara kalem bir şeyler,
1: yok kara kalem öyle bir şeyler hiç merak da etmedim ama nasıl girdin akademiye diye soracaksınız. Lise bittikten sonra ben hayatımda hiç resim çizmemiştim. Akademi imtihanına girerken resim çizmen lazım yani ne olursa olsun. Bir kursa gittim 15 gün akademide. İmtihan öncesi kurs vardı. Yetişkin öğrenciler veriyorlardı o kursu. Onlara gittim. Orada işte şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Öğrettiler bana vesaire. Tamam dedim, ben de öğrendim. Yani bayağı vazo falan çiziyordum böyle güzel kara kalemle. Ondan sonra imtihana girdik. İmtihanda verilen soru çok ilginç. Bir parklarda bank vardır ya.
0: Evet.
1: Bir bank ve bir şemsiye. Konu bu. Buyurun çizin dediler. O çok güzel resim çizen arkadaşlarım benim. Okuldan da liseden de arkadaşım vardı. Birlikte imtihana girdik. İnanılmaz şeyler çizdiler. Açılmış şemsiyeler böyle içinden detaylar şunlar bunlar. Böyle fotoğraf gibi. İnanılmaz şey, hiçbiri giremedi akademiye.

0: Ben ne yaptım? Kapalı şemsiye çizdim. Çok kolay. Kapalı şemsiye abi. İlla açık olacak diye bir şey yok. Ama ne yaptım? Şemsiyenin safı böyledir ya.
1: Evet.
0: Onu getirdim. Bankın da kenarını üçgen yaptım. Kenarına taktım. Köşesini. Oraya taktım.
1: Çok güzel.
0: Çünkü şemsiyeyi çok iyi çizebilirsin. Bankı da muhteşem çizebilirsin bilmem ama onların aradığı o değil.
2: Onlar orada bir işlevsellik var, evet.
0: İkisinin fonksiyon olarak bir işlevini bir araya getirirsen mimar olursun diyor.
2: Tabii.
0: Bunu bize bu cümleyle kimse söylemedi. Orada işte onu öyle düşünenler girdi akademiye. O müthiş resim çizenler giremedi maalesef.
1: Niye mimarlık?
0: Bilmiyorum.
1: İçinizde bir şey mi vardı?
0: Yani lisede son sınıfa gelirken daha doğrusu iki şeyi taktım kafama. Ben mezun olur olmaz dedim. Önce akademiye gireceğim ve mimarlık okuyacağım dedim. İkincisi de hemen evleneceğim ve hemen çocuk sahibi olacağım dedim. Ve bir öğretmenle evleneceğim dedim. Bunların hepsi ben lise son sınıfta okurken yerleşmişti.
1: Ve oldum.
0: Hakikaten mezun oldum. İmtihanlarına girdim. O zaman merkez sistem falan yok. İmtihanlarına girdim. Akademiyi kazandım. Daha sonra bir öğretmen hanımla tanıştım. Hala eşim olan hanımefendiyle tanıştım. 22 yaşında baba oldum. Hala ve bütün o şeylerim devam etti. Yani akademide derslere gittiğimiz zaman çocuğumla gidiyordum. Bahar'la, büyük kızımla gidiyordum. İkinci sınıftayım daha.
1: Wow.
0: Sanat tarihi öğretmenimiz vardı Nermin Hanım. Allah rahmet eylesin. Herhalde rahmetli olmuştur. Alırdı Bahar'ı kucağına, ondan ders anlatırdı falan. Yani böyle tuhaf tuhaf şeyler yaptı.
2: Ama demek ki isteyince her şey oluyor. Bu aslında evet. Onun da kanıtı.
0: Çok şükür. Sadece çok şükür. Şimdiki tek istediğim ne olabilir?
1: Torun.
0: Hayır, torun var.
1: Tamam.
0: Var. Ne olabilir? Abi dizisinin reyting aldı.
1: O da ilk bölümde aldı, tamam.
0: Çok şükür. Ona da çok.
1: Halen hayat enerjiniz falan şey var. Yani bu iş bitmez herhalde ya. 80 yılda olsa.
0: Yani
1: ben orada olacağım.
0: Allah sağlık verdikçe ben hiç boş durmuyorum. 10 yaşından beri çalışıyorum. Yani
1: maşallah.
0: Öyle çalışıyorum, böyle çalışıyorum. Onu yapıyorum, bunu yapıyorum bilmem ne ama hiç durmadım. Durunca yaşlanırım gibi geliyor bana.
1: Evet, bence de.
2: Seyirci de sizi çok seviyor
1: o yüzden,
2: zaten.
1: O yüzden de hep gençlerle sizi oynatıyorlar. Süper oluyor.
0: Bir de gençlere sormak lazım.
1: Ya, yok, onlar da mutludur ya.
3: Sağ olun, bize düşmez ha.
0: Canımsınız benim. Canımsınız. Evet.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Zor gülüyorlar.
2: Hayır, niye şahane, böyle? Şahane bir jenerikle açıldı böyle 90'lar falan böyle şeyler, televizyonlar, eski televizyon, sonra birdenbire bir hüzünlendik. Elinize sağlık.
0: Üzüldük.
2: Teşekkür
1: her
2: ederim.
1: Duyguyu yaşıyoruz.
2: Birdenbire.
0: Tam böyle Yonca Evcimik dans edecek gibi derken bağladık.
1: Evet. Hoş geldiniz. İki sevdiğimiz sanatçı karşımızda. Çok
0: teşekkür
1: mutluyuz.
0: Teşekkür ederiz.
2: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
3: Evet Yonca'cığım, ne yapıyorsun? Yaşlanmayan bir görüntü.
1: Hiç değişmiyor gerçekten.
2: Vallahi dondurdum kendimi.
0: İyi, süper, harika.
2: Ne yapayım, çok çalışıyorum. Yoğun çalıştım, evet. Aslında son bir iki senedir falan. İşte en son bir tane bir gösterimiz hazırladık, onu çıkardık. Zaten iki senedir çalışıyorduk üstünde. Yonca'nın 90'lar Ekspresi diye. Artık o da çıktı, ben rahatladım. Yani yeni yeni dinleniyorum. Yani ciddi yorgunluk ama güzel bir yorgunluk.
3: Evet, çok iyi oldu. 90'lar Ekspresi nasıl doğdu?
2: Yani aslında
3: çünkü sen 90'ların sanatçısı oldun.
2: Yani uzun zamandan beri zaten hep var benim aklımda. Ciddi bir müzikal geçmişim olduğu için işte konservatuvar arkasından müzikaller falan

0: işte 90'lardan itibaren müzik, bütün bunların harmanlandığı genel bir şey hayalimde vardı. Kariyerimin belli bir döneminde böyle bir şey yapayım diye. Epeydir de düşünüyordum. 2 senedir de üstünde çalışıyorum. Aslında 45. yıl diye geçiyor ama 2 sene önceydi 45. yıl. 2 sene önce başlayınca 47 olduk, farkında değiliz yani durumun. Ondan sonra bu seneye nasipmiş işte. Oldu, çıkardık sonunda. Çok içime sinen, çok istediğim gibi bir proje oldu.
1: İlgi de büyük oldu.
0: Çok şahane oldu, çok güzel oldu. Çok
2: her güzel şey oldu. De sana ait. Yönetiyorsun, prodüktörlük,
0: her
2: sahne
0: şey,
2: tasarımı.
0: Yapım, her şey bana ait. Çünkü benim hayalim. Yani benim istediğim gibi olmalı. Hani bir ara bir çalışmalarımız oldu böyle, başka bir yerde olsun mu ama orası değil de şöyle olsun dedikleri zaman ben bir burkuldum. Çünkü o değil yani. Benim yapmak istediğim böyle bir şey. Onun için 2 sene gecikti zaten. Dolayısıyla ben kendi istediğim gibi bir şeyi hayata geçirmiş oldum.
2: Ve bir zaman tüneline geçiyor
0: şahane
2: muyuz?
0: Hem de nasıl. Çok güzel oldu. İnşallah izlersiniz gelip.
2: İnşallah.
1: Nerede?
0: Şimdi 2 tane bir şey yaptık biz, premier gibi. Bir şekhanede yaptık. Ertesi günde Leyla Gencer'de yaptık. Bir görmek istedik kendimizi, ne yapıyoruz diye, sahne üstünde dekorlu falan. Şimdi bundan sonrası artık açık havalara çünkü...
1: Yazın.
0: Tabii. Yani kapalı yerde zaten bir saat yapalım dedik. 100 dakika olsun dediler de tek perde. 120'den aşağı inemedik.
1: Harbi olur, Antalya olur, İzmir olur, Bursa olur.
0: Bütün açık havalar olabilir tabii. Aynen öyle.
1: Çok
0: oraya
1: güzel
0: doğru hazırlanıyoruz.
1: Oluyor. Yazın açık havalarda oynamak çok keyifli oluyor.
0: Evet, evet, evet.
1: Öyle duygusu da çok güzel oluyor. İzleyicinin o tatlı böyle eğlenmeye gelmiş hali sana da geçiyor. Efil efil, çekirdek çitleyerek bir yandan.
0: Hakikaten efil efil.
1: Gerçekten efil efil, efil,
0: efil, efil, efil,
1: efil, efil,
0: efil
1: keyifli
0: oluyor.
3: Ama tek kişilik gösteri biraz zor değil mi?
1: Yani yok yani
3: koca sahnede tek başına
1: işin neyse çalışırsan yani her şey kolay olur.
3: Dolduruyorsunuz zaten bir şekilde. Siz de araya şovlar movlar bir şeyler katıyorsunuz öyle bir açık havada olduğu zaman.
1: Yani sahnede prodüksiyonu tabii göstermek gerekiyor. Gelen izleyiciye bir prodüksiyon göstermek gerekiyor. Benim şimdiki oyunla ilgili ise bende ledler var. Zihnimin ya bir yeni oyun ben evet. Yeni bir oyun yaptım. Sormuyorsunuz mu?
2: Soruyoruz.
3: Biz de sinirli konuşacağız.
2: Çok tatlı bir hikaye.
1: Ama finalde
2: biraz finalde
1: üzüyor. Finalde üzüyor az biraz. Güzel bir tiyatro oyunu hazırladık. Ben yazdım.
3: Hayır. Senin hikayen mi? Öz hikayen.
1: Çok uzağa gitmedim. Çok uzağa gitmedim. Ama çok yakında da değilim. Yani bak senin hikayen bile olabilir içinde. Biz de seninle eski tanışıyoruz.
3: Evet onu diyecektim.
1: Sağdan soldan da ağlıyorum tabii ki hikayeyi.
3: Eyvah.
1: Yani tamam. Bir erkek kadın erkek hikayesi anlatıyorum. Tabii çok ki güzel. Kendimden anlattığım şeyler var ama duygularını baz alıyorum. Senin başından da güzel bir hikaye geçmişse neden orada olmasın yani. Hikaye hepimizindir.
2: Evde şarkıyla cevap veriyor musun peki sen de? Oluyor
1: ya
2: mu öyle
1: şarkılı,
2: şey?
1: Şimdi ona da sürpriz yapıyorum. Ailen ilk defa bu akşam izleyecek oyunu. Şarkıları bir tanesini dinledi, diğerlerini dinlemedi. Ona böyle güzel bir sürpriz olacak bu akşam.
2: Güzel.
1: Umarım beğenir. Beğenmezsem benden haber alamazsanız. Hanım oyunu beğenmemiştir. En son Bursa mahalledeydik, oynuyorduk. 11 gibi falan bitmiştir oyun. İzimi sürün.
3: Peki Alper direkt şey dedin değil mi? Bu kadar güzel anlattın ki şimdi bunu ancak şarkıyı ben şimdi kime anlatayım da bana bunu üretsin. En azından ben kendim yapayım da içim rahat etsin moduna girdim.
1: Ya duygu şimdi şimdi oyundaki adam zaten bunu bir gereç olarak kullanıyor ama bir iş yaparken dedi ya ben kendim yapmadığım zaman rahatsız oluyorum diye.
3: Aynen.
1: Bende de OKB var. OKB de zaten her şeyi kendi yapmasıyla ilgili kendini bol bol yoran bir rahatsızlık diyeyim. Ben ona ne diyeceğimi bilemedim. Daha kolay oluyor, daha hızlı oluyor. Buradaki amaç tamamen şey, bu yazdığım işin duygusunu anlatabilmek için benim yazdığım sözler olması gerekiyor. Şu anda işte mastering'de bile 4. tur dönüyor. Yok daha duygusu alttan olsun. Yok piyano daha piyano olsun. Yaylılar şöyle gelsin. Başka birinin yorumundan ziyade ben o adamı anlatmak için çok irdeliyorum onu. Çok şey irdeliyorum diyorum. Didikliyorum özür dilerim. O yüzden yapmak daha kolay oluyor.
2: Çok normalde şarkı söylemeyi seviyor musun?
1: Yok. Öyle de sevmem açıkçası. Ama dediğim gibi olur yani şöyle bu da gelişti. Bir ilk Şen Yuva'da biz başladık. Şen Yuva diye bir dizi yapıyorduk. Onun her bölüm kız tavlamak için piyanist şantör birini oynuyordum. Ben kız tavlamak için kızları besteleyen bir Nurettin Şen Yuva

0: diye birini oynuyordum. Her bölüme 20 bir tane yaptım. 20 tane beste çıktı. Güzel de oldu. Kendini de iyi ifade ettiği için tekrar altını çiziyorum. Sonra tabii bunları böyle yapmak için MESAM'a kaydolman gerekiyor. Bir baktım ki ben MESAM'a kaydolmuşum filan derken.
1: Oradan paralar geliyor falan.
0: Tabii. 3 ayda bir 750 TL geliyor oradan. Ondan sonra Olur Olur'a yaptık. İşte Selçuk Aydemir'in filmine yaptık. Ama bu dediğim gibi konuyu, hikaye anlatımını desteklemek amaçtı. Güzel oldu. Ben beğeniyorum. Yaptığım işleri de seviyorum açıkçası. Bence bu şarkılar da güzel oldu. Bir yandan Ayla Çelik bana çok büyük bir destek verdi. Bir sınıf arkadaşımdır Ayla. Bir telefonla geldi, düet yaptık. Hayallerimde diye bir bestemiz
2: sen
0: var.
2: Sen işi büyütmüşsün bayağı yakında kesin.
1: Gitarları
0: Gökhan Türkmen çaldı. Ama çevrem iyi şekerim. Yonca beni çağırsa ben gitmeyeceğim yani. Bir derdin olduğunda etrafında da yaş aldıktan sonra eşin dostun artık duayenlerle dolu. İşte Gökhan'a ya ne yapsam dediğinde adam stüdyosunu vakfediyor sana.
3: Çok
0: sağ olsun. Teşekkür ederim buradan. Ayla da bir telefonla geldi. O kadar da güzel, böyle sesimiz de uydu. Güzel bir iş çıktı. Vallahi heyecanlıyım. Şarkılarla ilgili ayrı heyecanlıyım. İşle ilgili ayrı heyecanlıyım.
1: Çok
0: konuştum ben ya.
1: Biraz soundtrack'ını falan yapacak mısınız böyle, hani albüm şey?
0: Spotify'a koyarız.
1: Koyarsınız.
4: Ben bu arada Alper Kurha hayranıyım. Daha önce iki gösterisini izlemiş biri olarak söylüyorum.
0: Hatırlıyorum. Siz solda oturuyordunuz.
4: Evet. Eğer izlemeyen varsa çok şey kaçırmış demektir. Bence mutlaka gelmeliler bu oyuna.
0: Sen kadın erkek hikayesi anlatıyorum yine. Evet. Orta blokta bak, tam senin seveceğin bir şey oldu bu.
2: Orta bunun yeri de belirliyor. Ben de 90'ları seviyorum. Ben de geleceğim.
1: Lütfen. Çok eğleneceksiniz.
2: 90'lara gelirsek 90'ların büyüsü nedir? Yani bitmeyen bir 90'lar.
1: Vallahi onu işte biz yıllardan beri biz de bir merak ediyoruz aslında. Ama geri dönüp baktığın zaman işte daha analog, dijital yok. Daha samimi besteler, samimi sözler. Hatta o zamanlar sağlam yargılanmıştı benim söylediğim şarkıların sözleri, yani bizden daha büyükler tarafından böyle şarkı sözü mü olur, onlar geçici kalıcı değil falan. Aradan yani 36 sene falan geçmiş, hala söylüyoruz yani. Evet. Hele şimdiki sözlerin yanında iyice naif kaldı. Ama bu sürü şey tabii, çark dönüyor dünyada. Aynen. Da böyle. O dönem sadece müzikle ilgili değil bence. 90'lardaki her türlü hayat şartı, ekonomiyi, belki de daha mutlu bir zamanlardı. Bu ben unutmuyorum, aboneye çıkardığımda ciddi oranda bir arabesk furyası vardı. Yani böyle bir kalp kırıklığı, insanlarda hep böyle bir kötümser bir hava. Oradan bu abone gibi, yani popa diyeyim geçişimiz, farklı bir havaya büründü her şey. Daha pozitif gözükmeye başladı insanlar. Ama sadece müzikle değil, dediğim gibi. Her türlü şartlar bir arada güzel oldu herhalde ki o yıllar unutulmayacak.
2: Ama dünyada da öyle yani, Michael Jackson'lar, Madonna'lar yani, evet. Yani şu anda yeni sanatçıları saymaya kalksak dünyada herhalde 10 tane çıkmaz diye düşünüyorum.
1: Vallahi zor evet,
2: çıkar.
1: Dünyada da
2: çıksa
1: zaten
2: popüler vardır da yani, çok popüler
1: tabii,
2: anlamında.
1: 90'lara ciddi bir dönüş var dünyada da, hatta 80'lere kaymaya başladı.
2: Değil mi, o kadar yani.
1: Evet.
4: Ama aboneyle de çok farklı bir şey olmuştu. Yani giyim tarzı değişti insanların. Herkes taklit.
1: Kendime benzettim herkese.
4: Evet, herkes o şarkıyı taklit etmeye, dans etmeye başlamıştı. Evet. Bayağı bir değişiklik oldu
1: i̇şte,
4: aslında.
1: Bayağı bir ihtiyaç varmış aslında demek ki böyle bir şeye. Yani ben çok gene o dönemde hayal ettim. Yıllarca müzikallerde çalıştım, dans ettim, şarkı söyledim, tiyatro yaptım ve bunları kendim sahne üzerinde yapmak üzere kendimi hazırladım bir anlamda. Ve 90'da da aboneyle beraber zaten bunu yaptım. Yani İnsanlar anladığım kadarıyla bir farklılık bekliyorlarmış. Çünkü o zaman daha şey de yok biliyorsunuz. İnternet, o dünyayı falan izleyemiyoruz yani çok fazla. Dolayısıyla yenilik, güzel bir aşk, bir enerji. İşte Türkçe sözlü hafif müzik ve aranjman müzik değil de pop müziğe bir dönüş oldu. İşte dansçılar, koreografi, değişik soundlar, müzikler, şarkı sözleri falan. Başka bir dünyaya açıldı pencere.
0: O koreografiyi hatırlamayan yoktur şu anda. Evet. Biletleri cebinde.
4: Evet.
0: Evet. Yani bir Michael Jackson hatırlarım, bir de bu kadar seni hatırlarım. Ya bak enteresan.
1: Bravo işte bu.
0: Yani koreografiyi herkesin biliyor olması çok çok acayip, çok acayip evet, bir
1: evet.
0: şey.
1: Ondan sonra iki, yani o dönemdeki bir sürü şey, Bandıra Bandıra'nın da zaten koreografisini biliyorsundur eminim. Evet. Sonraki bir jenerasyon 2016'da 815 Vapuru. Evet. O zaten Türkiye'nin ilk single'ıydı. Sonra 2015-2016'larda bir tane Haydi Sallayalım Dünyayı diye bir şarkı yaptım ben. Onun da dansı var. Yıllar sonra onun aslında hit olduğunu anladım, öğrendim. Yani bir anda bir konserde herkes söylemeye başlayınca bir dakika ya bu hani öteki, yani zaman içinde duymuyorsun, hissetmiyorsun bunu. O zamanlar her şeyi duyuyorduk. Ama yıllar geçtikçe o eskisi gibi gürlemediğini düşünüyorsunuz ama aslında kendi içinde yerini bulmuş şarkı. Öyle yani, dansıyla şarkısıyla devam ediyor her
2: şey. Şimdiki şovları, sahne şovlarını beğeniyor musun?
1: Ya şimdi şöyle bir şey var. Şov derken neyi kastediyorsun?
2: Yani senin zamanında yaptıklarının benzerlerini yapmaya çalışıyorlar ama bir o kadar etkili
1: yapan
2: olmuyor.
1: Yapan var. Hatta şöyle, ya dünyayı da artık çok net gördüğümüz için dünyadaki örneklerin bir başka versiyonu gibi görüyoruz. Onun için hani beni o kadar belki heyecanlandırmıyor ama yeni seyreden insanları heyecanlandırıyor olabilir. Dans eden, dansa emek vererek gerçekten şov yapan Edis var mesela. Gayet de başarılı. Kaldı ki ben Hadise'yi de çok beğeniyorum o anlamda. İrem desen çalışıyor yapıyor bir şeyler falan. Yeni jenerasyondan insanlardan. Bak ya, onlar da artık yeni jenerasyon değil. Onların bile onlar bile eski oldular. Ama şov anlamında yani koreografik dans, dansçılar, ortaya koyduğunuz bir tiyatral bir etkinlik gibi bir şey yapılmıyor zaten çok fazla. Buna müzikal fazla deniyor. Müzikaller benim bildiğim Hollywood diyorum, Broadway'deki gibi, İngiltere'deki gibi. Yani her şey canlı oluyor sahnede müzikal dediğin zaman. Orkestra zaten sahnenin altında. ve tamamen her şey canlı. Bizde öyle bir şey çok zor.
2: Çok zor.
1: Zaten maddi olarak bunu karşılayamazsın. Dolayısıyla onun için ben zaten müzikal demek istemedim. Onun için kabere show demek istedim ki hani yerin hakkını bulsun iş diye. Nereden şey ettik biz bu
2: konuda? Nereden ettim biliyoruz. Bir yandan şeyi düşündüm de
0: dans koreografi üzerinden gittik. Ben şeyi de merak ediyorum.
1: Yok, niye bu kadar 90'lar oldu falan gibi ya da beğeniyor musun?
0: Konu 91'e istersin.
1: Evet, yeni. Hayır,
0: albüm
1: yeni,
0: yaptın ya kız.
1: Albüm yaptın.
0: 90'lar.
1: Hayır, yeni şovları beğeniyor musun dediğinde konu oradan dağıldı
0: evet,
1: zaten.
0: Evet, aynen. Yani
1: onun için hani şov denildiği zaman sahnedeki sadece led ekran ve o şahane ışıklar olarak görmüyorum ben.
2: Jennifer Lopez'in sahnesi.
1: Şahane canım. Ben gene Türkiye bazlı konuşuyorum. Dünyayı değil tabii ki. Evet. Ama bizde artık o da şov gibi gözüküyor. Yani şahane bir kocaman sahne. Işıklar cayır cayır bir şeyler patlıyor. Arkada da led var. Buna göre bu şov değil. Bu hakikaten şahane bir sahne düzeni. Evet. Ama şov demek onun üzerinde her şeyin bir arada olması anlamına geliyor benim için.
0: Sen koreografini kendin yapıyorsun.
1: Vallahi aslında yıllardan beri, aboneden beri var olan bir oturmuş zaten şeyimiz var. Değiştiremiyoruz evet. onu. Çünkü herkes onu görmek istiyor aslında. Evet. O dönemden beri de biz hep dansçı arkadaşlarımla birlikte yapıyoruz. Kimisini ben, kimisini onlar ya da hep beraber kolektif bir çalışma yapıyoruz.
0: Bu
1: hep
0: diğer, beraber yapıyoruz. Diğer beğendiğin koreograflar, mesela öyle star bir koreograf var mı? Mesela ismini zikredebileceğimiz, yoksa herkesin kendi ekolü, kendi üslubu mu var?
1: Var
0: biraz. Senin çünkü
1: öyle.
0: Çok farklı, unik bir üslubun
1: çünkü
0: var ya.
1: Çünkü ben müzikallerden gelmeyeyim. Bir de klasik mezunuyum ben. Klasik bale mezunuyum. Mimar Sinan. Dolayısıyla daha yatkının müzikal danslarına ve koreografisine. Yani müzikal dansla şu anki street dansı çok birbirinden ayırmak lazım. Yani benim şu anki dansçı arkadaşlarımın bazen yaptığı koreografileri ben ayak uyduramıyorum. Hı-hı. Klasikçi olduğum için. Çok zorlanıyorum. O başka bir kafa, bu başka bir kafa aslında. Ama yeni jenerasyonda çok başarılı koreograflar var. Hatta bunların birçoğu da bizim dans yarışmamızdan çıkma arkadaşlarımız. Onlar okullar falan açtılar aslında. Evet. Çok yetenekliler gerçekten.
4: Bir dönem çok taklit edildin. Hala taklit edildiğini düşünüyor musun?
1: Taklit edildiğimi? Evet. Vallahi artık o kadar yıllar geçti ki taklit değil ama benzer olabilir. İnsanlar örnek alabilir ki hepimiz dünyadan da örnek alıyoruz zaten. Ama taklit edilse de o dönemin tadıyla bu dönemin tadı çok farklı. Yani şimdiki mesela bakıyorum arkadaşlarımızın tatlı tatlı kızlar giydiği kıyafetler eleştiriliyor, sahne hareketleri eleştiriliyor. Ama ben zamanında onların 10 misli daha farklısını yapmışım. Hiçbir zaman öyle eleştiriler almadık. Öyle o gözlerle bakılmadı. Yani bir başka bir şeye evrildi iş. Onun için ben adlandıramıyorum neyin ne olduğunu. Onun için diyemem ki taklit gibi. Bilemiyorum bu niye öyle yani. Zihniyet, niyet gibi.
2: Alper'cim sen geçen geldiğinde konuşmuştuk, bir ara verdin Güldür Güldür'e veya bütün projelere.
0: Aradayım.
2: Çıktığın yolculuktan memnun musun?
0: Kur'an der şu anda. Aradayım, şu anda esiyor biraz. Yolculuktan memnunum. Güzel bir soru, zor da bir soru. Çünkü çok özlüyorum. Arkadaşlarımı çok özlüyorum. Benim sevdiğim birkaç tipleme var.
1: Mine minyalayın tiplemesi var.
0: Başka birkaç tane daha var. Onlar da yaşasın istiyorum bir taraftan. Arada dönüp onları oynamak istiyorum açıkçası. Kulis de çok tatlı. Arada gidiyorum zaten. Eşim de orada oynuyor, Aylin. Evet. Sürekli kulis, sürekli demeyeyim de iki ayda bir kuliste vakit geçirmeyi seviyorum. 10 yıllık, 15 yıllık dostluklar onlar.
2: Çok güzel.
0: Oyuncu arkadaşlarımı çok seviyorum.
1: Bir de öyle büyük bir gruba alışınca çok zor ya. Yalnız
0: şimdi
1: olmak.
0: Güldür Güldür'deki yoğunlukta onun hakkını verebilmek için sadece oraya fokus olmak biraz gerekiyor. Çünkü yazarlarımıza da Allah sabır versin, şey versin, güç versin. Haftada 7 tane skeç yazmak zorunda, 7 enteresan konu bulmak zorunda. Oyuncu her hafta 3 tane tip bulmak zorunda. Kaç tane bulacaksın? Yani devam tiplerini devam ettirirsin de sürekli gözün açık olmalı. Çekim yapmadığın zaman sokakta olman lazım. İşte o minibüse binmen lazım, kahveye gitmen lazım. Enteresan birini buldun mu? Yani sürekli beslenmen lazım. Her hafta bir challenge o.
1: Tabii.
0: Ve bunun turnesi de var, çekimi de var. Ya onlar çok kolay. O işin mühendis şey kısmı, özür dilerim, işçilik kısmı çok kolay. Ve en keyiflisi, gidip turnede insanlarla birlikte bir şey paylaşmak harika. Seviliyor da. O da çok muhteşem. Ama onu insanları aldatmadan, hakkını vererek güzel tipler bulmak, o emeği vermek tam zamanlı bir iş. Biraz daha başka bir şeyler daha yapayım, ben bakarım.
2: Çok güzel.
0: Ben bir gidip ya,
2: hayır, bu arada
0: gidiyorum geliyorum.
2: Şey bir şey yani, hayranım bu durumuna. Akan bir şey var, normal giden bir şey var. Risk alıp tek başına bir yola çıkmak da var. Yani ve tek kişilik gösteriyle. Yani bir film için ayrılmadın, bir uzun soluklu bir dizi için ayrılmadın. Yani tek şey. O yüzden de bu soruyu sormak isterim ve gayet de iyi gidiyor.
0: Teşekkür ederim. Çok güzel gidiyor. Yani ben çok mutluyum. Şükürler olsun. Bir yandan da çok emek veriyorum. Ona da güveniyorum. Yani o verdiğin emeğin karşılığını alır insan ya. Tiyatro oyununda da alıyorsun. Bundan önce bir tane Cam Sehpa çektik. Can Evrenol çekti. Bir film. İşte Meksika'dan en iyi erkek oyuncu ödülü aldım. Ay, mesela. Güzel. Yani bu da çok tatlı.
2: Ne güzel.
0: Ben hiç hayatıma gitmem.
2: Gittin, aldın mı?
0: Getirdiler.
2: Niye?
0: Meksika'da olaylar vardı.
2: O döneme denk
0: tam
2: geldi.
0: Tam ben aldım diye karıştı. Bu kele mi verdiniz diye. Olur mu falan oldu. O da değişik bir işti. Komedi değildi. Dramatik bir yapı. Biraz da gerilim filmi. O da dönüyor şimdi festivallerde. Bir yandan öyle işler de yapıyorum.
2: Ne güzel.
0: Keyifliyiz ya.
1: Kısacık hayatta zaten istediğimizi yapmayacağız da ne yapacağız?
2: Evet, yani. Ne güzel. Zenginlik böyle bir şey.
1: Tabii ya. Aynen öyle.
2: Oyunculukla ilgili keyifli. Projem var mı?
1: Oyunculukla ilgili proje aslında Çılgın Bediş film olsun isteniyor. Eğer
2: evet, güzel.
1: Çizeri Özden Ögrü'ye ulaşılabilirse isteniyor yapımcısı. onu bir bekliyoruz. Onun dışında zaten benim bu hazırlamış olduğum 90'lar Ekspresi'nin içinde müzikallerden bir takım bölüm, benim oynadığım bölümleri sahne üstünde de canlandırıyoruz zaten. Onun dışında bir şey olur, hoşumuza giden gene yaparız tabii. Ama salt oyunculukla ilgili ben zaten işte diyorum, beni dünyanın en büyük sahnesine tek başıma çıkarın çıkmam ben. Yani bana bir anlamı yok. Hiç zevk almıyorum böyle bir şeyden. Ben hepsini aynı anda sahne üzerinde yapayım istiyorum. Dans edeyim, şarkı söyleyeyim, oyunculuk yapayım. Benim olayım bu.
4: Çocuklarıyla gelen var mı?
0: Dans edeyim, var. Oynayayım, şarkı söyleyeyim.
4: Daha ne olsun?
0: Daha ne yapacaksın yani?
1: Yani işte onun için zaten böyle bir şey hazırladım, kendi istediğim gibi olsun diye. Var çocuklarıyla da gelen tabii. Bir de genel olarak sahnenin rengi, dekor falan bayağı çocuklar için de çok cazip. Ha bu arada yeni jenerasyon mesela 90'ları biliyor, şarkılarımızı söylüyor. Yine ilkokul 1. sınıf, 2. sınıf sene sonu gösterilerinde bizim şarkılarımızı da yapıyor. Evet. dolayısıyla onlar da gelip az o merak ettikleri anne babalarından onlara akan gelen 90'lar ruhunu yaşayabilirler yani.
4: Çılgın Bediş işleyen oluyor mu?
1: O tabii ki oluyor. Tabii ki. Yani bu arada Çılgın Bediş sürekli YouTube'da dönüyor.
4: Evet.
1: Ondan sonra arada sırada bana bir sinirleniyorlar. Kardeşim çok dramatik bir sonla bitti. İşte gittiğiniz ev patladı. O kadar üzüldük biz, Bediş öldü diye falan. Halbuki öyle bir şey yok.

0: tabii. Ama ne olduğunu da bilmiyoruz. Öyledir ya, yıl sonunda bırakırsın ki seneye heyecanlı bir şeyler olsun da devam edilsin. Ama tabii yapım ve kanal anlaşamadığı için biz patladık.
1: En son patladığınızda mı kaldınız?
0: Patladığımızda kaldık.
1: Hala orada.
2: garip olmuş. Üzücü evet. Olmuş o ya.
0: Çocuklar perişan oldu.
3: Vallahi.
0: Travma büyük.
3: Belki şimdi bu filmi çektikten sonra belki onların de da gönlünü alırsınız.
0: Olabilir. Bulursak inşallah kadın.
3: İnşallah. Sihirli annem gibi bir şey olabilir o da.
0: Zaten oradan yürüdü bence zaten. Polat yapmak istiyor.
1: Ya tamam, o zaman kesin orada.
3: Kesin
1: orada.
0: Ne bulursa.
1: Polat mı istiyor?
0: Evet.
1: Tamam. Eylül'de izliyoruz.
0: Yani
1: filmi de çıkar onun.
2: Zaten filmi.
1: Film mi? Yok, aynı zamanda müzikal demedin mi?
0: Ben yok, yok demedim. Hayır, film
1: direkt
0: dedim.
1: Film. Direkt film, müzikal beraber
0: olabilir.
1: Gider.
0: Evet. Bakalım işte, kısmet.
1: Yıllarca çok cesur ve korkusuz, özellikle ilk başta çıktığında hep öyleydin. Cesur, burnun dikine gittin çok. Ve hep kazandın. Peki hiç kazık yedin mi?
0: Oho, dünya kadar yemişimdir. Yani çok spesifik öyle hatırladım, şundan yedim, bundan yedim değil. Zaten ben onu anlayacak bir tip de değilim. O anda anlamıyorum da sonra anlıyorum ben. Allah Allah, ne güzel gidiyordu, burada böyle bir şey oldu falan. Kısmet, kader öyle olması gerekti falan deyip daha sonraki zamanda, gelecek zamanda bunun aslında öyle olmadığını, aslında bambaşka hikayeler döndüğünü duyduğum da oldu. Ama yani hayat böyle, çok bir şey yok.
1: Bugün 91'e tekrar geri dönsen aynı Yonca gibi davranır mıydın yoksa?
0: Kesin davranırdım. O aynı soruyu hep şöyle soruyorlar mesela, şu anda seslenebilsen 90'daki Yonca'ya ne yapayım? Yürü be kızım derim. Yürü be. Helal olsun. Aynen böyle devam et. Hatta daha korkusuz olurdum herhalde şu anki aklım olsa. O zaman gene bir çekingenlik var, bir ne bileyim, biz o zamanlar daha kibardık falan, böyle bir saygılı. Derdim.
3: Hiç değişmiyorsun. Nedir bu işin sırrı? Yediğinden, içtiğinden mi? Pozitifliğinden mi?
1: Doktorun adını
0: yani,
1: ver.
0: Yani aslında ben uzaylıyım. çok da moda oldu bu aralar. Geldiler, gelecekler, buradayız zaten diye. Aslında o genetik. Yani bunu biz ufak tefek, ailece ufak tefeyiz. Baba tarafım daha iri ama biz anne tarafıma çekmişiz. Ablam da ben de yaşımızı belli etmeyiz. Annem rahmetli hiç belli etmezdi evet. Zaten. Dolayısıyla hem ufak tefek olmak, hem kendim bildim bileli ilkokuldan bu yana dansla çok yakın ilgilenmek, konservatuvar klasik bale öğrencisi olmak, çok sağlam bir adel altyapısı olması, çok küçük yaşlarda işte bu secret falan diyoruz ya, işte imgelemek bilmem, ben onu zaten yapmışım. Sonradan anladık onları. Bütün hayallerimi istediğim gibi gerçekleştirip sevdiğim bir işi yapıyor olmak. Ve bu başarıyla da mutlu olmak. Onun için benim hani aynada gördüğüm Yonca ile pek derdim yok. Çok gerekirse bir şeyler yaptırıyorum. Meraklıyım her kadın gibi. En çok da bizim hakkımız yani. Komşu Melahat teyze de yaptırıyor. Abi ben niye yaptırmayayım yani? Bir de ben bunu söylüyorum hani insanlara. Arada. Bütün bunlar kazançlar tabii. Önce Allah vergisi, ondan sonra da mutlulukla eşdeğer olduğunu düşünüyorum biraz da. Yaptığın işi, sevdiğin işi yapıyor olmak, hayata pozitif bakıyor olmak. Kendim bildim bileli Pollyanna gibiyim. Yani artık affedersiniz salaklık derecesinde yani, hani Pollyanna. Hani bu kadar da olmaz dedikleri oluyor. Ama ben hala bu saf halimle o beni besliyor herhalde böyle diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Rica ediyoruz.
1: Ayağınıza sağlık.
2: Bizi yine çağırdınız. Sağlık. Yine mutlu ettiniz.
1: Her zaman.
3: Her zaman.
1: Her zaman. İkiniz için de bu kapı her zaman. Geçerken de uğrayın.

0: büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faiz...

Faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. 22-28 Ağustos arasında Bim'de kardeşle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Sole

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İnsan en çok ne zaman yorulur bilir misin? Yok yok, soğuktan değil. Her ay aynı faturayla yüzleşince yorulur insan. Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: Sivi Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan akıllı evler var artık. Sivi Enerji, güneşin olduğu her yerde.
3: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yaz dediğin göz açıp kapayıncaya kadar geçer.

0: ben isteyerek bir şey yapmadım. Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
1: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
2: Değeri 20 bin dolar.
3: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
1: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
2: Adam biraz sert ve sinirli.
3: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
0: Cinayet videosu.
1: Ailece izlenecek bir komedi.
2: Kimse olur mu seni?
0: Roket bizde Gürbüz.
1: Gürbüz, hadi Allah'a emanet bu akşam 20'de A Para'da.

0: ben de bugün karakterim gibi giyindim evet. de biraz. Burcu Türkoğlu.
1: Değişik bir senaryosu, değişik bir konusu var galiba değil mi?
0: Evet.
1: Aynı mekanda geçiyor sürekli.
0: Evet, benim işin içinde yani öyle bir janrada olmamıştım şimdiye kadar. Benim için de enteresan bir deneyimdi. Set de öyle. Yani tek mekanda olduğu için bir süre sonra zaman algımız, zaman mevhumumuz tamamen kaybolmuştu.
2: Tek mekanda çekim yapmak bir oyuncu için zor mu?
3: Oyuncu için fark etmez. Yani sonuçta biz sahneye alışkın insanlarız ama şeyler çok tercih etmez. Ya da tercih ederse ister zamanını, görüntü yönetmeni, yönetmen. Çünkü bütün o dünyayı süslemen gerekiyor orada yani. Açık alanda değilsin, özel bir mekanda değilsin, tırnak içinde özel. O yüzden çok daha ön çalışması daha uzun olması gerekiyor. Burada keza öyleydi. Yani ön çalışması çekimden çok daha uzun olması gerekiyor. Hmm. Yani gelini hazırlamak çok daha uzun sürüyor. Düğün kısa sürüyor yani. Bizim gelin uzun zaman hazırlandı, 5-6 ay. Sonra da biz zaten 10 bölümü 30-35 çekim gününde çektik. Çok efektif bir süre o.
1: Evet.
3: Değme babayı hiç çekemez. Çünkü zor yani. 3,5 günde ortalama bölüm çekiyorsun. Evet, aynı mekan doğru ama o çok mekanmış gibi çekmek zorundasın tek mekanı.
1: İnatçı bir karakter Yiğit. Egolu bir karakter Burcu.
0: Egolu diyemem.
1: Diyemez.
0: Yok.
2: Biraz öyle nasıl? Yansıyor mu izlerken?
0: Yani işini yapıyor aslında gibi geliyor bana. Şey demek istemiyorum işte, güçlü bir kadın karakter demek istemiyorum. Uh-huh. Çünkü şeyden çok sıkıldım. Hep kadın karakterlerin önüne
1: güçlü
0: kelimesi getiriyorlar ama erkek karakterleri getirmiyorlar ya ama bir ağırlığı olan ekibin başında bir karakter ve o da belli bir sorumluluk getirdiği için belli sınırların olması gerekiyor aslında. O sınırları daha iyi çizdiği için de öyle geliyor olabilir ama ego ben diyemezdim.
1: İlk partnerliğiniz mi, daha önce oynadınız mı hiçbir yerde beraber?
0: İlk.
4: İlk.
1: Son mu? Öyle bir.
0: Asla. Konuşuyor. Hani ne konuşmuştuk, ne diyecektim?
3: Yok canım, kısmet. Yani şeyle çalışmak kolay ya, kız şeyle. Kolay çünkü yani çalışkan kız ve yetenekli kız, kolay. Luna Park gibi.
2: Luna Park gibi.
1: Benzetme güzeldi. İlk teklif Ebru Hanım'a gelmiş, doğru mu sizden önce?
3: Onu Ebru'ya sorarsın.
0: Bir sonraki öyle mi programda değil? Ebru.
1: He?
0: Bir sonraki programda
1: bir
0: da
1: Ebru. Bir sonraki programda Erdan geldi öyle dedi. Ebru sen öyle diyorsun diyelim. Evet, peki konusunu biraz açabiliyor muyuz? Personanın.
3: Tabii canım. Artık yayınlandı da.
0: Evet.
3: Ha, değil mi? Komple yayınlandı.
0: Evet. Uh-huh.
3: Yani konusu bir tane birim üretiliyor sıfırdan. Yeni bir birime karar veriyorlar ve o birim bugüne kadar alışılagelmiş birimlerin biraz daha farklı bir konsept olmasına karar veriyorlar. Ve bunun başına da Burcu Hanım'ı getiriyorlar. Burcu Hanım'ın da şartları var. Eğer tavsiyeleri diyelim, eğer ekibe bunları alırsanız daha sağlam çalışırız. Ama tabii tıpkı hayatta olduğu gibi genellikle sağlam çalışan, işlerinde sağlam olanların biraz marazları vardır. Burada da hakeza öyle. Çalışanlarının genellikle biraz arızalı karakterler oluyor. Drama olması için. Biz de drama işindeyiz.
2: Her karakterin de çok güzel hikayesi var. Yani değil şey mi? Böyle oyunculuk şovu gibi aslında birazcık proje. Herkes ön plana çıkmış.
3: Ama işte en makbulü odur yani. Çünkü herkese yani biraz hani zaman vermeniz, biraz alan açmanız uh-huh. gerekiyor. Dijitaller biraz o yüzden şey oldu, daha makbul oyuncu için. Çünkü ana akımda rüzgar nereye eserse demeyeceğim ama yoğunluk nereyse, beğeni nereye kayıyorsa biraz o yöne yönelir senaristi de yapımı da. Ama burada başı sonu belli olduğu için 8 hafta 10 hafta neyse daha herkes tercihlerinde ona göre yapıyor. Dijitalde özellikle TRT tabii de son zamanlarda daha çok bir aktif durum var.
2: Burcu da şey, ilginç bir karakter, sorgu biriminin başında. Ya bu aslında herkesin çok merak ettiği bir iş, öyle değil mi?
0: Öyledir.
1: Kendini öyle düşünebiliyor musun?
0: Düşünemiyorum.

0: Düşünemiyorum.
1: Ben de düşünemiyorum. Merak ettim diyeceksin.
2: Ama yakışmış.
1: Çok naif bir karakter. Biraz evet. Sert olmak gerekiyor. Yani.
0: Evet ya, ben bir de çok anksiyetik bir tipim normalde. Mahvolurdum. Gerçekten öyle bir birimin başında olsaydım.
2: Nasıl bir çalışma yaptın öncesinde?
0: Hem birimin başındayım hem de adli psikoloğum. Benim cezaevlerinde çalışan adli psikolog bir arkadaşım var. Ondan yardım aldım. İşte araştırmalarımı yaptım da en çok şey zorladı. İlk birkaç bölüm çok fazla bedensel dilimi ve mimiklerimi kullanamamak. Çünkü en ufak bir mimikten, mikro mimikten bile anlaşılabildiği için herhangi bir şey. Çok kontrollü olman gerekiyor oynarken. En çok o zorlamıştı.
1: Öyle bir arkadaşın olması da büyük tasarruf
0: evet,
1: herhalde.
0: Evet, benim çok garip arkadaşlarım var. Anlatırım size.
1: Güzel.
2: Sorgu odasında olsanız ilk kim çözülür?
0: Ben.
2: Kim öyle. Çok net oldu.
1: Çok evet. Asla çözülmez.
2: Evet.
1: Bence. Arnavutlar zor çözülür baba. Değil mi? Makedon mu Arnavut mu diyorsun?
3: Makedonyalı Türk aslında. Yani biz Karaman göçmeniyiz. Çoğu Makedonyalı öyledir. Çoğu Balkanlı öyledir. Rumeli öyledir. %90'a yakını. Ama tabii zamanla orada işte Arnavut'ta Boşnak'la evlenmeler olmuş. Karışık bir durum oradaki. Rumeli'deki. Güzelliği de orada.
1: Evet evet.
3: Yani ailede Boşnak da var. Arnavut da var.
1: Köfteleriniz ve börekleriniz efsane.
3: Güzeldir. Evet, hamur güzel. İşi et bizden sorulur.
1: Kesinlikle. Her yer yemyeşil. Çok güzel.
2: Yıllar önce gittim ben de. Yediğim yemeği unutmuyorum hala. Ya acaba dedim, bize özel mi yapıldı böyle? Gerçekten her yerde mi bu kadar güzel yemekler?
3: Size de özel yapılmıştır ama güzeldir. Üsküp'e mi gittiniz?
2: Evet.
3: Güzeldir yani. Memleketin diye değil ama güzeldir. Hala bozulmadı yani, hem doğası insanı da böyle diye düşünüyorum. Yani naiftir yani.
2: Çok sık gidip geliyorsunuz.
3: Şimdi ailem daha sık gelip gidiyor. Hı-hı. Kız şey görmeye.
2: Aynı güzel.
3: Annem torun görmeye ama tabii hep bir ayağımız orada yani. Yavru vatan orası.
1: Arabayla gidilmesi de kolay bir yer. Yani arabayla gezilmesi de çok
3: evet,
1: güzel bir
3: daha
1: yer.
3: Daha tatlı oluyor o zaman işte. Yunanlar kaptırdı. 5 saatte orada sürer.
1: Tavsiye ederim.
0: Ben de Sivaslıyım falan. Biraz da beni kadar. Evet.
3: Memleketine sahip çıktın.
2: Gidip geliyor musun peki sen?
0: Yok.
2: Çünkü Antalya'da.
0: Yani benim anne tarafı, baba Antalya'da yaşıyor. Evet. Anne Nevşehir'de. Daha çok Antalya Nevşehir arası mekik
2: çünkü
0: doktorum.
2: Antalya'da doğmuşsun değil mi?
0: Sivas'ta doğdum.
2: Sivas'ta doğdun, Antalya'da yani, büyüdün o zaman.
0: Antalya'ya ikisi de öğretmen. Tayinleri çıkıyor. Antalya'ya gidiyorlar. Sonra beni doğurmak için tekrar Sivas'a gidiyorlar çifte vatandaşlık verecekleri için. İnsanlar Amerika'ya gider. Bizimkiler Sivas.
1: Bir Türkiye'lisin.
0: Evet.
2: Gerçekten öyle.
0: Çok. Aynen. Her sonra kırkım çıktıktan sonra tekrar Antalya'ya geri dönüyoruz.
1: Peki sen bu çifte vatandaşlık yüzünden bu kadar dil biliyorsun peki?
0: Evet. Sivasça ve Türkçe biliyorum.
2: Dili yatkınlığın varmış ama gerçekten.
0: Evet,
2: kaç dil biliyorsun?
0: Biraz. Aslında İngilizce çok iyi. Diğerlerini biraz öğrenmeye çalışıyorum ama henüz bir şeyim yok orada. Forsum yok. Yani şu kadar dil biliyorum diyemem henüz.
2: Var mı böyle bir çok ilginç sefere bildiğin bir dil?
0: Bir ara şeye takmıştım. Yüzüklerin Efendisi'ndeki Elvish dilini takmıştım.
1: İlginç ötesi yani.
3: Onu öğren bak, o ileride iş yapacak i̇şte.
1: Değil mi?
3: O lazım o.
1: İç hesaplaşma yapıyor musunuz? İkinize de soruyorum. Senden başlayalım.
0: Eyvah. Benden başlayalım.
1: Tamam, efendim başlayayım, sen düşün bu arada.
3: Her gün yapıyorsun be usta. Yani artık
1: yeni yıla girmeye gerek yok diyorsun.
3: Evet, yani her gün, yeni kısmet. Yani hayat devam ediyor. Yaşayacağız. Çalışacağız banyadayı yani. Çalışacağız. Mecburuz. Doğduysak yaşayacağız. Daha güzel günler için uğraşacağız. Hani evladı olan evladı için, olmayan kendi için, başka hayat için, herkes için, var olduğu için. Temennilerimiz değişmiyor. Sağlık, sıhhat. İşimizin, memleketimizin güzel durumda olması, işimizin güzel olması, bereketli olması, refah içinde olmamız. Hani o değişmeyen dogmatik ve güzel dualarımız şükür ki varlar. Onun haricinde ekstradan da sana çok ne derler, çok şahsi isteklerinde olabilir. Allah da herkesinkini kabul etsin yani.
4: Ne güzel bir beklenti. Hayattan beklentin ne?
3: Vallahi çok şükür Allah'a yani istediklerim oldu. Yani sevdiğim kadınla beraberim. Dünyanın en güzel meyvesini verdi bana. Hem en büyük hediye, hem en büyük sorumluluk. O yüzden hem cevval bir babayım ama hem de korkak bir babayım. Başrolü belli evin. Şükür ki de öyle. Yani her şey biraz da onun etrafında şekilleniyor.
4: Belki biraz şey, herkes şey diyecek ama özellikle bir kız babası olunca bir ekstra bir durum var.
3: Evet, belki evet o var. O sıkça duyarsınız bunu, özellikle Türk erkeklerinden evet. Belki. Doğruymuş. Doğruymuş yani. Evlat evlattır tabii. O dünyanın en güzel yaratığı. En güzel hediyesi. Ama kız babası, kız prensesin babası olmak daha farklı hissettiriyor insana yani.
2: Diyalog daha farklı oluyor.
3: Daha farklı, daha yumuşak, daha biraz daha göze bakmalı, göze bakarak.
2: Göz biraz göze daha bakarak, duygusal.
3: Daha duygusal, daha yavaş ilerliyor. Daha 50 karede her şey. Daha 100 kare, 50 kare yani biraz öyle o baba kız ilişkisi.
4: O kadar güzel şeyler yaptırıyor ki, biraz önce konuştuk. Çekimi yapılacak işi seçerken bile eve en yakın olan tabii. Set seçilecek.
3: Kesinlikle. Kesinlikle yani, çünkü şu an mesela öyle bir işteyim. Eve en yakın olması çok makbul benim için, kızım için de. Yemek arasında eve gidebiliyorum ben.
2: Aa, o kadar
3: evet, yakın. Yani 10 dakikalık mesafe. O yüzden çok ayrı bir keyif.
2: Hayatı nasıl değiştirdi baba olmak?
3: Komple değiştirdi. Yani şöyle. Hayatın, işin, dostların, parayla olan ilişkin ve hayallerin. Bunlar çok önemli şeyler bir insan için, hepimiz için. Evlat olunca şöyle oluyor. Bunları bozmuyor ama hepsinin arasına giriyor. Bu.
4: Çok güzel özetledin, harika.
2: Gerçekten öyle.
3: Allah isteyen herkese nasip etsin.
4: Amin.
3: Şart değil tabii ki ama isteyen herkese nasip etsin.
4: Evet canım.
0: O kadar güzel şeyler söyledi ki ben
4: dalıp gidiyorum. Bir
0: şey söylemek istemiyorum. Yapıyorum tabii canım. Ben bir de böyle melankolik hissediyorum hep doğum günlerinde ve yeni yılda. Hem melankolik hem mutlu, umutlu. O yüzden çok karmaşık hissediyorum. Büyüdüğümü hissediyorum. O biraz sancılı bir süreç.
4: Beklentin ne senin hayattan?
0: Ya mutlu olmak, herkesinki gibi. Ailemin sağlıklı olması, iyi olması.
4: Hayallerine koştun mu? Daha var mı idealleri?
0: İnsanoğlu nankör, daha çok var. Daha epey var.
2: Çok küçük yaştan beri herhalde şiir yazıyormuşsun değil mi? 15 yaşında şiir kitabın çıkmış. Evet. Nereden başladı o merak?
0: Bilmiyorum. Ya annemi küçükken... İşte bazen çocuklar anne çişim geldi diye uyandırır. Ben anne şiirim geldi diye uyandırıyordum. Ve kalkıp annemle şiirlerimi yazıyorduk. Annem yardımcı oluyordu. O edebiyat öğretmeni. Ben de haykulara merak salmıştım 9 yaşında. Aslında o kitap 9-11 yaş arasında yazdığım şiirlerin bir yansıması oldu. Öyle bir kitap çıkardık. TÜYAP imza fuarlarında da imza günü yaptık.
2: Hala yazıyor musun şiir?
0: Bir süredir yazmıyorum ama bir sene Kafka Okur'da yazdım. Hatta Mahlas'la yazmayı düşündüm önce. Sonra vazgeçtim, kendi adımla yazdım. Hani magazin olur mu, bir şey olur mu, oradan biri yanlış anlar mı diye. Normal hikayeler yazıyorum çünkü. Ama okunmadığı için hiç magazin haberi olmadı. Bunlar kimse hiçbir şey okumadığı için. O yüzden rahat rahat yazdım ben de.
2: Çünkü evet bir dönem söylüyordum hayata geçireceğim ama kendi ismimle çıkarmayacağım diye.
0: Evet yani şimdi ileride hayalim bir hikaye kitabı yazmak var ama böyle bekledikçe de daha iyi olsun, daha güzel olsun diye zamanda geçiyor tabii bir gün.
4: Yazmakla ilgili bir şey, senaryo falan düşünüyor musun?
0: Çok istiyorum ama daha hiç oturmadım. Yani çok fazla fikrim var, senaryo matematiğini çok iyi biliyorum ama... Cesaret edemiyorum galiba henüz. Evet, gelecek.
4: Bir yerden. O mükemmelliği aradığın sürece elin bir an önce başlayıp bir yerden tutturman
0: bir
4: lazım.
0: Bir de her yoksa gün oturup...
4: O hep beklersin yıllarca.
0: Aynen öyle. Yani İlhan Perisi'ni beklediğin sürece hiçbir şey olmuyor. Mesela işte Hemingway'de her sabah kalkıp 5'te bir saat daktilosunun başında oturup yazı yazarmış. Yazmasa bile otururmuş o daktilonun başında. O kası geliştirmek için. O yüzden o kasımı benim de artık biraz tembelliği bırakıp geliştirmem gerekiyor.
2: Şiir yazarken nasıldı? Orada ilham geliyor muydu yoksa hani gerçekten oturup sistematik yazıyor muydun şiir?
0: Ya çok küçük yaşta yazdığım için hiç hatırlamıyorum gerçekten ama muhtemelen anında yazıyordum.
2: Duygusal bir misin?
0: Balık burcuyum. Öncelikle epey duygusalım.
4: Peki küçük yaşta başladın oyunculuğa.
0: Evet.
4: Peki çocuk hayalin miydi? Hep küçüklükten beri oyuncu mu olmak istiyordun?
0: Ya hayal değil de sanki onun amacım oymuş gibi bir şeye dönüştü benim için.
4: Peki neden turizm rehberliği de konservatuvar değil?
0: Çünkü konservatuvar, bu arada çok teşekkür ederim. Bu soruyu kimse sormadı bana şimdiye kadar. Çünkü ben zaten çalışıyordum ve konservatuvarlar izin vermiyor senin çalışmana. Yani ve ben sonrasında Bilgi Üniversitesi karşılaştırmalı edebiyata geçtim Ege Üniversitesi'nden sonra ve %50 bursla okuyordum. Şimdi onu kazanmak için de çalışmak gerekiyor ve anne baba öğretmen çok yüksek bir meblağ ödemek gerekiyor yine de %50 bursla olsam da. Ama konservatuvarda okuduğun zaman onu kabul etmiyorlar. Zaten ben bunu yapıyorken ya bana öyle bir şekilde yardımcı olsalardı ben çoktan 3 tane konservatörü bitirmiştim muhtemelen. Teşekkür ederim sorunuz için.
5: Şart da değil bitirmesi. Bana sorarsın.
4: Yok zaten kaç bir sürü oyuncu var. Kaç kişi konservatuvar okudu.
5: Özellikle sinema yapıyorsan vardı. Şart değil.
4: Aynen öyle.
2: Rehberle ama özel bir ilgin var mıydı peki?
0: Yoktu. Yani dilciydim. Dilden girdim. O yüzden en mantıklı seçim oydu. Ama yapamadım. O yüzden karşılaştırma edebiyata girdim. Şimdi felsefe okuyorum.
4: Ha, okuyorsun mu?
0: Evet felsefe okuyorum.
4: Nerede?
0: Şu an İstanbul Üniversitesi'nde.
4: İstanbul Üniversitesi'nde. Evet. Süper. Ne kadar daha okumayı düşünüyorsun? Devam edecek mi bu?
0: Vallahi böyle devam edecek gibi.
4: Peki üniversitesinde mecburiyet vardır ya. Katılabiliyor musun?
0: Yok, ikinci üniversite olarak.
4: Ha, ondan dolayı.
0: Şimdi bu aynen. Anladım.
4: Felsefe de zor bir bölüm.
0: Evet,
4: sen felsefe
0: zor.
4: Değil mi?
0: Ben de okudum. Konuşuruz. Programdan sonra.
4: Burada konuşmayı şu anda çünkü sohbet programı yapıyoruz. Felsefe çok derin bir
5: harika.
4: Peki gelelim Ertan sana tekrar. Makedonya'dan buraya geldin. Oyunculuğa senin geçişin nasıl oldu? Biraz da senden bahsedelim.
5: Çok geç oldu benim için. Yani geç derken sporcuydum ben, yani hala da öyle görüyorum kendimi, görmek istiyorum. Hani futbol oynardım profesyonel, babadan ötürü karate maratı. Ama sonra bir gün öyle tiyatroyla yolum kesişti. Hiç istemeye istemeye tiyatroya girdim. Ondan sonra da çıkamadım bir daha. 14 yaşında filan, 15 yaşında.
4: Sanki halen istemiyormuş gibisin ama Türkiye'nin tiyatroyla iyi oyuncularından birisin.
5: Ya estağfurullah, tiyatrodan bahsediyorum ama ya 20 yıldır yapmıyorum tiyatroyu. Hani bu diyorlar, evet bisiklet gibi değil, bisiklet gibi. Yani mesele sadece bisikleti kullanabilmek değil. Tour de France'da yarışabilmek. Yani yapmıyorsan tiyatroyu, tiyatrocu değilsindir. Yani yarın bıraktım bu işi, 20 sene yapmadıktan sonra gene ben onu yapıyorum diyemezsin.
4: Diyemezsin
5: yani.
4: Doğru söz.
5: Ve hani ama ondan sonra işte televizyon, daha çok film oldu, daha çok televizyon oldu. Buradan devam ediyoruz yani.
4: Yani para kazanmak için mecburiyetten diye bir durum yok artık herhalde, sevdin diye düşünüyorum ve iyi bir oyuncu olduğuna göre.
5: Yani şöyle usta, yalan olmaz.
4: Çok samimisin ve helal olsun.
5: Eğer bu kadar sürede bu kadar parayı kazanabileceğim başka bir meslek bulsaydım belki onu yapardım, onu söylemeye çalışıyorum. Yani başka hobilerim var, atmıyorum, başka hobilerim var. Yani saat tasarımı, belki saatçilikle daha fazla uğraşırdım. Kostüm tasarımı, endüstriyel tasarım, belki onunla fazla uğraşırdım. Ama bu kadar kısa sürede ve bu kadar efektif olmuyor ya maalesef. Hmm. Çünkü olmuş 30 sene artık bu meslekte, 30-32 sene. O yüzden de artık geri dönüşü de yok onun. Çok şükür Allah'a mesleğimizi yapıp paramızı kazanıyoruz ama samimi sordun diye öyle cevap vermek istedim.
4: Ne güzel soru, cevap verdin. Peki yaşadığın zorluklar ya da sektörün şartlarının zorlukları mı buna neden bu açıklamaları yapmana neden oldu?
3: Evet, çünkü yani gelene kadar hem evet hem diğerini seyirciye kalsın. Yani herhangi bir meslekte öyle olduğunu düşünüyorum. Sizde de keza öyle olmuş olabilir. Belli bir yol katı, bir yere gelene kadar demek istemiyorum. Hiç kimsenin bir yerde, kendim için diyeyim, bir yerde olduğumu düşünmüyorum. Ama belli bir mesafe kat ettiğin zaman yavaş yavaş oluyor onlar. Şükür ki de öyle olmuş. Hızlı değil de çok yavaş yavaş olmuş, gıdım gıdım. Setlerde geçti gençliğim. Zenaatle geçti. Şanslıydım. İyi yönetmenlerle geçti. Ama hiçbir zaman hani daha da o zaman daha özgür olduğum için tırnak içerisinde aile, çoluk, çocuk olmadığı için ona zaman ayırabiliyordum. Çok eser miktarda ATV para bu değil mi? Eser miktarda paraya önemsemiyorduk dünyalığı. İyi ki de öyle olmuş. Ama zaman geliyor artık sadece kendinden değil. Birçok kişiden sorumlusun. Biraz bir 15-20 sene geçmesi gerekiyor herhangi bir işte bir seviyeye gelmek için.
4: Kesinlikle.
2: Karate devam mı hala?
3: Hobi olarak devam. Fizkültür, beden eğitimi olarak devam. Evet. Yani kuşak kuşaktır çünkü. Bir kere aldın mı o kuşağı, hep sende o.
2: Kaçıncı kuşaktasınız?
3: Ben kahverengiydim. Gelemedim şeye. Kardeşim siyahtır. Kahverengiydim ama yani işime de yaradı açıkçası. Yani mesleğim de en azından.
2: Evet.
3: Bütün o koreografilerde. Kondisyon içinde yaradı tabii ama çok aktif yapamıyorsun ki artık yani şeyimiz hayatımız setlerde geçiyor yani.
4: Bir şeyi hissediyorum izlerken bir Ertan Saban oyunculuğu var yani çok abarttığımı düşünmüyorum, ben öyle hissediyorum. Mesela kendi adıma söyleyeyim, senin gibi mütevazi konuşmaya çalışıyorum çünkü çok dikkatli konuşuyorsun, ben de öyle konuşacağım yoksa bence çok iyi bir oyuncusun. Böyle farklısın yani, ne bileyim, karakter oyuncusu diye bir laf var ya. Yani onun için özel bir çaba sarf, iyi bir yönetmenden bir eğitim aldın demeyeyim de seni öyle mi yönlendirdi filan. Hangi rolde, şu anda da oynadığın rolde de yani 40 yıldır sanki gerçekten o dönemi de yaşıyor olsaydık yani öyle bir karakteri mi? Dracula'dasın ve inanılmaz diziyi götürüyorsun yani. O kadar önemli bir karaktere bindi ki bence kısa yazacaklardı, uzattılar yazmalarında yani.
3: Estağfurullah, sağ ol güzel lafların için. Ama bilmiyorum yani, evet nasiplenmişimdir abilerimden herhalde çalıştığım bugüne kadar. Dracula da Balkanlı. Yani daha yakın. Bizde Transilvanya, Makedonya yakın yani. Güzel gidiyor şimdilik. Ortam da önemli. Şimdi sorunun bir kısmını yanıtlıyor olabilir. Var olan şartlar güzel. Yönetmeni iyi, senaryo.
4: Sağlanan imkan.
3: İmkan
4: verilince
3: bizde her şey senaryo hikayeyle başlar, hikayeyle biter. Aradaki bütün o çerçevenin, çizilen çerçevenin içerisinde manevra alanımız vardır. Orada gösteririz maharetimizi eğer varsa. Çok seyrekleşti güzel işe denk gelmek. Yani tam anlamıyla rahat edeceğin iş. Hem senaryosu, hem yönetmeni, hem yapımı, hem kanalı. O yüzden öyle denk gelince ve bulunca öyle işleri daha da bir keyifle yapıyoruz. Her işi yapıyoruz, ekmek paramız. Ama böyle olunca keyfi başka oluyor.
4: Çok kısa.
2: Dönem işi keyifli mi?
3: İmiş, evet. Benim ilk aslında o dönem işim. Vardı çok kısa bir tane, gene Fatih. Hı. Eski Fatih, o tutmayan Fatih. 6 bölüm sürmüştü. Bu ama ya keyifliymiş. Çok daha güzel. Değişik. Telefon kullanmıyorsun. At var araba yerine. Güzel yani.
2: Aksiyon seviyor musun?
3: Seviyorum. Seviyorum. Kahretsin. Seviyorum. Yani herhalde o babadan kalma alışkanlıklardan ötürü. Yani seviyorum yani.
4: Dilan, biraz aynı şekilde seninle de böyle samimi konuşmak istiyorum. Yani sana mutlaka söylemişlerdi. Şimdi güzellik kraliçesi seçildikten sonra Türkiye'de böyle bir şey var. Güzelsin, işte o yüzden sana bu rolü verdiler. O yüzden ekran karşısındasın falan diye. Sen de bunlarla mücadele etmişsindir diye düşünüyorum. Mücadele etmişsin derken yani sen oyunculuğunu yapmışsındır, göstermişsindir, ispatlamışsındır. Onlardan bir tanesi de bence ben şahsen seni izlediğimde gerçekten hayranlıkla ve gerçekten belki utanıyorum bunu söylemek için ama ben çok şaşırdım. Mükemmel bir Amadeus'ta mükemmel bir oyun çıkarttın. Yani
0: çok teşekkür ederim.
4: Selçuk Yöntem'le yani karşısında zaten o kadar rahat olabilmek ve o oyunu da bu kadar iyi çıkartmak, seni tebrik ediyorum yani. Hiç aratmadın diğer ayrılan oyuncuya. O yüzden de biraz o konuya yaşadın mı, zorluklar yaşadın mı bununla ilgili? Güzelliğinle ilgili sıkıntısı yaşadın mı sektörde?
0: Çok teşekkür ederim öncelikle. Utandım ben de şimdi.
5: Ne çektin be Dilan? Ne çektin güzelliğinden be Dilan?
0: Yani algısı evet dediğiniz gibi yarışmadan gelen. Yani şöyle, zaten işte lisede konservatuvar okudum. Sonra arada bir yarışma dönemi oldu. Ya ben geçen bunu Harika'yla da konuşmuştuk. Ona da bir tık değinmek istiyorum burada. Çünkü ben şeye katılmıyorum. İnsanlar güzellik yarışmalarını çok yüzeysel buluyor. Ama bana yüzeysellik sadece kadına atfedilen bir kavram gibi geliyor sadece. Ve aynı zamanda güzellik yarışmaları da bir toplumsal mobilitedir. Onu da erkeklerin ya da ayrıcalıklı kadınların da anlayabileceğini düşünmüyorum açıkçası. O yüzden önemli buluyorum. Çünkü bu ataerkil sistemin içinde bize kapanan çok fazla kapı var. Biz de sistemde bir açık bulmuşuz. Bu da çok uzun zamandır yapılan bir şey zaten. O yüzden kutlanması gereken bir şey diye düşünüyorum.
4: Peki sana ilk teklif geldiğinde hemen tamam okey miydin, yoksa bir düşündün mü? Yani sonuçta gerçekten 3 kişisiniz sahnede ve orada bir hata, yani ben kendi adıma söylüyorum, inanılmaz heyecanlı bir şey diye düşünüyorum. Yani orada seni sahnede gördüğümde izlerken dedim ki ya ne kadar rahat, 40 yıllık tiyatrocu gibiydin yani.
0: Teşekkür ederim. Ya benim için ilk büyük tiyatro oyunum. Evet. Ve ben o sırada bir dizideydim. Ve bir büyük provayla, bir genel provayla çıktım. Ve ondan önce 2-3 provaya gidebilmiştim sadece. Hani hiç deneyim olmayan biri için çok korkutucu ve zorlu bir süreçti. Ama çok yardımcı oldular. Yani Tansu Biçer, Selçuk Yöntem, SKM, Kerem Alışık, Sadece Alışık, herkes o kadar destek oldu ki Piyu. O yüzden bana da çok iyi geldi. Yani kendimi açık bir yara gibi hissediyorum.
4: Özlüyor musun?
0: Sahnede. Devam ediyoruz hala.
4: Devam ediyorsun.
0: Evet evet. 3 gün önce vardı oyunum.
4: 2026 o. Devam mı?
0: 4. yılım.
4: Oh maşallah.
0: İnanamıyorum, 4 yıl oldu.
5: Çok güzel ya.
4: 4 yıl, harika. Bravo. Evet.
2: Yapımcılık nasıl gidiyor?
0: O da güzel gidiyor. İkinci kısa filmle de şu an ödülleri toplamaya başladık.
2: Evet.
0: O yüzden.
2: Nasıl bir deneyim oldu senin için?
0: Çok güzel oldu ya. Yani iyi hissettiren bir şey oldu işin mutfağında da olmak. Çünkü bir işin yüzü olmak yerine omurgası olmak da çok keyifliymiş.
2: Şimdi aynı zamanda oyuncu olunca da şimdi daha farklı bakıyor musun projede çalışan canım. İnsanlar? Onların dertlerini biliyorsun çünkü.
0: Evet. Daha iyi bakıyorum. Herkesin her şeyle ilgileniyorum.
5: Bak 30 yılda çalışıyorsun, yapımcı olmuş. Öyle kızlar cebbal işte. Bak. Öyle, bravo.
4: Kısa film, peki şeyler, ödüller diyorum. Yani kısa film yarışmaları çok meşhurdur ya dünyada. Festivaller. Var mı katıldıklarınız, katılacaksınız?
0: Çok fazla var. Dilan hakkında konuşmalıyız. İlk kısa filmin adı bu arada.
4: Süper.
0: Onunla epey bir yere katıldık, ödül aldık. Hatta burada Adana'dan da ödül aldık. Siyah'tan ödül aldık geçen sene.
4: Ne güzel.
0: En son da Kairo'ya, film festivaline gittik Birol Bey'le. Orada gösterimini yaptık.
4: Peki devam? Şu anda var mı hazırlık aşamasında olan?
0: Şimdi ikincisi de çıktı ve o da Adana'dan ödül aldı yine, bizim geçen sene aldığımız ödülün aynısını, İnziva. O şimdi bakalım, üçüncüsü yolda.
2: Hadi belki bakalım. Birlikte yeni bir proje daha gelir.
0: Evet, neden olmasın?
5: Yapımcımız olarak.
0: Çok yoğun evet. Ama şu an. Şu sıralar Ertan Beyciğim.
2: Tembelim diyorsun ama her sezon birkaç tane işte görüyoruz. Nasıl bir tembellik bu?
5: İşte her sezonda değil yani, ayrı ayrı çekilmiş ama denk geldi mesela öyle. Ayrı zamanlarda çekilmiş. Aralıklarla çekilmiş işler. O sene çıkarmaya karar verdiler. Öyle oldu aslında. Çok öyle arka arkaya da değil. Bazında oluyor 5 sene 6 sene hiçbir şey çalışmıyorum yani. Ama dediğim gibi tabii ki Allah var, yalan yok. Evlat ve hayat ve mat karışınca biraz gaza basıyorsun. O bir gerçek yani. Bu Tom Cruise için de geçerlidir büyük ihtimalle. Çünkü başka bir soru.

0: sorumluluk ve gene de sevdiğin işi, beğendiğin işi yapman, beğendiğin senaryo yapman kaydıyla bakıyorsun tabii ki. Ama biraz daha fleksibil, daha esnek oluyorsun ya o konuda. Ve dengeli, evet, Allah'a şükür 2-3 senedir daha aktif öyle. Şikayetçi değilim ben. Değilmişim meğersem. Eskiden şey zannederdim. Ben böyle arka arkaya, gene büyük laf söylemeyeyim de. Yani biraz unutturman gerekiyor ama yani hemen arka arkaya öyle biraz annen sıkılır artık hep öyle görmekten seni. Yani sürekli görmekten. Her iki de belki bu daha doğru olacak. Aynı görmekten sıkılır seyirci. Aynı insanı, aynı yüzü, aynı gözü, aynı saçı görmekten. Arka arkaya 10-15 sene yapanlar olabilir. Kimseye bir şey demiyorum. Tercihleri o yöndedir ama öyle yaptığımı düşünemiyorum kendimi. Yani çünkü en evvela bizim ilk borcumuz seyirciye inandırıcı olmak bir. İkincisi tekrarlamamak kendini. Aksi takdirde niye izlesin ki aynısını? Yıllardan beri aynı seni niye izlesin ki? Hani seni zaten izlemiyor ki. Yazılan bir şeyi, temsil ettiğin bir şeyi izliyor. Yani ya da okuduğu bir şey eğer tiyatroysa. Ön koşulla gelir seyirci tiyatroya. Okumuştur Ofelya'yı. Ve Kısçeden Ofelya'yı nasıl yorumladı diye gelir. Tiyatronun seyircisi farklı. Seyirci tiyatroya misafir olur. Biz onları misafir ederiz. Bu format, biz onların evine gidiyoruz. Patron o. Yani televizyon sanatı diye bir şey olmadığı için. Öyle bir şey yok çünkü. Bu başka bir kitle eğlendirme formatı. Lazım mı? Lazım demek ki. Evet. Devam
1: çabuk tüketim
0: göre.
1: Aracı değil mi?
0: Evet, çabuk tüketim aracı ama demek ki o da lazım.
1: Lazım.
0: Yani şimdi şeye gelmesin mesela sabahın köründe. lazım. Demek ki devam ettiğine göre bu piyasa, bu sektör insanların bir saatliğine de olsa, iki saatliğine de olsa bir hafifletiyorsa günün yorgunluğunu alırsa yeter. Zaten başka iddiamız da yok ki.
1: Hamburger de zararlı ama lazım.
0: Evet, ama başka iddiamız da olamaz ki. Yani eğlence sektörüyüz biz. Yani eğitici sektörde değiliz biz. Eğitmen değiliz biz. Biz bir şey öğretemeyiz. Biz eğlendiririz ancak. Ve teşvik edebiliriz. Yani ben şimdi bugün Dracula'yı oynuyorum. Oynamaya çalışıyorum ve bir genç eğer Dracula ile alakalı, yani Vlad Tepeş ile alakalı bir şey öğrenmek istiyorsa sadece dizi izlemekle onu yapamaz. Dizi sadece onun merakını uyandırır, gider kitabını alır. İlber Ortaylı okur, Murat Bardakçı okur. Ya da kimi okuyacaksa Romanya'dan. Sadece teşvik olabiliriz. Teşvik edebiliriz insanları. Başka hiçbir şey yani. Bunu da yaparken %90'ı şöyle ayıralım. Madem şey programı. %90'ı teşvik etme ve eğlendirme. %10'u da hani biraz bu böyle yapılır, bak devam edersen de şunu göreceksin demek yani. %90 %10 yani, aksi takdirde diğeri çok büyük saçma bir iddia olurdu. Yani resmi tarihi ben nasıl anlatabilirim? Gayri resmi tarihi anlatırız biz. Açık gezersin.
1: Sosyal medyayı bilerek mi yoğun kullanmıyorsunuz? Tercih etmiyor musunuz?
0: Evet. Evet usta. Yani evet.
1: Çok hazır şey yapamadım. Bu kadar yani hassas bir dönemde kız çocuğundan bahsetmişken bir, şu anda konuşulan bir tartışılan bir konu var. O, Avustralya'da da daha yeni geçti. Avrupa'da birçok ülkeden geçti. 15 yaş altı sosyal medya kısıtlanması. Destekliyor musunuz?
0: Tabii abi, yani 15 plus yani 45 plus olması gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü ne bileyim çok da şöyle diyelim. Şöyle sorayım size. Hoş geldiniz programa. Yarın bizim meslek, dizi sektörü komple kalksa. Komple. Hiç yok. Ve 5 seneli, 10 seneli ne yok. Hayatınızda sizin bir şey değişir mi?
1: Değişmez.
0: Şu an sosyal medya kapansa. Twitter, Instagram. Zorlanırsın biraz baştan değil mi? Ama şimdi bazıları küfür ediyordur bana belki. Değişir mi sizin için?
2: Değişmez.
0: Okey. O zaman abi. Thank you. Çünkü yani su gibi elzem değil, ekmek gibi elzem değil, dost gibi elzem değil, ana gibi elzem değil, vatan gibi elzem değil. Yani ben ne yapayım onu? Ne yapayım yani? Hani olmasa da olur. Bir reklam vardı güzel. Olmasa da olur. Ne yapayım yani? Şimdi olmasa da olursa o zaman bazen kullanıyorum, bazen kullanmıyorum yani. İşime geldiğince gaye, çünkü makineye esir olmak değil. Abla, makineyi esir al.

0: yapmak yani. Makine o, beni yönlendiremez yani, kusura bakmasın. Kaldı ki benim için evdeki buzdolabı bile çok komplike yani. İki tane düğmesi var, aç kapat. Yani kafam orada benim karışıyor. Bir de sevmiyor beni. Her şeyim bozulur benim. Ha işte bozuk. Bozuk, kırık yani. Ama işte alo diyor yani. Alo
1: asıl
0: yani.
1: Amacı o zaten.
0: Ne yapalım yani şimdi orada... Görüyorsun çünkü yani sette de görüyorsun, orada da, sokakta da. Çok ona, yani kafalar hep böyle ya.
2: Peki Ethan, yapımcı ya da yönetmen, özellikle yapımcı yönetmenlerin sosyal medya sayısının çoğunluğuna göre oyuncu seçtikleri varmış. Buraya gelen konuklarımızdan bazı
0: geçti
2: onu soruyor.
0: Geçti baba artık. O son 5-6 sene falan geçti. Gördük onun oluyor olmadığını. Gördük baba. Yani filmler de yapıldı, konserler de yapıldı. Yemedi.
1: Ama olmadı. Ne
0: olmuyor. Yani olmazdı. O böyle bir, bizde çok sevilir. Yani halkımız sever. Halkımız demeyeyim. Sektörümüz sever. Furyaları takip etmeyi. Bir furyaydı o. Onda 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon gördük yani. Gördük baba, olmuyor. Olmuyor, oluyor. Sinema kaideleriyle oluyor. Beğeniye açık bir iş yapıyoruz. İşinin, bizim halkımız zeki bir halk, algılara açık bir halktır. Bilir kimin samimi, kimin fake attığını. Fake atanlara bir süre sabreder. Sonra da bir gün siler. Ama ne oldu, ne oldu değil. Fake atmana sabretti. Sabretti sadece. Sonra birden siler, yokmuş gibi. Kimleri silmedi bu halk?
3: Yeah.
0: O yüzden yani işimizi hakkımızla yapmak, ki bu çok küçük yani bir ülkenin, bir iş dünyasının içerisinde ya da politik sosyal dünyanın içerisinde küçük bir rolümüz var bizim. Bu 90 milyon insan için küçük bir şey yapıyoruz. Burada bile o kaideleri gözetmen gerekiyor ki doğru yapasın. Her gece var dizi. Güzel yapacaksın baba yani. Şöyle olmuyor. Pazar, salı, çarşamba keti diziler. İyiler, pazar en iyisi. Öyle bir şey yok. Hepsi en iyi olmak zorunda. Madem iddiam bu. Yani iddiam düğün yapmaksa en iyisini yapacaksın ki dokuz köyden duyulsun.
1: Doğru. Bidan, evet. Sen de peki durum nasıl? Herkes sosyal medyanın eseri oldu. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
4: Yani ben de arada...
2: Sen iyi kullanıcısın. İyi ama mi? Kaliteli kullanıcısın, gereksiz kullanıcısıyız.
0: Onda evet. 10 milyon var.
4: Ama biraz da gereksiz kullanmak gerekiyor. Çok söylüyorlar bana da. Ben de o kadar orada değilim ki. Biraz daha içine girmem gerekiyor benim hatta.
2: Biraz daha gereksiz kullanman gerektiğini söylüyorlar. Niye?
4: Evet. Öyle kullanıyor çünkü şu an herkes. Ha. Ve o işte o etkileşim vesaire bilmem ne. Ama bütün algoritma çok sık değişiyor. Artık böyle yetişemiyor gibi hissediyorum hiçbir şey. Ve bazen hani sadece işleri koyuyorum. Çok karışmıyorum. Bazen gerçekten hobi olarak üst üste birkaç gün çok aktif kullanıyorum ama genelde salıyorum.
2: Sen yurt dışının gezilerini falan çok güzel kullanıyorsun. Evet. Peki etkiliyor mu senin sayının azalması, çoğalması?
4: Ya ben bir 3 senedir yerimde saydığım için çok etkileniyorum. Öyle çok şeyim
2: yerimde
4: yok.
2: Saydığı değil mi? 10 milyon. Evet.
0: 10 milyon mu işte? Burcu Türkoğlu'nu 10 milyona göre almadı. Çünkü ona göre alsaydı oynayamazdı. Görenler de anlatabildim. Kalırdı orada. O anlamda diyorum. Dolayısıyla olabilir. Kızın seveni olur. Yani bir Üsküp'te hiçbir işi yapmayan bir arkadaşım da var. 500 bin dedim. Sen ne iş yaparsın? Tabii. Senin olayın ne? Ben dedi kuyumcuyum kardeş. Ama o seminer meminer 500 bini var dedim. Yani star gibi o. Normal insan. Yani şimdi ona bakarsan o işini yapıyor. Seviyor o dünyayı. Evet. Çoğaltmış. Oyuncu var, sıfır vardır. Oyuncu var, 5 milyon, 10 milyon vardır. Evet. Ve ondan bahsetmedim ki. Sadece ona yönelik yapımcıların tercihlerinden soru geldi diye dedim. Yoksa olur birinin 20 milyon. İşini çok iyi yapabilir. Hiç etkilemez o onu. Besler belki onu ama etkilemez ki o. İyi oyuncu ya da iyi doktor olduğu için gideriz ona. Ne yapalım? İşte benim de doktorum var. Onun da 1 milyonu var. Ne yapayım ben şey? Gitmeyeyim mi ona? 20 yıldır tanıyorum herifi. Yani son bir sene de yaptı o 1 milyonu belki. Ben ne bileyim yani. İyi diye gidiyoruz birine yani.
1: Doğru. Peki Dilan, unutuyor musun arada şey, böyle bu kadar çok takipçin olduğunu paylaşım yaparken, yoksa ona göre kendi kısıtlayarak mı paylaşım yapıyorsun?
4: Bir ara çok unutuyordum. Artık çok dikkat ediyorum.
2: Ne diyorsun? Bir de bir sorumluluk da bir şey sırtına evet. biniyor yani. Orada evet. ya seni, ya 10 milyon kişi seni takip ettiğine göre 10 milyon kişi seviyor seni demektir. Yani iş olsun diye değil. Yaptığın herhangi bir tavsiye ya da bir şey bir yerlere götürür orada. O yüzden de daha dikkatli olmak gerekiyor.
4: Evet, onun aynen. sorumluluğu yönlendirmek tehlikeli oluyor.
2: Peki nasıl şeyi izliyor musun genel anlamda sosyal medyayı? Yani o kötü tarafını kullananlardan da sen de rahatsızsındır diye düşünüyorum.
4: Ya evet ya ama maalesef ben de onlardan biriyim işte. Yani bazen böyle yatmadan önce doom scrolling denen şey böyle sonsuza kadar böyle 2 saat kaydırıyorum mesela ve öyle uyuyorum.
2: Yatmadan önce 2 saat.
4: Bir bataklık gerçekten. Hmm. Yani
2: 2 saat kayıp.
4: Yapıyorum aynen öyle.
3: Çekip kurtaracağım seni bu
4: Çek kurtar beni bu dünya.
1: Yorumlar etkiliyor mu peki hala yoksa artık?
4: Yok artık. Çok geçti. Eskiden çok etkiliyordu ama artık derim o kadar kalınlaştı ki etkilemiyor.
1: Peki, bakıyor musun yoksa görüp geçiyor musun?
4: Görüp geçiyorum. Yani çok ilgilenmiyorum artık.
1: Yurt dışında da dizilerimize çok fazla talep var.
3: Var. O şey genişledi tabii. Artık yani eskiden piyasaydık, artık sektörüz ve dünyada sözü geçen ülkelerden, üretimlerden biriyiz. İlk 3'teyiz yani.
4: Evet.
3: Hollywood, Bollywood, Türk. Yani olay bu. Yani oraya döndü. Hele ki üretim olarak yani şeylerin zaten yok. Almanya'nın sembolik sayıda, Fransa'nın, İngiltere'nin bu kadar geniş kitleye ulaşan hem Türk dünyası, hem Balkanlar, hem MENA bölgesi, hem artık Güney Amerika.
2: 200'e yakın bir ülkedeyiz şu an.
3: Yani usta eskiden Esmeralda, Dorinda, Cassandra biz izliyorduk. 30 sene Köleyi Savurayı. Şimdi onlar bizi izliyor. Yani bu böyle bir karşılıklı. Vay sabır sabi durumu. İyi ki de öyle. Yani evet doğru. Hatırlıyorum şeydi yani. Güney Amerika turu yapmıştım yıllar önce. Ve diyordu ilgimi çeken şeydi. Bisiklet çok kullanılıyor. Doğal olarak Güney Amerika'da. Bisikletlerde de bayraklar var. Hepsinde Türk bayrağı vardı. Bazıları diyor ki abi sevdiğimizi kullanıyoruz. Bazıları da dizilerden ötürü falan. Ve hepsinde Türk bayrağı vardı. Çok enteresan yani. Çok hoşuma gitmişti yani.
2: Şöhret Ertan Saban için ne ifade ediyor?
3: Öyle bir hiç öyle bir algı öyle bir.
2: Kendin için sorar mı? Şöhret kelimesi senin için.
3: İşte hiç bilmediğim için, ilgilenmediğim için yani etrafımdakiler de belki dostlarımı da öyle seçtim ya da öyle denk geldi. İşimizi yaparız, evimize gideriz. Tanınırız biz. Tanınırlık var biraz. Yoksa bilinen kişiyiz. Yoksa öyle şöhret, mehret. Sonuçta bir kere evdekilerin umurunda değil. Ne kızın, ne karının, ne ananın, ne babanın. Onların olmayınca abi yani ne oluyor? Nerede faydasını gördün dersen o anlamda diyorum yani nerede faydasını dersen restoranlarda. Yani
4: aklıma ilk o geldi.
3: Hani bu abi gerçekten bu o kadar ayıp olmayacak derecede yani o anlamda yani neyse işte de buyurun abi masa. O yani hani başka da bir şey yok çok şükür.
2: Çok tatlı ya.
3: Çok şükür de olmasın da zaten başka herkes kendi işini yapar.
2: Restoranlarda buyurun masa evet. Güzel.
3: Bu oluyor bu oluyor.
2: Senin?
4: Ya Okan çok güzel bir cevap vermişti buna. Okan Bayülgen'le röportaj yapmıştım geçen sene. O yüzden onu söyleyeceğim ben de. Onun cümlesini kullanacağım. Bir çocuk katil de ünlü olabilir ya da ünlü bir cerrah da ünlü olabilir ama asıl olan itibardır. Hmm. Yani hayatını etik yaşamak ve itibarlı olmak hep hatırlanacak şekilde. Onun dışında herkes ünlü olabilir. Hmm. Çok kolay.
2: Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz.
4: Çok teşekkür ederim.
2: Evet.
1: Hediyelerimiz var.
2: Aynen öyle. İnşallah yatmadan önce bunu. Evet. İki saat
4: buna
2: yanardan size kitaplar.
3: Teşekkür ederim.
2: İnşallah sevdiğiniz kitaplardır, okumadığınız kitaplardır.
1: İyi günler de okuyun inşallah.
4: Ben şu an.
3: Teşekkür ederiz.
2: Güle güle okuyun.
4: Çok tekrar teşekkürler. Teşekkür ederim.
2: Evet değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Sevgiyle kalın.
1: Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.
1: Genel izleyici için uygundur.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümel adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: 22-28 Ağustos arasında Bim'de kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Sole paket margarin 26 lira yerine 21 lira.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
6: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank.

0: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
1: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
2: Değeri 20 bin dolar.
3: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
1: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
2: Adam biraz sert ve sinirli.
3: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
4: Cinayet videosu.
1: Ailece izlenecek bir komedi.
2: Kimsin oğlum sen?
0: Roket dizisi Gürbüz.
1: Gürbüz, hadi Allah'a emanet bu akşam 20'de A-Para'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

Düşünün, bir sabah uyandığınızda cebinizde ne kağıt ne madeni para var. Banknotlar, bozuk paralar, cüzdanlar tarihe karışmış. Artık her şey telefonunuzda birkaç saniyede dünyanın öbür ucuna gidebiliyor. İşte bu dijital paranın dünyası. Para yüzyıllar boyunca değişti. Önce takas vardı, sonra altın, gümüş, derken kağıt banknotlar. Yirminci yüzyılda kredi kartları gündeme geldi. Şimdi ise tarihteki en radikal değişimin eşiğindeyiz. Gözde görünmeyen, dokunulamayan ama gerçek gücüyle hayatı yönlendiren bir para. Dijital para dediğimiz şey sadece sanal bir sayı değil. Bu, blok zinciri adı verilen güçlü bir teknolojiyle çalışan, kopyalanamayan ve taklit edilemeyen bir değer. Her işlem dünyanın dört bir yanındaki binlerce bilgisayarda aynı anda kaydediliyor. Yani ne bir bankaya ne de bir devlete ihtiyaç var. 2009'da sahneye çıkan Bitcoin bu yeni çağın başlangıcı oldu. İnternetten alışveriş yaparken, bir kafede kahve öderken ya da büyük yatırımcıların dev servetlerini kontrol ederken artık kripto paralar kullanılıyor. Dijital paranın gücü sadece hız değil. Gecenin bir yarısı dünyanın diğer ucundaki birine para gönderebilirsiniz. Peki tek avantaj bu mu? Hayır. Dijital para, güvenin yeni tanımı. Çünkü insanlara ya da kurumlara değil, koda, matematiğe, kriptografiye dayanıyor. Yani paranızı yöneten, gözle görünmeyen bir sistem, bilgisayarların gücü. Ama her yeni teknoloji gibi riskleri de var. Kripto paraların fiyatı bir günde zirve yapabilir, ertesi gün dibe çakılabilir. Birkaç yılda milyoner olan da var, bütün servetini kaybedenlerdi. Ülkeler bu dönüşümün gerisinde kalmak istemiyor.

için dijital yuanını piyasaya sürdü. Avrupa dijital euro üzerinde çalışıyor. Türkiye dahil pek çok ülke Merkez Bankası destekli kendi dijital parasını test ediyor. Yakın gelecekte belki de maaşınızı nakit değil, Merkez Bankası dijital parası olarak alacaksınız. Dijital para yalnızca ekonomiyi değil, sosyal hayatı da köklü şekilde değiştirecek. Düşünün, sanal gerçeklik gözlüğünü takıp dijital bir mağazaya giriyorsunuz. Bir kıyafeti hologram olarak deniyor ve ödemesini kripto ile yapıyorsunuz. Kimi uzmanlara göre dijital para, insanlık tarihinin ilk gerçek küresel parası olabilir. Hangi ülkede olursanız olun, hangi banka kartınız olursa olsun, tek bir dijital cüzdanla dünyanın her yerinde geçerli. Bu dönüşüm beraberinde büyük sorular da getiriyor. Devletler, vatandaşların tüm harcamalarını gözetleyebilecek mi? Kripto paralar yasal olarak nasıl denetlenecek? Gizlilik, özgürlük ve ekonomik kontrol konusunda yeni tartışmalar bizi bekliyor. Tek bir gerçek var. Paranın hikayesi yeniden yazılıyor. Ve bu hikayede kağıt banknotlar bir müze nesnesine dönüşürken, dijital para günlük hayatımızın en güçlü oyuncusu oluyor.

Zamanın en önemli mucitlerinden, elektrik mühendisliğinin babası olarak kabul edilen Michael Faraday, 22 Eylül 1791 yılında Güney Londra'da doğdu. Maddi sorunlardan dolayı sadece temel eğitimini tamamlayabilen Faraday, 14 yaşına geldiğinde çeşitli işlerde çalışmaya başladı. Bu çalıştığı yerlerden biri de kitapçı dükkanıydı. Michael Faraday, bilimsel kitaplarla burada tanıştı. Kendini bu sayede geliştirdi ve 20 yaşına geldiğinde bilgi birikimi ünlü bilim adamı Humphrey Davy'nin dikkatini çekti. Bu, onun hem asistanlığa hem de bilim dünyasına girişi olmuştu. Michael Faraday'ın ilk çalışmaları kimya üzerineydi. Bu çalışmalar onu en büyük bilim adamlarından biri yaptı. Elektrik ve kimya alanında pek çok icada imza attı. Öyle ki bu icatlar bugün içinde yaşadığımız dünyayı temelden değiştirdi. Takvimler 1820'yi gösterdiğinde elektromanyetizma keşfedildi. Bu konuya ilgi duyan Faraday araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bu araştırmalar başarıyla sonuçlanacaktı. Faraday 1821 yılında elektromanyetik rotasyonu keşfetti. Devamında elektromanyetik indüksiyonu ve elektrik jeneratörünün ilkesini keşfetti. Faraday'ın önemli icatlarından biri elektromanyetik rotasyon. Bu aparatta elektrik teller boyunca akıyor. Bardaklar iyi bir elektrik iletkeni olan civayla doluyor. Devre boyunca elektrik akımı geçtiği sürece bir kaptaki metal tel merkezi mıknatıs etrafında dönüyor. Durum karışık gibi görünse de bu tam olarak elektrikli bir motorun çalışma prensibini oluşturuyor. Faraday'ın çalışma yaptığı bir diğer alanda gazların sıvılaştırılıp soğutulması. Bu icadıyla

Karaday, hepimizin evlerde kullandığı buzdolabının çalışma prensibini ortaya koydu. Çalışmaları ve başarıları onu her geçen gün yeni bir konuma taşıyordu. Bu dönemde Kraliyet Enstitüsü'nün laboratuvar müdürü olarak görevlendirildi. Bir rivayete göre Albert Einstein'ın ofisinde 3 bilim insanının fotoğrafı bulunuyor. Bunlar Newton, Maxwell ve elektrik çağını başlatan bilim insanı Faraday. Yıllar içinde birçok buluşa imza atan Michael Faraday, 25 Ağustos 1867'de 75 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Arkasında bilim dünyasına ışık tutan çalışmaları ve icatları bıraktı.

Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da tarihe karışıyor. 20 yıldan fazla süredir yörüngede olan Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da kontrollü bir şekilde imha edilecek. Peki insanlığın uzayda kurduğu bu dev laboratuvar neden imha ediliyor? Birlikte bakalım. Uluslararası Uzay İstasyonu 1998'de fırlatılan modüllerle hayat buldu. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa ve Japonya ortaklığıyla kurulan istasyon yaklaşık 420 kilometre yukarıda dünyanın etrafında dönüyor. İstasyon 400 ton ağırlığında. Dünya yörüngesindeki en büyük yapay uydu ve uzaydaki en büyük insan yapımı nesne. Ama her teknoloji gibi o da yaşlanıyor. Uzayda maruz kaldığı radyasyon, mikro meteorlar ve mekanik aşınma istasyonu 2030'a kadar güvenli tutmayı zorlaştırıyor. Bu istasyon bir laboratuvardan çok daha fazlasıydı. Uzayda sıfır yerçekimi ortamında yapılan deneyler, kanser araştırmalarından su arıtma teknolojilerine, malzeme biliminden ilaç geliştirmeye kadar sayısız alanda ilerleme sağladı. Astronotlar bitki yetiştiriyor, bakterileri inceliyor, insan vücudunun uzay koşullarına tepkilerini gözlemliyor. Tüm bu çalışmalar hem dünyada hem de gelecekteki Mars ve Ay görevlerinde kritik veri sağladı.

Peki neden yok edilecek? Kaos yaratmasını önlemek için. İstasyon yörüngede savrulursa kontrolsüz bir çarpışma tehlikesi oluşabilir. NASA 2030'da planlı bir iniş ve atmosferde yanma senaryosu hazırladı. İstasyon yavaş yavaş Pasifik Okyanusu'na yönlendirilecek ve güvenli bir şekilde yok olacak. Bu uzay çöplerinin azaltılması ve gelecekteki uzay görevleri için güvenli bir rota demek. Kontrollü imha, yeni nesil uzay projeleri için bir başlangıç. Mars görevleri ve özel şirketlerin uzay istasyonları,

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun mirasını devralacak. İnsanlık, yörüngedeki bu laboratuvardan öğrendiklerini kullanarak daha büyük, daha güvenli ve ileriye dönük projeler inşa edecek. Her ne kadar istasyon bir metal ve teknoloji yığını olsa da onun hikayesi insanlığın uzayda birlikte çalışabileceğinin simgesi. Astronotlar, bilim insanları ve mühendisler için istasyon bir evdi. Uluslararası Uzay İstasyonu gökyüzündeki dev laboratuvar olarak tarihe geçti. İnsanlık uzayda öğrendiklerini yanına alarak yeni maceralara yelken açacak.

Dünyanın geleceğini değiştirecek bir teknoloji yolda. Yakıt değil, elektrik değil, doğrudan güneşin gücüyle çalışan arabalar. Evet, artık arabalar gücünü güneşten alacak. Yakıt yok, egzoz dumanı yok, sadece temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı var, güneş. Fosil yakıtların tükenişi ve çevre krizleri otomotiv sektörünü yeni çözümler aramaya itti. Bu çözümlerden en heyecan vericisi ise güneş enerjisiyle çalışan arabalar oldu. Yolda ilerlerken sadece güneş ışığını kullanarak enerji üreten bu araçlar hem sıfır emisyon sağlıyor hem de sürdürülebilir ulaşım için umut vaat ediyor. Güneş panelleri arabaların üzerine yerleştiriliyor. Işık elektriğe dönüşüyor. Enerji bataryalarda depolanıyor. Güneş arabaları gündüz yol alıyor. Gece bile kendi enerjisiyle devam ediyor. Sürücüler yakıt derdinden kurtuluyor. Her kilometre gelecek için bir yatırım. Peki bu teknoloji nasıl gelişiyor? Avustralya'nın geniş çöllerinde testler yapılıyor. Hollanda ve Japonya'da prototipler yollarda. Her yıl Solar Challenge yarışları düzenleniyor. Güneşin gücü sürücüleri özgür kılıyor. Otoparkta beklerken araç şarj oluyor. Yolda ilerlerken kendi enerjisini üretiyor. Enerji maliyeti düşüyor, karbon salınımı azalıyor. Gelecekte güneş enerjisi elektrikli otomobillerin en büyük destekçisi olacak. Çatılarda ve otoparklarda kurulacak paneller arabaların şarj ihtiyacını minimuma indirecek. Düşük maliyet, sessiz motorlar, sıfır karbon. Yollar çok daha temiz ve ekonomik olacak. Güneş arabaları sadece teknoloji değil, kültürel bir dönüşümün de sembolü. İnsanlar artık araç değil, gezegen için bir adım satın alıyor. Yollar değişiyor, şehirler değişiyor, dünya değişiyor. Bugün prototipler görünüyor ama yarının otoyollarında güneş arabaları sıradan olacak. Güneş sadece gökyüzünü değil, yolları da aydınlatacak.

Su sadece yaşamın kaynağı değil, insanlık tarihinin en büyük gücü. Geçmişte uygarlıkların doğuşunu besledi, şehirleri ayakta tuttu, tarımı büyüttü. Bugünse enerjiden sanayiye, akıllı şehirlerden gündelik yaşamımıza kadar hayatın her noktasında.

İlk medeniyetlerden bugüne insanlık suyla beraber teknolojik bir yolculuğa çıktı. Şimdi o akışın izini sürüyoruz. Roma su kemerlerinden bugünün su şebekelerine. Milattan önce 4. yüzyıl. Romalılar yüksek dağlardan getirdikleri suyu yüzlerce kilometrelik akvedüklerle şehirlerine taşıdı.

köprüler, kemerler ve kanallardan oluşan bu devasa yapılar sadece mühendislik harikası değil, aynı zamanda Roma'nın gücünün sembolüydü. Çeşmelerden akan temiz su hamamları ve evleri dolduruyordu. Bugün bile bazı Roma ve su kemerleri hala ayakta ve hala su taşıyor. Onlar mühendisliğin ölümsüz eserleri. O damarların yerini bugün çok daha gelişmiş sistemler aldı. Barajlar, arıtma tesisleri, modern su şebekeleri. Roma'nın ilham verdiği bu teknolojiler artık küresel şehirlerin yaşam kaynağı. Çin su çarklarından hidroelektrik santrallerine. Antik Çin'de su çarkları büyük nehirlerin gücüyle döner, tarlaları sular, değirmenleri çalıştırır, insan gücünün yetmediği yerde enerji sağlardı. Çin bu teknolojiyle sadece bolluk ve verimlilik yakalamadı. Aynı zamanda dünyanın ilk yenilenebilir enerji kaynaklarından birini keşfetti. Su, tarımın gizli gücüydü. Bugün aynı güç bambaşka bir ölçekte hayat buluyor. Hidroelektrik santralleri milyonlarca insana enerji sağlıyor. Su, geçmişte tarımı beslerken bugün dünyayı aydınlatıyor. Cezerinin su makinelerinden robotik çağ. 12. yüzyılda Cezeri suyla çalışan makineler tasarladı. Otomatik çeşmeler, pompalar ve mekanik saatler. Orta çağın robotik dehasıydı. Onun suyla kurduğu hayaller bugün hayat buluyor. Akıllı sulama sistemleri, robotik tarım makineleri, enerji verimliliği çözümleri, Cezeri'nin icatları bugünün otomasyon teknolojilerine ilham vermeye devam ediyor. İslam dünyasında su kültürü ve akıllı şehirler. Ortaçağ İslam coğrafyasında su, kültürün ve mimarinin merkezindeydi. Sebiller, kanallar, bahçeler. Su hem yaşam kaynağı hem de estetik bir unsurdu. Bugünse şehirler bu anlayışı dijital bir boyuta taşıyor. Akıllı şehirlerde su sensörlerle yönetiliyor. Atık su geri dönüşüyor. Her damla kontrol altına alınıyor. Su geçmişte olduğu gibi bugün de yaşam felsefesinin merkezinde. Ortaçağ su değirmenlerinden endüstriyel türbinlere. Ortaçağ Avrupa'sında su değirmenleri köylerin motoruydu. Un, yağ, demir ve ahşap işleme, her şey suyla dönerdi. O küçük çarklar bugün dev endüstriyel türbinlere dönüştü. Barajlardaki türbinler güçlü enerji santrallerinin kalbinde.

Ortaçağ değirmenleri bugünün dev endüstrilerinin temeli oldu. Roma'dan Çin'e, Cezeri'den modern mühendisliğe su her çağda insanlığa güç verdi. Geçmişte şehirleri ayakta tuttu. Bugün enerjiyi besliyor. Yarınsa geleceğin teknolojilerini şekillendirecek. Suyun hikayesi aslında insanlığın hikayesi ve o hikaye hala akmaya devam ediyor.

altın. Yüzyıllardır zenginliğin, gücün, iktidarın sembolü. Ama artık sadece takılarda ve kasalarda değil, bilgisayarınızın, telefonunuzun, hatta televizyonunuzun içinde de var. Evet, teknolojik her cihazda altın saklı. Altın neden her bilgisayarın içinde? Çünkü paslanmaz, korozyona uğramaz ve elektriği mükemmel iletir. Mikroçipler, işlemciler ve bağlantı noktaları altınla kaplıdır. Çok küçük miktarlarda da olsa her cihazda altın mutlaka bulunur. Çünkü hayati verilerin aktarımında kusursuz iletim gerekir ve bu işi en iyi altın yapar. Peki bir bilgisayarın içinde ne kadar altın var? Çok fazla değil ama dünyadaki milyarlarca cihaz düşünüldüğünde dev bir hazine ortaya çıkıyor. Ortalama bir masaüstü bilgisayarda 0.2 gram, bir telefonda ise yaklaşık 0.03 gram altın bulunur. Birkaç milyon cihazın geri dönüşümünden kilolarca altın elde edilebilir. Kullanılmayan cihazlar, çekmecelerde bekleyen eski telefonlar, e-atıklar aslında dünyanın gizli madenidir. Geri dönüşümle elde edilen altın, yeni çiplerin ve işlemcilerin üretiminde tekrar kullanılıyor. Altını bilgisayardan çıkarmak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü diğer metallerle iç içe geçmiş durumdadır. Önce cihaz parçalarına ayrılır. Ardından özel kimyasal işlemlerden geçirilir. Asit banyoları, yüksek ısı ve uzun ayrıştırma süreçleri ve sonunda yalnızca birkaç gram saf altın. Bir ton e-atıktan çıkan altın bazen madenlerden çıkandan daha fazla olabiliyor. Yeniden kazanılan her gram hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğayı koruyor. Yüzyıllar önce krallar ve imparatorlar için saklanan altın, şimdi herkesin cebinde, elinin altında, günlük hayatın bir parçası. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, tabletlerimiz hepsi aslında küçük birer hazine sandığı.

0: İnsanlık yüzyıllar boyunca şarkılara, hikayelere, anılara kulak verdi. Ama hepsi rüzgar gibi geçip gidiyordu. Ses sadece o an vardı, sonra kayboluyordu. Ve bir gün büyük bir sır çözüldü. Ses artık zamana hapsedilebilirdi. İnsan sesinin ilk kez kaydedildiği o an, işte fonografın doğuşu. Fonografın hikayesi 19. yüzyılın sonlarında başladı. 1877 yılında Amerikalı bir dahi sahneye çıktı, Thomas Edison. Onun icadı sadece bir makine değil, zamanın akışına karşı kurulmuş bir hafızaydı. Adına fonograf dedi. Kelime kökeni Yunanca ses ve yazmak anlamına gelen kelimelerden oluşuyordu. Yani fonograf, sesin yazıcısı demekti. Peki nasıl çalışıyordu? Basit görünüşlü bir silindir, üzerine sarılmış kurşuni bir folyo. Bir iğne titreşimleri bu folyonun yüzeyine kazıyordu. Konuşan ya da şarkı söyleyen biri hoparlör benzeri bir borunun önünde duruyordu. Ses havayı titreştiriyor, iğneyi harekete geçiriyordu. Böylece ses bir iz olarak kazınıyordu. Sonra aynı iğne bu izleri geriden takip ediyor, titreşimi yeniden ses haline çeviriyordu. İlk defa insan kendi sesini makineden duydu.
1: First words I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry.
0: O an tarihin dönüm noktasıydı. Çünkü ses artık fani değildi. Bir anın heyecanı, bir şarkının nakaratı, bir konuşmanın gürültüsü, hepsi kayıt altına alınabiliyordu. Fonograf sesin ölümsüzlük kapısıydı. Fonograf kısa sürede dünyaya yayıldı. Başta meraklı bilim adamlarının ve zenginlerin elindeydi. Ama sonra eğlencenin, müziğin ve kültürün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Müzisyenler ilk kez eserlerini çok daha geniş kitlelere ulaştırdı. Ticaret, kültür ve sanat yeni bir çağa adım attı. Bir şarkının, bir konuşmanın, bir anının sadece o anda var olduğu devir artık geride kalmıştı. 20. yüzyıla gelindiğinde fonograf yerini daha gelişmiş gramofonlara ve plaklara bıraktı. Daha sonra manyetik bantlar, kasetler, CD'ler, dijital kayıtlar geldi. Bugün telefonumuzdaki bir ses kaydı uygulaması aslında o ilk silindirin torunu. Her şarkı, her kayıt, her podcast büyük bir yolculuğun devamı. Fonograf sadece bir makine değildi. Tarihi sesle yazan bir devrimin ilk aşamasıydı.

gerçek gibi görünen ama aslında orada olmayan bir görüntü düşünün. Üç boyutlu, canlı, hareketli. Yanına gitseniz dokunamazsınız ama gördüğünüze ikna olmuşsunuzdur. İşte bu hologram teknolojisinin temelidir. Bir zamanlar bilim kurgu filmlerine ait olan bu teknoloji artık sahnelerde, laboratuvarlarda ve toplantı salonlarında karşımıza çıkıyor. Peki hologram tam olarak nedir, nasıl çalışır ve gelecekte hayatımızı nasıl etkileyecek? Hologram, ışığın kırılması ve yansımasıyla üç boyutlu bir görüntünün havada asılı gibi görünmesini sağlayan bir görüntüleme teknolojisidir. Diğer ekranlardan farkı, derinlik algısı oluşturması. Yani sadece bir yüzeyde değil, uzayda varmış gibi görünür. Bu teknoloji ilk olarak 1947'de Macar fizikçi Denis Gabor tarafından geliştirildi. Ancak gerçek anlamda kullanılabilir hale gelmesi, lazer teknolojisinin gelişmesiyle mümkün oldu. Bir hologram oluşturmak için önce nesnenin lazer ışığıyla aydınlatılmış bir görüntüsü alınır. Bu görüntü ışık dalgalarının girişimiyle özel bir yüzeye kaydedilir. Daha sonra tekrar lazerle aydınlatıldığında izleyiciye sanki görüntü havada asılıymış gibi yansıtılır. Modern hologramlarsa bilgisayar destekli sistemlerle çalışır. Holografik ekranlar, sensörler ve projeksiyon sistemleri sayesinde izleyicinin bulunduğu konuma göre görüntü sürekli olarak ayarlanır. Bu da 360 derecelik bir görüntüleme deneyimi sağlar. Hologram teknolojisinin en çok bilinen örnekleri sahne gösterilerinden gelir. Michael Jackson ölümünden yıllar sonra sahneye hologram olarak çıktı. Canlı gibi görünen birçok hologram performansı milyonları şaşırttı. Hologram sadece şov amaçlı kullanılmıyor. Tıpta, eğitimde ve endüstride de önemli bir araç haline geldi. Tıp alanında bir organın 3 boyutlu hologramı cerrahi müdahaleler öncesinde incelenebiliyor. Eğitimde tarihi karakterler sınıflara hologram öğretmen olarak gelebiliyor. Endüstride karmaşık makinelerin iç yapısı sahada çalışan mühendislerin önünde holografik olarak gösterilebiliyor.

hologram teknolojisi uzaktan iletişimde devrim yaratabilecek potansiyele sahip. Artık bir video konferans yerine bir kişinin holografik görüntüsünü bir odaya yansıtmak mümkün. Bu teknolojiye holografik telekonferans adı veriliyor. Hologramlar önümüzdeki yıllarda hayatımızın birçok alanında daha görünür olacak. Sanal alışverişlerde kıyafetlerinizi üzerinizde holografik olarak deneyebileceksiniz. Turizmde bir şehri ziyaret etmeden sokaklarında gezebilecek, müze gezilerinde tarihi bir karakterin hologram rehberliğinde dolaşabileceksiniz. Güvenlik, sağlık ve medya alanında da daha interaktif çözümler geliştirilecek. Gözlük ya da ekran kullanmadan sadece bir alan içerisinde gerçek gibi görünen görüntülerle çalışmak, öğrenmek ve iletişim kurmak mümkün olacak. Hologram yalnızca bir görüntüleme yöntemi değil, gerçeklikle sanalın kesiştiği bir teknoloji. Bugün sahnelerde etkileyici bir gösteri olabilir ama yarın sınıflarda, ameliyathanelerde, hatta evlerimizde vazgeçilmez bir araç haline gelecek. Teknoloji ilerledikçe hologram teknolojisi de gerçekliğin tanımını değiştirmeye devam edecek.

Bir zamanlar cep telefonları küçük, kapaklı ve pratikti. Telefonu açmak için kapağını kaldırır, kontrastlı küçük ekranından mesajlarımızı okurduk.

günlerin kült haline gelmiş kapaklı telefonları sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir tarzın da simgesiydi. Yıllar geçti, teknoloji gelişti, telefonların kapakları kayboldu. Yerlerini büyük dokunmatik ekranlar aldı. Şimdi ise tarih yeniden tekerrür ediyor. Ama çok daha gelişmiş bir haliyle. Karşımızda katlanabilir telefonlar. Katlanabilir telefonlar, teknolojinin geldiği son noktayı bize gösteriyor. Bir telefon düşünün, küçük ve taşınabilir ama açıldığında bir tablet kadar geniş ekrana sahip. İşte yeni nesil ekran teknolojisi bunu mümkün hale getiriyor. Esnek OLED paneller sayesinde kırılmadan, bozulmadan defalarca katlanabilen telefonlar artık gerçek oluyor. Piksel yoğunluğu yüksek, görüntü kalitesi çarpıcı, renkler ise gerçeğe en yakın tonlarla kullanıcıya sunuluyor. Dayanıklılığı artırmak için mikro menteşelerden, çizilmeye ve basınca dayanıklı katmanlardan yararlanılıyor. Katlanabilir telefonlar artık sadece bir tasarım harikası değil, aynı zamanda üst düzey bir mühendislik başarısı. Peki bu cihazlar hayatımıza ne katıyor? Çoklu ekran kullanımıyla bir yandan video izlerken diğer yandan not alabiliyorsunuz. Ya da sosyal medyada gezerken ekranı genişletip tamamen sürükleyici bir deneyime geçebiliyorsunuz. Oyunlar, filmler ve uygulamalar katlanabilir yapılara özel olarak tasarlanıyor. Yani kısacası hem telefon hem tablet tek bir cihazla buluşuyor. Tabii katlanabilir telefonların yolculuğu kolay olmadı. İlk modellerde ekran kırılmaları, katlanma izleri gibi sorunlar yaşandı. Ancak bugün gelinen noktada yapılan geliştirmeler sayesinde çok daha güvenilir ve kullanıcı dostu modeller karşımızda. Suya ve toza karşı koruma, güçlendirilmiş ekranlar ve uzun ömürlü bataryalar artık standart haline geliyor. Gelişen teknoloji sayesinde katlanabilir telefonlar sadece prestij ve tasarım unsuru değil, günlük hayatın gerçek bir parçası oluyor. Daha taşınabilir, daha verimli, daha şık. Geleceğin mobil deneyimi katlanabilir ekranlarla elimizde şekilleniyor.

Bir düşünün, depolarda onlarca robot çarpışmadan yollarını buluyor. Restoranlarda makineler siparişleri kusursuzca masanıza bırakıyor. Fabrikalarda görevler ihtiyaçlara göre anında yeniden dağıtılıyor. Tüm bu sahnelerin arkasında tek bir sır yatıyor. Ortak bir akıl, paylaşılan bir beyin. Robotların her biri artık yalnızca bir makine değil, kendi yolunu bulan, dinamik ortamlara uyum sağlayan, adeta yaşayan bir sistem.

GPS arabanıza yol gösteriyorsa, bu yeni sistemde robotlara fabrikanın ya da restoranın karmaşık ortamında yol gösteriyor. Engeller mi çıktı, bir kutu devrildi ya da önünde bir insan belirdi? Rota hemen yeniden hesaplanıyor. Duraksamadan, hiç aksamadan görev devam ediyor.

Ama iş yalnızca yol bulmakla bitmiyor. Robotlar artık düşünmeye başlıyor. Davranış ağaçları sayesinde her makine karşılaştığı soruna anında çözüm üretiyor. Sıkıştığında yön değiştiriyor, çözemezse geri çekiliyor. Bu sayede sistem yalnızca küçük bir laboratuvarda değil, onlarca robotun çalıştığı büyük fabrikalarda da kusursuz işliyor. İşte bu yüzden robotlar artık tek tek makineler değil, birlikte çalışan, birbirinden öğrenen, ortak bir zekanın parçası haline geliyorlar. Bu bir devrim. Çünkü makineler artık sadece iş yapan varlıklar değil, çevreyi algılayan, duruma göre karar veren, adeta iş arkadaşınız gibi davranan unsurlar haline geliyor. İnsanlık, yapay zeka ile yeni bir çağa adım attı ve o çağın adı Robobeyin.

Bir zamanlar bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz yapay zeka artık karar verebiliyor, öğreniyor, gelişiyor. İnsan beynine en yakın işlem gücüyle yalnızca işlerimizi kolaylaştırmakla kalmıyor, hayatın her alanında rehberlik ediyor. Dünyamız saniye saniye değişiyor. Teknoloji bu değişimlerin kalbi. İşte gelişen ve değişen dünyanın teknoloji trendleri.

Nesnelerin interneti evlerimizden fabrikalara, şehirlerimizden sağlık sistemlerine kadar her şeyi birbirine bağlıyor. Görünmez bir ağ, dünyanın damarlarında dolaşan kan gibi sürekli akıyor. Bu ağ sayesinde cihazlar konuşuyor, bilgiler paylaşılıyor, hayatımız otomatikleşiyor. Blockchain ise güvenin yeni adı. Artık veriler tek bir merkezde değil, milyonlarca noktada saklanıyor. Bu şeffaf zincir, finansal işlemlerden kimlik doğrulamaya kadar her şeyi değiştirmeye aday. İnsanların güvenmek için aracıya ihtiyaç duymadığı yepyeni bir düzen kuruluyor. Kuantum bilgisayarlar hesaplama sınırlarını zorluyor. Bugün dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarının yıllar süreceği işlemleri kuantum teknolojisi saniyeler içinde çözebiliyor. Bilim, sağlık, enerji ve uzay araştırmaları bu hızla bambaşka bir seviyeye çıkacak. Bulut sistemleri sınırsız bir hafıza gibi işliyor. Veriler artık cebimizde değil, dünyanın dört bir yanındaki sunucularda. İhtiyaç duyduğumuz anda ulaşılabilen bu esneklik, iş dünyasından eğitime kadar her alanda devrim yaratıyor. 5G, iletişim hızını bambaşka bir boyuta taşıyor.

hızlı, daha kesintisiz, daha güvenilir bir bağlantı. Bu hız, sürücüsüz araçlardan uzaktan ameliyatlara kadar pek çok alanda devrim yaratacak. Robotlar, üretimin yeni işçileri. Tekrarlayan görevlerde yorulmuyor, hata yapmıyor. İnsan gücünü tamamlıyor, yeni alanlar açıyor. Sanayi devrimlerinden bugüne kadar gelen süreç, şimdi otomasyonla yepyeni bir çağa giriyor. Sanal ve artırılmış gerçeklik dünyayı yeniden kurguluyor. Eğitimde öğrenciyi tarihi bir anın içine sokuyor, sağlıkta doktorun gözünün önüne hastanın damarlarını çıkarıyor. Eğlencede, alışverişte, turizmde ise bambaşka bir deneyim sunuyor. Biyoteknoloji insanın sınırlarını zorluyor. Hastalıklar henüz oluşmadan teşhis edilebiliyor, genetik müdahalelerle tedaviler kişiselleştiriliyor. İnsan ömrü uzuyor, sağlıklı yaşam yeni bir standart haline geliyor. Yenilenebilir enerji, geleceğin gücü. Güneş, rüzgar, dalga, doğadan alınan enerjiyle şehirler aydınlanıyor, karbon ayak izi azalıyor, iklim değişikliğine karşı umut doğuyor. Ve sürücüsüz araçlar, direksiyon artık yapay zekanın ellerinde, trafik kazaları azalıyor, yolculuk daha güvenli hale geliyor.

Bunlar yalnızca teknolojik yenilikler değil. Bunlar geleceğin yeni kuralları. İş dünyasını, şehirleri, eğitimi, sağlığı ve insan olmanın anlamını değiştiren bir dönüşüm. Bugün farkında olanlar yarının lideri olacak. Fark etmeyenlerse geçmişte kalacak. Bu teknolojiler geleceğin şifresi ve bu şifre şimdiden çözülmeye başladı. Sorulması gereken tek bir şey var. Biz bu geleceğe hazır mıyız?

0: para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A para.
1: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı

Ziraat Bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık. Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Bu sezon değil de

0: A Para dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A Para'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

ilk baskıda kitabın yalnızca 500 kopyası hazırlandı. O zamanlar Rowling, hayal dünyasında oluşturduğu kahramanların milyonlarca kişiye ulaşıp bir efsaneye dönüşeceğinden habersizdi. Şimdi o 500 kopyadan biri Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir müzayede de rekor fiyata satıldı. Harry Potter serisinin ilk baskısı Harry Potter ve Felsefe Taşı tahmin edilenin 6 katı fiyatına alıcı buldu. That the dark forest is strictly forbidden, that no magic is to be used between the classes in the corridors. 471 bin dolara satılarak 20. yüzyıla ait kurgu eserlerinin en pahalısı oldu. Is out of bounds to everyone who does not wish to suffer a most painful death. Koleksiyoncular için çok nadir bulunan bir eser olduğu belirtilen kitabın yeni sahibinin adı ise açıklanmadı. Sorry, because it's very important. Not all wizards are good. I'm going to bed before either of you come up with another clever idea to get us killed or worse, expelled. Kitabın Amerikalı bir kadın tarafından 1998'de bir kitap satıcısından alındığı belirtildi. I think it is clear that we can expect great things from you.

Burj Khalifa, Buckingham Sarayı, Plaza de la Catedral. Turistlerin gözdesi olarak görülen tüm bu tarihi yapılar 2050 yılına kadar su altında kalabilir. ABD merkezli Climate Central, küresel ısınmanın olası sonuçlarına ilişkin yeni bir araştırma hazırladı. Araştırma korkutan sonuçları beraberinde getirdi.

emisyonlar durdurulmadığı müddetçe 2050 yılına kadar ortalama küresel sıcaklığın 3 veya 4 derece yükseleceği tespit edildi. Durumda ABD'den Avustralya'ya kadar 200 kıyı bölgesinin su altında kalması bekleniyor.

sıralardan biri, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in yaşadığı Buckingham Sarayı. Yani eğer küresel ısınmanın önüne geçilemezse, Prens George büyüdüğünde saray kullanılamaz halde olabilir. Küba'nın başkenti Havana'daki Plaza de la Catedral, 1,5 derecelik artıştan nispeten zarar görmeyecek ancak 3 derecelik sıcaklık artışında neredeyse tamamen su altında kalacak.

iklim değişikliği senaryolarından biri de çöldeki Dubai şehrinin bile suya gömülmesi. Öyle ki okyanusun arasında sadece ada kuleleri görünecek.

istedi. Su altında kalabilecek yerler arasında Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon'da bulunuyor. Yani hiçbir şey değişmezse 2050 yılına kadar yüzlerce kıyı kenti ve bugün 1 milyara yakın insanın yaşadığı topraklar kalıcı sellere tanıklık edecek.

Bohem ve Asi. Geleneksel ve modern. Sıra dışı ve gizemli.

birbirinden farklı atmosferler sizi bekliyor. Orta Avrupa'nın güneydoğusunda, Balkan Yarımadası'nın kuzeyinde konumlanan ülke, Ukrayna, Moldova, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan'la komşu.

ilk durağımız bir zamanlar Küçük Paris olarak anılan Bükreş. Burada yeni ve eski iç içe geçiyor. Bir tarafta yüzyıllık binalar, bir tarafta modern yapılar. Kentte gezebileceğiniz tarihi yerler bir hayli fazla. Parlamento Sarayı ise görülmeyi hak eden yerler arasında.

12 katlı, 3000'den fazla odaya sahip ve 330 bin metrekarelik bir alanı kaplıyor. Romanya'yı gerçekten keşfetmek istiyorsanız Bükreş'in dışına çıkmanız gerek.

başkentin 215 kilometre kuzeybatısına Sibuya gidiyoruz. Burada Alman kültürü yaşıyor ve yaşatılıyor. Transilvanya bölgesinde Alman Saksonların kurmuş olduğu 7 şehirden büyüğü. Şehirde 1940'lara kadar nüfusun çoğunluğunu Almanlar oluşturuyordu.

şimdilerde ise çoğunlukla öğrencilerin yaşadığı bir şehir. Aynı zamanda Romanya'da kültür ve sanat denince akla gelen ilk yerlerden. Avrupa'nın en huzurlu kentleri arasında gösteriliyor.

Romanya'ya seyahat etmeye karar verip araştırmaya başladığınızda karşınıza çıkacak ilk yerlerden biri de Sighișoara olacaktır. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan kent, ziyaretçilerini Orta Çağ'a götüren bir atmosfere sahip.

şehir de Saksonlar tarafından kurulmuş. 12. yüzyılda Osmanlı Devleti'ni tehdit olarak gören Macar Kralı, bölgedeki hakimiyetini sağlamlaştırmak için Saksonlara Transilvanya'da toprak vaat ederek onların bu bölgeye yerleşmesini sağlamış.

ve Kral Decebalus heykeli. Orşova şehrinde bulunan kayalara örülü bir portre. Avrupa'nın en yüksek kaya kabartması. Ancak bu heykelin yüzyıllar önce yapıldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Heykel, Romanyalı bir iş insanı tarafından 1994-2004 yılları arasında yaptırıldı. Gelelim Romanya'da en az yabancılık hissedeceğiniz yere. İşte Köstence. Karadeniz'e kıyısı olan ve kilometrelerce uzunluktaki plajlara sahip bir liman şehrinden bahsediyoruz. Şehrin meydanında Türkçe konuşan insanlara ve Türk lokantalarına rastlamak mümkün.

Osmanlı'dan izler de taşıyan Köstence şehrinde Sultan Abdülmecid tarafından yaptırılan Mecidiye Camisi, Hünkar Camisi ve 2. Selim'in kızı adına yapılan Esmahan Sultan Camisi bulunuyor. Kısacası Romanya, her kültürden farklı bir kesit sunmayı başarıyor. Köklü tarihi ve modern yüzüyle turistlerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Dört bir yanı kaplayan bembeyaz bir örtü, geceyi aydınlatan kuzey ışıkları, şömine ateşi, muhteşem doğa manzaraları.

Farklı bir tatil deneyimi yaşamak isteyenler Lapland'de Rengi'yi safarisine çıkıyor, kuzey ışıklarını izliyor, kar motosikletiyle sürüş yapıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletinde sizi beklemediğiniz bir manzara karşılayabilir. Burası Bryce Kanyonu. Kanyondaki peri bacaları karla kaplandığında benzersiz bir görüntü ortaya çıkıyor.

kaynağımızsa Avrupa'dan. İtalya'nın kuzeydoğusunda bulunan Dolomit Dağları. Dolomitler ismi bir mineral olan dolomitten geliyor. Kalsiyum ve magnezyumlu karbonat bileşimi içeren bu mineralin bulunduğu kayaçlara da dolomit deniyor. Kimi gezginler karavan kiralayarak çevredeki doğal güzellikleri keşfediyor.

Kendinizi bir masal diyarındaymış gibi hissetmek ister miydiniz? Ateşin ve buzun diyarı İzlanda'da, nereye giderseniz gidin, fantastik bir dünyada olduğunuzu düşünebilirsiniz. Burası da o yerlerden biri. Seljalandsfoss Şelalesi muhteşem bir doğa manzarasını ortaya çıkarıyor. Bu da onu ülkenin en ünlü şelalelerinden biri haline getiriyor. Metre yüksekten dökülen şelalenin hemen arkasında yer alan oluk, ziyaretçilere benzersiz bir deneyim yaşatıyor. Kayanın altında içeri doğru geniş ve yeşil bir alan bulunuyor. Turistler ise oraya geçip benzersiz kareler yakalayabilmek için birbirleriyle yarışa giriyor.

İtalya'dan romantik bir rotaya uzanacağız. Dev bir kayanın tepesinde kurulu pembe sarı tonlarındaki evler ve hemen altında uzanan masmavi bir deniz.

Bu manzara Manarola kasabasının tepeden görünüşü. İtalya'nın kuzeybatıdaki topraklarında yer alan Liguria bölgesi, Fransa sınırından başlayıp Toskana'ya kadar uzanıyor. Cinque Terre ise Liguria'da bulunan 5 köyün oluşturduğu bir bölge. İşte Manarola da o köylerden biri.

haliyle turistlerden büyük bir ilgi görüyor. Rengarenk evlerin oluşturduğu sıcak atmosfer turistlerin hiçbir yabancılık hissetmemesini sağlıyor. Önerimiz hiçbir plan yapmadan Manarola'nın sokaklarında yürüyüşe çıkıp kendinizi karşınıza çıkacak güzelliklere bırakmanız.

Ronda, Malaga bölgesinde yer alıyor ve ülkenin en eski kasabalarından biri olarak biliniyor. Kireç taşından oluşan kanyon kasabayı ikiye bölüyor. İspanya'nın en eski boğa güreşi arenalarından birine de ev sahipliği yapıyor Malaga. Puente Nuevo, 120 metre yüksekliğiyle İspanya'nın en büyük köprülerinden biri. Köprü 1751 yılında inşa edildi. Birçok farklı amaç için kullanılan bir kubbe altında hem cezaevi hem de müze odası bulunuyor. Kasaba, mimari güzelliğini Endülüs Emevileri ile başlayan ve 19. yüzyıla kadar süren döneme borçlu.

sivrisinekleri engellemek için kullanıldı. Diğeri de yüksek kast üyeleri Hindu rahiplerinin kendi evlerini diğer kastlardakilerden ayırmak için maviye boyadığı yönünde.

vahşi hayvanlar, tatil cenneti lokasyonlar, eşsiz bir doğa. Doğu Afrika ülkesi Tanzanya, gezginler için farklı bir seyahat rotası. Alışılmışın dışında bir tatil deneyimi yaşamak isteyenler için sayısız seçenek sunan bir ülke. Hint Okyanusu kıyılarındaki Tanzanya 26 bölgeden oluşuyor. Ülkenin en büyük şehri olan Darüsselam'da 4,5 milyondan fazla kişi yaşıyor. En bilinen şehirlerinden biri ise Arusha. Burası hem Serengeti Ovası'na hem de Afrika'nın en yüksek dağı olan Kilimanjaro'ya yakın bir konumda. Tanzanya'nın sahip olduğu zengin kültür, ülkenin dört bir yanında hissediliyor. Ülkede 100 farklı etnik grup bir arada yaşıyor. Burası aynı zamanda Müslüman nüfusun yoğun olduğu bir ülke. Kilimanjaro Dağı Milli Parkı, Tanzanya'nın en çok ziyaret edilen yerleri arasında. Özellikle Ekim ve Haziran ayları arasında bölgeye çok sayıda dağcı gelip kamp ve tırmanış yapıyor. Tanzanya'nın en büyük milli parkı ise Serengeti. Vahşi yaşamın bilinmezliğine doğru yolculuğa çıkmak isteyenler Serengeti'yi görmeden dönmüyor.

Burada turistlere lüks çadırlar içerisinde konaklama imkanı da sunuluyor. Tanzanya, Afrika'da istikrarın ülkesi olarak biliniyor. Ekonomisi, madencilik, tarım ve turizme dayalı olan ülke, sanayi alanında da son zamanlarda büyük gelişme gösteriyor.

Aynı zamanda Tanzanya, Güney Afrika ve Gana'nın ardından kıtanın en büyük üçüncü altın üreticisi konumunda. Altın, elmas, uranyum ve nikel gibi önemli maden yatakları bulunan ülkenin büyük miktarda doğal gaz rezervine de sahip olduğu biliniyor. Gelelim başkent Dodoma'ya. ...1907'de Alman kolonileri tarafından kurulan şehir, ülkenin siyasi merkezi konumunda. Farklı etnik grupların bir arada yaşadığı şehirde, 2010 yılında inşa edilen Kaddafi Camii bulunuyor. Afrika'nın en büyük camileri arasında yer alan Kaddafi Camii'nde, aynı anda 4500 kişi ibadet edebiliyor. Tanzanya denince akla gelen ilk yerlerden birine uzanacağız. Beyaz kumsallar, masmavi okyanus, palmiye ağaçları. Zanzibar'da gideceğiniz her yerde kendinizi tıpkı bir film setindeymiş gibi hissedebilirsiniz. Burası Tanzanya'ya bağlı yarı özerk bir ada. Deniz canlıları açısından zengin adaya gelen turistler, özel teknelerle düzenlenen av turlarına katılabiliyor. Seyahat acenteleri aktivitelerine bu turları katarak büyük gelir elde ediyor. Zanzibar aynı zamanda Afrika, Avrupa, Hint ve Arap medeniyetlerinin izlerini taşıyan mimari yapılarıyla dikkat çekiyor. Zanzibar Adası'nın en eski yerleşim yeri ise 2000 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Stone Town. Pek çok film ve romana konu olan başkentte 50'nin üzerinde cami ve medrese bulunuyor. Zaten adanın çoğunluğu Müslüman. Sahilde renk renk teknelerin yanı sıra futbol oynayan, hip-hop ve capoeira dansı yapan gençleri görmek mümkün.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.
1: Genel izleyici için uygundur.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Memele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplayan dev bir yapıdır. Toplam 9800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç, yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

0: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: ben isteyerek bir şey yapmadım. Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
1: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
2: Değeri 20 bin dolar.
3: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
1: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
2: Adam biraz sert ve sinirli.
3: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
4: Cinayet videosu.
1: Ailece izlenecek bir komedi.
2: Kimsin oğlum sen?
0: Roket dizisi Gürbüz.
1: Gürbüz, hadi Allah'a emanet bu akşam 20'de Apara'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim merhabalar. Evvel zaman içinde ile karşınızdayız. Evvel zaman içinde de bu hafta Osmanlı Devleti'nin 7. Sultanı 2. Mehmet'i konuşacağız. Dahi komutan Fatih Sultan Mehmet Han diyeceğiz. Çok önemli bir isim. Çok önemli işler yapmış bir liderden bahsediyoruz. Nasıl bir komutan diyeceğiz. İki kez tahta geçti. Bunun sebebi neydi? Normalde Osmanlı padişahları bir sefer tahta geçmez miydi? Ama 2. Mehmet için farklı bir anekdot var, farklı bir parantez var. Bu yüzden o iki kez tahta geçiş sürecine temas edeceğiz. Eğitim hayatına zaman zaman değineceğiz. İstanbul'u fetheden komutandan bahsediyoruz. İstanbul'u alma fikri kafasına ne zaman düştü? Aklına ne zaman girdi? Önüne çıkan engelleri nasıl aştı? Çandarlı Halil Paşa ile arasındaki ilişki nasıldı? Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'a girdikten sonra ilk ne yaptı? Birçok hususa temas edeceğiz. Elbette Fatih Sultan Mehmet Han denildiğinde ülkemizde önemli işlere imza atmış bir isim akıllara geliyor. Ünü sınırları aştı efendim. Değerli hocamızın önemli makaleleri, önemli eserleri, önemli çalışmaları var. Bizler de çok severek takip ediyoruz. İlminden istifade etmeye çalışıyoruz. Sadece Fatih Sultan Mehmet Han denilince değil, klasik dönemde hocamızın üzerine kimse yok dersek herhalde yanlış söylemiş olmayız. Profesör Doktor Abdülkadir Özcan'dan elbette bahsediyoruz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Neye gittiniz de geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Özlemiştik.
1: Sağ olun, ben de öyle. Teşekkür ederim.
0: Önemli bir ismi konuşacağız bugün.
1: Evet.
0: Sizinle olmak bizi evet. Daha da mutlu ediyor.
1: Konuşacağımız önemli de konuşacak olan çok önemli değil.
0: Estağfurullah. Olur mu öyle şey hocam? Siz hep tevazu sahibi oldunuz. Hep tevazu gösterdiniz ama sizi takip edenler, sizi bilenler, sizin tedrisatınızdan geçenler bunu çok iyi anlayacaktır ki ben de sizlerden ders aldığım için kendimi şanslı addediyorum. O yüzden bir kez daha sevgili izleyenlerin huzurunda sizlere teşekkürümü sunuyorum. Hemen isterseniz başlayalım.
1: Olur, olur.
0: Fatih Sultan Mehmet Han. İnsan bir duraksıyor Fatih Sultan Mehmet Han denilince. Çok da konuşulacak şey var ama daha çok merak edilen şeyleri konuşmaya çalışalım. Nasıl bir lider Fatih Sultan Mehmet Han? Hep Fatih denilince fetih aklımıza geliyor ama birçok özelliği de var hocam.
1: Evet. Yani Fatih Sultan Mehmet deyince hakikaten dediğiniz gibi hamaset damarlarımız kabarıyor. Ama ben bir akademisyen olarak Fatih'i anlatmak için hamasete gerek yok. Fatih yaptıklarıyla aynen nakledilse, anlatılsa kafidir. Bir defa Fatih'i Fatih yapan etken neydi, ondan üzerinde durmak lazım. Aldığı eğitim. Çok ciddi bir eğitim aldığını biliyoruz. Hayatı diğer şehzadelere veya padişahlara göre en iyi bilinenlerden birisidir Fatih Sultan Mehmet. Şehzadeliğine bir değil birçok hocadan dersler aldı. Tabii burada ona o imkanı sağlayan baba II. Murad'ı da unutmamak lazım. II. Murad'ın hem İstanbul'un fethinde maddi manevi yönden hem de Fatih'in tabii yetişmesinde Fatih olması

0: da çok büyük rolü olduğunu burada tekrar vurgulamak isterim. Malum Osmanlı şehzadeleri küçük yaşlardan itibaren sarayda önce teorik olarak eğitim alırlardı. Teorik. Yani Bülü Çağı öncesinde başlar o 7-8-9 yaşlarında günümüzdeki gibi. Ama belli bir yaşa gelince sancağa gönderirlerdi. Sancakta ise pratik yaparlardı. Devlet idaresini bizzat uygulamalı olarak oralarda öğrenirlerdi. İkinci Mehmet de onlardan birisidir. Bir rivayete göre Amasya'ya gönderildiği söylenir ama Amasya artık değil, Manisa'ya gönderiliyor ikinci Mehmet. Manisa'da önemli kişilerden dersler alıyor. Tabi resmi hocası Molla Gürani. Molla Gürani kim? Hicaz'dan hediye olarak ikinci Murad'a gönderilmiş bir alim. Şeyini takdir ediyor, onun ilmini takdir ediyor.
1: Hep Akşemseddin Murat denilirdi, o yanlış mı hocam?
0: Akşemseddin Fatih Sultan Mehmet'in resmi hocaları arasında değil. Diyoruz tabii, manevi hocası, motive eden hocası. Özellikle İslam'ın kuşatılmasında ve alınmasında birinci derece etkili olan hocası diyoruz. Ama resmi olarak Molla Gürani gibi hoca değil. Osmanlı padişahlarında hünkâr hocalığının resmi bir yeri var. Fatih'in hazırlamış olduğu teşrifat kanunnamesinde hocanın da adından bahsedilir. Hocam geldiği zaman ayağa kalkmak kanunumdur diyor ve hocasını Şeyhülislam'la denk tutuyor protokolde. Bu çok önemli bir şey. Protokol Fatih'in, yani bir de Osmanlı padişahlarının ikinci derecede vezir-i azamından hemen sonra gelen yüksek bir rütbesi. İşte Molla Gürani öyle birisi. Akşemseddin öyle değil. Hocası diyemem. Manevi yönden hocası diyebiliriz.
1: Destekçisi, manevi yönden.
0: Destekçisi. İstanbul, belki konuşuruz onu. İstanbul'un alınmasında manevi çok büyük rolü olan bir şahsiyet tabii Akşemseddin.
1: İyi bir eğitimden geçtiğini
0: kesinlikle söyleyebiliriz. Hem pratik hem teorik eğitimden geçtiğini söyleyebiliriz. Malum iki defa şehzadeliği var. Siz de açış konuşmanızda söylediniz. Yani birinci şehzadelik dönemi var. 12 yaşındayken sancağa çıkması var. Daha sonra babasının tahttan feragatı üzerine tekrar şeye gelmesi var. Tahta gelmesi falan var sanıyorum.
1: Niye 12 yaşında tahta geçiyor? Genç yaşta neden tahta geçiyor 12 yaşında?
0: Tabii önemli bir konu o. Onun birçok sebebi var. İkinci Murad'ın son zamanlarında üst üste yenilgiler alındı. Vasak yenilgisi var. İzdadi yenilgisi var. Hermannstadt yenilgisi var. Ve bunun ardından da artık Avrupalı devletler Osmanlıları, Türkleri daha doğrusu Balkanlardan atma duygusuna kapıldılar, hayaline kapıldılar. O meşhur birinci Varna Savaşı, 1444 Varna Savaşı'nı başlattılar. Hatta o sırada çocuk padişah tahta biliyorsunuz 1444-46 yılları arasında. Çandarlı Halil Paşa şaşkın. Bir çocuk padişahla nasıl şey yapacak? Babasına haber gönderiliyor. Başınızda bir sultan var diyor. Halledin bu meseleyi diyor. Ağırdan alıyor. Yalnız babası o sırada Bursa'da. Daha sonra Manisa'ya gidecek. İşte bir şekilde getirtiliyor ve Varna Savaşı'na ordu kumandanı olarak katılıyor ikinci Murat. Tahta yine Mehmet var.
1: O zaman ikinci Murat da büyük komutan.
0: Çok büyük bir komutan. Yani benim için büyük hükümdarlardan birisidir. Muhafazakar bir siyaset izlediği için Fatih gibi atak değil. Ama muhafazakar siyaset izlemesinin de en büyük sebebi devlet henüz toparlanıyor. O fetret döneminin kargaşası yeni ortadan kaldırılmaya çalışıyor. Babacı Çelebi Mehmet çok uğraştı. Anadolu beylikleri tekrar ortaya çıktı. Sıkıntılar yaşanıyor. Ve Şahruh zaman zaman Doğu Anadolu'ya yaklaşıyor. Timur'un oğlu Şahruh. Onun gölgesi tabii hemen tedirginlik yaratıyor. Şahruh birkaç defa Doğu Anadolu'ya yaklaştı. Yürüyüverse Anadolu'ya ikinci bir Timur vakası çıkabilirdi yani. Onun için ikinci Murat hep Şahruh'a bağlılığını söylemek zorundaydı. Hatta Şahruh ve bazı diğer Türk hükümdarları Osmanoğulları için sizin soyunuz şeye dayanmaz diyor. Ünlü bir şeye, Oğuz Han'a dayanmaz diyor. Sizden hükümdar olmaz diyorlar. İkinci Murat zamanında şecereler düzenletiliyor. ta Oğuz Han'a giden o eski Türklerde mutlaka Oğuz Han'a dayanır. Bir yere dayanması lazım hükümdarın. Bu bakımdan 2. Murat zor şartlarda hükümdarlık yaptı. Yoruldu. Hem merkezde vezirler arasında çekişmeler, nüfuz mücadeleleri var. Taşra'daki özellikle ünlü Akıncı beyleri merkezi dinlememeye başladılar. Başı buyruk hareket ediyorlar o şekilde. 2. Murat bir de tabii çok sevdiği oğlu, 2. Mehmet'ten daha çok sevdiği Alaaddin Ali Çelebi Amasya'da aniden öldü. Daha büyük
1: o zaman 2. Mehmet onun favorisi değildi.
0: Değildi.
1: Alaaddin. Değildi.
0: Alaaddin Ali'ydi. Hmm. Alaaddin Çelebi'ydi. Onun da hikayesi uzun. Amasya tarihi müellifi Hüseyin Hüsamettin öldürüldüğünü söylüyor. Bazı kaynaklarda da ufak şeyler var. Öldürüldüğüne dair şeyler var.
1: Osmanlı'da hocam öldürüldüğüne dair çok kişi geçiyor. Mesela yanılmıyorsam Fatih içinde zehirlendi iddiası var.
0: Var. Benim hocam Şahabettin Tekin de bununla ilgili bir makale yazdı. O kabul etmiyor ama Babinger kabul ediyor. Franz Babinger. O Fatih Sultan Mehmet ve Zamanı diye önemli bir eser yazdık. Gerçi bunun da tabii eleştirilecek çok yanları var ama zehirlenmiş olabileceğini söylüyor. Benim de acizane kanaatim zehirlenmiş olabileceği yönünde.
1: Kim zehirlemiş olabilir?
0: Onu bilemiyoruz işte. Şey var, iki hekimi var. Acem Lari, Acem kökenli Lari. Diğeri ise Musevi kökenli Yakup Paşa. Ki ne kadar değer vermiş ki sultan ona paşalık rütbesi de vermiş. Yakup Paşa. Yakup Paşa. Yakup Paşa Müslüman oluyor tabii ki. Onlar arasında çekişme var. Fatih malum Asya seferine çıkınca Gebze taraflarında hastalığı ilerliyor. Yalnız Osmanlı padişahlarının geleneksel bir hastalığı var. Nikris hastalığı. Dizlerin tutmaması.
1: Ata binmekten mi?
0: Ata inip binmekte zorluk çekmeleri. Ta Osman Gazi'ye kadar gider o. Ama Nikris acaba ölümcül bir hastalık mı?
1: O dönemde bilemiyorum, bakmak
0: bilemiyorum
1: lazım.
0: Tabii ki ama o dönemde ömürler çok uzun da değil zaten. Taşköprüzade İsamettin Ahmet Efendi'nin o Arapça Eşşakaik-ü Numaniye adlı eserinde Acem Lari tarafından zehirlenmiş olabileceği söylenir. Hmm. Yalnız orada bunun arkasında ise Sadrazam Karamani Mehmet Paşa'nın varlığından söz edilir. Bu nasıl olur onu bilemem. Karamani Fatih'i çok seven, hatta kanunnameyi Ali Osman'a hazırlatan kanun Fatih adına tabii ki odur. Belki o sıralarda Fatih Sultan Mehmet ülke çapında büyük bir toprak reformu gerçekleştirdi. Yani 20 bin kadar vakıflara el koydu. Çünkü bunların çoğu işlevini yitirmişti. Gelir kaynakları onun bunun cebine gidiyordu, işte kesesine gidiyordu, bilmem devlete gelmiyordu, onları lağvetti. Bunun arkasında da tabii Karamanoğlu şey var, Mehmet Paşa, Karamani Mehmet Paşa var. Belki ona bir düşmanlıktan dolayı onun adı geçiyor. Orada resmen o zehirletti diyor. Niye zehirletsin ki? Bu biraz ileri bir itham. Evet, böyle.
1: Peki hocam, 12 yaşında bir gencin, bir çocuğun tahta geçmesi Osmanlı döneminde bir engel mi? Yani
0: değil.
1: Çandarlı demiş ya 2. Murat'a, gel tahtın başına, Varna'da önemli bir savaşta karşı karşıyayız. Aslında daha sonraki dönemde 12 yaşından daha küçük yaşta çok sultanlar tabii göreceğiz.
0: 7 yaşında. Murat da 12 yaşındaydı 4. Murat. O ihtiyaçtan. Başka şey yok. Aday yok tabii de. Yani şu anda da aday yok. Alaaddin Ali Çelebi ölünce Mehmet kaldı.
1: Ama babası hayatta.
0: Baba hayatta. Baba da işte bir sıkıntı içerisinde.
1: Biraz Buhran içerisinde.
0: Şiire, musikiye, inzivaya düşkün bir hükümdar 2. Murat. Büyük oğlunun ölümüne çok üzülüyor. Hatta beni oğlumun yanına defnedin. Türbemin üstü açık olsun. Rahmet yağmurları benim şeyimi ıslatsın şeklinde vasiyeti var. Böyle duygusal bir hükümdar.
1: İlk peki tahta geçişinde Mehmet'i başarılı buluyor musunuz? Başarılı mıydı yoksa başarısız mı oldu?
0: 1444-46 yılları arasındaki ilk 2 yıllık saltanatında başarısız bir profil çizdi Mehmet.
1: Neden?
0: Neden? Çocuk yaşta karşısında dev gibi bir Çandarlı Halil Paşa, yıllardır sadrazam ve 2. Murad'ın bir numaralı adamı. Hatta zaman zaman bazen atak hareketlerde bulununca oğlunu uyardı 2. Murat. Aman dikkat et gibi şey yaptı. Uyarılarda bulundu. Ne olursa olsun o da bir tahta, bir sultan, hükümdar. Yalnız onun da destekçileri var.
1: Çandarlı'nın mı?
0: Tabii şeyin.

0: Mehmet'in genç çocuk padişahın lalaları var. Zanos Paşa, Şahabettin Paşa, Kasapzade Mahmut Ağa gibi kuvvetli şeyleri var, destekçileri var.
1: Yani onun tahta geçmesini isteyen
0: istiyorlar.
1: Kişiler.
0: Ve kendisini sürekli büyük işler yapmaya teşvik ediyorlar. Bir nevi onun meşruiyetini, büyük işler yapma için meşruiyetini gerçekleştirebilmesi için yapmaya teşvik ediyorlar. Anlatabildim bilmiyorum. Yani
1: o büyük işlerle İstanbul'un, birlikte anca meşrulaşacak.
0: İstanbul'un fethi çok büyük bir olay.
1: Ne o, zaman karar veriyor peki bu?
0: Daha çok İkinci Şehzadelik döneminde.
1: O zaman o başarısızlığı örtbas etmek
0: için. Örtbas etmek için tabii ki. İkinci Şehzadelik dönemi Fatih II. Mehmet'in hakikaten çok daha farklı eğitim aldığı bir devir olarak nitelenebilir. 5 yıllık bir dönem.
1: O 5 yıldan sonra yani, tekrar tahta geçiyor.
0: Geliyor, baba ölüyor çünkü. Tahta geçiyor. Küçük yaşta kardeşini boğdurtuyor. Ahmet o sırada küçük yaşta. Şehzade Ahmet. O da şey.
1: İkinci Mehmet mi kardeşini boğdurtuyor?
0: Boğdurtuyor.
1: O yaşta kardeşini boğdurtuyor.
0: Tabii tabii.
1: Kardeşini... Nasıl bakmak gerekir hocam bunu eyleme?
0: Vallahi
1: nasıl kardeşini boğdurtuyor hocam?
0: Yani bunu acı bir reçete olarak görmek lazım. Çünkü kardeş sağ olduğu sürece hemen onun etrafında bir hizipleşme başlar. Senin de hakkın derler. Hanedan tipi devletlerde, hanedan usulü devletlerde devlet ailenin ortak malıdır. Bir nevi miras hukuku. Gerçi bir yerde şehzadeliklerde, tahta geçişlerde miras hukuku uygulanmaz diye bir şey okudum ama miras hukukunu devreye sokarlar. Senin de hakkın var derler. O şeyi kes.
1: Yani ikinci Mehmet sonrasında çıkacak kaosu önlemek adına tabii böyle ki bir eylemde
0: bulunuyor. Bir de o şey Candaroğlu İskender'in oğlu, yani Türk kökenli bir şey. Hmm. Türk kökenli bir şehzade zaten Osmanlı hanedan ailesi için tehlike. İki kat daha tehlikeli. Cariyelerden olan şehzadeler neyse de Candaroğulların torunu o. Onu öldürtüyor tabii ki. Hazin bir olay ama bunu acı bir reçete, acı bir ilaç olarak düşünmek lazım. Yalnız kalıyor, yalnız olması lazım.
1: O dönem kardeşini öldürttükten sonra mı kardeş katline getiriyor?
0: Kardeş katli olayı saltanatının sonlarından itibaren yazılı metin hale getiriliyor. O sırada bu şey yok, kanunname yok.
1: Sonradan olacak, çok
0: daha
1: sonra.
0: 1480'lerde, 81'lerde.
1: Zaten 81'de ölüyor.
0: Ölüyor zaten, ölümüne yakın o çıkarıyor o maddeyi. Orada da amir bir hüküm yok zaten. Orada cevaz var. Ekseri ulema cevaz vermiştir diyor. Ekseri diyor, bakın ulemanın demek ki bir kısmı tasvip etmemiş. Orada ilginç bir şey var, nüans var tabii ki.
1: Birçoğu.
0: Bu tamamen devletin ayakta kalmasını, iç savaşın çıkmasını önlemeye yönelik bir uygulama bu. Yani şöyle düşünmek lazım, olayları günümüz kafasıyla düşünürsek yargılarız.
1: Mantıklı mı peki o zamanki döneme göre?
0: Vallahi o dönem için yapılacak başka bir şey yok. Ben şimdi ortak olmak istemem ama yapılacak başka bir şey yok. Çünkü hemen yeni bir aday ortaya çıkacak. Devlet henüz kuruluşunu tamamlamamış. İstanbul alınmamış. Bazı topraklar Anadolu'da, bir diğer topraklarda Balkanlar'da, Rumeli'de. İki yakaya gelmesi lazım. Bir yerden bir yere asker nakli çok zor. Yani Venedik, Ceneviz, bazen Bizans gemilerine her askerisin bir duka altını veriyorlar bazen ki geçebilsinler. Osmanlı'nın öyle çok büyük bir gemileri yok o sırada. Binlerce, on binlerce askeri geçirecek. Dolayısıyla yapılacak başka bir şey de yoktu yani.
1: İstanbul henüz alınmamıştı dediniz. İstanbul'un alınması neden önemliydi?
0: İşte bunun için önemli. Devletin iki yakasının bir araya gelmesi için önemli. Bir yerden bir yere asker veya mühimmat nakli için önemli.
1: O geçiş
0: o geçişler
1: diye.
0: İçin. Bu şeyin Bayezid Paşa Düzmece Mustafa olayını bastırmak için Bursa'dan Edirne tarafına giderken bir tarihte yazıyor. Behişti tarihinde okudum. Atlarını yüzdürmek zorunda kaldı diyor. Gemi vermiyor. Ne Ceneviz ne Bizans gemi vermiyor. O da atları yüzdürüyor. Bu nasıl olur? Boğaz, atlar Boğaz'da yüzebilir
1: kim
0: mi?
1: Kim için diyor onu?
0: Bayezid Paşa için. Hmm. Bayezid Paşa, ikinci Murat, Mustafa, Düzmece Mustafa olayını bastırmak için
1: evet.
0: Bayezid Paşa'yı gönderiyor. Tabii ölümüne gönderme o. Çünkü Mustafa, Düzmece diyoruz hocam, ama Mustafa Düzmece falan.

0: bey değil, Yıldırım'ın oğullarından birisi o. Osmanlı tarihçileri onu meşru göstermemek için öyle bir şey yapıyorlar. O hanedandan değil o diyorlar, düz uydurma diyorlar, sahte diyorlar ama değil tabii.
1: Peki ikinci kez geldi, tahta oturdu Mehmet. İstanbul'u alma fikri artık oluştu. O hazırlıklar nasıl devam etti, neler yaptı?
0: Hazırlıklar maddi manevi olarak hazırlıkları göstermek lazım. Bir defa maddiden başlayalım. Çok büyük toplar döktürüldü. Toplardan önce Fatih Sultan Mehmet ikinci defa 1451'de tahta çıktığında ilk seferini Karaman'a yaptı. Çünkü çocuk padişah tahta geçince Anadolu beylikleri tekrar kıpırdanmaya başladılar. Başta Karamanoğulları tabii ki Osmanlı'yı en çok uğraştıran Osmanlı topraklarına saldırılar düzenlemeye başladı. Oraya hareket etti. Ama Karamanoğlu hemen haber gönderdi barış için. İkinci Mehmet de bunu kabul etti. Çünkü asıl kafasındaki büyük ideali gerçekleştirmek istiyor. İstanbul'u alma uğruna gerçekleşti. O sırada asker arasında bir ayaklanma çıktı. Ayaklanmanın arkasında Kurtçu Doğan, Kurtçu Doğan'ın da arkasında Çandarlı var.
1: Yine Çandarlı'ya geldi.
0: Çandarlı'ya dayanıyor. Çünkü Çandarlı bir türlü hazmedemiyor şeyi. Ama ikinci Murat yok artık. Ama
1: ikinci Mehmet de o kadar küçük değil artık.
0: Artık değil, 19 yaşında. 19 yaşında ama her şeyin farkında. Tahttan ilk indirilişinin de farkında. Onun arkasında Halil Paşa'nın olduğunun da farkında. Fakat müdaraa yapıyor. İyi geçinmeye çalışıyor Çandarlı. O Kapıkulu askerleri Çandarlı'nın avucunun içinde adeta. Cülus bahşişi için ayaklandılar veya ilk sefer bahşişi için. Sultanımızın ilk seferidir, işte bahşiş gereklidir diye ayaklandılar efendim. Vermek istemedi. Sonunda Çandarlı'nın yalvarmalarıyla bunlar verilmezse susmaz, şu yapmaz, verildi. Yüklü miktarda bahşiş verildi. Ama ne yaptı? 5000 kadar sekban daha çok sarayın sürek avlarında kullanılan kişilerdir sekbanlar. Onları Yeniçerilerin arasına soktu II. Mehmet. Bir nevi darbeye karşı darbe yaptı. Bu çok ilginçtir. Evet.
1: Karşı
0: darbe yaptı ve Yeniçeriler arasında kendisi taraftarlarının sayısını arttırdı. Bu arada kendi lalalarını, Şahabettin Paşa, Zanos Paşa gibi lalalarını Divan-ı Hümayun'a aldı. Divanda da çoğunluğu sağlamaya çalıştı.
1: Divanda olmaları önemli mi?
0: Önemli. Alınacak.
1: Orada mı kararlar alınıyor?
0: Kararlar orada alınıyor. Divan-ı Hümayun denilen en yüksek karar alma o merciği Divan-ı Hümayun. Bu yönüyle tabii.
1: O zaman bakanlar kurulu gibi orası.
0: Gibi. Aynen öyle. O bakımdan o da karşı darbesini yaptı ve Çandarlı'yı nispeten sukut ettirdi, susturdu diyebiliriz.
1: Hocam hazırlık evresi buyurun.
0: Buyurun. Şunu affedersin lafını kestim ama gelirken de hemen önce Boğaz'da incelemelerde bulundu. Zaten sık sık İstanbul'a geliyor daha sonra tabii ki. Boğaz'ın en dar yerinde büyük dedesi Yıldırım Bayezid'in yaptırmış olduğu hisarın karşısına Boğaz kesen hisarını, bugün biz Rumeli Hisarı diye anarız, o hisarın temellerini attırıyor. Rumeli Hisarı, Boğaz'ın en dar yeri.
1: Bu Rumeli Hisarı'nı yaptırması da fethi düşünmesiyle ilintili değil
0: kesinlikle
1: mi? Yani oraya hizmet etsin diye yapıyor.
0: Efendim, Karadeniz'den gelebilecek her türlü yardımın yolunu kesti. Nitekim bir Venedik gemisi dinlemedi de hisardan atılan top güllesiyle batırıldı. Ve Venedik Senatosu'nda bu görüşüldü ve bir tedirginlik yarattı tabii orada. Ben küçük bir anımı anlatabilir miyim?
1: Buyurunuz.
0: Ben doktora yıllarımda.
1: Memnun oluruz.
0: Anadolu Hisarı'ndan bir sandal kiraladım. Yanımda da bir arkadaşım var, Mustafa diye. Rumeli yakasına geçelim dedik. Ve bunun bir çılgınlık olduğunu Boğaz'ın ortasına gelince anladık, orada korkunç bir akıntı var. Bizi sürekli sürüklüyor. Sonunda ağaç yanın alt taraflarında biz karşıya çıktık ama bir de bunun dönüşü var. Geri döndüğümüzde kayıkçı neredeyse bizi dövecekti. Siz deli misiniz, biz oraya gitmeyiz. Çok yoğun bir yer, dar bir yer, hızlı akır. Benim kafamda acaba hakikaten böyle bir tehlikeli bir yer mi diye bir deneme düşüncesi vardı. Öyle bir tehlike atlattık.
1: Hocam
0: yoğun bir yer.
1: Anlamışsınız ama tehlikeli iş yapmışsınız.
0: Çok tehlikeli bir iş yaptık. Çünkü orada şeytan akıntısı denen akıntının hızı artar. Gemileri Hisar'a doğru sürükler, hedef olma özelliklerini arttırır. Bunu bizzat yaşadım
1: ortaya çıkartıyor çünkü.
0: Ortaya çıkartıyor, yaklaştırıyor. Böyle bir anımı paylaşmış olayım.
1: Evet, vallahi. Ama kafanızdaki o soru işareti de giderilmiş
0: gitti,
1: oluyor.
0: Gitti.
1: Hocam şimdi bu hazırlık evresi, İstanbul'u alma gayesi ve koca Bizans'ı yıkan, çağ açan bir sultandan bahsediyoruz. Evet. Bizans'ı yıktıktan sonra kendisine Sultan-ı Azam ünvanı da galiba kullanıyor değil mi?
0: Yani Sultan
1: Büyük Sultan.
0: Sultanul Berreyn, Hakanul Bahreyn kullanılır daha çok Fatih için. Berreyn iki karanın sultanı, Bahreyn iki denizin hakanı. Akdeniz, Karadeniz, Asya, Avrupa. Öyle kullanır. Sultan-ı Azam da en büyük sultan tabii ki. O da öyle.
1: İmparator mudur peki kendisi?
0: Kaiser ünvanını kullanıyor. Kaiser. Neden? Kaiser onların ünvanı. İmparator karşılığı olarak düşünülebilir.
1: Yani Roma'nın imparatoruyum diyor mu?
0: Diyor. Onu dedirten de Trapezuntus diye bir Rum kökenli birisi. Birisi sen diyor Roma imparatorusun diyor. Bir imparatorluğu alan da imparatordur diyor. Fatih Sultan Mehmet için madalyalar çıkartılıyor. Orada Roma imparatoru olarak, imparator olarak geçiyor Fatih Sultan Mehmet.
1: Bunu kullanmış o zaman.
0: Kullandı. Hem Kaiser hem imparatoru kullandı Fatih Sultan Mehmet.
1: İnanılmaz bir şey.
0: Onun için bugün diyorlar işte Osmanlı İmparatorluğu demeyelim devleti demiş.
1: Ama kendisi
0: Osmanlı
1: kullanmış.
0: Demiş.
1: Kendisi kullanmış.
0: Kendisi kullanıyor.
1: Niye demeyelim diyorlar?
0: Yani emperyalizm köküyle bağlantılı ya. Hmm. O yüzyıllarda emperyalizm yok ya. Emperyalizm büyük coğrafi keşiflerden sonra ortaya çıkıyor. Yeni coğrafyaları sömürme. Değil mi? Coğrafi keşifler
1: çok
0: yeni
1: sonra.
0: Dünyalarda çok sonra. O dönemde öyle bir şey yok. Sömürme diye bir şey yok. Bilakis Osmanlı aldığı yerlere sürekli bütçeden paralar ayırmış.
1: Rönesans padişahı da diyor muyuz biz?
0: Yani
1: Fatih'e.
0: Uygulamaları bakımından belki denilebilir. Çünkü İtalya ile çok ilgili Fatih Sultan Mehmet. Rönesans nerede doğdu? İtalya'da doğdu. Floransa'da ortaya çıktı. Sonra yayıldı. Bütün dünyaya yayıldı. İtalya'nın diğer şehir devletleri başta olmak üzere Fransa'ya ve Avrupa'ya, kıta Avrupa'sına yayıldı Rönesans. Ve Fatih Sultan Mehmet de bunlardan haberdar. Nitekim 15 yıl kadar süren, 16 yıl hatta Venedik Osmanlı savaşları Fatih'in biraz elini kolunu bağladı. İtalya ile Venedik'le çok ilgili o. Savaş 1479'da biter bitmez ünlü ressam Bellini'yi getirtiyor İtalya'dan. Daha önce getir savaş halinde nasıl getirsin? Doç, İtalya doçu, doç derler onlara. Nasıl göndersin?
1: Önce, o meşhur fotoğrafı mı yaptırıyor?
0: O meşhur fotoğrafı yaptırıyor. İşin daha garibi heykeltıraş istiyor Fatih Sultan Mehmet. İşte bu ressamım var da diyor, bu saray ressamı orada Bellini, sıradan bir ressam değil. Öyle büyük bir heykeltıraş gönderemem, onun fazla elimde yok diyor adeta. Heykeltıraş da istiyor. Fatih böyle enteresan bir tip.
1: Sanata yatkın oluşunu da görüyoruz.
0: Tabii ki. Ve işin garibi sadece resim yaptırmıyor. Yeni sarayının duvarlarını da resmettiriyor. Nakışlarla süslettiriyor.
1: Döneminin çok üzerinde bir lider.
0: Çok farklı.
1: Zaman.
0: Çağın ötesinde bir düşünce. Yani bu onun entelektüel yanı yalnız. Şunu da belirtelim. Fatih bunları nasıl edindi? 1446-1451 yılları arasındaki o 5 yıllık ikinci şehzadelik döneminde Manisa Sarayı adeta İtalyanların uğrak yeriydi. Büyük cihangirlerin hayatlarını okuyordu orada ikinci Mehmet. Sezar gibi, İskender gibi, efendim büyük şeyler işte Hannibal gibi vesaire. Öyle öyle İskender. İskender İslami...
1: Kendisini dünyada... hangisi gibi görüyordu peki? Var mı bununla alakalı bir bilgi?
0: Bilemem. Osmanlı padişahları genelde İskender'le kıyaslanır. İskender ki Makedonyalı İskender, Asya Fatihi. Hindistan'a kadar giden, 20'li yaşlarda da vefat eden bir isim. Ve o kadar etkili olmuş ki İslami edebiyatta İskender. İskendername türü bir eserler külliyatı ortaya çıkmış. İskendernameler onun adına yazılır. Böyle birisi. Onunla kıyaslanabilir.
1: Hocam son dönemde Fatih'le alakalı farklı notlar öne çıkarılmaya çalışıyor. Mesela en değişik duyduğum sorulardan biri, Hristiyan mıydı? Neden böyle bir yakıştırma yapılıyor?
0: Onu bilmem, bunu cevap ancak gülünerek cevap verilebilir, sana değil soru soranlara. Çünkü

0: Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un kuşatılması arefesindeki bir savaş istişare toplantısında gaza geleneğini öne sürüyor. Atalarımız gibi işimiz gazadır diyor, cihattır diyor. Birincisi bu. İkincisi, Trabzon İmparatorluğu almaya giderken zaman zaman Sivas-Trabzon arasındaki dağlık yollarda atından iniyor, yürüyerek gidiyor. O sırada Uzun Hasan'ın annesi Sara Hatun da orada, göndermiyor onu geri. Uzun Hasan annesinin de bulunduğu bir heyet, elçilik heyeti gönderiyor barış için. Fatih onu Trabzon'a kadar götürüyor. Aşık Paşazade tarihinde vardır bu. Oğul diyor, bir ufacık Trabzon için bu tatlı canına yazık değil mi diyor. Niye böyle ellerin kolların dikenler içerisinde işte perişan vaziyettesin? Ana diyor, İslam'ın kılıcı bizim elimizde. Biz bu zahmeti çekmezsek yarın huzuru ilahide ne cevap verir şeklinde cevap veriyor. Ha belki bir hamasi yönü var ama demek istediğim, Fatih'in amacı kuru bir toprak almak değildi, cihattı, gazaydı. Bir bakıma ilahi kelimetullah'tı tabii ki. Bugün Bosna Hersek nasıl Müslüman? Arnavutluk Müslüman. O dönemlerden kalma Müslümanlar. Öyle düşünmek evet. lazım. Yalnız şu var.
1: Ortodoksları ihya ettiniz.
0: Ha, onu diyecektim. İstanbul'u aldıktan sonra Ortodoks mezhebi bir süre önce Katolik mezhebiyle birleşmişti. Neden? Katolik dünyasının desteğini alabilmek için, askeri desteğini alabilmek için İmparator 11. Konstantin buna ihtiyaç duymuştu. Birleşmişti. Ayasofya'da bir Katolik ayini düzenlenmişti. Malum fetih öncesinde, kuşatma sıralarında. Hatta o sırada başta Grand Duke Notaras olmak üzere o meşhur sözü söylüyor İstanbul halkı, Rum halkı. İstanbul'da Latin külahı görmektense Müslüman efendim sarığı görmeyi tercih ederiz diyorlar. Neden? Henüz 1204 Latin istilasının acıları unutulmamış. İstanbul'da taş taş üstünde bırakılmamış 1204 4. Haçlı Seferi'nde. Dolayısıyla Fatih bir nevi İstanbul'a kurtarıcı gibiydi diye düşünülebilir. Ortodoksluğu hemen ihya ediyor. Neden? Katolik dünyasını ayrı tutmak için. Siyasi. Tamamen siyasi, politik bir uygulama bu. Yoksa dine ilgi duyuyor. Fatih çok mütecessis bir hükümdar. İyi bildiği Rumca konuşuyor Patrik adayıyla. Sonra Patrik oluyor, Gennadios'la, Skolarios'la. Dolayısıyla ve bu konuştuklarımızı diyor bir metin halinde yazıp bana gönder diyor. Maddeler halinde ünlü itikatnamesini gönderdi. Ortodoks itikatnamesi. Bu yayımlandı. Fatih ve İstanbul adlı bir dergide yayımlandı. Türkçesi de var bunun. Orada anlatır. Bunlara bakarak Fatih'in Hristiyan'a ilgi duyduğundan bahsedilir. Söyledim. Doğrudur ama siyasi.
1: Peki hocam, Rumca'ya sistem bahsettiniz. 7 dil bildiği söyleniyor. Doğru mu?
0: Şöyle, 7 demeyelim. Çünkü Slav dillerinden bilir dilen diğerlerini de bilir zaten. Slav dilleri Sırpça, Boşnakça, Hırvatça, bunlar kardeş şeyler. Yalnız Rumca bildiği, Arapça, Farsça bildiği, Türkçe bildiği kesin.
1: Arapça ve Farsça biliyor.
0: Bunlar doğal, normal zaten. Şiirler yazıyorlar. Arapça, Farsça zaten çok köklü bir eğitimde veriliyor zaten o diller. Batı dillerinden Rumca'yı iyi biliyor. Slav dillerini biliyor. Bilemiyorum, Latince bilebilir, anlayabilir. Yani meraklı bir insan olarak niye olmasın? Evet.
1: Evet. Peki şiirler yazıyor dediniz. Avni Mahlası'nı kullanıyor değil mi?
0: Evet. Avni Mahlası ile şiirleri var. Şiirleri divanı birkaç defa yayımlandı onun. Şiire ezber kabiliyetim pek yok ama oradaki bir şiirinde imtisali cahüdü fillah olupdur niyetim diyor.
1: Ne demek istiyor?
0: Allah yolunda cihad ediniz sözüne imtisal ettiğini söylüyor. Cahüdü fillah, cihad ediniz Allah için anlamında. Devamı var tabii, benim ezberimde değil o. Güzel, duygu dokunaklı, duygulu şiirler olduğunu da biliyoruz. O şart hükümdarın duygu tarafı da var.
1: Hocam her yönüyle dikkat çekici özelliklere sahip bir isim.
0: Çok.
1: Ama döneminde sevilmediği de ifade ediliyor. Gerçekten öyle miydi?
0: Sert olması yetmiyor mu zaten? Bir defa, birkaç defa para ayarı yapıyor. Para ayarı demek, akçe önce saf gümüşten kesilirdi. Ama gümüş kıymetli bir maden. Daha sonra onun içine daha değersiz bakır vesaire diğer madenler karıştırılarak ayarı düşürüldü. Daha hafif akçeler ortaya çıktı. Bu da esnafla ücretler arasının arasını açtı. Yani 4-5 defa, yanılmış olabilirim, defalarca para ayarını düşürdü ve bu biraz hem asker tarafından hem de halk tarafından pek hoş karşılanmadı. Bir de esas sevilmeme sebebi şu, demin dedim ya, 20 bin kadar vakıf ları lağvetti. Onları devletleştirdi. Çünkü Fatih'e asker lazım. Bir gelir kaynağı vakıflaşınca vergiden düşer, vergi vermez. Fatih'e asker lazım. Asker demek para demektir.
1: 20 bin vakıf o zaman vakıf, yani.
0: Tabii. Ve bunların da birçoğu dervişlerin, din adamlarının vakıflarıydı. Onlar bayağı homurdandılar.
1: Din adamlarına bakış açısına da burada temas edelim mi o
0: zaman? Bayağı sert tabii ki temas edelim. Yani o Fatih Sultan Mehmet kendisi de çok iyi bir bilgin. Tehafütü felasife diye bir şey var. Daha önce İmam Gazali zamanında yapılan tartışmaları tekrar ettiriyor kendi
1: münazara
0: zamanında.
1: Münazara mı yaptırtıyor?
0: Münazara yaptırıyor. Kendisi de katılıyor. Hatta bir batılı tarihçiye göre kendisinin de iyi bir filozof olduğunu söylüyor Fatih için. Müthiş bir adam.
1: Hocam yok özellikler.
0: Öyle, çok müthiş tabii ki. O yönüyle sevilmez tabii ki. Sevilmez derken seveni var tabii ki ama para ayarını düşürtmesi, bir de tabii vakıfları lağvetmesi, devletleştirmesi biraz eleştiri aldı. Hatta onun arkasında tabii kendisine direkt eleştiri yapılamıyor. Dönemin Vezir-i Azamı Karamani Mehmet Paşa topun ağzında. O da tabii Fatih'in ölümünden sonra, ölümü duyulur duyulmaz büyük bir isyan çıkıyor İstanbul'da. Evi mevi yağmalanıyor. Kendisi de parçalanarak öldürülüyor Mehmet Paşa.
1: Öyle. Peki hocam, Batı'da Fatih nasıl yankılanıyordu? Ne diyorlardı Fatih'e?
0: Fatih 1481'de öldüğü zaman İtalya'da büyük kartal oldu diye yayınlar yapılıyor. Tabi o dönemde henüz gazetecilik falan yok ama yani bir iletişim vasıtaları var tabi. Büyük kartal öldü şeklinde sevinç gösterileri yapılıyor İtalya'da. Batı dediğiniz
1: Grand
0: o dönemde...
1: Grand Turco mu diyorlardı? Hı? Grand Turco.
0: Grand Turk, Büyük Türk tabii ki. Kanuni için daha çok söylenir o. Batı dediğiniz o dönemde İtalya. Yani daha ilerisi Fransa, Almanya, İngiltere, oralarda henüz bağlantımız yok. Oralarla bağlantımız Kanuni zamanında olacak. O dönemin batısı İtalya. Oranın öbür taraflar, Balkanlar, Orta Avrupa falan.
1: Hep fetih odaklı bir isim miydi peki? Hep toprakları genişletme, hep savaşma. Gayesi hep bu muydu?
0: Tabii ki. Onlarca, yani o 20'ye yakın devlet aldı. İki imparatorluk aldı Fatih Sultan Mehmet. Ama kuru bir toprak istilası değil bu. Toprak şeyi değil. Oralara kendi şeyiyle mümkün mertebe İslamiyet'i götürmeye çalıştı. Çünkü alınan bir yere hemen bir kadı atanır, bir subaşı atanır, bir miktar yeniçeri bırakılır ve oranın güvenliği sağlanır. Osmanlı'nın işi budur. Ve daha sonra orası şenlendirilmeye çalışılır. Bir külliye, bir cami, mescit, medrese yapılır ve orası şey yapılır, yani iskana açılır. Ve kuruluş yıllarından itibaren Osmanlılar Anadolu'dan Balkanlara sürekli iskan yaptılar. Bunun kökeni Orhan Gazi'nin büyük oğlu Süleyman Paşa'ya kadar gider. İskan siyasetinin bile bir mucidi odur. Bugün Balkanlar'da bir sürü Türkler var. Daha sonra devam etti bu tabii ama onların torunlarıdır onlar. Evlat-ı Fatih Han denir. Fatihlerin evlatları, oğullarıdır onlar. Onu uyguladılar Osmanlılar uzun süreler.
1: Evet. Hocam ısrarı da var mı kendisinin? Mesela bu fetih üzerinden bunu konuşalım. Hiç vazgeçmeyi düşündü mü fetih esnasında? İstanbul'un... Zorluklarla karşılaştığında nasıl bir duruşu vardı?
0: İstanbul kuşatması sırasında 20 Nisan günü alınan deniz mağlubiyeti Fatih'i tereddüde düşürdü. O zaman Çandarlı Halil Paşa dedi ki, işte biz demiştik, bir dervişin sözüne uyularak bu kadar can telef oldu, efendim bu kadar paralar gitti. Derviş dediği Akşemseddin. Akşemseddin baş teşvikçisi. O ara bir tereddüt geçirdiğini biliyoruz ama Akşemseddin'den orijinali hala elimizde olan

0: ünlü mektup gelince kanaatinin değiştiğini görüyoruz.
1: Ne diyor mektupta?
0: Mektup özet olarak 2. Mehmet'i Akşemseddin gevşek davranmakla itham ediyor. Sert davran diyor, kararlı ol diyor. Sen alacaksın bu şehri diyor. Mealen söylüyorum. Onun şeyini İnalcık Hoca yaptı, yorumunu yaptı. Hatta sonunda da bu söylediklerimiz zatınızı sevdiğimizdendir diyor. Öyle bir sayın sultanım multan bir şey de yok yani. Sizi sevdiğimizdendir
1: yalnız
0: diye
1: başka öyle bir sert şey. Giriyor Akşemseddin.
0: Biraz
1: sonra da yumuşatıyor.
0: Yani. Onun için Akşemseddin'in o mektubunun çok büyük rolü olduğunu tekrar burada vurgulamak gerekir. Onun için manevi Fatih Akşemseddin'dir. Ama bunu pek fazla bilen olmaz. Bir ara alimler kendisini ziyaret ediyor ve diyorlar ki bizim dua, rahmet dualarımızla şehir alındı denilince birden celallanıyor. Ben oraya kendi kılıcımla aldım diyor, sizin dualarınızla değil. Çok enteresan, sert bir şekilde. Ulema grubu içerisinde herhalde Akşemseddin de vardı, bilmiyoruz onu. Daha sonra bir süre sonra Akşemseddin Göynük'e gidiyor. Bir daha İstanbul'a gelmiyor.
1: Araları aslında. Mı açılıyor acaba?
0: Biraz kırılıyor derler. Ondan sonra İbn Kemal tarihinde var bu. Kemal Paşazade'nin tevarih Ali Osman'ında. Sonra pişman oldu, alttan aldı ama diyor, kırdı diyor. Alimler gönderdi, böyle bir hükümdar.
1: Üzerinde baskı olduğu için mi acaba öyle bir çıkış yapıyor?
0: Vallahi çok
1: başta çünkü önce, Paşa, önceden de başarısız olmuştu ya.
0: Halil Paşa olmak üzere çok da engel olanlar çıktı, çıkmadı değil. Ama bunlar da destek verdi. Başta Akşemseddin, Molla Gürhani hocası da kuşatmadan yana destek verdi. Onu o arada nasıl bir halet ruhiye ile söyledi bilmiyorum. Yalnız Fatih'in sertliği ilgili bir şey daha anlatayım size, bir anekdot.
1: Buyurun hocam.
0: Fatih'in 3 oğlu var. Bayezid, Mustafa, Cem. Cem sonradan, epeyce sonra oluyor. Cem doğduğu zaman beşiğini tekmeliyor biliyor musun? Bu da nereden oldu diyor.
1: Neden?
0: Neden tekmeliyor? Bir hükümdarlık için diyor, şeyse adayların az olması kadar çok olması da tehlikelidir diyor. Tekmeliyor.
1: Hocam kendisinden sonrasını düşünmüş.
0: Ve enteresandır. Daha sonra da kanunnamesini hazırlatırken de şehzadelerle ilgili elkap örneğini yazarken oğlum Sultan Cem diye onu da örnek olarak gösteriyor. Onu bir nevi aday gösteriyor diye yorumluyoruz. Bilmiyorum.
1: Siz belki. Ama galiba yanlış hatırlamıyorsam Cem'i biraz daha farklı görüyorsunuz değil
0: Cem,
1: mi?
0: Cem tabii babasının yolunda. Babasının yolunda. Mustafa Otlukbeli Savaşı'nın hemen arkasında vefat ediyor. Bayezid Cem var. Ha, demin söylemeyi unuttum. Bayezid o vakıfları gelirleri ellerinden alınan dervişlerin adayı. Bayezid. Karamani Mehmet Paşa'nın adamı Cem Sultan. Konya'da, Bayezid Amasya'da. Hemen adam haberci gönderiyor ama İshak Paşa ve adamları Cem'in Mehmet Paşa'nın adamını yolda etkisiz hale getirdiler. Gidemedi tabii. Bayezid'i.
1: Beyazıt değildi. Cem olsaydı başka bir tarih görür müydük hocam?
0: Herhalde babasının fetih politikasını sürdürürdü Cem. Bayezid de sürdürürdü ama onu da şimdi hakkını yemeyelim. Bayezid'in de elini kolunu bağlayan o kardeşi Cem Sultan olayı 14 sene.
1: Bir gözü hep
0: Rodos'a oradaydı. Gidiyor, geliyor. Karamanoğlu kendisini Avrupa'ya gitmeye zorluyor. Karamanoğlu Kasım Bey. Kasım Bey'in de kendi devlete Karamanoğullarını kuracak da ondan. Bayezid Rumeli'de meşgul olsun, ben burada devleti kurayım. Hepsi siyasi çıkar.
1: Evet.
0: Cem orada tabii yargılamayalım ama köstek oldu biraz.
1: Başka bir programda bunları da konuşmak isteriz. Bu konuyla alakalı hep Fatih konuşulduğunda, fetih masaya yatırıldığında bir isim daha gündeme geliyor. Öyle bir isim var mı, onu da sormak isterim. Elbette Ulubatlı Hasan'dan bahsediyorum.
0: Evet. Evet, doğru. O Bizans kaynağının ikinci versiyonunda geçiyor. Birinci versiyon ek kısmında geçiyor. Bizim kaynakların hiçbirisinde Ulubatlı Hasan diye birisinin ismi geçmez. Bizim kaynaklarımızda başta Behişti olmak üzere, Behişti Sinan Çelebi olmak üzere karıştıran Süleyman Bey diye birisi vardır. Daha sonra Fatih onu nitekim İstanbul'un subaşısı yapıyor. Bir nevi İstanbul'un ne diyeyim subaşı, valisi gibi, işte belediye reisi gibi, tam karşılığı değil ama yapıyor. Çünkü vaat ediyor, surlara ilk çıkanları ödüllendireceğim, önemli mevkilere getireceğim diyor. Sanıyorum Süleyman Bey olmalı. Çünkü o sırada düşünün, binlerce kişi surlara tırmanıyor, bir şey. Kim olduğunu da zaten pek seçmeniz mümkün değil. Süleyman

0: Bey olarak kabul edebiliriz ama Ulubatlı Hasan artık kuşatmanın ve fethin sembolü oldu. Onu da biz iteklemeyelim. O bizim bir manevi kahramanımızdır. Benim şahsi kanaatime göre de fethin bir nevi
1: sembolüdür
0: o diyelim. Tüzel kişisi gibi diyelim. Ulubatlı'yı da ihmal etmeyelim ya. Amerika'sı, Avrupa'sı sahte şeyler, kahramanlar yaratıyor. Ulubatlı'yı nerede edelim ki? Her biri Ulubatlı o savaşa katılanların benim gözümde.
1: Amerika'daki tarihte bir de hiçbiri yok.
0: Hiçbiri yok. Onlar hep
1: uydurma.
0: Çocukluğumuzda okuduğumuz Tom Mix, Texaslar, her birisi birer uyduruk şeyler.
1: Öyle dünyayı ele geçirdiler işte, etki altına aldılar. Hocam biraz imar ve iskan politikasından da bahsedelim mi? Şehirleşme.
0: Valla o çok önemli. Bambaşka bir programın konusu olabilir o.
1: Ufacık böyle.
0: Öyle Fatih İstanbul'u aldıktan sonra küçük cihat bitti, büyük cihada başlıyoruz diyor. Büyük cihat İstanbul'un imar ve iskanı. Hüner bir şehir bünyat etmektir. Reaya kalbin abad etmektir diye bir sözü var. Yine Fatih'in vakfiyesinde geçiyor. Çok önemli. Yani hüner bir şehir bina etmektir. Reaya halkın da gönlünü almaktır. Onların gönlünü mutlu etmektir şeklinde ifadeleri var. İstanbul adeta terk edilmiş bir şehirdi o sırada. 40-50 bin arasında bir nüfusu var. Nüfus daha çok işte Marmara kıyılarında, Haliç kıyılarında meskun. İçinden dereler atıyor. İnekler, koyunlar, şeyler, sürüler falan var. İstanbul'da terk edilmiş metruk bir şehir görünümünde bunun ihya edilmesi lazım. Aldıktan sonra çünkü Fatih bundan sonra saltanat merkezim İstanbul'dur diyor. Artık Edirne değil İstanbul'dur. Buranın bir an önce abadan olması, mamur olması gerekecek. Büyük bir iskan siyasetine başladı. Anadolu'dan, adalardan, Rumeli'den sürgün denilen zorunlu iskan siyaseti güttü Fatih Sultan Mehmet. Bugün İstanbul'un birçok semtinin adı Anadolu şehirlerinin veya ilçelerinin adını taşır. Aksaray gibi, Niğde Aksaray şimdi il oldu malum. Draman gibi, efendim Çarşamba gibi. Bunlar hep Anadolu isim. Oradan getirtilmiş bu göçmenler. Bosna, Yeni Bosna. Sur dışında da iskan faaliyetlerine başladı. İskan oğlu Bayezid zamanında da devam ediyor. Yavuz zamanında da ediyor. O kısa süre saltanatı var. Ama Kanuni zamanında da artık doluyor. Hatta su yolcu denilir. O zaman su işleriyle ilgilenen görevli su yolcu denilir. Su yolcuyu hapsettiriyor Vezir Sadrazam Rüstem Paşa. Bu Kanuni'nin kulağına gidiyor. Su getirtmiyor, evet. İstanbul'a. Niye yaptın böyle diyor. Sultanım diyor. Biz her yere su getirtirsek burada bu İstanbul'u su yetmez diyor. Bu kadar insana nasıl şey yapacağız diyor. Su vereceğiz şu bu falan. Öyle bir önlem. Tabii değişik bir önlem. Ve bu sefer de İstanbul'un geri göçü teşvik ediliyor Kanuni'den itibaren. Selaniki tarihinde vardır bu bilgi. Bu zimmi su yolcunun adı Kris diye birisi. Kris diye adını da yazar onun. Böyle şeyler yaşamış. Günümüzde İstanbul'un hali malum işte.
1: Evet. Hocam döneminde peki kendisine Fatih deniliyor muydu yoksa daha sonra?
0: Ebu'l-Fetih denir. Ebu'l-Fetih. Fethin babası. Eski kroniklerde var. Daha sonra Fatih'lik şahsiyeti tabii öne çıkıyor. Fatih fetheden, açan, yani bir gayrimüslim bir yeri açıp İslam'ı açan demek bir.
1: Hep bahsedilen hadisin doğruluk payı var mı?
0: Var. Var tabii ki. Letuftahannel Konstantiniyye felenikmel emiru emiruha velenikmel ceyşu zalikel ceyş. İstanbul elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandana ne mutlu, işte askere ne mutlu gibi övgü var burada. Teşvik var tabii ki. Buhari'nin, ünlü hadis alimi Buhari'nin Tarihül Kebir'inde geçiyor bu. Müstedrek'te geçiyor. İbni Hanbel'in kitabında gibi birçok yerde var. Ben tabii ilahiyatçı değilim ama ilahiyatçılar bununla ilgili çalışmalar yaptılar ve doğruluğu yolunda karar verdiler. %90-95 doğru. Ama Buhari bunu Sahih adlı eserine almadı. Diğer eserine aldı. Belki çok hafif bir bulanıklık mı var? O da çok titiz biliyorsunuz Buhari hadis toplayıcısı. En küçük bir şey görünce onu reddediyor. Çünkü nihayet sözlerini topladığınız kişi Hazreti Peygamber, uyduruk bir şey olamaz yani. Ama benim kanaatime göre doğru. O dönemdeki kaynaklarında da geçiyor bu hadis. Tursun Bey'de olsun, diğer Tursun kaynaklarda

0: geçiyor. Biliniyor yani, o dönemde de biliniyor.
1: Fatih'ten itibaren mi Osmanlı sultanları halifeydi aynı zamanda, yoksa öncesinden mi başlamış?
0: Daha önceden başlıyor Osmanlı. Ya o dönemlerde her devlet başkanı halife sıfatını kullanabiliyordu. Hmm. Timur oğulları da kullanıyordu. Fas sultanı da kullanıyordu. Ama Mısır'ın alınmasından sonra Hilafet-i Kübra Osmanlı Devleti oluyor. En büyük halifelik Hilafet-i Kübra deniliyor. Orada bir fark var. Halife değil de en büyük halife.
1: Evet.
0: Evet. Ama Osmanlılar halifeyi pek kullanmadılar. Ne zamana kadar? 2. Abdülhamit dönemine kadar ihtiyaç duymadılar. O dönemde 1774 antlaşmasına da girdi halife, biliyorsun, Küçük Kaynarca'ya. Böylece dünya Müslümanlarının halifesi oldu.
1: Hocam, Fatih Camisi hayattayken mi yaptırılmasını istiyor?
0: Hayattayken yapılıyor. Etrafındaki külliyelerle birlikte yapılıyor Fatih Camii. 1470'lerde yanılmıyorsam. Onun esas orada Semaniye medreseleri. Tabi İstanbul bence Osmanlı'nın ilk büyük üniversitesi o medreselerdir. Bizim talebelik yıllarımızda öğrenci yurduydu oralar.
1: Eğitime verdiği önemi de görüyoruz.
0: Çok önemli, eğitime çok büyük önem veriyor. Ve çok ilginçtir. Eyüp Sultan da açtığı bir Darül Muallimin'de, ilkokul öğretmeni denilebilir onlara, bir nevi bugünkü pedagojik formasyon diyebileceğimiz usulü tedris dersini zorunlu kılıyor. Usulü tedris. Daha sonra kaybolup gidiyor o. Ta 19. yüzyılda tekrar konuyor. Usulü tedris. Yani bir nevi tedris usulü. Hocaya bu lazım. Bugün pedagojik eğitim aldınız mı? Biz de aldık. Yani onu almazsan öğretmen olamazsın. Bunu Fatih koyuyor işte o yüzyılda.
1: Hocam, son olarak şunu da sorayım. 36 Osmanlı padişahından kendisini ayıran, yani diğer 35 padişahtan kendisini ayıran özellik dediğimde fetih diyeceksinizdir zaten, ama bunun dışında hangi özelliğini öne çıkarırsınız?
0: Kanun yapıcılığı derim. Çünkü Fatih Sultan Mehmet tahta çıktıktan bir süre sonra önce Reaya Kanunnamesi diye, Kanun-u Padişahi diye bir eser toplattı. Reaya Kanunnamesi. Vergiler, cezalar falan vardır burada. Hayatının sonlarına doğru da benim yayımladığım o Kanunname-i Ali Osman'ı çıkardı. O tamamen teşrifat. Biri merkez, biri taşra teşkilatı ile ilgilidir. Yani ben acizane şunu söyleyebilirim. İkinci Mehmet'in fatihlik yönü ağır basmasaydı kanuni denilirdi ona. Kanunu, Ebu'l-Kavanin denirdi. Çünkü sadece bu iki kanunname değil, Tapu Tahrir Kanunnamesi, Gümrük Kanunnamesi, Darphane Kanunları, bir sürü şeyler çıkarıyor. Ya aldığınız bir yerin yazımı yapılacak. Tapu Tahrir bunu çıkartıyor.
1: İnanılmaz.
0: Darphane, Gümrük. Bu yönüyle ve kurucu bir şahsiyet. Benim kanaatimde o sözüne cevabım, hem kanun yapacağım, bir kurucu bir şahsiyet. Osmanlı İmparatorluğu'nun gerçek kurucusu Fatih Sultan Mehmet'dir. Çünkü İstanbul alınmadan Osmanlı kuruluşunu tamamlayamazdı.
1: Programın manşeti bence bu son söylediğiniz.
0: Çok önemli.
1: Fatih'i tabii saatlerce konuşsak bitiremeyiz. Ama süremizin sonuna geldik hocam. Birçok sorun var hala. Sadece Fatih odaklı sorularımı yönelttim. Kendisinin fetihlerini, savaşlarını ve yine politikalarına temas etmedik. İnşallah sizin uygunluğunuza göre sonraki dönemlerde İnşallah. Bu konuları da konuşuruz. Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Çok kıymetli bilgileriniz. Sağ olun.
0: Estağfurullah.
1: Profesör Doktor Abdülkadir Özcan bizlerle birlikteydi. Evvel zaman içinde de Fatih Sultan Mehmet Han'ı, dahi komutanı konuştuk. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 33, Balıkesir 34. Ankara açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 19. Konya, Kayseri ve Sivas 35, Nevşehir 32. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 39, Aydın 40, Muğla ve Manisa 38. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 34, Adana ve Kahramanmaraş 36, Hatay 33. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 24. Bolu ve Samsun 30, Karabük 33, Rize 29. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 14. Malatya 38, Erzincan 36, Van 31, Ardahan 33. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 38, Şanlıurfa 40, Siirt 41 ve Diyarbakır 42 derece.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya

0: Şimdi Ton Banklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Ton Bank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Ton Bank, kartıma
1: dil. Hangi krediye girin?

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: karşılığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
1: Adam biraz sert ve sinirli.
2: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
3: Cinayet videosu.
0: Ailece izlenecek bir komedi.
1: Kimsin oğlum sen?
4: Roket dizisi Gürbüz.
0: Gürbüz, hadi Allah'a emanet bu akşam 20'de Apara'da.
5: 7 yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: Gördüklerini anlat.
1: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
2: Bana şevval lazım.
1: Gerilim macera türündeki yerli yapım Tempus izleyiciyle buluştu. Yönetmen koltuğunda Evren Özgür'ün olduğu filmde Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Melda Arat, Asuman Bora gibi isimler başrolü paylaşıyor. Ömrünü bilime adamış 60 yaşındaki idealist bir akademisyen, kanserin son evresinde olduğunu öğrendikten sonra çocukluğundan beri zihnini meşgul eden gizemi çözmeye karar verir.
2: Dayanacağız, oradan da lahite ulaşacağız.
3: Hangi lahite?
4: Bu adam hasta, öyle mi? Bunu kendisine de söylediniz mi doktorum?
2: Gel buraya gel. Sen bu aletin içinde ne gördün?
5: Bir şey görmedim hocam. Siz bu dünyada doğdunuz. Yani bu dünyaya temas ettiniz. Her yerde Fransız askerleri var. Ya! Benim gördüklerim ölüler.
6: Orayı bulacaksın Faruk. Kendin bulacaksın.
5: Niye bu kadar uzun sürdü?
2: Kim olduğunu anlamam uzun sürmedi. Sadece beklemem gerekiyor.
7: Hiçbir kitaptan öğrenilemeyecek şeyler vardır. Önce onları hissedebilmeliyiz.
1: Animasyon türündeki Cesur Denizciler Okyanus Macerası gösterime girdi. Film, ağabeyi gizemli bir sis içinde kaybolan 11 yaşındaki Lydia'nın uçan bir gemide verdiği mücadeleyi anlatıyor.
8: Eğer bir gün yıldız falcısı olmaya karar verirsen bunu sana vereceğime söz ver demiştim.
9: Anlıyorum, hazırım.
10: Lütfen gel, sen verebilirsin.
11: Ben Kaptan Çarpıyor. Ve bu da Bayan Ambrosia.
12: Başa belaya sokma konusunda yeteneğin var değil mi?
11: Gizemli denize nasıl geldin?
9: Aniden bir sis fırtınası çıktı.
13: Herkes sığınacak bir yer bulsun.
9: Kardeşimin nerede olduğunu söyle.
13: Tam yol ileri.
8: Ekibimiz en iyisi. Bu gemiye binmiş olman büyük bir şans.
9: Kaybolmuş başka çocuklar da bu.
8: Sen hariç mi? Hayır.
12: Akonya Pegasus. Yıldız falı için anılarınıza tutunmalısınız.
8: Hiç de kolay görünmüyor.
9: Kolay olmadığını ben de biliyorum. Gerçekten çok korkmuştum.
12: Sen de tıpkı annene benziyorsun.
9: Critter, gel buraya.
14: Wind was blowing all crazy. Starbuck was freaked out barking.
1: Aksiyon türündeki Oak Caddesi'nin sonu vizyona girdi. David Robert Mitchell'ın yönettiği filmin kadrosu yıldızlar geçidi gibi. Anne Hathaway, Ewan McGregor, Macy Stella başrollerdi. Film, gizemli bir kozmik olay sonucu sıradan banyo yaşamından koparılarak tamamen bilinmeyen bir yere taşınan mahalleyi ve bu kaotik ortamda hayatta kalmaya çalışan Platt ailesinin mücadelesini konu alıyor.
15: Our whole street has moved.
16: Now the hell is that even possible?

0: anything you can use as a weapon. I don't care
1: what
0: you say
1: anymore, this is mine. What are we gonna do?
2: We're gonna survive. Leave me alone. God's not gonna let us die here.
0: Greg. You only go to church at Christmas and now you're telling the kids God's looking out for us?
3: What about the people who are out there getting eaten?
4: Animasyon aile türündeki Paw Patrol Dino şiddetli bir fırtına sonrasında dinozorların yaşadığı gizemli bir adaya sığınan kahraman köpeklerin Rex ile tanışmasını ve belediye başkanının tetiklediği yanardağ patlamasını durdurma mücadelesini anlatıyor.
5: Hazırlıklı.
6: Buna hazır değilmişiz. Koşuyorum ama ben bir buldogum, bundan daha hızlı koşamıyorum.
5: Dino. Burası dünya tarihinin en büyük keşfi.
6: Ben Rex. Hadi gelin size odayı gezdireyim. Sıcak yuva ama hepiniz hoş geldiniz. Bir klima, büyük ekran televizyon veya Wi-Fi yok. O benim iCloud. Gözü hep üstümdedir.
7: Dünyanın en büyük elmas madeni bu adada.
5: Babaya gel canım benim.
7: Başka çare yoksa patlat gitsin.
6: Bu bir volkan. Tüm adayı mahvedeceksin. Herkesin yardımına ihtiyacımız var.
8: Keyfinize bakın cici köpekler.
9: Adayı kurtarmak zorundayız.
5: Kimler bizimle?
6: O ses de neydi?
10: Midemin sesi.
6: O bebek dinozorlar ödül mamamı yedi.
5: Köpekçikler boyunu aşar.
10: Bunu başarabilirim.
6: Sonsuzluk. Ben de dinozor kanka istiyorum. Sonsuza dek kankayız.

16 Şubat depremlerinde hasar gören Malatya Arkeoloji Müzesi'nde restorasyon, güçlendirme ve teşhir tanzim çalışmaları tamamlandı. Müze yeniden ziyarete açıldı. Açılış programına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er katıldı. Program kapsamında müzeyi gezen heyet, tamamlanan restorasyon, güçlendirme ve teşhir tanzim çalışmalarını inceledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yaptığı paylaşımda yürüttüğümüz restorasyon, güçlendirme ve teşhir tanzim çalışmalarıyla müzemizin sergi salonlarını, idari birimlerini ve depolarını yeniledik, çevre düzenlemesini tamamladık. Alt katta Arslantepe kazılarında gün yüzüne çıkarılan eserlerle sikke koleksiyonlarına, üst katta ise Yukarı Fırat Havzası'ndaki bilimsel kazılar ve kurtarma kazılarında bulunan eserlere yer verdik dedi. Arslantepe'den yukarı Fırat Havzası'na uzanan binlerce yıllık kültürel mirasımızı çağdaş müzecilik anlayışıyla buluşturan Malatya Arkeoloji Müzesi yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Sevgili izlence izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Melsum, sözleri Ahmet Atıl Esen Demir'e, müziği ve düzenlemesi Soner Kıvanç'a ait Islanmış Saçların çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada.

antik çağlardan beri oluşan, Bizans dönemiyle beraber şekillenmeye başlayan İstiklal Caddesi, Pera Bölgesi olarak da adlandırılıyor.

Taksim'in şekillenmesini sağlayan diğer bir olay ise 2. Bayezid'in Asmalı Mescit olarak bilinen mescidi yaptırması. 15. yüzyılla birlikte bölgeye Müslüman nüfus göç etmeye başladı.

18. yüzyılın sonu itibarıyla Galatasaray Meydanı'na kadar karşılıklı binalar konuşlandırıldı. 19. yüzyıla geldiğimiz zamansa modern İstiklal Caddesi anlayışı egemen olmaya başladı. Cadde artık Osmanlı'nın aydın entelektüel kesimine hitap ediyordu. Abdülaziz döneminde son hız gelişmeye devam eden cadde böylece Paris'in ünlü sokaklarına benzemeye başladı. Bu süreç içerisinde elektrikli tramvaylar hizmete girdi, sokaklar taşla döşendi. Cadde 19. yüzyılda yabancı elçilikler ve şık dükkanlarla doldu.

20. yüzyıla geldiğimiz zamansa Cumhuriyetimizin ilanıyla Grand Rue de Pera, Büyük Cadde ve Cadde-i Kebir olarak anılan caddenin ismi artık resmen İstiklal Caddesi'ydi. Bu dönemde sinemaları, galerileri, pastaneleri ve otelleriyle cadde en görkemli zamanlarını yaşadı.

bu süreçten sonra İstiklal Caddesi'ne zevksiz binalar yapıldı. Cadde zaman içerisinde büyük göçler aldı. 90'lı yıllarla birlikte İstiklal Caddesi'ne gereken önem tekrar verilmeye başlandı. Günümüze kadar ulaşan İstiklal Caddesi, kültür, sanat, alışveriş anlamında önemli bir merkez haline geldi.

sevgili izlenci izleyicileri, bu videoda İstiklal Caddesi'nin yaklaşık 2000 yıllık tarihsel dönüşümünü tek kadraj üzerinden izliyorsunuz. Sinan Akkuş kurucu yönetmenliğinde Louis History, yapay zeka ile Roma döneminden Bizans'a, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e ve günümüze uzanan İstiklal Caddesi'ni canlandırdı ve ortaya bu görüntüler çıktı.

ve dop dolu geçen sanat sezonunun ardından AKM yaz aylarını cazın özgür ruhuyla karşılıyor. AKM yaz konserleri yaz başka caz başka temasıyla 16 Eylül'e dek caz severleri çok amaçlı salonda birbirinden seçkin performanslarla buluşturuyor. 22 Ağustos'ta Dandefuse, 26 Ağustos'ta One Two Trio, 29 Ağustos'ta Funiküler, 2 Eylül'de Kaos, 9 Eylül'de Efe Erdem Quintet performanslarını sergileyecek.

Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf, Eylül ayında yeniden İstanbul ve Ankara'da konser verecek. Dünya müziğinin farklı renklerini çağdaş bir yaklaşımla sahneye taşıyan sanatçı, 27 ve 28 Eylül tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Auditorium'unda, 23 ve 24 Eylül tarihlerinde ise Ankara'da Ata Kongresyum sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

2026'da Moskova'daki Novaya Opera Balet Moskova'da premier yapan Fındık Kıran Bu Bir Masal Değil, 11 ve 12 Eylül'de AKM Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak. Pavel Glukov ve Tatiana Belova'nın kaleme aldığı libretto, 1. Dünya Savaşı'ndan sağ dönmüş, ancak yaşadıklarının ardından iç dünyasında donup kalmış genç asker Nathaniel'in hikayesine odaklanıyor.

Birçok uluslararası ödül kazanan hit müzikal The Bodyguard ilk kez İstanbul'a geliyor. Dünya sahnesinin en çok konuşulan prodüksiyonlarından biri olarak gösterilen yapım, 11-20 Eylül tarihleri arasında özel bir seriyle Zorlu PSM sahnesinde izleyiciyle buluşacak. Orijinal uluslararası kast kadrosu ve dünya sahnelerindeki prodüksiyonuyla İstanbul'a gelecek gösteri, global sahne deneyimini aynı görkemle izleyiciye yaşatacak.

Sinema tarihine damga vurmuş yapımlar bu yaz açık hava gösterimleriyle Hilton İstanbul Bosforus bünyesindeki Bozoley'de sinema severlerle buluşuyor. Haziran ayından bu yana devam eden program kapsamında sinema tarihinin ikonik yapımları izleyicilerle buluşurken sezonun devamında 28 Ağustos'ta Muhteşem Gatsby ve 4 Eylül akşamı Singin' in the Rain gösterilecek. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile.

Türkiye'nin en büyük entegre spor ve gençlik etkinliklerinden olan Enci Afyon Motofest 2026 başlıyor. 2-6 Eylül tarihleri arasında Afyonkarahisar'da gerçekleşecek festival bu yılda müzik, adrenalin ve eğlenceyi bir araya getirecek. Her yıl Dünya Motocross Şampiyonası MXGP Türkiye öncesinde düzenlenen binlerce katılımcının buluştuğu Motofest'te klasikleşen ustalara vefa gecesinde bu yıl klasik Türk müziğinin efsane sesi Kamuran Akkor sahne alacak. Ayrıca festival boyunca Emre Fel, Motive, Sefo, Demet Akalın, Pentagram, Ceza, Emre Altuğ, Derya Bedavacı, Murat Boz

müziğini R&B ve hip hopla buluşturan Filistinli müzisyen Sen Levan, Afandi World Tour kapsamında 10 Aralık'ta yeniden İstanbul'da. Pozitif müzik organizasyonuyla Sen Levan, Volkswagen Arena sahnesinde dinleyicileri

kalabalık ve kapsamlı senfonik rock metal grubu Haggard 11 Ekim akşamı Zorlu PSM Türksel sahnesinde konser verecek. Türkiye'de en çok dinlenen metal gruplarından olan Haggard bu sene 27. kuruluş yılını kutluyor.

müzikal kariyeriyle dikkat çeken Avrupa cazının efsanevi ismi Yan Garbarek, 4 Aralık akşamı İstanbul'a geliyor. Sanatçının usta müzisyenler Rainer Brüninghaus, Yuri Daniel ve Int Perküsyon dahisi Trilog Kurtu ile birlikte gerçekleştireceği özel konser, Zorlu PSM Türksel sahnesinde Stage Pass organizasyonuyla müzikseverlerle buluşacak.

Roger Waters'la David Gilmour arasındaki büyük anlaşmazlıklar ve müzikal fikir ayrılıkları nedeniyle dağılan grubun albümleri bugün Z kuşağı tarafından da beğenilerek dinleniyor.

Pink Floyd, Ekim 1971 tarihinde çok konuşulan ikonik bir konsere imza attı. Grup, milattan sonra 79 yılında Vesuv Yanardağı'nın patlamasıyla kül altında kalan İtalya şehri Pompei'de amfiteyatroda seyircisiz konser verdi.

aslında onların yaptığı deneysel bir konser filmiydi. Yönetmenliğini geçtiğimiz yıl hayata veda eden Adrian Mavan'ın üstlendiği ve de 1971 yılında vizyona giren bu yapım, müzik tarihinin en sıradışı performanslarından biri olarak kabul ediliyor.

Yönetmenin amacı hayran çığlıkları olmadan taşların, tarihin ve sessizliğin müziğe eşlik ettiği saf bir akustik ve görsel atmosfer oluşturmaktı. Antik tiyatronun teknik imkanları yeterli olmayınca dışarıdan yaklaşık 750 metrelik kablo çekilerek konser için özel sistem kuruldu. Zamanla bu konserden oluşan film yalnızca bir konser kaydından öte bir zaman kapsülü ve sanat eseri haline geldi.

Peki Pink Floyd efsanesi bugün devam ediyor mu? Grubun yakın takipçileri bu sorunun yanıtını biliyordur. Biz bilmeyenler için açıklayalım. Grubun gitaristi ve de solisti David Gilmour konserlerine devam ediyor. Hatta Pompei'deki ikonik konserden tam 45 yıl sonra yine aynı yerde, yani tarihi Roma Amfiteyatrosu'nda bugünün teknolojisiyle yine muazzam bir Pompei konseri verdi.

0: ve online'da keşfedin. Koça.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 33, Balıkesir 34. Ankara açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 19. Konya, Kayseri ve Sivas 35, Nevşehir 32. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 39, Aydın 40, Muğla ve Manisa 38. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 34, Adana ve Kahramanmaraş 36, Hatay 33. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 24. Bolu ve Samsun 30, Karabük 33, Rize 29. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 14. Malatya 38, Erzincan 36, Van 31, Ardahan 33. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 38, Şanlıurfa 40, Siirt 41 ve Diyarbakır 42 derece.

0: kışı ayrı dert, yaz ayrı dert.
1: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle 4 mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.

Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkında ise pek çok bilinmeyen. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.

0: They say that we Danes are the happiest nation in the world. So, what's our secret?
1: Matt Stedman Mikkelsen, günümüzün en saygın Avrupalı aktörlerinden. Bugün 61 yaşında olan usta aktör, Onur Savaşı filminde canlandırdığı rolüyle 2012 Cannes Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.

Karizmatik aktör kariyeri boyunca Doctor Strange filminde Kaserius, bir Star Wars hikayesinde Galen Erso ve Fantastik Canavarlar Dumbledore'un Sırları filminde Gellert Grindelwald gibi karakterleri canlandırdı.2020 yapımı Körkütük filmiyle bir kez daha eleştirmenlerin beğenisini kazanan aktör, son olarak 2023 yılında Indiana Jones ve Kader Kadranı filminde kendini bir kez daha kanıtladı. Peki Mikkelsen'ın oyunculuğa başlamadan önce yaklaşık 10 yıl profesyonel dansçı olarak çalıştığını, müzikallerde sahne aldığını biliyor muydunuz? Gençliğinde profesyonel bir dansçı olmak amacıyla jimnastik ve dans eğitimi alan Mikkelsen, 31 yaşına dek modern dansçı kimliğiyle sahnelerde yer aldı. Bugün bazı filmlerde de yönetmenlerin sayesinde bu yeteneğini sergileyen usta aktör, formundan hiç de bir şey kaybetmemişe benziyor.

Karizmatik aktör Johnny Depp yeni filminde yine şaşırtacak. Depp'in eski eşi Amber Heard'le 2022 yılında büyük ses getiren çalkantılı boşanma davasının ardından imza attığı ilk büyük ölçekli Hollywood yapımı Ebenezer filminden ilk fragman sinema severlerle buluştu. Yapım, Charles Dickens'ın ölümsüz eseri A Christmas Carol hikayesinin karanlık ve tekinsiz bir yeniden yorumu olarak gösterime girmeye hazırlanıyor. Yayınlanan ilk fragmanda Johnny Depp, Noel dönemi

0: Rollerinde Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black ve Karen Gillan gibi yıldız isimlerin yer aldığı yapım, serinin hayranlarını yeniden oyunun içine davet ediyor. Film, 1995 yapımı ve merhum aktör Robin Williams'ın başrolünde olduğu orijinal filmin devamı niteliğindeki serinin 3. halkası olarak öne çıkıyor. Serinin son filminde hikaye farklı bir boyut kazanarak avatarların gerçek dünyaya geçişini ve burada demo modu içerisinde mahsur kalışlarını konu alıyor.
1: Tyson.
2: There was a hippopotamus in the alley.
1: My nephew, he's a lunatic.
3: I'm beginning to suspect we're not in Jumanji. Damn rats.
1: Donatus, hi.
4: Let's go.
5: Why do they run like that?
6: I can't breathe.
7: These new friends of yours make me very uncomfortable.
8: No one is going to stop us.
9: Dr. Bravestone's the best driver in all the Jumanji.
10: If you don't slow down, they will make us stop the car.
11: Oberon, get in the back.
12: Fine! But you listen to me.
11: I should be the one to...
10: Oh,
11: Come on, no time to waste.
13: Did I break the world?
5: No, maybe.
14: Get you guys back in the game.
11: Push!
5: What's that?
10: Mom!
11: Oh, goodness. Spencer, honey!
15: Mom, I'm right here.
11: Excuse me?
15: Yeah, sorry.
11: What is this miserable? Am I dreaming?
16: Donatus?
11: Yes, I am Donatus.
16: It's me, Janice.
11: Janice? You look terrible. So different. With muscles and penis and no hair.
17: Ow! I'm okay.
15: Where's Aunt Nora?
11: Tyson?
15: Who's Tyson?
17: I'm Tyson.
15: Except I'm a black grown-up.
10: It's the final!
15: Get ready.
18: Violence is never the answer.
15: Wow!
11: You get one! And you get one!
10: Ow!
11: You should be ashamed of yourself!
18: Come here, come here, come here. That's it. That's my boy.
11: It's over!
0: Sinema tarihinin en sevilen aile komedileri arasında yer alan 90'ların Evde Tek Başına serisi yıllar sonra yeniden beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor. Projenin henüz geliştirme aşamasında olduğu belirtilirken stüdyonun fikre büyük ilgi gösterdiği öne sürüldü. İddiaya göre filmin hikaye fikri serinin yıldızı Macaulay Culkin tarafından Disney'e sunuldu. Kaynaklar Culkin'in 34 yıl sonra yeniden Kevin karakterin hayat vermesini planladığını ve Disney'in bu fikre olumlu yaklaştığını aktardı.
19: I'm here to present the award for Best Screenplay Motion Picture.

Kadim medeniyetlerin beşiklerinden Moritanya, gezginlerin son dönemdeki uğrak noktalarından. Afrika kıtasının batısında yer alan Moritanya, doğanın unsurlarının bir senfonisi gibi adeta.

Burada toprağın saf gücünü, rüzgarın yumuşak dokunuşunu, ateşin büyüleyici dansını, suyun huzur veren kucaklayışını deneyimleyebilirsiniz. İşte birçok filme ilham olan o eşsiz coğrafyaya kısa bir yolculuk.

Yamal, dünyanın en güçlü buz kıran gemisi. Teknolojik donanımıyla göz dolduran bu nükleer gemi, en kalın ve ağır buzları kırması için mühendisler tarafından geliştirildi. Bu video Mart 2018'de Arktik Okyanusu'nda çekildi. Geminin mürettebatı 7 gün boyunca Barents Denizi'nden Novaya Zemlya takım adaları çevresindeki Karskiye Yamal'la geçti. Kuzey ışıklarını ve kutup ayılarını gördü, okyanusta mahsur kalan gemileri izledi. Videoda ayrıca 50 yıllık Zafer adlı farklı bir buz kırıcı gemi de var. Efsaneye göre biri çocuklar için daha eğlenceli hale getirmek için burnun üzerine gülümseyen bir köpek balığı ağzı çizmeyi önerdi. Şimdi iki nükleer buz kırıcı geminin nefes kesen yolculuğuna eşlik ediyoruz.

Bu sporu yapanlar adeta kanatlanıp uçuyor. Wingsuit'ten bahsediyoruz. Günümüzün en popüler ekstrem sporlarından olan wingsuit uçuşu, adrenalinin en uçta yaşandığı bir spor. Bunun başlıca nedeni sporcuların giydikleri tulumla kendilerini boşluğa bırakmaları. O andan itibaren inene kadar kusursuz bir vücut ve denge kontrolü şart.

0: Şimdi sizleri Fransa Montblanc'a götüreceğiz. 1979 doğumlu wingsuit sporcusu Fred Fugain'in dünyanın en uzun wingsuit uçuşunu yaptığı 3 dakika 5 saniyelik o rekor anlarına izliyoruz.
1: Allez, on glide! On glide! Non, c'est plus ça. Je vire en j'approche! Stop à gauche! Stop à gauche! Et on tourne à droite! Et ça pique! Et puis on va droite.

sabahçı kahvesi, yapıştı canıma bir kara sevda, ben de özledim, akşam güneşi, huzurum kalmadı, merak etme sen ve niceleri.

0: sancılı bir çocukluk dönemi geçirir. 15 Kasım 1945'te Adana'da Ferdi Turan Bayburt olarak dünyaya gelir.
1: Az oluyor ama kusura bakmasın. Taksit borçlarını da yatırmamız gerek. Şunları bir temizleyelim. İnşallah sana gıcır gıcır bir çamaşır makinesi alacağım ana.
2: Sağ ol yavrum. Yeter, piknikte ne yiyeceksiniz?
3: Tıkınıp duray, şuna bak, daha hazırlanmadın mı? Hadi sallanma, geç kalacağız. Sonra vapuru kaçıracağız ha, hadi.
1: Tamam, tamam.
0: Yürü. Babası Cumali Bey, dönemin ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'u çok sevdiğinden minik oğluna da onun adını verir.

0: 6 yaşındayken babası cinayete kurban gider küçük Ferdi'nin. Aile yoksuldur. Ferdi de para kazanma gayreti içinde tahsiline devam etmez. Bir müddet çiftçilikte uğraşır. 16'sındaysa taşı toprağı altın İstanbul'un yolunu tutar.
1: Hırsız. Hırsız karımı vurdu. Ben vurmadım. Bakmayın öyle. Ben vurmadım. Celal abi, sen beni tanırsın. Ne olur sen bari konuş. Konuşun. Bir şeyler söyleyin. Nuriye abla, ben böyle bir insan mıyım? Söyleyin ne olur.
0: Hem para kazanmak hem de meşhur olmak peşindedir genç Ferdi. Ancak o yıllarda çocuk şarkıcılara un kapanı fırsat tanımaz. O da çaresizce tekrar baba toprağı Adana'ya geri döner. Genç Ferdi'nin hayatı Çukurova'da pamuk taşımakla geçer bir süre. Ama içindeki müzik tutkusu dinmek bilmez. 1968'de tekrar ver elini İstanbul der.

13 yıl sonra Huzurun Kalmadı isimli albüme imza atar. İstediği başarıyı elde edemeyip morali bozulsa da çalışmalarını aksatmaz. Zira hiçbir şey hayalinden daha büyük değildir.

1973 yılında Ferdi Tayfur Görsev Plak adına Kır Çiçekleri isimli 45'liğini yapar. İşte bu albüm onun şansı olur. Albüm tuttuktan sonra Ferdi Tayfur çalışmalarına tüm hızıyla devam eder.

1974 yılında Bana Gerçekleri Söyle isimli 45'likte ise artık piyasada tanınan isimlerden olur Ferdi Tayfur. Hatta dönemin ünlü plak şirketi Eleanor Plağa transfer olur. Bırak Şu Gurbeti ve Çeşme isimli şarkılarıyla

artık adını iyice duyurmuştur. Şöhret basamaklarını adım adım tırmanan 30 yaşındaki Tayfur'a film teklifleri de ardı ardına gelmeye başlar. O artık yönetmenlerin de kadrajındadır. İlk filmi meşhur olduğu Çeşme şarkısıyla aynı addadır.

Filmi 12 milyon kişi izler. O dönem için rekor sayıdır. Bu film ona hem şans hem de aşk kazandırır. Çekimde tanıştığı Necla Nazır'la daha sonrasında dünya evine girecektir.

Seni dilendim, gönül yorgunu, sevda yelleri, hemmoğlu, geçen yıl, her saat başında, sanma sana dönerim, merak etmesen, ben de özledim, yıldızlar da kayar, huzurum kalmadı isimli şarkılarıyla dinleyenlerin büyük sevgisini toplar.

1970 ve 80'lerde ise arabesk furyası içinde ismi Ferdi Baba'ya çıkacaktır. Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses'le birlikte dönemin sosyopolitik etkileriyle konserleri dolup taşar. Artık acı çeken, isyan eden, ekonomik olarak alt tabakanın gürleyen sesidir.

0: Hatta Gencebay ve Gürses de rakip sanılır. Orhan Baba bunu her söyleşisinde reddeder.
1: Bizi rakipmiş gibi gösterme isteği buradan geliyor.
2: Rakipten öte düşmanmış gibi.
1: Biz katiyen öyle değildik biz. Bilakis çok fazla görüşemesek de birbirimizi çok sever sayardık.
0: Ferdi Tayfur'da bir televizyon programında Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses'e müzikal anlamda tam not verir. Kendisine ise biraz mütevazı davranır.
3: Orhan Gencebay mesela.
4: 10.
3: 10. Ferdi Tayfur.
4: 8.
3: Müslüm Gürses.
4: 10.
3: Tevazu gösterdi.
0: 1992 yılında çıkardığı Prangalar albümü 6 milyon rakamıyla Türkiye'nin en çok satan albümlerinden olur. Aynı zamanda sanatçının en çok satan albümüdür. Kasetlerinin yanında konserler de verir. 1993 yılında Gülhane Parkı'nda verdiği konsere tam 200 bin kişi katılarak rekor kırmıştır.

0: Kariyerinde 50 kaset, 34 film yapan sanatçı 9 kez de altın plak ödülünü kazanır. Yaptığı müzikte hayata baş kaldırdığını dile getiren arabeskin kralı, "Ben bu kadar parlayacağımı hiç düşünmüyordum. Şöhreti hiç umursamadım. Hep önüme baktım. Müziğimle daha iyisini yapmaya çalıştım. Zirvedeyim diye böbürlenirsen yarım kalırsın. Tam olmak istiyorsan daha çok çalışmalı ve kendini geliştirmelisin," der.
1: Yok dizlerimde, ben de özledim, ben de resmin

0: yok dizlerimde.
1: Tarih 2 Ocak 2025. Yeni bir yılın ikinci günü. Akşam vakti. Yüzbinlerin yüreğine kor düşüren bir haber gelir arabesk efsanesinden. Uzun zamandır sağlık sorunları yaşayan Ferdi Tayfur'un karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle bu dünyadan, sevenlerinden ebediyen ayrıldığı haberidir bu. Onu çok sevenler ona onun şarkısıyla veda eder. Hani en sevdiğini kaybettiğinde için yanar, yanar, yanar, yanar ya. Ben de seni kaybettim. Ağlarım şimdi. İçim yanar, yanar, yanar, yanar, yanar. Ah. Kendi veda etse de bu fani aleme o her şarkısıyla gönüllerde bir iz bırakmıştır artık.

Yeppe Long ve Nick Nitro'nun 2000'li yılların başında kurduğu Robot Boys, Danimarka'dan dünyaya yayılan bir dans grubu. Adından da anlaşılacağı üzere ilginç dans figürleriyle ünlenen grup, aynı zamanda 2008 Danimarka Yetenek Yarışması'nın birincisi. Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi sizleri Robot Boys'un çok beğenilen dans gösterisiyle baş başa bırakıyoruz.

Hiçbir şey kendi yolunuzda ilerlemeye engel olamaz felsefesinden yola çıkmış. İnsan bedeninin yeteneklerini sınırları zorlayarak ve en verimli şekilde kullanıp hızlı ve en etkili biçimde hareket ettiren bir spor türü parkur.

akrobasinin en aşırı haliyle, yani sıçramaların, atlamaların ve dönüşlerin çok sık kullanıldığı bu spor sadece sokak ve caddelerde yapılıyor diyorsanız yanılıyorsunuz. Serbest akrobasinin eşsiz doğa güzelliği, çöl parkurunu izliyoruz.

Dünyanın en yüksek şelalesinden serbest düşüş deneyimi nefesleri kesiyor. Ormanın derinliklerine gizlenen eşsiz doğa güzelliğinin ekrana yansıyan kareleriyle yolculuğun keyfini çıkaralım.

tarih boyunca hakkında pek çok hikaye anlatıldı. Bir efsaneye döndü. Her zaman merak edildi. Gizemli İnkaların yüzyıllarca saklı kalmış kenti Machu Picchu, dünyada keşfedilmesi gereken güzelliklerden. ...1450'li yıllarda hükümdar Paşa Yutek Yupanqui tarafından yaptırılan antik kent... ...yerleşim yeri olmasından 100 yıl sonra terk edildi. Terk ediş nedeni olarak seyyahların geçirdiği çiçek hastalığı olduğu rivayet edilir.

Mayalar tarafından asla bulunamayan, yaşlı zirve anlamına gelen Machu Picchu yıkıma uğramadı ve yağmalanmadı. Bu sayede de yıllar boyunca saklı bir şehir olarak kaldı. Machu Picchu'yu keşfedense 400 yıl sonra 1911'de Yale Üniversitesi akademisyeni Hiram Bingham

UNESCO tarafından koruma altına alınan antik kenti her gün 800 kişi ziyaret ediyor. Şehrin 3000 basamak merdiven sistemi günümüzde halen olduğu gibi duruyor. Machu Picchu antik kenti 2007'den beri dünyanın 7 harikasından biri olma özelliğini taşıyor.

Pop müziğin ikonu Michael Jackson'ın senaryosuna imza attığı, ayrıca rol aldığı bir filmi olduğunu biliyor muydunuz? Moonwalker 1988 yapımı. 2009'da aramızdan ayrılan Jackson'ın biyografisine yönelik bir film.

klibinde en çok ilgi çeken sahne ise bir kült olan Bad klibinde Michael Jackson'ı canlandıran 9 yaşındaki Brandon Adams'ın performansı. Bugün bir oyuncu ve boksör olan Adams filmde Jackson'ı neredeyse aratmıyor. Hatırlıyoruz.

Yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Turkuaz bünyesindeki Sahil kitaptan okurla buluşan İnsan Gitmekten Yapılmıştır kitabının yazarı Mustafa Akar. Kitap, yıllar sonra eski bir hocanın kapısını çalmak zorunda kalan Selim ve Mehmet adlı iki dostun geçmişe dönüşünü, inanç ve hayal kırıklıklarıyla hesaplaşmasını anlatıyor. Akar romanı ile ilgili bir arayışın, bir hesaplaşmanın ve en çok da bir geri dönüşün romanı diyor. Daha çok romanlarıyla bilinen Bulgar yazar Georgi Gospodinov'un son kitabı Ve Her Şey Ay'a Büründü 19 öyküden oluşuyor. Metis Yayınları imzalı kitap, postkomünist dönemin toplumsal travmalarını, bireysel melankoliyi, baba-oğul ilişkilerini ve ölüm hissini lirik ve oyunbaz bir dille ele alıyor. Turan Kışlakçı'nın kaleme aldığı Ayetini Arayan insan, Kur'an-ı Kerim'i geçmişte kalmış bir hatıra olarak değil, bugünün içine konuşan, diri bir çağrı olarak okumaya davet eden bir yolculuk kitabı. Muhit kitaptan raflardaki yerini alan eser, levhaya takılı kalıp duranlara değil, işareti okuyup yola çıkanlara sesleniyor. Turkuaz kitaptan yayınlanan Şüphecilerin Evren Rehberi'nin yazarları Steven Novella, Bob Novella, Cara Santamaria, Jay Novella ve Evan Bernstein. Kitapta yazarlar şüpheci düşüncenin ilkelerini açıklıyor ve komplo teorilerini, sözde bilimin mantıksızlığını gözler önüne seriyor. Eserde aşı karşıtlığından homeopatiye kadar en büyük bilimsel mitlere, en ışınlarına yönelik görüşlerden UFO görülmelerine dair geniş bir yelpazedeki konulara şüpheci yaklaşımlar var. 20. yüzyıl Amerikan edebiyatının parlak ama sert seslerinden biri olan Scott Fitzgerald tarafından yazılan caz devri hikayeleri, Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki ekonomik refahı, eğlence ve müzik çılgınlığını, Amerikan rüyasının arkasındaki çürümüş yüzü ve yaşlı doğup gençleşen Benjamin Button'ın öyküsünü anlatıyor. Kitap, Koridor Yayıncılık'tan kitap severlerle buluştu. Affetmek, bir insanın kendisine yapabileceği en büyük iyiliktir diyor. Yeni kitabı Sen Değişirsen Her Şey Değişir de Başak Sayan. Eser, insanın içsel yolculuğunu, bilinçaltı inançlarını ele alıyor. Sayan, ilk otobiyografik kitabında kendi hayat tecrübelerinden yola çıkarak dış dünyayı ve geleceği değiştirmek için önce insanın kendi özüne ve zihnine dönmesi gerektiğini anlatıyor. Kitap, İtaki Yayınlarından raflardaki yerini aldı.

Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyordu. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Bu yaz herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
1: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
2: Değeri 20 bin dolar.
3: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
1: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
4: Adam biraz sert ve sinirli.
3: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
5: Cinayet videosu.
1: Ailece izlenecek bir komedi.
4: Kimsin oğlum sen?
0: Roket bizde Gürbüz.
1: Gürbüz, hadi Allah'a emanet bu akşam 20'de Apara'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: Heykellerden bahsedeceğiz tabii ki, sanattan bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle Hakan Bey, kim bu?
1: Bu HAL, kısaca Hybrid Assistive Limb Teknolojisi dediğimiz bir teknolojiye ait bir robot. Exoskeleton diyoruz, dişi iskelet aslına bakarsanız. Bir Japon üretimi. Aslında şu ara çok trend olan bir büyük ailenin parçası. Artık robotlar rehabilitasyonda çok sık kullanılıyorlar. Bizimki onun en üstünde yer alan bir sistem.
0: Bu Elon Musk'ın Neuralink'i var.
1: O biraz farklı.
0: O daha mı farklı?
1: Evet,
0: farklı?
1: O daha çok bir
0: beyinden
1: çip,
0: alıyor,
1: evet, beyinle bir çip üzerinden çalışıyor. Bizimkisi ise şurada gördüğünüz elektrot kablo sistemi üzerinden niyet temelli çalışan bir sistem. Niyet temelli dediğimizde neyden bahsediyoruz?
0: Düşündüğünüzde hissediyor onu, değil
1: aynen
0: mi?
1: Öyle. Biz düşündüğümüz zaman bir elektriksel aktivite ortaya çıkar beyinde. Sonra bu beyinden sinir sistemiyle aşağı doğru omuriliğe, oradan da periferik sinirlerimizle kaslara gider. Bizim elektrotlarımız kas üzerinden bunları toplar, topladıktan sonra algılar, büyütür.
0: Bir sonra öğrenme süreci var mı?
1: Kesinlikle.
0: Hem insanın öğrenme hem de makinenin.
1: Hem insanın hem de cihazını. Çok çok doğru söylediniz. Çift taraflı bir öğrenme süreci var. Bunun sonucunda da aslında bir çember tamamlanmış oluyor. Pek çok hastalıkta bu çember kırılır. Felçte, omurilik felcinde. Bunu tamamlayan bir sistem. O açıdan da şu anda mevcut robotik rehabilitasyonların en gelişmişi olarak kabul ediliyor.
0: Şimdi bu Türkiye'de kullananlar var mı?
1: Var, var.
0: Yani bu alet bir Japon yapımı bir,
1: evet,
0: alet.
1: Evet. Türkiye'de çeşitli yerlerde, Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da ve İstanbul'da bunu kullanıyoruz. Özellikle çok uygun seçilmiş hastalarımızda, omurilik felci için, beyin felci için, MS hastaları için, serebral palsi çocuklar için, travmatik beyin yaralanmaları için üretilmiş bir cihaz aslında.
0: Ayak için, ayaklar için.
1: Bu kısmı daha çok bacak için. Bunun bir bel tipi olan versiyonu var. Onu özellikle geriatri yaşlıların rehabilitasyonunda ve sporcuların rehabilitasyonunda da kullanabiliyoruz. Bir de kol ya da herhangi bir tek eklem için olan single joint diye isimlendirdiğimiz, aslında sistemi aynı olan sadece çok daha küçük bir versiyonu var. Dolayısıyla aslında her ihtiyaç için üretilmiş bir bölümü var. Şimdi yavaş yavaş çok daha ilginç bir tür geliyor. El sakatlıkları için yine aynı şekilde beyinle el arasındaki iletişimi kuran bir versiyonu geliyor. O da yani belki bir sene içinde aramızda olacak.
0: Starlink bunları Bluetooth'la mı yapıyordu? Öyle bir şey,
1: evet,
0: değil mi?
1: Bizimkinin öyle bir özelliği yok ama bizimkinin de Japonya'da uzaktan takip sistemi
0: Starlink
1: var.
0: Starlink'in de Neuralink yani.
1: Neuralink.
0: Endüstriyel tasarım olarak
2: çok eğlenceli,
0: nasıl bir
2: muhteşem. Yani bizim öğrencilik zamanında üzerinde çalıştığımız denediğimiz bölümlerden bir noktaydı. Hatta engelli araçlarını tasarlayıp veya arabaya binip çıkma, inme vesaire detaylarını, o ne derler, senaryoları çalıştığımız çok fazla eskizlerimiz ve projelerimiz oldu. O dönemde robotları ayakta tutamıyorlardı. Ama şu anda teknoloji çok hızlı ilerliyor. O yüzden çok başarılı.
0: Ne yapardınız bunu tasarım? Mesela değişik renkleri mi olurdu bu?
2: Hayır, biz sadece renk tasarlamıyoruz.
1: Vallahi çok, tabii çok doğru bir şey söylediniz. Tasarım da çok fazla parametre var. Evet. Mesela biraz önce söyledim. Ne çok ağır olması lazım? Ne
0: kaç
1: de çok
0: kilo bu şimdi?
1: 13,5 kilo civarı.
0: 13,5 kilo,
1: evet,
0: mu bu?
1: Yani o da çok önemli bir
0: çok
1: şey.
0: Çok azmış ya.
1: Evet, ama düşünün şöyle, çok uzun süredir yatan, çok uzun süredir tekerlekli iskemlede olan birinin ilk kez bunu taşıdığında ne kadar ağır geldiğini de bir düşünün. Dolayısıyla mesela bunu...
0: O mu aleti taşıyor, alet mi onu taşıyor?
1: İkisi birbirini taşıyorlar. İkisi aslında. İkisinin birbirini taşımasına izin veriyoruz. Aslında bu bir, zaten biraz önce ismini söylerken hatırlarsanız ne dedim? Hybrid Assistive Limb Teknolojisi. Hybrid ne demek? İnsan... Karışık. İnsan robot hibrit sistemi demek. Dolayısıyla aslında onu sağlamaya çalışıyoruz. Yani ne tamamen işi makineye ne de tamamen insana bırakan bir sistem.
0: 13,5 kilo.
1: Evet.
0: Neredeyse bir elektrikli skuter kadar falan bir ağırlığı var.
1: Yani bu aslında normal bir insanın bacağının bir tanesi veya bir tanesinden daha hafif olduğunu düşünün. Aslında ağırlığı o.
0: Evet.
2: Endüstrinin tasarımcıları tamamen onu tasarlıyorlar bilim adamlarıyla beraber.
1: Evet.
2: Kesinlikle buraya bir dipçe düşmek istiyorum.
0: Yani doğru. Endüstri tasarımı işlevin üzerine de gidiyor, değil mi?
2: Şöyle, sadece abi, evet, bizim değil, buluş yapma zaten fırsatımız var.
1: Evet.
2: Bu noktada formla beraber, form follows function dediğimiz
1: hem form
2: noktada,
1: hem fonksiyon,
2: evet,
1: tabii
2: fonksiyonla
1: çok
2: beraber tasarlanıyor ve ergonomi eğitimi görüyoruz en başta. Yani şu anda piyasada, fabrikada üretilebilecek her türlü objeyi tasarlama fırsatımız var.

0: Ve... Ben ama heykel bölümüyle ilgili farklı bir yaklaşımla.
1: Yani şimdi o zaman oradan gidelim. Şimdi her teknolojik üründe bir sanat eseri midir aynı zamanda?
0: Burada şöyle bir şey var. Sanata hangi açıdan baktığımızda
1: ilgili. Yani mesela bir savaş uçağı. Baktığın zaman dizaynı bence bir sanat eseri.
0: Doğru.
1: Şimdi onun motoruna girdiğin zaman onda da çok daha iyice şeyler var, sanat mıdır değil midir bilmem ama.
0: Şöyle bir şey var. Şimdi benim kendi açımdan baktığımda sanat felsefesini incelediğimde son dönemlerde özellikle çağdaş sanatla beraber günlük objeleri sanatın içerisine adapte ederek ürünler çıkartılıyor. Ancak burada farkında olmadan şöyle bir hata veya farklı bir bakış açısı da ortaya çıkıyor. Belli bir süre sonra şu anda mesela bir balon gibi genel Türkiye, yani Türkiye sadece değil, dünya çapında bir dalgalanma var. Çok hızlı üretime neden oluyor bu tür objelerin veya günlük hayatın veya basit imalatlarla. Bu da sanat. Yani bu Duchamp'ın pisuarıyla başlayan sürecin etkileri şu anda
1: yani
0: mesela...
1: Şöyle, sanat tek başına bir şey de mi var? Yoksa her kullandığımız alette, arabada falan var
0: estetik
1: mı sanat yani?
0: Estetik kaygı başka bir şey. Yani estetik kaygının olması zaten tasarımcının en önemli etkilerinden bir tanesi. Yani şey gibi, bu hani Alman arabalarına baktığınız zaman bambaşka bir estetik görürsünüz. Rus arabalarına baktığınız veya İtalyan arabalarına baktığınız zaman bambaşka estetik görürsünüz. Bunu bu şekilde değerlendirirseniz estetik kaygıyla sanatsal dokunuşu çok da karıştırmamak gerekiyor. Benim kendi yaklaşımım açıkçası, ben biraz daha işçiliğin, fikrin, kavramların ve aynı zamanda orada yetenek ve yeterliliklerin de ön plana çıktığı bir bakış açısıyla sanata
2: emek,
0: yaklaşmayı, emek ve zamanın, yani orada
1: ben bunu, sanatta zaman mı harcanmış olması lazım?
0: Emek, fikir ve emek.
1: Fikir ve
0: benim
1: emek.
0: Bu noktada baktığımda. Yani
1: mesela çok yaratıcı, çok yetenekli birisi, atıyorum Picasso şöyle yapıp çiziveriyormuş yani.
0: O pek öyle olmuyor işte.
1: Olmuyor mu öyle?
0: Mesela ben 44 yaşındayım. Hı. 44 yaşında bir insanın 2 saniyesini alan bir şey 44 yıllık bir deneyimdir. Kaç yıl okudunuz, kaç yıllık deneyime sahipsiniz?
2: 33
0: yıllık
2: anda, deneyime sahip.
0: Bu biraz önce konuşuyorduk.
1: Ama kapıdan, bazen öyle yetenek oluyor ki 44 yıl harcamadan da yapıveriyor yani.
0: Şöyle bir şey var. Herkesin yetenekleri farklıdır. Önemli olan çocuklarımızın da yeteneklerini keşfederek onları doğru noktalara yönlendirmek. Mesela tutkuyla işine bağlı bir insanın içgüdülerinden gelen o yeteneği parlatarak onu meslek edinmesi çok daha başarılı.
1: Zorlanmak mı lazım yani? Birazcık.
0: Ya şöyle bir şey var. Yetenekli de zorlanır. Yeteneği yani zorlayarak açman gerekir.
1: Yani
0: beyin, açıkçası şöyle bir şey var. Düşünmek veya kendini felsefesine dönebilmek kolay bir iş değil. Herkes, yani herkes yaşayabiliyor mu? Herkes düşünebiliyor mu? Veya sağlıklı düşünebiliyor mu? O çok evet. Önemli bir şey. O felsefeyi üretebiliyor mu? O bambaşka bir nokta.
1: Evet.
2: Çok felsefi bir şey ama zorlanmak mı lazım dediği için.
0: Ama bence kesinlikle katılıyorum.
2: Konfor zonunun dışına çıkmaktan bahsediyor.
0: Kesinlikle.
2: Zaten gelişme başka türlü oluyor
1: başka
2: mu?
1: Başka türlü olmuyor. Yani insanların bütün gelişmesi.
2: Aynen.
1: Büyük bir katastrofi oluyor
2: ki,
1: veya insanların tabii. Başına bir şey geliyor.
2: Bir felakete çözüm üretmek için yapıyoruz. Bir şeyler, bir şeyi, kendi kişisel felaketimiz ya da büyük toplumsal felaketler.
1: Şimdi bu tabii nasıl bir zorluğun sonunda
2: tabii
1: çıkmış
2: ki.
1: Bir şey.
2: Aynen
1: değil
2: öyle.
1: Mi?
2: Tabii %100.
1: Kim neler yaşadı?
2: Evet, yani Sankai üreticisinin adı, yani ilk düzü bunu dizayn eden bir deha. Japonya'da çok üst düzey bir deha olarak kabul ediliyor. Önce gözlem, kendi hikayesinde önce gözlemler, sonra bu gözlemler sonucunda ben bu insanların nasıl yardım edebilirim sorusu. Ondan sonra bunun yolları. Ve sonuçta da bu ortaya çıkmış. Bununla da yetinmemiş. Bunun acaba küçük versiyonu, işte öbür türlü versiyonu,
1: spor
2: çocuk
1: versiyonları var bunun
2: var,
1: değil mi?
2: Evet, belki var.
1: Yürümeyi rahatlatıyor falan.
2: Evet, yaşlılarda geriatrik rehabilitasyonda çok işe yarıyor. Örneğin denge için. Japonya'da bunu biraz da sanayide de kullanıyorlar. İşte
1: bu fonksiyonlarıyla ne zamandan beri var?
2: Yaklaşık 20 yıldır var ama sistem kendi kendini geliştiriyor. Yani aslında
1: şimdi sensörler çok ilerledi değil mi?
2: Evet,
1: yapay
2: aslında
1: zeka
2: şöyle bir
1: ilerledi.
2: Şey söyleyeyim size Cemil Bey. Bunu biz her kullandığımızda buradan data Japonya'ya gidiyor. Sankai'nin ekibi bu dataları topluyor.
1: İnternete bağlı yani bu değil mi
2: evet,
1: sürekli?
2: Evet. Kullanıldığında bağlı. Ve dolayısıyla
1: internet olmayan yerde çalışmıyor.
2: Ama şey girmeniz lazım. Hasta datası bilgisi girmeniz
1: bilgisi
2: lazım.
1: Girmeniz
2: evet.
1: Lazım.
2: Dolayısıyla o data Japonya'ya gidiyor. Japonya'da kendini sistem rafine etmek için o dataları kullanıyor ve bu data sadece buradan da gitmiyor. Kendilerinden gidiyor, Almanya'dan gidiyor, Amerika'dan gidiyor ve ortaya aslında çok güzel bir ekosistem
1: zaten
2: çıkmış.
1: Bu kendini kullanan araba

0: Kameralar da aynı şekilde aynen. çalışıyor. Kameralardaki evet. Görüntülerden aynen. yapay zeka nasıl araba aynen. kullanılacağını aynen. kendi öğreniyor.
1: Aynen. Burada da aslında gene o hibrit sistemle hasta kendi kendini öğreniyor nasıl hareket edeceğini ama sistem ona yardımcı
0: peki,
1: oluyor.
0: Peki deneyebilir miyiz?
1: Tabii
0: nasıl
1: ki.
0: Deneriz?
1: Tabii ki. Ufak bir hem ben ne olduğunu anlatayım hem de sizin üzerinizde ufak bir deneme yapalım.
0: Tamam deneyelim vallahi.
1: Alabilir miyiz? Güzel.
0: Tabii.
1: Önce şeyi. Peki. Önce sistem nasıl
0: nereye
1: çalışıyor?
0: Takıyoruz?
1: Biraz daha yukarı takacağız.
0: Tamam çekelim.
1: Sizden önce normal hareketi nasıl ortaya çıkardığınızı göstermemizi isteyeceğiz. Sonra bunu biraz zorlaştıracağız. Sonra da tamamen düşüne geçeceğiz. Dolayısıyla sistemin buna nasıl tepki verdiğini göreceğiz beraberce. Ben biraz önünüzden çekileyim. Bazen tekme atabiliyor çünkü.
0: Öyle mi? Bunun beyne takılan versiyonları vardı. Topu kontrol ediyordu.
1: Biraz
0: falan.
1: Önce söylediğim işte el tipi o.
0: El tipi o mu?
1: Evet. O da işte bu sene belki en fazla gelecek sene içinde gelecek. Onun tabii fonksiyonel bir yönü var ama biraz da fonksiyonel olmayan kısmı var. Bu daha aslında hasta öyle için mi? Daha fonksiyonel. Şimdi biraz daha şey yapınca göreceksiniz.
0: Nereye takıyorsunuz şimdi bunları siz? Sesi gidecek bilmiyorum ama.
1: Şöyle takıyoruz. Önde biceps adalesine taktık. Ha. Arkada triceps adalenize taktık. Bir tane de referans elektrotu taktık. Orası da elektrisel aktivitenin
0: olmadığı
1: gelmediğinden
0: yer.
1: Bildiğimiz bir yer.
0: Anladım. Şimdi oturuyorum ben.
1: Oturun. Kolunuzu biraz şöyle koltuktan dışarı sallandırın.
0: Şöyle sallandırayım.
1: Aynen
0: mi?
1: Öyle. Ha. Şimdi burada gördüğünüz gibi birkaç tane aslında kademe var. Bunların her biri birer motor aynı zamanda.
0: Bunda kaç tane motor var? 1, 2, 3
1: ve şu tarafta da var.
0: O diğer tarafta da. Orada 6 tane motor
1: evet.
0: var.
1: Şimdi fizyoterapist arkadaşımız Yücel Bey size 2 kademeli bir ufak test yapacak. İlk önce sizden kolunuzu hareket ettirmenizi isteyecek. Cihaz bununla eş zamanlı olarak hareket ortaya çıkaracak. Sonra da bunu bir de düşünerek.
0: Ben elektrik çarpacak mı?
1: Hayır. Elektriksel bir şey vermiyor cihaz. Tamamen sizin kendi ürettiğiniz elektriksel aktivitenizi tespit etmek üzere.
0: Peki, tamam.
2: Cem Bey, ilk etapta kolunuzu şu şekilde büküp açmanızı isteyeceğim.
0: Tamam.
2: Sizin hareketinizde robotun
0: tamam.
2: hareketi eş zamanlı olacak.
0: Açıkta duruyor şu anda.
1: Açıkta duruyor. Şimdi Yücel Bey söylediği zaman pazunuzu kapatıp açmanızı istiyoruz.
2: Tamam. Buyurun.
0: Kaldırıyor muyum?
1: Evet.
2: Yavaş yavaş.
1: Daha yavaş yapabilirsiniz. İstediğiniz, yani sizin verdiğiniz şeye göre cihazın da hızı değişecektir. Onu da deneyin. Evet, şimdi açın. Açın. Tamam, şimdi kapatın. Tamam. Gözünüzü kapatın. Kolunuzu pazu yapıyor zaten.
0: Ama yumruğumu sıkınca.
1: Onu bırakın, hiçbir şey yapmayın.
0: Ama kası sıkıyorum.
1: Sıkmayın. Hiçbir şey yapmayın. Kolunuzu aşağı bırakın. Sadece düşünün.
0: Düşünceden mi oluyor?
1: Evet.
0: Şu? Çok ilginç.
3: İlginç kesinlikle.
1: Mesela hareketi ortaya çıkarırsanız çok büyük hareket ortaya çıkar. Onu bırakın şimdi. Hiç onu hareket ettirmenize
0: yok,
1: gerek
0: düşünce
1: yok.
0: Düşünce işi çok zor ama nasıl onu...
1: Yapıyorsunuz şu anda.
0: Yapıyor muyum? Ya
1: bakın.
0: İndir.
2: Çok iyi.
1: Sadece düşünmek yetiyor.
0: Evet.
1: Tabii bu çok yani çok öğrenilen bir süreç.
0: Çok öğrenilmiş.
1: Çok öğrenilen
0: ne
1: bir
0: kadar
1: süreç.
0: Bunun adaptasyonu herhalde
1: 2 ile 3 seans falan 1 saat seans, kadar süre gerekiyor.
0: Şimdi mesela düşündüğümde kalkacak mı şimdi?
2: Evet.
0: Yok. Hareket ettirince de kalkmıyor.
1: Yok, artık sistem değişti.
0: Sistem değişti.
1: Kullanı yukarıdaki şeyi değiştirdik.
0: Nasıl düşüneceğiz onu?
1: Sakin. Önce.
0: Tamam, neyse ben 3 aşağı 5 yukarı anladım bunu ama konsantre olması zor ya.
1: Zor tabii ki.
0: Bayağı bir iş o konsantre olması.
1: Konsantre olması öğrenme süreci. Çünkü aslında bakarsanız mesela şey de o yüzden de bizim tedaviler birebir ve tek kişinin olduğu ortamlarda yapılıyor aslında bakarsanız.
3: Hastanın felçli olduğunu düşünürsek ve of, hareketi
0: çok
3: kası hatırlaması gerekiyor değil
1: tabii
3: mi?
1: Tabii ki. Beyin sağlam. Mesela omurilik felcinde beyin sağlamdır. problem nedir?
0: Mesajı iletemiyor.
1: Evet.

0: beynin aşağı kasa mesajı iletememesidir. Bizim elektrotlar aslında yukarıdaki hasarlı bölgeden aşağıdaki sağlıklı bölge arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Tabii ki bu bir öğrenme süreci. Rehabilitasyon başlı başına bir öğrenme sürecidir. Evet. Her türlü rehabilitasyon. Sadece bizim yaptığımız rehabilitasyon değil. Yani zaman alıyor tabii ki. Ve efor. Konfor zonunun dışına çıkmak.
1: Evet. Evet, kesinlikle. Bu ama herhalde daha çok yolu var bunun, değil mi? Daha
0: yok. Bayağı.
1: Yok mu? Bayağı. Yok.
0: Bayağı bir
1: bayağı bir şeye geldi yani bunu, evet. Takıp sokakta
0: onun için değil yani onun için şunun için orada şöyle bir şey var, biraz önce dedim ya 13,5 kilo dedim. 13,5 kilo olması için sistemin şu kullandığı şeylerin çok nazik aletler olduğunu da unutmayın. Dolayısıyla sokakta gezdiğinizde, zıpladığınızda, hopladığınızda ömrünü kısaltıyorsunuz. O anlamda
2: merdiven
0: değil.
2: Çıkmak
1: vesaire. Sizin boyunu büyütürsünüz. Şey olur değil mi?
0: O zaman çok ağırlaşır.
1: Öyle mi? Kendi kendini taşımıyor mu bu şimdi? Tam bu, öyle değil mi?
0: Hayır. Bu şu anda kendi kendini taşımıyor. Kendi kendini
1: taşıyor. Ben taktığım zaman bir de onun ağırlığını mı taşımış oluyorum?
0: Onu? Beraber abi, ortak ağırlık taşımış oluyorsunuz. O da sizin ağırlığınızı taşımış oluyor.
1: Dolayısıyla pili mesela şu aşağıda...
0: Pil şurada, yukarıda.
1: Yani pilinin büyütülmesi o kadar hakikaten bütün...
0: Pilinin büyütülmesi değil, sistemin, iskeletin büyütülmesi.
1: İskeletin büyütülmesi.
0: İskeletin büyütülmesi ağırlığı değiştirir. Evet. İskeletin mesela kullandığı malzeme, giren malzemeye çok değişiyor onun için. Çok ağır sistemler var. Onlar o yüzden daha pasif. Hı-hı. İşte orada fonksiyon ve
2: şu anda bir taraftan da şeyi düşünelim, fiberler, ondan sonra titanyumlar, hafif malzemelerle karbon dayanıklı fiberler, karbon fiberler nasıl malzemeler şimdi, kullanılarak yapılabilir diye.
1: Şimdi şöyle bir şey var, insanlar robotlaşıyor, robotlar da insanlaşıyor.
0: Felsefi bir tartışma.
1: Yani artık fiziksel durumu geçtik sanki.
0: Evet, aslında doğru diyorsunuz. Yani bu mesela bizim alanımızdaki bu entegrasyonun en ileri seviyesi. Biraz önce konuştuğumuz el rehabilitasyonu, beyine takılan aktiviteyi ölçen sistemler, onlar da bir entegrasyon. Neuralink, o çok daha ileri bir seviyede entegrasyon.
1: Şeyi de yaptılar artık, robotu da yaptılar. Yani robotlar da artık.
0: Evet, o da öbür taraftan geliyor. Ortada bir yerde buluşacağız galiba. Ya
1: ortada ne olacak? Bir yerde robot insanlar, öbür tarafta insan robotlar. Bilim kurgu filmine döndü sanki.
0: Biraz evet, şimdi aklım o bilim kurgu filmleri geldi. Blade Runner galiba, değil mi? Öyleydi, o öyle bir şeydi. Vallahi çok felsefi bir şey. Yani bu açıkçası mesela şu anda çok taze konu AI. Hani herkes bir AI diyor ama AI'ın ne kadar halüsinasyon gördüğünü, ne kadar kontrol edilmesi gerektiğini ben şahsen kullanıyorum ama hiçbir şeyine güvenmeden. Sadece
2: her şeyi double check. Sanatta da aynı şekilde. Sanat, müzikte, resimde, heykelde AI'ın yaptığı, tasarladığı şeyler sanat mıdır diye girebiliriz konuya.
1: Sanat mıdır?
2: Hiç o pasa girmem.
1: Yani, girebiliriz dediniz şimdi.
2: Hayır şey anlamında. Yani teknoloji noktasında, o felsefenin içerisinde bunu da belirtebilirim ama o noktaya ben girmem. Ben eski kafalı yetiştirilenlerdenim.
1: Yani mesela sanat nedir bir kere? Onun kriteri önemli. Kendinin sanat yaptığını zanneden birisinden çok daha iyi sanat yapıyor olabilir yapay zeka.
2: Orada insan kavramı biraz daha bence derin düşünülmesi gereken bir nokta. Çünkü eleştirel bakış açısı, yoğun bir çaba, vazgeçmeme, inat, hatta deformasyonlar bir kavrama, bir fikre eleştirel bakabilme noktasıdır. Bence sanat bir sonuçtur. Sanat bir düşünce yapısının, bir felsefenin sonucudur. Çıkan nihai sonuçtur o.
1: Yani ama yapay
2: sanat
1: zekada,
2: zaten farklı bir
1: yapay
2: bakış
1: zekada sırası. Çok yani sanatın ölçüsü nedir? Duyguya hitap etmek mi? Yaratıcı
2: burada,
1: olmak
2: burada
1: mı?
2: Çok göreceli bir kavram. Ben birçok sanat felsefesi noktasında araştırma yaptım. Nacizane. Ama bence herkes kendi kafasına göre, kendi düşüncesine
1: yani
2: göre bir yere uyarlamaya çalışıyor.
1: Yapay zeka yaptırılmış resimleri falan bundan 50 yıl önce göstersek milyoner olurduk herhalde. Bunu nasıl yapıyor diye. Yani kimse de bunu insan yapmadı falan demez ya de herhalde.
2: Ben açıkçası onun altında, altyapısındaki sonuç itibariyle şöyle bir şey var. Benim yani şuradan yorumlayabilirim. Bu konunun uzmanı kesinlikle değilim. Ahkam kesecek de değilim. Benim için mesela şöyle bir şey var. İnsan kaotik bir yaratık. Kaotik bir canlı. O yüzden onun içerisinde bambaşka psikolojik altyapılar var. Yani sadece bu çok basit bir şey. Ne kadar düşünmediğimiz bir noktadan vuruldunuz az önce. Kolumuzu günde kaç kere farkında olarak veya olmayarak hareket ettiriyorsunuz. Ancak bir kası hareket ettirmeyi sadece düşünmenin nasıl bir şey olduğunu kaç yaşında keşfettiniz?
1: Yok, onun tabii çok zor ama mesela
2: bunu yapay zekayla
1: o düşünmenin aslında kası da geliştiriyor. Yani hiç doğru. Kası sıkmadan, onu biliyor muydunuz?
0: Doğru.
2: Evet, evet.
1: Yani hiç o kası sıkmadan, evet. Sıktığınızı düşünerek o kası geliştirebiliyorsunuz doğru. Mesela.
2: Oradaki aradaki şaseyi tamamlamanın derdinde çünkü sistem, bu çok başarılı bir şey. Sadece şöyle bir şey var, sanatta insan kavramı çok değerli geliyor bana ve yapay zeka devreye girdiği zaman çıkan sonuç, yani şöyle bir şey var. Benim tasarladığım heykellerde veya şu anda oyun oynadığım çamurda gibi
1: mesela.
2: Değerlendiriliyor. Mesela benim yaptıklarımı yapay zeka sananlar da var. Hani böyle altına yorum yapıp keşke bu gerçekten de heykel olsaydı diyen bir yorumla karşılaştım. İlk önce saf saf döndüm, baktım ve şey dedim. Ne demek istedim? Bu gerçek, bu heykel değil mi? Yani hani böyle şeyler yaşıyoruz.
1: Şimdi yapay heykelleriniz şeyden tamamen, taşı oyarak mı yapıyorsun?
2: Çamur. Tamamen çamurdan.
1: Şekillendirerek
2: ve tamamen içleri boş. Yani seramikten hazırlanacaklar ve fırına giriyorlar. Burada kendi içerisinde mesela bir felsefesi var, bir kurgusu var. Yapay zeka tek başına bir gün derdine düşüp de böyle bir fikir geliştirir mi? Bir şey anlatma derdine düşer mi bilmiyorum. Ama yapay zekayı da yönetmek için sonuç itibariyle bir insana ihtiyaç
1: ya
2: var.
1: Yapay zeka da size iyi hissettirip size kendini inandırmaya çalışıyor ve bağlamaya çalışıyor.
2: Doğru. Ya ben yapay zekayı çok fazla kullanabilen kişilerden değilim. Kullanmayı da tercih etmiyorum. Çünkü benim kendi şey gibi bu. Akıllı telefonlar çıktıktan sonra kaç kişinin telefon numarasını ezberi hatırlıyorsunuz? Bunun çok gibi. Az. O yüzden yapay zeka benim kendi bilincimde. Yani şöyle bir şey var. Ben bu dünyaya ben olmak için geldim. Birilerini taklit etmek için de gelmedim. Kişiliğimi, kimliğimi ortaya koyup kendimi gerçekleştirmeye geldim. Bir şey olmak bence çok önemli. Başka bir şeye dönüşmeye çalışıyorsanız yaşamanın hiçbir anlamı kalmıyor.
1: Bir şey olmaya çalışmak çok yanlış değil mi? Neyse ne olsun zaten.
2: Hayır evet işte. Kendin olamıyorsan, kendini gerçekleştiremiyorsan, kendi içgüdülerini ortaya koyamıyorsan hayatını yaşamamış oluyorsun.
1: Evet.
2: Ve bence ben doğduğum şeye geri dönmeye, doğum amacıma geri dönme çabasına dönüp şu anda heykel yapmaya başladım.
1: Bu heykellere nasıl karar veriyorsunuz? Bir
2: şöyle bir şey
1: nasıl
2: var.
1: Nasıl yapılıyor ya? Bir yere bakılarak mı, kafadan mı?
2: Tamamen kafadan.
1: Önceden
2: tabii ki 43-44 yıllık bir bilgi birikimi var.
1: Yani önceden mesela çizip sonra mı şeye geçiliyor yoksa tamamen
2: hayır.
1: Kafadan
2: yani ben şunu söyleyeyim.
1: Nasıl gelişiyor olay?
2: Ben eskiz yapmayı sevmiyorum. Çünkü o zaten orada bir kurgu, bir hikaye var ve bununla beraber başına geçtiğiniz zaman yani şey gibi bu orada hangimiz birbirimizi tasarlıyoruz bilmiyorum. Çamurun başına geçtiği zaman insan bilinci, yapay zeka bunu yapabilir mi bilmiyorum ama insan bilinci meditatif bir noktaya geliyor. Ve o noktada zamandan kopuyorsun, mekandan kopuyorsun, hayattan kopuyorsun ve çamurla baş başa kalıyorsun. Belli bir süre sonra çamur da kalmıyor. Ve o beyninin içerisindeki geçirdiğin süreç bazen saatlere sürüyor ve günün sonunda sadece bugün hiç çalışamadım, sadece 5 dakika geçti diyebiliyorsun. Yani bakıştan birbirimizi şekillendiriyoruz.
1: Şimdi ben mesela normalde kağıt kalem verseniz bana birine benzeyen birini çizemem ya. Hani mümkün değil.
0: Ben de.
1: O siz yapabiliyorsunuz herhalde hepsini değil mi? Çizmede de
2: taklit. Ya ben Güzel Sanatlar Lisesi ve Mimar Sinan İstanbul Endüstri Ürünleri Tasarımı hepsi yetenekle alan bölümler. Evet, resim üzerinden girdim ama heykel eğitimi almadım. Bu tamamen hobi amaçlı başladığım, daha doğrusu çocukluktan gelip de şekillenen, yıllarca hep hiçbir zaman vakit ayıramadığım için pişman olduğum, acısını çektiğim, vicdan azabı çektiğim, sonrasında yıllar sonra kavuştuğum sevgilim gibi yani.
1: Peki endüstriyel tasarım yapıyor musunuz?
2: Şu artık yapmıyorum.
1: Artık yapmıyorsun.
2: Yani çünkü artık şöyle bir şey var. 44 yaşındayım ve heykel için ayıracağım vaktim daralmaya başladı. Çünkü ister istemez motor becerileri kaybediyorum. Gözlerimi kaybetmeye başlıyorum. Yaş ilerliyor. Ve bu son dönemeçte hayatımda köklü bir değişiklik
1: ama
2: yapıp...
1: Ama sanatçılar o işte demin konuştuk. Ne kadar engel olursa o kadar daha gelişiyorlar işte. Sağır oluyor, acayip resimler
2: tamam,
1: yapıyor
2: kabul
1: falan.
2: Ama... Yani o
1: uyuların ve motor şeylerin azalması yani...

0: ama varken ya.
1: Şey bu değil midir yani?
0: Çok felsefeyi çok zorlamak yani, değil mi bu? Yani onu o gün düşünelim. O zaman da
1: tamam,
0: şunu yapalım.
1: Tamam, o zaman şimdi düşünmemek lazım. Yani. Ay, kesinlikle.
0: Ama şöyle bir şey var. İçgüdüleriniz size zaten başından beri bunu yaptı.
1: 77 yaşına geldiğinizde de gelecek. Ha evet. Mesela. Düşüneceksiniz siz resmi böyle.
0: Doğru, belki o el tipi olan
2: belki olacak.
0: Talip olabilir.
2: Biraz önce anlatırken mesela akışta kalmayı anlatıyor. O psikolojik olarak akış flow dedir o diyor. Evet. Ve zaman, mekan,
0: evet,
2: ortam, her bütün şeylerin kaybolduğu.
0: Aynen öyle.
2: Ve sadece
1: çok bir şey konsantre olduğu zaman.
2: Bir şeye kendini kaptırmak deriz ya Türkçe'de.
0: Kaç saat zaman kaptırabilirsiniz? Ben 12 saat kaptırarak hiç durmaksızın çalışabilirim.
2: İşte bu aynı zamanda size bedeninizi hor kullanmaya da sebep kesinlikle oluyor. Ve aslında şeyinizin sanatınızın ömrünü kısaltıyor aslında bakarsanız.
0: Kesinlikle katılıyorum. Kartınızı alabilirim. Yani şu el kol biraz önce çok cazip geldi. Neden olmasın diye ilerleyen yaşlar için. Hatta ağır kaldırma sanayi
1: yani
0: bölümü.
1: Yani şöyle bir şey olsa.
0: O 25 kiloluk
1: çamur. Bunun ileri versiyonu.
0: Evet.
1: Düşüneceksin, yapacak heykeli.
0: Orada o zaman yani? Peki şöyle bir şey var.
2: Evet. Bir süre sonra olacak muhtemelen.
0: Mutlaka olacaktır ama bahsettiğiniz benim zekam. Yapay zeka değil.
1: Tartışılır. Gene yarı yarıya oluyor bunda. Biraz ayırtıyor.
0: Onun
1: biraz
0: manevra yeteneklerini sorgularız o gün.
2: Belki artık başka bir organizma olacak.
0: Evet, olabilir kesinlikle.
2: Bir başka organizma
1: olacak. Şimdi bu engelli olmayan insanlara da bu
2: tabii
1: aletler gelecek artık.
2: Tabii
1: değil mi?
2: Tabii zaten işte mesela geriatri yaşlı grubunda zaten var. Sporcular kullanıyor aktif olarak.
1: Askerler, maskerler,
2: evet,
1: değil mi?
2: Tabii zaten aslında bütün bunların teknolojinin temelinde askeri teknoloji yatıyor. Askeri teknolojiden gelen şeyler bunlar. İşte ne diyeyim size? Mükemmel askeri ya da yenilmez askeri üretme şeyi aslında bütün olay. Daha hızlı koşan, daha uzağa koşan, daha fazla aç susuz kalan, daha az uyuyan.
1: Şimdi mesela robotlar gelecek bu geriatri konusunda, o bakım konusunu falan belki büyük
2: çözecekler.
1: Çözecekler değil mi onları?
2: Tabii şöyle bir şey var. Yani biraz önce söz ettiği şeyler de şöyle bir şey var. İş yaşam dengesi, yaşam kalitesi. Bunlar artık çok bazı insanlar için çok önemli olmaya başladı. Özellikle daha çok hali vakti yerinde olan insanlar için. Ya yani bunların aslında hepsi oraya dayanıyor. Yani insanın yaşam kalitesini arttırmak, insanın hayatta kaldığı süreyi uzatmak, insanın hayatta kaldığı süreyi sağlıklı olarak yaşamasını sağlamak. Bütün bunlar aslında işte belki de akıllı yeni canlıları onlar için kullanıyoruz.
1: Pahalı bir şey mi bu?
2: Hem evet hem hayır. Evet kısmı şu, evet bunlar pahalı cihazlar. Hem elde edilmesi pahalı cihazlar hem de ulaşılması pahalı cihazlar. Ama şöyle bir şey söyleyeyim size. Bunu niye kullanıyorlar? Niye robot kullanılıyor rehabilitasyonda? Çok basit bir sebeple. Bizim biliyorsunuz nöroplastise denilen bir kavram var artık çok yaygın. Nöroplastise
1: beyin her yeri her şeyi öğrenebiliyor mu?
2: Aslında şu, belli bir yerde bir işlev kaybı olduğunda başka bir orada sağlıklı kalan nöral dokunun onun görevini öğrenerek veya mevcutta var olduğu için üzerine alarak yapması. Yeniden
1: bunu
2: öğrenmek.
1: Bunu şöyle göstermişler. Bir gözlük, ters takan gözlüğü 3 gün ters taktığınız zaman düzeltiyor beyin.
2: Gibi.
1: Ondan sonra çıkartıyorsunuz, ters görmeye başlıyorsunuz.
2: Evet, o da bir adaptasyon nöroplastik. Şimdi düşünün, bu nöroplastisteyi çok efektif tetiklemek için dizayn edilmiş bir şey. Niye? Çünkü nöroplastiğe ilgili yapılmış çok çalışma var, bilimsel çalışma. Nöroplastiği efektif olarak tetikleyebilmek için bir hareketin, mesela kolunuzla ilgili bir hareketin bir gün, bir seansta 300 kere falan tekrar edilmesi lazım.
0: Motor beceriye, evet, dönüşebilmesi için.
1: Oraya yer etmesi için.
2: Ama maalesef sadece bizde değil, tüm dünyada yaygın olarak bildiğimiz konvansiyonel rehabilitasyon, yani bir fizyoterapistle birebir manuel çalışmada bir seansta maksimum tekrar edebilme sayısı 50-60.
1: Öyle mi?
2: Bizim cihazımız veya diğer robotik cihazlar bir seansta 600 tekrar yapıyor.
1: Yani fizik tedavinin yerine de geçiyor. Sırf
2: süreyi
1: mobiliteyi sağlamak için.
2: Bey, öyle düşünün. Mesela bir tane bir fizyoterapistle gidiyorsunuz. 9 ay rehabilitasyona gidiyorsunuz. 9 ayda nöroplastise belli bir noktaya geliyor. Ama bizim cihaz zaten o yüksek dozda, yüksek frekansta o uygulamayı yaptığı için sürenizi kısaltıyor. Dolayısıyla aslında totalde hem zaman, yani neticede zaman bence en önemli asettir. Bir, zamanı kazanıyorsunuz. İki, toplamda harcadığınız para aslında belki burada harcadığınız paradan çok da farklı değil.
1: Ayak kaslarının güçlülüğüyle ömür arasında doğrudan bağlantı
2: varmış. Çok doğrudan
1: bir
2: ilişki var. Evet, doğru. Aynı şey kaslarımızın tamamıyla ilgili geçerli. Şu açıdan, yani

0: mesela ben tabii 30 küsür senelik kekimim. 30 sene önce bizim için kas, evet çok güzel, kas egzersizleri, ağırlık çalışmak çok anlatılırdı ama...
1: Ama dışarıda bir şeydi böyle.
0: O daha çok estetik bir şeydi, bilirsiniz. Yani işte daha şık görünmek, daha havalı görünmek. Hep egzersizin sağlık etkisi hep kardiyo egzersizi, yürüyüş, koşu, bisiklet filan. Ama şimdi son 10-15 senedir görüyoruz ki aslında... Belki de daha etkili olan, daha önemli olan kasların kendisi. Niye? Çünkü kaslar sadece hareket ettiren sistemler değilmiş meğerse. Kaslar aynı zamanda endokrin, metabolik organlarmış. İçinde mitokondriler var. Mitokondriler bizim bir sürü beladan uzaklaştıran, başka bir sürü şey üretip etrafa yayan. Mesela son zamanlarda çok üzerinde durulan bir şey var. Brain derived neurotrophic factor diye bir madde çıktı.
1: Neymiş o?
0: O şu, kasların içinde, kasların içinde bulunan ve kaslarda üretilen bir ne diyeyim size metabolizma molekülü diyelim. Siz kasınızı efektif olarak kastığınız zaman kaslar arasında sıkışarak dolaşıma giriyor. Girdikten sonra beyin omurilik bariyerine geçiyor, beyine geliyor ve yeni nöral hücrelerin üretilmesini sağlıyor.
1: Zaten yürüdüğü zaman da bir sürü hormon salgılanıyor. Evet, ama bir sürü şey var yani.
0: Ama o kas çalışmak kadar etkili bir brain derived neurotrophic faktör salgılamıyor. Onun için gerçek direnç egzersizi yapmanız lazım. Ve artık şunu biliyoruz. Alzheimer'a, demansın diğer türlerine yakalanmak, depresyon, anksiyete bunların hepsinde egzersiz iyi geliyor. Mesela sebebi ne? Bu tür faktörlerin salgılanması.
1: Ama şimdi bir de bu egzersiz ve yürüyüşü hem abartıp hem amaçsız. Yani mesela insan sırf yürümek için yürümemeli. Bir çok iş yapmak doğru. için yürümeli değil mi?
0: Bir amaca hizmet
1: ederek. Bir amaca etmesi. Hizmet ederek %100, hareket etmek %100. Çok daha değerli değil mi?
0: Kesinlikle. Bir amacı ol. Yani nasıl diyeyim size, çok haklısınız. Bu şahsen bu konuyu sizin gibi düşündüğüm için kendim spor yaparken yürüme veya koşmadan nefret ediyorum. Hiç yapmam.
1: Bir şey yapmak lazım değil mi? Bir yere gideceksin.
0: Bana
1: şey...
0: çok amaçsız gelir. Doğru diyorsunuz. Ama ona bir şey eşlik ediyorsanız, yani bir hedef varsa.
1: Ya bir arkadaşını gitsin görsün. Full artık hem
0: gibi, ya da biri yanınızda biriyle bir konu hakkında sohbet ederek yürümekle tek aynen, başına sohbet aynen. etmek aynı şey değil. Tek başına yürümek aynı şey
1: aynı
0: değil.
1: Aynı şey değil, değil. Aynen.
0: Kesinlikle değil. Ona katılıyorum. Mesela o yüzden de ben eskiden beri hep takım sporlarını daha çok sevmişimdir. Bir şey paylaşmak ya da tabii. didişmek bile insanı başka bir noktaya getiriyor. Dediğinizi anlıyorum. Katılıyorum ona yani.
1: Şimdi elinizde sınırsız imkan şey olsaydı nasıl bir şey tasarımlardınız? Nasıl bir ürün tasarımlardınız? Nasıl bir ürün olurdu hayalinizde? Hiç düşündünüz mü?
2: Aslında öyle. Sonuç itibariyle şu anda benim sevdiğim malzeme çamur. Ve bir uçtan yine başlıyorum ve sonu aynı yere gelecek.
1: Ama şimdi mesela bilgisayar da çamurdan yapılıyor sonuçta. Yani çamurdan çok şey yapılabiliyor.
2: Şöyle söyleyeyim. Ben bir sürecin başındayım ve o sürecin sonuna geldiğimde hem onların değişimini izleyeceğim hem kendi değişimimi izleyeceğim. O yüzden ben onları da akışta bırakmayı tercih ediyorum. Ve o sürecin içerisinde, yani şöyle bir yorum yapabilirim buna. Net tak işte ben bunu yapacağım demiyorum. Dememem daha keyifli. Çünkü ben dönemleri
1: yapacağım
2: olan...
1: Yapacağım değil ya, ben hayalinizi soruyorum. Yani hı. böyle belki de ulaşılamayacak bir hayal de olabilir yani o.
2: Onu ancak süreç gösterecek. Bu şey gibi, hani ölmeden önce bitemezsiniz ya, bittiğiniz gün her şeyin olduğu, mükemmel olduğunuz tek bir an vardır. O da ölüm anınızdır. Çünkü hayat devam ettiği sürece hep gelişirsiniz. Bu da böyle bir şey benimki.
0: Arada
2: bu
0: bir arayış. Yolculuğunuza bakıyor musunuz, ürettiklerinize? Bu bir çünkü yolculuk.
2: İşte zaten benim amacım, sergimin de bir sergi planı yapıyorum. Başarabilirim ya da başaramam. Hayat bu. İyi veya kötü sürprizlerle dolu. Ancak ben bu süreç içerisinde kendi klasiğime dönmeye karar verdim. Benim için başlangıç klasiktir. Ve figüratif çalışmaları seviyorum ama sonunda nereye varacağını kendime dahi vaat etmiyorum. Çünkü bu noktada bir şey beni sınırlamak zorunda kalacak. Hmm. Ve ben o sınırlamayı istemiyorum. Kaygılarımın olmasını istemiyorum. Korkularımın olmasını istemiyorum. Çünkü beğenilme kaygıları veya ne olacağını...
1: Yok ya, ben öyle demiyorum. Yani öyle bir alet olacak ki burada kullandığınızda çok hoşunuza gidecek, çok işe yarayacak falan filan.
2: Sınırsız varyasyon çıkartabilirim size.
1: Tamam, ben bir tane istiyorum ben. Sınırsız değil.
2: Tasarımı okumuş bir adamım diğer taraftan. Bunu şu anda değil, eskiz masasında konuşalım.
1: Eskiz masasında mı? Sizin mesela hayalinizde var mı bir
0: var.
1: Ürün? Ne var mesela?

0: Sadece bu değil, bu tür ihtiyacı olan insanların başından sonuna kadar sınırsız olarak akışta kalabileceği bir sistem. Bizde şu anda hala bunlar kesintili. Yani bize gelenler bunu alabiliyor. Başka bir yere gidenler başka bir şey alabiliyor. Bir başka yere gidenler başka bir şey alabiliyor. Halbuki ben bunların hepsinin tek bir yerde böyle bir akışta hiçbir zorlanmadan hastanın ulaşabileceği kadar rahat, konforlu bir şekilde ulaşmasını arzu ediyorum.
1: Ben de mesela isterdim ki böyle bir aleti yapayım, beni hem uçursun, isterse yüzdürsün, isterse koştursun.
0: Ama bunu yapacaklar zaten.
1: Yani işte
0: çok
1: mesela...
0: net, yani bu çok net yapılacak bu. Yani çok yakın hatta.
2: Sanatta değil ama endüstri ürünleri tasarımcısı çok olarak yapılacak. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim.
0: Çok yapılacak.
2: Bence yani yaşlılarımız için de, hele ki bir insan kendi yaşamaya başladığında bunu çok daha iyi empatisini kurabiliyor veya algılayabiliyor. Bu malzemeyi, bu bir can kurtaran, bunu günlük hayatını yataktan kaldırabiliyorsa, şahsi ihtiyaçlarını karşılayabilecek hale getirebiliyorsa, hepsi dahi en basiti, hiç kimseye ihtiyaç duymadan
1: işte düşünsenize, o zaman zaten beni uçuruyor ya. Yani insanı uçurabilen bir şey olsa tamam, hani engellilere şey yapmak onlar için çok müthiş bir şey, ama bütün insanları uçurduğunuzu bir düşünün mesela. Bu aleti giyiyor.
0: O zaman çok yakın olduğunu düşünüyorum ben bunu zaten. O kadar çok uzak olduğumuzu düşünmüyorum o noktada.
1: Değil mi? Hem de uçarken de bir yandan da bütün yapay zekayla hem her şeye hakim, hem kontrolde falan.
2: Biz toplumumuzun ayakları ama yeniden yere şey, bassın diye bekliyoruz.
0: Şu andaki akıllı otomobillerin çoğu zaten buna yakın
1: yapıyor,
0: şeyler yapıyorlar.
1: Yapıyor.
0: Yani
1: kendisi
0: dolayısıyla
1: kullanıyor.
0: Çok, evet, kendisi kullanıyor ve size sizin istediğiniz kanalı sesli komutla açıp dinletebiliyor.
1: Açıp dinletiyor, park
0: evet,
1: ediyor.
0: Park ediyor. Gideceğiniz yere bindiğiniz zaman size söylüyor. Gelmeye yaklaştığınızda her şeyi haber
1: yani
0: veriyor.
1: Yani 30 trilyon dolarlık bir mavi yaka şeysi var ya, yani işçilerin dünyada 30-40 trilyon dolar arası bir şeysi var. Ve bunun önümüzdeki 5 yıl içinde yarıya düşmesi bekleniyor.
0: %100.
1: Yani o mavi yaka işçilik diye bir şey kalmayacak çok yakında.
0: Çok.
1: Şu anda mesela yapay zeka ile masa başı iş bitti.
0: Çok
1: değil
0: az.
1: Mi?
0: Doğru. Doğru. Ben yani bu değişim o kadar hızlı oluyor ki. Yani bunu böyle bir şaşkınlıkla izliyorum. Çünkü hani bu yapay zekaya benim merak salmam 2023 yılında oldu.
1: Zaten yeni çıktı.
0: Yeni çıkmıştı. Şu anda geldiği nokta bile benim ağzımı açık bırakıyor. Ben 2023'te ilk ilgilendiğim zaman
1: Öyle bir şeydi.
0: Öyle bir şeydi. Evet abi, çok saçmalıyordu, gülüyordum verdiği cevaplara falan.
1: Şimdi iş yapıyor.
0: Evet, şu anda iş yapıyor ve ben karşılıklı birbirimize eğitiyoruz. Yani mesela o noktada fakat
1: ya o eğitme sohbet kısmı gerçekten o en yüzeysel kısmı. Oturup iş yaptırıyorsunuz onu.
0: Tabii, ve ne kadar hızlı iş yaptırıyorsunuz.
1: Çok hızlı bir de iş yap. Ya oturup o sohbet kısmına para bile almıyor zaten.
2: Sosyokültürel olarak, toplumsal olarak hatta daha sonrasında antropolojik olarak bile insanı etkileyecek bir noktada bence yapay zeka ve teknoloji. İlk önce insan kendini sorgulayacak noktaya gelecek gibi görünüyor.
1: Peki insanlar...
2: Biz bu kadar insan ne yapacağız sonrasında?
0: Evet, bence Cemil Bey'in biraz önce söylediği şey işte gelmekte olan aslında o. Ben
2: yani
0: de ondan
2: nüfusumuz
0: korkuyorum.
2: Çok fazla, yeter artık.
0: Ben de ondan korkuyorum.
1: Hangisinde?
0: O sözünü ettiğiniz mavi yakalıların birdenbire açığa boşa çıkacağını.
1: Hayır, şimdi onlar da o zaman yani o zaman tabii bir bolluk da çıkacak ortaya. Yani o bollukta insanlar, hani diyorlar ya, parayı verecek ama yapacak iş yok.
0: Evet.
1: Şimdi hayatın manası kalmayacak o zaman. Öyle bir...
2: Herkes sanata yönelir.
1: Yani yönelir mi acaba herkes sanata?
2: Yani bence çok da pozitif noktada baktığım bir durum değil açıkçası bu. Yani kendi yerimizi dolduracak başka bir şey oluşturuyoruz.
1: Ve... Yok, kendi yerimizi doldurmuyoruz. Şimdi bu kaldıraç gibi bir şey bu.
2: Tamam.
1: Yani
0: hayatın anlamı kalmayacak sözü bana şeyi hatırlattı. Viktor Frankl'ın bir hayat, insan anlam arayışı diye bir kitabı vardır. Belki biliyorsunuzdur. Viktor Frankl toplama kamplarından sağ çıkmış bir psikiyatrist ve girdiğinde de psikiyatristmiş. Sonra Amerika'ya göçmüş ve toplama kamplarındayken şunu gözlemlemeye başlaması üzerine bu kitabı yazmış. Gelen insanların, genç olan 18-19 yaşındaki insanlar 5-6 ay içinde sararıp solup ölüyor. 70-80 yaşında çok fazla hastalığı olan insan ölmüyor. Bunların arasındaki bu farkı yaratan ne? Adam buna düşünmeye başlamış.
1: Neymiş mesela?
0: Anlam. Umut. Kendinden anlam. Daha yukarıda bir şeye karşı anlam atfetmek. Biraz önce sözünü ettim. Bence mesela en büyük sorunlardan biri o olacak. Evet. Bir anlam bulamamak. Bir
1: çünkü
0: anlama

0: bağlanamamak.
1: Çünkü teknoloji doğru kullanılırsa şu anda bile 150 milyar kişi besleyecek ve yaşatacak teknoloji var.
0: Evet.
1: O doğru kullanılmıyor. Savaşa kullanılıyor ayrı ama
0: evet.
1: O 150 milyar insanı yaşattığın zaman ne olacak onlar? Tabii o ayrı konu. Şimdi neden en çok bu tip duruma düşüyor insanlar? Nasıl kazalar, nasıl şeyler sonucunda?
0: Şimdi şöyle, önce şunu söyleyeyim. Modern dünyadaki her 4 insandan biri hayatlarında en az bir kere beyin felci geçiriyorlar. Yani bir kere zaten çok büyük bir oranla karşı karşıya.
1: Bir balon oluyor, iniyor, bir şeyler
0: Hayır,
1: oluyor falan.
0: Hayır, kalpten pıhtı atıyor kalpten mesela. Pıhtı. Bacağınızdan pıhtı atıyor. Sağ tarafınızı ya da sol tarafınızı kullanamıyor oluyorsunuz. Bunlar zaten bu cihazlar bunun için üretilmiş. İkincisi trafik kazaları. Yani azalıyor ama hala korkunç bir oranda. Üçüncüsü,
1: balıklama suya atlama galiba.
0: Gençlerdeki en önemli sebep, iki sebepten biridir. Trafik kazası ve balıklama suya atlama maalesef.
1: Yani buradan onu söyleyelim. Kimse yani lütfen, görseniz de lütfen. Görmeseniz de balıklama atlamak maalesef. Değecek bir şey değil.
0: Değil. Değil ve sonu çok gerçekten.
1: Bir de yani hakikaten insanın refleksine ters. İnsan kafasıyla ben bir türlü beceremiyorum ya. Yani. Onu hani kafamı oraya
0: ya, evet yani
1: çok refleksime ters
0: çok gelen. Önemli bir şeye değindiniz. Yani bence tabii orada şey var. Gençlik yani o gençliğin risk alma algısının ne kadar taze olduğu, ne kadar ölçüsüz olduğu ile ilgili bir şey ama kesinlikle çok çok çok tehlikeli bir şey ve bir de düşünün ki bunlar genelde o dediğiniz grup 18-23 yaş arası ya da 17-22 yaş arası olan grup. Hayatın en verimli dönemine girerken
1: gidiyor.
0: Problem oluyor.
1: Peki daha organik çözümler bekliyor musunuz?
0: %100 var.
1: Yani mesela sinirlerin büyümesini sağlamak.
0: Zaten var ve gelişiyor. Bunlar daha çok kök hücre ve egzozom dediğimiz yöntemler. Bunların çok daha gelişmişleri gelecek. Şu anda biz şöyle yapıyoruz bunu. Kök hücre dediğimiz insan vücudunun her şeyi üretmeye hazır hücreleri var. Bu hücreler artık laboratuvar ortamında üretilebiliyor. Bunları insan vücuduna verebiliyoruz.
1: Şu anda diyorlar ki günde 1 milim büyüyor mu?
0: Sinirliyle.
1: Şey
0: bunu
1: mi?
0: Hızlandırabiliyoruz artık. Eskisi gibi değil.
1: Öyle mi?
0: Evet. Bu işte kök hücreler, ne diyeyim size, spinal stimülasyon dediğimiz yöntemler. Fakat çok daha fazlası geliyor. Bunlara IPCG diyoruz mesela. Bu da şu. Kök hücreleri çok yakında, çok yakında belki 1-2 yıl içinde güdümlü olarak gönderebilir hale
1: gelecek. Yani nereyi büyüteceğini.
0: Evet, aynen o.
1: Bu mRNA teknolojisi falan değil mi?
0: Evet, yani yakın.
1: Çünkü yani, mRNA'da bir mesela, yani onu çok kötü kullanıldı tabii bu en son
0: Cemil Barlas'ın sol böbreğinde yardıma ihtiyacı var. Kök hücre ona göre kodlanıp güdümlü olarak oraya gönderilecek.
1: O zaman
0: O zaman
1: da çok uzayacak o zaman değil mi?
0: Büyük ihtimal evet.
1: Çünkü yani böbreği düzelttiğin
0: zaman.
1: Şöyle
0: bir şey var işte mesela biraz önceki konuya geliyoruz gene felsefik bir noktaya geliyoruz. Buna henüz toplumun tamamı ulaşabilecek durumda değil. Ve olmayacak çünkü uzun yani, sürede olmayacak.
1: Çünkü şöyle bir şey düşünün. Sosyal güvenlik sistemi 50 yıl çalışacak.
0: Evet.
1: Ondan sonra 350 yıl emekli maaşı alacak.
0: Çok çok yerinde bir tespit. Evet ama şu anda
2: zaten
0: gelenler onlar.
2: Zaten bunların hepsi işsiz. Çünkü makineler zaten işleri de aldı.
0: Bizim Japonya'daki ortaklığımız sadece bununla ilgili değil. O kısımda da ilgili Japonya ile bu bilimsel ortaklığımız var. Dolayısıyla o kısmında da biraz hakimiz şey olarak. Ve IPCG dediğimiz şey çok yakında Parkinson için mesela benzer şeyler var. Gene Japonya kökenli. Direkt olarak Parkinson'un problemi olan yere kök hücre.
1: Bu Japonlar zaten çok en uzun yaşayan Japonlar
0: evet.
1: Galiba değil mi?
0: Bir de şöyle kültür olarak tabii çok ayrıntıya ve hassaslar ayrıntıya. Hmm. Dolayısıyla bilimsel olarak da çok bir şey mükemmelleşmeden çok paylaşmıyorlar açıkçası. O yüzden de oradan gelen şeye güvenmek yani ben şahsen çok daha fazla güveniyorum çok yerden.
1: Evet, Japonlar o konuda çok şeyler ama tabii onlar da çok şey bir nüfus sorunuyla karşı karşıya.
0: Evet, yaşlı nüfus sorunuyla karşı karşıya.
1: O yüzden de bu aletleri zaten.
0: Aynen öyle.
1: Onlar geliştiriyorlar.
0: Aynen öyle. Aslında temelinde yatan şeylerden biri o.
1: Evet.
0: Yani bakımı kolaylaştırmak.
1: Bakımı kolaylaştırmak. Sergileriniz oluyor mu sizin?
2: İlerleyen aşamada olacak. Şu anda bir sürecin başındayım ve çok da keyifli dönüşler almaya başladım. Çok ciddi sanat

0: koleksiyonerlerinden ve bazı projelerimiz var. Yani hiç umulmadık noktalardan çok ciddi geri dönüşler.
1: Koleksiyonerler midir bu işe kadar? Yani bir şeyin değerleneceğine koleksiyonerler mi karar veriyor?
0: Küratörler var, koleksiyonerler var, sanat galerileri var, müzeler var. Yani bir sanatçının eserinin hangi müzelere girmiş olması, hangi koleksiyonlarda bulunuyor olduğu ve talep mevzusu.
1: İlk iş ama bir zengin birilerine satmaktan geçmiyor mu bu? Yani bilindik.
0: Umarım gerçek anlamda duyguyu hisseden, ona değer veren kişileri de tercih ederim. Tabii.
1: Yani ama istediği kadar değer versin, parası yoksa sanata yatıramaz sonuçta.
0: Kesinlikle
1: değil mi?
0: Kesinlikle katılıyorum maalesef. Ama yani hani bu noktada da toplumsal mutlaka yani belediyeler, devletler, müzeler bu noktada devreye giriyorlar.
1: Nasıl bir çalışma rutininiz var? Kalkıp sabahleyin hurra başlayıp
0: akşam. Çok ilginç bir şey. İşi bıraktıktan sonra herkes yaşamıştır onu. Kaç aydı Bodrum?
2: 11.
0: Ki mutlaka orada da durmamış çalışmışsınızdır. Benim şöyle bir şeydi. İlk başladım. 1-2-3. Gün dedim ki ben mümkün değil. Boş duramam. Üretmek zorundayım ve planım biraz dinlenmekti. Ondan sonra başlamaktı. Hemen başladım. Sabah 9'da başlıyorum ve bulunduğum atölye tamamen bir cam kutu. Güneşi tamamen kullanıyorum. O yüzden de gün batana kadar çalışıyorum.
1: Çırak var mı?
0: Ben.
1: Şey yok mu başka?
0: Zaten
1: kimse öyle.
0: Muhtemelen çırak benim. Yani baştan aşağı çırak benim. O adım adım büyüyecek. Öğrendikçe, yaşadıkça.
1: Daha başındayız yani bu işin.
0: Bu göreceli bir şey. Yani şöyle söyleyeyim. Kim usta?
1: Yani bir işi 10 yıl yaptığın zaman usta oluyorsun. Bir işi 10 yıl sürekli
0: bence
1: yaparsan.
0: Bence 11. yılın çırağı oluyorsun.
2: Doğru.
1: Olabilir.
2: Ben de.
0: Teknolojinin
1: çırağı. Ama her ne yapıyorsan ben şu açıdan sordum. Her ne yapıyorsanız birine öğretmek lazım. O var mı diye sordum ben.
0: Şöyle söyleyeyim. Daha
1: 11. yılda olsa 30. yılda olsa
0: had noktasında
1: lazım.
0: Daha çok benim için erken gözüyle bakıyorum ama umarım bir gün birileri bunu ister. Bu çünkü benim gözümde sadece çamura şekil vermek değil. Burada olan bir süreç. O yüzden ona bütünüyle hizmet edebilecek, bu sürece hizmet edebilecek, canı yürekten bunu tutkuyla yapılacak birisi varsa birlikte yol alalım. Ben de büyüyeyim, o da büyüsün. Birlikte şekil alalım.
1: Yok mudur? Vardır illaki.
0: Mutlaka vardır. Bunu süreç gösterecek. Zaman her şeyi öğretir.
1: Evet, hem diyorsunuz ki 44 yıl oldu, bayağı her şey geçti bir yandan da. Çünkü her yani, şeyin başındayız gibi bir şey
0: tabii
1: var.
0: Tabii ki yani hayat bugün ve tadını çıkartmak gerekiyor. Şimdi evet. Ben sıfırdan hayata yeniden başlayıp yepyeni bir yol çizmek için kendimde o enerjiyi ve motivasyonu fazlasıyla tadını çıkararak görebiliyorum. Bence sanırım en büyük güç o.
1: Evet. Sizin takım ekip var herhalde değil mi?
2: Evet.
1: Nasıl bir ekip?
2: Ekipsiz olmaz bu, yani rehabilitasyon ekip işidir. Yani bizim ekip multidisipliner bir ekiptir. Yani her zaman içinde fizik tedavi uzmanı, fizyoterapist, konuşma terapisti, nörolog, nörojirojist, beyin cerrahı yani olan bir ekiptir. Zaten ben mesela bizim meslekte sizin dediğiniz şeyin tamamen olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ne? Ben oldum ya da ben artık ustayım.
1: Ben yani bir de
2: ben oldum dediğin zaman
0: yandaş
2: bitersiniz.
0: Yandaş buldum kendimi.
2: Yani bizim için öyledir. Her zaman her gün yeni güne öğrenciymiş.
1: Bir şey olmaya çalışmak kötü bir şey bir insan için değil mi? İnsan zaten kendidir, evet. Ama bir takım yetenekler edinmeye çalışabilir.
2: Tabii ki ama her gün kalktığınızda o gün yeniden bir şey öğrenecek, öğreniyormuşsunuz ya da yeni bir şey öğreniyormuşsunuz gibi merakla güne başlamak lazım. Ona inanıyorum.
0: O heyecanı kaybettiğinizde zaten bunu da kaybetmiş oluyorsunuz.
2: Evet.
1: O heyecan zaten gençliğin de yaşlılığın da şeysi o değil mi? Yani
2: doğru.
1: Merak, bir merak etmek. Bir
2: doğru.
1: İkincisi de yanlış bildiğinizi düzeltebilmek.
2: Evet.
1: En önemli ölçü bu değil mi?
2: Yanlış bildiğinizi fark edebilmek.
1: Fark edebilmek ve düzeltebilmek.
2: Evet. Fark ettikten sonra düzeltebilmek, evet.
0: Fark ediyorsanız o sizi zaten kurcalamaya başlıyor.
1: Yok, eğer yani tembelseniz fark edersiniz.
0: Yok, o sizi kurcalamaya mutlaka devam eder.
2: Çok, ama Cemil Bey doğru söylüyor. Çünkü bence çok önemli bir şey. Aman sen de, aman bizde vardır ya, hiç sevmediğim bir laftır. Eski köye yeni adet getirir yani, mesela. Bu mesela tam onun karşılığı.
1: Çünkü bir tane bir bilgi gelir. O yanlıştı. Evet. Düzelttin mi? O kadar çok şey düzeltmek
2: lazımdır
1: ki.
2: Evet.
1: Dersiniz bırakırsınız diyelim ama süremizin de sonuna geldik.
2: Evet. Vallahi çok güzel bir sohbetti.
1: Nasıl geçti fark etmiyoruz. Evet sevgili seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.

0: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Genel izleyici için uygundur.

Kümele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplayan dev bir yapıdır. Toplam 9800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç, yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

Hagia Sophia, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

19. yüzyılda doğan Afro-Amerikalı kadınların iş hayatında yapabileceği iki işi vardı. Ya çamaşırcı kadın olacaklardı ya da çamaşırcı kadın. 8 yaşında anne ve babasını kaybeden, 14'ünde evlenen, 18'inde ise anne olan Sarah Breedlove'ın, bilinen adıyla Madame C.J. Walker'ın öyküsü de bu anlamda özel. 20 yaşında dul kalan ve iki çocuğuna bakmak zorunda kalan Breedlove, 18 yıl boyunca günlük 1,5 dolara çamaşırcılık yaptı. Buhar ve işin stresi nedeniyle saçları dökülen Breedlove, hala keşfi bir sır olan Walker saç koruma sistemini yarattı. Saç uzatanı kapı kapı dolaşarak satan Breedlove, hayata başladığı yoksulluğu bir kenara bıraktı ve Avon'un kurucusu David McKennell'ın ilk kez yaptığı kapıdan kapıya satış sistemini Afro-Amerikan kadınlara uyarladı. Zamanla bayi sayısı 20 bini aşan Breedlove'ın kazancı ona önemli bir unvan kazandırdı ve tarihte kendi kendine milyoner olan ilk kadın oldu. Breedlove'ın açtığı yolda günümüzde başka bir Afro-Amerikalı yürüyor. Medya kraliçesi Oprah Winfrey. 32 yaşında, yani 1986'da milyoner olan Winfrey 2003'te 49 yaşındaydı. Ve tarihteki ilk siyahi milyarder kadın unvanını kazandı. Oprah'ın serveti 3 milyar doların üzerinde.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Bir kız geçer kapından, köşeyi dönüp kaybolur, başı önde yorgunca.
1: Alpay, MFÖ, fabrikatı.

0: yıllar.
1: Muhteşem düetlerin açılışını yılların eskitemediği bir şarkıyla yapıyoruz. Söz ve müziğinin Bora Ayanoğlu'na ait olduğu şarkı ilk olarak 1970 yılında Alpay tarafından 45'lik olarak yayımlandı.
0: Gün doğarken her sabah bir kızı geçer kapımdan, köşeyi dönüp kaybolur başı önde yorgunca.
1: Şarkının hikayesi Bora Ayanoğlu'nun 1969'da bir gazetede gördüğü fotoğraftan çok etkilenmesiyle başlıyor. Ayanoğlu'nu Cibali Tütün Fabrikası'nda çalışan kadınların fotoğrafı çok etkiliyor ve kaleminden notalara işte bu melodiler süzülüyor. Türk pop müziğinin duayen sanatçısı Alpay, Fabrika Kızı'nı plağa okur ama pek ilgi göreceğini düşünmez. 45'lik plakları en fazla 1500'lü satış rakamına ulaştığı 70'li yıllarda şarkı o kadar beğenilir ki 30.000 satış rakamına ulaşarak o dönem için kırılması zor bir rekora imza atar. Görüntüler 90'lı yılların başlarında yayınlanan Mazhar Fuat Özkan'ın sunduğu Müzikli Hatıralar

Mehmet Bozkurt Esenyel'in Atamam şiirini besteleyen Selçuk Alagöz, şarkıyı ilk defa 1976 yılında kız kardeşi Rana Alagöz'le beraber kurdukları grupla kaydetti. 1965'te yapılan Altın Mikrofon müzik yarışmasında dikkatleri üzerine çeken Selçuk Alagöz, kız kardeşi Rana Alagöz'le beraber Türk pop müziğinin özellikle 1960'lar ve 1970'lerdeki önemli temsilcilerinden biri oldular. Selçuk Alagöz 2025 yılında 81 yaşında hayatını kaybetti. Bugün 77 yaşında olan Rana Alagöz ise İstanbul'da sakin bir yaşam sürüyor.

0: Aşkın Nur Yengi, Mehmet Erdem, Allah'tan Kork.
1: Bir saat durdu yüz yıllık.
0: Söz ve bestesinin Sezen Aksu'ya ait olduğu şarkının düzenlemesi ise İlker Bayraktar ve Ayda Tunç Boyacı'ya ait.

0: Eser Otar mezunu olan Aşkın Nur Yengi henüz 12 yaşında bir çocukken Sezen Aksu'nun vokalistliğini yapmaya başladı. 1990 yılında ilk albümü Sevgiliye'yi çıkardı. Yengi müzikte 40 yılı geride bırakan sevilen bir şarkıcı.
1: Denizim benim bu su benden dökülür.
0: Solo kariyerinden önce film ve dizi müzikleri yapan Mehmet Erdem ilk albümünü 2012 yılında Herkes Aynı Hayatta'yı çıkardı. Özellikle de Hakim Bey şarkısıyla büyük bir çıkış yakaladı.
1: Allah'tan kork.
0: Üzünlü ve karakteristik bir sese sahip olan Mehmet Erdem kendine özgü yorumuyla dikkat çekti.

literatüründeki eserin sözleri Necdet Şükrü Efe'ye, bestesi ise Necip Celal Andel'e ait. 1928 yılında bestelenen şarkıyı ilk olarak 1932'de Türkiye'nin ilk tango sanatçılarından biri olan Seyyan Hanım seslendirdi ve aynı yıllarda kaydedildi.

Türkan, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim gören, Alaaddin Yavaşça, Tülün Korman gibi önemli hocalardan dersler alan profesyonel bir solist. Türkan, özellikle İnce Saz grubuyla yaptığı çalışmalarla tanındı.

Macar Radyosu Senfoni Orkestrası ile gerçekleştirilen bu konser işbirliği, 2008 yılında İnce Saz Grubu ile gerçekleştirilen Yollar projesinden.

muhteşem düetler Azeri bir türküyle devam ediyor. Sözlerinin Resul Hamzatol ve Tofik Bayram'a, bestesinin ise Gulu Askerov'a ait olan eserin özgün ezgileri Azerbaycan halk müziği geleneğine dayanıyor.

müzik hayatına 8 yaşında İzmir TRT Çocuk Korosu'nda başlayan Niran Ünsal ilk albümünü 1996 yılında çıkardı. Haktan isimli albümü çok başarılı olmuş, bugün bile dijital müzik platformlarında 9,5 milyonun üzerinde dinlenmeye ulaşmıştır.

Ali Osman Erbaşı, bağlama sanatçısı, besteci, aranjör ve müzik yönetmeni kimliğiyle Türk halk müziği alanında uzun yıllardır üretim yapan önemli müzisyenlerden biri. Erbaşı, özellikle Anadolu ve Türk halk müziği kaynaklarını modern stüdyo düzenlemeleriyle buluşturmasıyla dikkat çekiyor.

dinlediğiniz şarkının orijinal bestesi bilinmiyor. Doğu Akdeniz bölgesinin bir halk ezgisi olarak kabul ediliyor. Kaynağı 1920'lere kadar dayanan şarkının en eski kaydı 1927'de Yunan Rebetiko Çiftetelli olarak kayda geçmiş. Şarkının Türkçe sözleri ise Suat Sayın'a ait. Türkiye'nin uluslararası alanda tanınan önemli tenorlarından biri olan Murat Karahan, Zeki Müren'den dinlemeye alıştığımız şarkıyı opera tekniğiyle yorumlayarak büyük bir beğeni kazandı. 2024 yılında kaydedilen konserde Karahan'a Letonyalı soprano Kristina Opolay'ı eşlik ediyor.

Yıl 1993. Barış Manço televizyon programına Anadolu Rock Müziği'nin usta ismi Cem Karaca'yı davet ediyor. Ve doğaçlama gelişen sohbet esnasında hiç prova yapmadan Aşık Veysel'in bu unutulmaz eserini seslendiriyorlar ve ortaya muhteşem bir düet

Türkiye'de Anadolu Rock müziğinin gelişimine öncülük eden Barış Manço ve Cem Karaca, aynı zamanda Batı Rock müziğinin enstrüman ve armoni anlayışını Anadolu'nun müzik kültürüyle birleştirerek kendilerine özgü bir müzikal dil oluşturan usta sanatçılar. Dinlediğiniz düette Barış Manço ve Cem Karaca'ya Cahit Berkay, Bahadır Akkuzu, Ahmet Güvenç'ten oluşan Kurtalan Ekspres eşlik ediyor.

Barış Manço'yu 1999'da, Cem Karaca'yı ise 2004 yılında kaybettik. Türk müziğinin gelişimine önemli katkılar sağlayan iki dev müzisyen sonraki kuşaklara ilham vermeye devam ediyor.

2010 yılında kurulan müzik grubu eski bandonun üyeleri olan Eda Baba ve Güney Marlen, 60'lar ve 70'lerin Türkçe pop repertuarlarını modern akustik bir soundla yeniden yorumlayarak geçmişte günümüz arasında müzikal bir köprü kurdu.

0: sözleri Ali Çınar'a, bestesi ise Ahmet Kaya'ya ait olan şarkı, Kaya'nın 1990'da çıkardığı Sevgi Duvarı albümünde yer alıyor.
1: Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur.
0: Ve babasının aldığı bağlama sayesinde 6 yaşında tanışan Kaya, müziğinin merkezine toplumsal sorunları koyan duyarlı bir müzisyen olarak biliniyor. Besteci kimliğiyle de öne çıkan sevilen müzisyen Ahmet Kaya'yı 43 yaşında kaybettik. Kaya'nın 20'nin üzerinde albümü, tekli çalışmaları ve pek çok da ödülü bulunuyor.

1982 yılında kurulan grup ilk albümlerini 1986 yılında çıkardılar. Gökhan, Burhan ve İlhan Şeşen'den oluşan grup gün doğarken İlhan Şeşen'in hayatını kaybetmesinin ardından yoluna iki kişi olarak devam ediyor. Çocuk yaşlarda ilgi duyan Kalben ilk albümünü 2016 yılında çıkardı. Kalben, müzisyen kimliğinin yanı sıra yazarlık ve oyunculuk alanlarında da üretimlerde bulunmuş çok yönlü bir sanatçı. Olur olmaz karşımda, olur olmaz geceler. Şu anda dinlediğiniz kayıt 2022'de grup Gündoğarken'in dijital platformda yayınladığı Misafir Odası Performans Sohbet Programı.

dertte. Şarkı ilk olarak Bora Öztoprak'ın 1998'de yayımladığı aynı adlı albümünde yer aldı. Söz ve bestesinin sanatçıya ait olduğu şarkının aranjörü ise Ozan Doğan.

2005 yılında amatör olarak seslendirdiği Büyük İnsan şarkısının dijital video platformunda 5 milyonun üzerinde dinlenmesiyle bir anda bütün dikkatleri üzerine çeken Gökhan Türkmen ilk albümünü 2007 yılında yaptı. Türkmen, besteci ve yapımcı kimliğiyle 20 yıldır başarılı işlere imza atıyor.

0: Ses kayıt Bora Öztoprak'ın 30. sanat yılı kapsamında Bora ve Arkadaşları projesinden.
1: Yazdım bir kez daha.

Sözleri Mert Çodur'a, bestesi ise Mert Çodur'la Ozan Bayraş'a ait olan şarkının düzenlemesini de Ozan Bayraş'a yapmış. Elektronik müzik altyapısıyla seslendirdiği şarkılarla müzik kariyerini şekillendiren Ayşe Hatun Önal, 1999 Türkiye Güzeli. 2003 yılında mini albümle müzik piyasasına giriş yapan Önal, ilk stüdyo albümünü 2007 yılında gerçekleştirdi.

Üniversitede müzik eğitimi alan Mert Çalur, 2017'de Sen Bir Meleksin şarkısıyla müzik piyasasına girdi. Geçici Heves şarkısıyla bir anda bütün dikkatleri üzerine çeken müzisyen, kariyerinde oyunculuğa da yer açmak istiyor. Genç müzisyenin son dönem hiti olmuş farklı sanatçıların şarkılarında da

gözyaşım hiç dinmeyecek. Utanmam, yenilmem mutsuzluğuma. Şimdi sensiz cehennemde yaşlanacağım.

0: bestesinin Serdar Ortaç'a ait olduğu şarkı 1999 yılında Ortaç'ın aynı adlı albümünde yer aldı. Şarkının düet formundaki düzenlemesi Coşkun Kıvılcım imzasını taşıyor.
1: Kalbim yıllar geçse de affetmeyecek.
0: Profesyonel müzik hayatını Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nda başlayan Safiye Soyman ilk albümünü 1990 yılında çıkardı. Soyman müzik hayatında 36 yılı geride bırakan, sesi ve yorumuyla beğeni kazanan usta sanatçılarımızdan biri.

şarkıcı, söz yazarı, besteci, aranjör, sunucu ve radyo programcısı olan Serdar Ortaç'ın 10 parmağında 10 marifet. 90'lı yıllara damga vuran sanatçılardan biri olan Ortaç, sayısız şarkıya imza atan adeta bir beste fabrikatı.

Teoman, Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor.

müzik ziyafetiyle sona eriyor. Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda Levent Yüksel'in 30. sanat yılı kapsamında gerçekleştirilen bu konserde sanatçıya Unique Symphony eşlik ediyor.

kişinin izlediği konserde Levent Yüksel'e Güler Tuncel'le beraber Beşiktaş Çocuk Korosu ve Saygun Filarmoni Gençlik Korosu vokal yapıyor. Sözlerinin Sezen Aksu'ya, bestesinin ise 20. yüzyıl Arap müziğinin usta ismi Vali Hamdi'ye ait olan şarkının düzenlemesi ise Levent Yüksel'e ait.

Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol,

ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar oldu. İlk sızıntıların fark edildiği yerse Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağıyla başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edwin Drake tarafından 1859'da gerçekleşti. 1861'de açılan ilk kuyudan hala günde yaklaşık 40 varil petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol, ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştı. Petrol 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 33, Balıkesir 34. Ankara açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 19. Konya, Kayseri ve Sivas 35, Nevşehir 32. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 39, Aydın 40, Muğla ve Manisa 38. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 34, Adana ve Kahramanmaraş 36, Hatay 33. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 24. Bolu ve Samsun 30, Karabük 33, Rize 29. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 14. Malatya 38, Erzincan 36, Van 31, Ardahan 33. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 38, Şanlıurfa 40, Siirt 41 ve Diyarbakır 42 derece.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Finansal okuryazarlık güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
2: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimde yine düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her

0: Sağ ol abi.
1: Yalnız asansörler bozuk.
0: Asansörler mi bozuk?
1: Hı, kolay gelsin.
0: Asansörler bozuk diyor.
2: Efendim?
0: Of of of of of. Senin ev kaçıncı katta teyzeciğim?
2: Efendim?
0: Ev diyorum ev. Kaçıncı katta oturuyorsun?
2: 25 oğlum, 25.
0: 25 mi? Bir kapıyı açabilirsen teyzeciğim. Kapıyı, kapıyı. Sağ. Asansör çalışmıyor dediler, duydun değil mi?
2: Olsun.
0: Ha, duyuyorsun yani. Bunları gelip alacak kimse yok mu evde senin torun torba?
2: Efendim?
0: Allah'ım, kafayı yiyeceğim ben ya. Tamam teyze, dur halledeceğiz şimdi. Nasıl bir tezgaha düştüm ben.
3: Kim o?
0: Pizza siparişinizi getirdim de.
3: Tamam, hemen otomatiğe basıyorum.
0: Otomatiğe bas... Tut teyzeciğim, tut. Hakikaten asansörler arızalıymış ya.
2: Olsun oğlum. Merdivenler burada.
0: Hem 25. katta oturuyorsun hem merdivenler şurada diyorsun teyze ya. Gel teyzeciğim, gel, geç. Geç. Ya şimdi beni yanlış anlamasan, sen belli ki biraz ağır çıkacaksın burayı. Ben hem pizza kutusunu teslim edeyim, hem torbaları senin kapına bırakayım, olur mu?
2: Peki evlat.
0: Allah Allah.

0: Teyze Allah aşkına biraz yavaş ya. Başladı yine.
1: Efendim Mert.
2: Gürbüz abi, yarım saat önce müşterinin zilini basmışsın ama hala sipariş teslim etmemişsin.
0: Bir daha ararsa de ki. Yarım saat 45 dakikaya oradaymış.
2: Hayırdır abi, neredesin ki sen?
0: Oğlum sana ne ya, merdiven çıkıyorum, hadi nefes olurum, kapat.

0: Ablacığım pizzanızı getirdim.
1: Neredesin sen?
0: Asansörümüz şey oldu ben.
1: Aa, bu ne bu? Buz gibi olmuş bu pizza.
0: Ablacığım ben 1,5 saattir merdiven çıkıyorum. O yüzden yolda soğudu. Bir mikrodalga fırınınız varsa atın, 2 dakika çevirin, sıcacık yersiniz.
1: Eh ne yapalım, öyle olacak artık. Ne kadardı?
0: Post makinesi söylemiş miydiniz?
1: Evet.
0: O zaman şöyle yapıyoruz. Bu bizden ikram. Geç kaldık, özür mahiyetinde. Afiyet olsun.
1: Ama olur mu öyle şey canım? Alır mısınız şu ücretinizi?
0: Ablacığım mağdur oldunuz işte. Müessesemizin ikramı olsun. Bak daha ben bu teyzeyi bırakacağım. 4 kat yukarıya çıkacağım ya. Özür mahiyetinde kabul edin. Bu bizden. Afiyet olsun. Allah'ım. Gel teyzem, gel.

0: Yarın unutma, Derin Hanım Ada'ya geliyor ha.
1: Aha, tamam.
0: Ona göre.
1: Gürbüz Bey. Gelebildiniz mi? Ay vallahi o kadar yoğunluğunuzun arasında beni hatırlayabilmenize çok sevindim.
2: Aşkım şu beymey laflarını bir bırak artık ya. Emmak sana pizza getirdi.
3: Çok romantiksin. Pizza mı getirdin? Millet de Fransalardan parfüm yollar.
2: Ne parfümü ya? Yine o lavuk mu?
3: Neyse ben gidiyorum.
1: Kuzenin işte Uğur. Arada yolluyor öyle bir şeyler.
2: Ya bak o Uğur'u var ya. Bak gideceğim o Fransa'ya bak.
1: Gürbüz saçmalıyorsun, farkındasın değil mi?
2: Ya bu lavuk seninle evlenmek mi istiyor? Hayırdır böyle parfümler marfümler? O buraya bir gelsin bana, bak ben ne yapacağım ona.
4: Evet Gürbüz, benimle evlenmek isteyen biri var. Evet prestijli, kariyerli, AB pasaportlu. Ama önemli olan benim ne istediğim değil mi Gürbüz ha? Değil mi?
2: Bir dakika. 9 ay üst üste yine elemanı. Teslim edilen 20 bin tane sipariş. %100 müşteri memnuniyeti. Artık burada çalışmanı istemiyorum Aylin. Hem müdür olmama da çok az kaldı. Bak ikimiz de

0: Çok yorgunuz. Hem gece gece tartışmayalım. Hadi seni eve bırakayım.
1: Tencere gibi çevirme beni Gürbüz. Olmuyor işte Gürbüz, yapamıyoruz. Olmuyor yani. Benim ruhum da bedenim de yoruldu. Yürütemiyoruz biz bu işi. Sen de görüyorsun. Neyse. Eve bırakma yakıl ettiğin için çok sağ ol.
0: Hadi Allah'a emanet. Alo.
2: Abi.
0: Efendim Mert.
2: Mahallesine gideceksin abi.
0: Mahallesi neresi ya?
3: Telleri geçtikten sonra. ...20 metre ilerle. Orko'yu da geç. Yeşil renkli Jamaika bayrağının ortasındaki kırmızı butona bas. Lan Mert, sen beni tezgaha mı getiriyorsun ya? Bismillahirrahmanirrahim.
2: Oho.
0: Selamünaleyküm birader, pizzaları getirdim.
4: How much money?
0: Money 60 money.
4: What the...
0: Ulan öyle 60 diyorum, 60. 60 money, 60. Oo, ne oluyor lan içeride? Parti hard diyorsun.
5: Yeah, yeah, very hard.
0: Twerk mu work?
5: Yeah, come on man.
0: Come on, vallahi bir 5 dakika uğrarım hocam. Pizzalar benden, me, pizzalar me.

0: arkadaş bu pizza ya.
1: Alo, kime diyorum kardeşim?
2: Ablacığım bak asansörünüz çalışmıyor. Ben 1,5 saattir merdiven çıkıyorum. Yolda soğudu işte ya. Bir mikrodalga fırınım varsa 2 dakika çevir, sıcak sıcak yersin yani.
1: Ne diyor lan bu?
2: Bak ben daha bu teyzeyi 4 kat yukarıya bırakacağım, anladın mı? 39.90.
3: Efendim babacığım.
4: Araplardan iş aldık. Tam 10.000 parça hava ifşek patlatacağız.
3: Evet babacığım, ben de şimdi ofiste tek tek sayım yapıyordum.
4: Kızım üzme damat. Yoksa Dubai'de o hava ifşeklerle seni de patlatırım. Senin gibi bir adama kızım işi kaptan.
3: Evet babacığım, benden de hürmetler. Saygılar sunuyorum babacığım. Ulan dar attınız be. Babası bir yandan, kızı bir yandan. İsmet, ben sana demedim mi oğlum, ararsa toplantıda dedi ya. Beni niye bunlarla muhatap ediyorsunuz oğlum?
2: Evlilik çok zor iş aga. Ben sana söyleyeyim. Bir de bunun da tam iç güveysi tipi var.
5: İç güveysi derken?
2: Arkadaşım geldin, rüzgarını yaptın, şovunu yaptın. Tamam, bir şey demiyoruz da biz de burada para bekliyoruz yani. Teneke miyim lan ben?

0: kimsin oğlum sen?
1: Roket bizde gürbüz. Sen?
2: Şaban, Şaban diye kişnediniz.
3: Aptal herif! Bu ne biçim rüya?
2: Sen de hiçbir şey beğenmiyorsun ya.
3: Hayvan herif!
2: Ah!
4: Senin geldi galiba.
1: Buradayım abi, gel. Orada mısın?
3: Sofrayı kurmak senin işin değil mi?
1: Açık hava sinemasına devam diyorsun. Haydi haydi.
3: Nesi var gayet iyi.
1: Pizza getirdim oğlum. Oo!
5: Oha ya, yanağını doldu ya.
1: Bir şey olmadı Ferhat, çarptım.
5: Çarptın mı? Tokatlamışlar seni be abi.
1: Moralim çok bozuk Ferhat. Yine ailen, yine kavga, hep kavga.
5: Yine kıskançlık durumları değil mi abi?
1: Oğlum 35 cevapsız arama nedir ya? Ya dükkandan beni bu kadar aramıyorlar.
5: Ya yemin ederim senin bütün gün neler çektiğini anlamıyor abi.
1: Kız delirdi delirdi.
5: Abi bu işin bir yolu var. Ver telefonunu.
1: Ver ver. Ne saçmalıyorsun ya?
5: Evet. Geç abi şöyle. Geç geç geç.
1: Ulan yine antin kuntin işlerle uğraşıyorsun var ya.
5: Abi olayımız şu.

0: her fırsatta basıyoruz kayda.
1: Ondan sonra da Instagram fenomeni oluyoruz.
2: Abi bir dakika bir dinle. Her fırsatta çekiyoruz, onu da yengeye gönderiyoruz. Öyle Instagram'a falan atmıyoruz. Böylelikle senin ne şartlarda çalıştığını, her gün neler çektiğini anlayacak abi.
3: Selamünaleyküm Ferhat. Gülümüz kardeş merhaba. Ya araba tekleyip duruyor ya. Bana bir takviye kablosu versene, müşteri de var içeride. Rezil olduk vallahi.
2: İki dakika bekle abi. Geliyorum.
1: Ne müşterisi abi ya, sen ne iş yapıyorsun şu anda?
3: Korsan taksi. Elit korsan.
1: Elit korsan. Üniversitenin orada korsan kitap satıyordun. Sonra gittin korsan CD'ci açtın. Şimdi Elif korsan diyorsun ya. Ya sen Karayipler'de mi doğdun abi Allah aşkına ya?
2: Korsan evlilik de var Nihat abi de.
1: Ha buyur.
3: Ya oğlum o öyle değil ya. Türkiye'de kalması gerekiyordu, yardımcı olduk. Bir işe yaradık işte.
1: İşe yaradık diyor ya.
3: Şu kalıbınla dayak mı yedin lan sen?
1: Yo. Çarptım ben suratımı. Ha, Ferhat biliyor, sor Ferhat'a.
2: Çarpmışlar abi.
3: Ya Ferhat bunun biraz kısası yok muydu ya?
2: Abi kablosunu buldun, kısasını arıyorsun ya.
3: Hadi ben kaçtım.
2: Nihat abi. Getir ha.
3: Ferhat getirmeyip ne yapacağım ben bu kabloyu? He? Allah Allah.
1: Oğlum ne yapıyorsun sen hala ya?
2: Ne yapıyorum? Şöyle yapıyorum. Kaydediyorum. Basıyorum. Gitti.
1: Oğlum gerizekalı mısın? Aylin'e niye gönderiyorsun?
2: Abi işte yengeye gönderdim uygulamalı olarak.
1: Al işte mavi tik oldu, gitti bile.
3: Araba tekleyip duruyor, bana bir takviye kablosu versene Ferhat. Oğlum bunun daha kısası yok mu lan?
4: Bu ne be? İşe yaramazlar.
1: Aynı şeyler işte. Kavga ettik anne, kavga ettik.
5: Oğlum normal ama sen de kızı anlamaya çalış biraz. Bak 3 senedir kendi aranızda sözlüsünüz. Daha işin de oturmadı yerine onun için.
1: Oturacak anne, oturacak. Birkaç ay müdür olacağım. Nasıl çalıştığımı görüyorsun. Akşama kadar bir oradayım bir orada.
5: Ya doğru söylüyorsun. Aç bir ilaç, bir oradasın bir oradasın. Süzüldün oğlum süzüldün. Kahvaltı da yapmıyorsun.
1: Anne ben mi süzüldüm? Ben de 8 aylık fazladan stok var ya. Zor günler için biriktirdim ben. Ben çıkıyorum.
5: Kahvaltı yapmayacak mısın?
1: Yok anneciğim çıkmam lazım.
5: Bekliyorsun. Hemen geliyorum.
1: Bekleyeyim anne.
5: Allah'ım yarabbim. Bekle oğlum bekle. At ağzına şunu.
1: Anne bunu mu atayım ağzıma? Ne yapıyorsun? Millet görecek ya. Millet bu kadar ekmekle iki gün akraba ağırlıyor ya.
5: Sus anneye karşılık verme. At ağzına bakayım şunu.
1: Senden kurtuluş yok. Tamam anne tamam. Ben gidiyorum. Hadi Allah'ıma at.
2: Ne yaparsan yap şişman çıkıyor değil mi abi?
1: Ya şu pizzaları zevzeklik yapma ya.
2: Gürbüz abi, Ahmet Bey bu zarf verdi. Geçerken bankaya yatırsın dedi.
1: Görüyorsun değil mi oğlum bana ne kadar çok güveniyor? Maaşlarınızı bile bana emanet ediyor lan. Yakında müdürün olacağım Mert, benle iyi geçin iyi.

0: pisane. Ulan bir kere de bir şey hazırlasan şaşarım ha.
1: Ne? Bir kere de bir şey hazırlasan mı? Git karın hazırlasın sana kahvaltıyı. Ya da böyle bik bik bik mesajlaştın. Onlar hazırlasın.
2: Oğlum bak ters ters konuşma, benim canımı sıkma. Senin amacın ne lan?
1: Oğlum mu?
2: Oğlum senin amacın ne lan?
1: Ne demek ya?
0: Oğlum var ya, başlama yine bak, canımı sıkma, kendimi keseceğim ha.
1: Neye başlatma lan? Neye başlatma? Kapatmam mıyım ben senin acaba ha? Defol git bu evden. Kovuyorum seni.
2: Nereye ulan?
1: Lan buraya. Oğlum can, yeter lan artık. Yeter. Öldüreceğim seni ya. Hayır. Gel. Geberteceğim.
3: Arkadaşım asansör ötüyor, senden galiba. Abi iner misin?
4: Abi nasıl olur? 47 kiloyum ben.
3: Hocam sen bindin mi, ötmeye başlayalım. Bin istersen. Bak, bak. Duydun mu? İşte. Gel bir daha bin. Duydun mu?
4: Evet.
3: İn şimdi. Demek ki sendenmiş. Yoksa yer var, şuraya girebilirsin yani. Şurada çıkabiliriz beraber ama kilo aşımına uğradık yani. Abi 17'ye basarsınız.
4: Tamam,
3: ben 17'de ineceğim abi, siz şöyle bir geçin. Yer değiştirelim şöyle bir. Hocam şunları bir dakika tutar mısın ya? Sana zahmet. Bir video çekmem lazım da. Şu saçı başı bir düzelteyim. Aylin'cim yine kapılardan bir tanesine gidiyorum işte. Bakalım şimdi ne çıkacak karşımıza? Onun sosu eksik, bunun busu eksik. Bakalım şöyle bir. Hocam video çekiyorum, bir bakmazsanız kız arkadaşımla alakalı. Bakma abi ya. Bakalım şimdi karşımıza ne çıkacak.
2: Ulan psikopat mısın sen? Manyak. Aşkım ne yapıyorsun? Hayır lütfen bir tak.
1: Hiç yapacağım. Seni.
2: Bebeğim lütfen.
1: Geberteceğim seni.
2: Babysi lütfen.
1: Öldüreceğim
2: seni. Ulan baba ağzından iyice kendine gel. Kalk. Vallahi. Kızım.
1: Ben de.
2: Yapma sevgilim.
1: Geberteceğim. Dur.
2: Kızım bırak sen. Beni bırak. Beni bırak.
1: Yattı mı?
2: Affettin. Yeter ulan, yeter ulan, yeter ulan, yeter.
1: Öldüreceğim lan seni.
3: Gebert. Abi bir dakika. Bir saniye abi. Ben çıkana kadar en arkaya düştüm çünkü bir dakika abi. Abi bir dakika. Abi,
1: dur,
3: dur. Abi bir dakika. Bir geçebilir miyim ya?
5: Geçemiyoruz abi.
3: Ablacığım pardon, çok özür dilerim. Pardon, pardon, pardon. Pardon.
5: Tamam.
3: En arkaya düştüm çünkü çıkana kadar. İyi günler. Zayıflama kampım var. Ne var yukarıda anlamadım ki. Hadi oğlum gir kayda. Bismillah.
2: Seninle bir daha aynı yatağa girersen var ya iki olsun. Yeter ulan.
3: Selamünaleyküm. Oh! İçki Veysi abi. Ben bir pizza getirmiştim size.
2: O elindeki ne oğlum?
3: Bu. Bu çalışmıyor. Ben kız arkadaşım için şey yapacaktım, o oldu. Allah Allah Allah.
2: Lan!

0: Efendim abi.
1: İsmet.
0: Buyur abi.
1: Oğlum aşağı bir tane şişman herif iniyor, onu tutun ha.
0: Ne yapalım abi, tutunca indirelim mi?
1: Ya tutun, ben geliyorum oğlum, geliyorum.

0: Mert.
1: Gülbüz abi.
0: Al şu anahtarları. Beni soran olursa ben burada çalışmıyorum, tamam mı? Beni görmedin, duymadın, tanımıyorsun.
1: Ne oldu abi, hayırdır, işten mi ayrılıyorsun?
0: Mert, beni tanımıyorsun, görmedin, duymadın, bilmiyorsun.

0: call Walmart. Ferhat! Ferhat! Çık lan şuradan!
1: Bir dakika abi, bir dakika.
0: Çık lan şuradan! Çık şuradan Ferhat! Çık şuradan, çık çık çık çık çık!
1: Bir dakika!
0: Ulan ne bir dakikası, çıksan şunun altından!
2: Ya ne oldu be?
0: Ulan senin vereceğin akla be! Ulan senin yüzünden cinayet videosu çektim, ne yapacağım ben şimdi, başım belada!
2: Ne? Cinayet ne? Ne diyorsun abi sen?
0: Bir yere pizza götürdüm. Kapı aralıktı. İçeriye bir girdim, adam kadını doğuruyor. Resmen cinayet videosu çektim ya. Aile diye çektiğim videoya bak.
3: Pizza getirmiştim size ama.
4: Bu evde işin
2: ah. Oh. Abi adam kadını resmen parçalıyor. Sen ne yaptın sonra?
0: Kaçtım Ferhat. Ne yapayım? Canlı canlı video kaydettim. Cinayet videosu kaydettim ya.
2: Ne? Cinayet mi? Verin ben de bakayım.
0: Ne cinayeti ya? İnternetten video seyrettiriyordum ben Ferhat'a.
1: Evet evet.
2: Vallahi ben kulağımla duydum. Benim ben de izleyeceğim. Allah'ın adını verdim.
0: Kadın öldü. Bak ben isteyerek bir şey yapmadım. Ben sadece çekiyordum. Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
1: Bravo abi. Tam anlamıyla özetledim. Hem de adamına. Bu kadar iyi anlatılmazdı.
0: Bana bak lan disko topu. Eğer var ya bu laf buradan bir çıksın. Mahallede birisi bunu bir duysun var ya. Seni bu şalından tavan atarım lan. Duydun mu?
2: Bırak. Tamam be. Söylemeyiz. Çay var mıydı?
0: Çay, hala çay diyor.
2: İçelim. Yeter! Söylemem.
1: Abi. Hemen kaçmamız lazım. Adamlar peşimize çoktan düşmüşler.
0: Kaçalım, kaçalım, kaçalım Ferhat.
1: Panik yok.
0: Kaçalım.
1: Bekle burada. Ben hazırlanıp geliyorum. İki saniyeye hazırım.
0: Ne çabuk üstünü değiştirdin oğlum. O zaman ben de üstümü değiştireyim.
1: Aynen. Kas kalsın.
0: Oğlum burada ne yazıyor? Aylin yazıyor, Aylin. Bırakır mıyım ben bunu?
1: Tamam, hadi arkadan. Gel gel. Hadi. Hızlı hızlı. Gel gel gel. Gel abi.

0: benim videomu çaktı lan öbür yengenizle. Yengeniz de kayınpeder beni görse beni bitirirler.
1: Ben de sizi bitiririm.
2: Abi asgari ücret alıyoruz. Adam mutant çıktı, kurban olayım, nasıl yakalayalım?
1: Tuzak kur. Çukur kaz. İbaret. Suikast düzenle. Kiralık katil tut. Alüminyum folyo sar. Kafat.
0: Patlat oğlum, patlat.
3: Abi müsaadenle.
1: Çık dışarı. Onu bana bulacaksınız.
3: Alo. Ali Haydar Bey. Bir sıkıntı var.
4: Sıfağlı mısın? Tamam Ümit abi. Yarın gelelim. Saygılar abi.
2: Şu Metin var ya, gelmeyeydi çok iyiydi ya.
4: Abi. Ortadan kaybolmamız lazım.
2: Sana ne oluyor oğlum ya?
4: Ya seni ateşe atan benim. Bütün bunlar benim kemem. Seni bu işten anca ben sıyırırım, bak da gör abi.
2: Polise gidelim, izletelim, yakalasınlar adamı.
4: Abi adam mafya ya, mafya. Zaten vukuatlı olur bu tipler. O meseleden falan yakalarlar inşallah adamı. Biz sebep olmayalım.
2: Adama gidelim, gözünün önünde silelim videoyu işte ya.
4: Ya konuştururlar mı seni? Cinayet var ortada.
2: Ben bu videoyu siliyorum Ferhat.
4: Abi sakın. Apartmanda ya kamera varsa, ya üzerine kalırsa nasıl ispatlayacağım?
2: Allah'ım yarabbim sen yardım et bana ya.
4: Abi bak şimdi ne yapacağız? Sen evdekilere ve ailene güzel bir mesaj atıyorsun. Sonra telefonu kapatıyorsun. Bu adamlar mafya. Sinyalden yerimizi bulurlar.
2: Bulurlar değil mi? Aylin.
5: Aşkım değişik olaylar oldu. Beni merak etme, birkaç gün döneceğim. Polis haber vermeyin sakın, seni seviyorum. Şükürümüz ya.
6: Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
5: Ay abla bu çocuk beni...

0: Abi, çalıştığı şubeyi öğrendik gittik. Burada o dediklerinizi yapabilecek bir çalışanımız yok. Yanlışınız var dediler.
1: Başka?
0: Başka bir şey yok abi.
1: Başka ulan başka! Gel abi, kimse yok, sessiz.

0: Emin sakin. Burada bizi hiç kimse bulamaz.
1: Oğlum burası senin dükkanın lan.
0: Escobar'da Beyaz Saray'ın önünde fotoğraf çekilmişti. Hem de Amerika'da aranırken.
2: Ferhat!
1: Ay! Çok seviyorum ya.
2: Ferhat, Gülbüz'e ulaşamıyorum.
1: Aşkım ya.
2: Allah Allah.
1: Her şeyi anlatacağım Ferhat.

0: Garson! Bana kımız getir. 6 tane de buz.
1: Bu aralar çok dikkat çekmemem lazım.
2: Başım belada.
1: Seninle bir süre görüşemeyeceğiz.
3: Allah belanı versin Aykut.
0: Bela okuma oğlum.
1: Oğlum sen ne bakıp duruyorsun, önüne dön. Evren'e pozitif enerji gönder.
3: Ben hayatımda senin kadar korkak bir adam daha görmedim ya. Bir süre değil, ömür boyu görüşmeyelim seninle.
1: Ulan başlama yine.
3: Başlamıyorum Aykut, bitiriyorum. Tamamen bitiriyorum seni, anladın mı?
1: Bitirmezsin.
4: Damat.
0: Oo.
1: Hoş geldiniz, hoş geldiniz babacığım.
0: Ben de tam şey anlatıyordum, bir saniye. 50 metrede patlayanı var, 100 metrede patlayanı var, 200 metrede patlayanı var. Böyle patır patır patlıyor her...
4: Çal lan. Geç hanım, geç. Seni de damadımla yaşadıklarını da biliyorum. Şimdi bunu al. Tatile falan git. Ne bileyim, başka şehre git. Hatta yetmezse tekrar vereyim, gene vereyim.
5: Bak kızım, sen de kadınsın. Yuva yıkanın yuvası olmaz. Biz tanınmış bir aileyiz. Bunu hediye olarak kabul et. İyiliğin için dinle bizi.
4: Damadımla seni bir daha yan yana görürsem, şimdiki olduğu gibi sakin olmam. Burada söyleyeyim. Benim adım Ali Haydar Çek.
5: Haydar, yavaş. Kız korktu.
4: Oğlum, arabayı hazırlayın. Çıkıyoruz biz. Çıkıyoruz, çıkıyoruz. Hazırlayın. Patladım, patladım.

0: tuhaf tuhaf yerlerden getiriyorsun. Başım döndü Ferhat ya.
1: Abi kimsenin bilmediği gizli yolum bu. Hamit abiye gidiyoruz.
0: Hamit abin kim lan?
1: Allah Allah. Ya abi benim dükkanda arabası var ya hani. Galeri açacak Florya'da. Telefonla konuşmuştuk spa olayı. Hatırlamadın mı? Adam karanlık işlerle uğraşıyor. Biraz ama işimizi çözer. Sen hiç merak etme.
0: Oğlum bak videodan falan bahsetmiyoruz değil mi?
2: Görürüz.
0: Buyur.
3: Cinayet videosu mu var lan sende?
0: Ne cinayet videosu ya?
3: Oğlum benim manita dün kuaföre gitmiş, Metin söylemiş.
2: Abi ne anlatıyorsun sabah sabah sen ya?
4: Lan ben ne anlatıyorum? Mahalle çalkalanıyor, sen ne anlatıyorsun diyor ya.
0: Mahalle çalkalanıyor diyor ya.
4: Al kablonu.
2: Ne yapacağım abi bunu?
4: Lan akşam bır bır bır konuşuyordun getir diye.
2: Ya abi şimdi işim gücüm var, kalsın sende ya.
4: Zaten hiçbir işe yaramadı. Hala tekliyor ya araba.
0: Ben gidiyorum, evi taşıyacağım.
2: Aa, nereye taşıyorsun?
0: Arka mahalleye.
4: Ha, bana bak.
0: Eve ihtiyacınız olursa günlük kiraya açıyorum ha.
4: Ya günlük kiralık ev nedir? Allah'ını seversen abi, bir tane de düzgün bir iş yap ya. Hadi abi, hadi devam et, güle güle.
0: Hadi Allah'a emanet.
1: Böyle patlarız işte.
0: Ne oldu B planı, kimsenin bilmediği yollar?
1: Abi, ulaşım olayını çözmemiz lazım.
0: Oğlum otobüs, minibüs, akbil bir şeyler bulup gideceğiz işte Hamit abine ya.
1: Kendimizi daha açık edelim yani.
0: Ne yapacağız başka?
1: Dükkandan senin motoru alacağız.
0: Hah, tam yakalanalım böyle, dört dörtlük olsun.
1: Öyle değil, motor bize gelecek.
0: Nasıl yani?
1: Bu.
5: Efendim Ferhat.
2: Alo Nihat abi.
5: Söyle.
2: Abi ev bir saatliğine lazım bize be abi.
5: Beleş ev yok bende.
2: Bir kere de bir işe yara be abi.
5: Müşteri aldım ben şimdi, olmaz.
2: Abi hem siftah yapmış oluruz.
5: Ha o zaman olur.
2: Tamam abi. Abi bizi Nazmi'nin oradaki parktan al.
5: Bırakayım müşteriyi geleyim o zaman.
2: Abi ya gelirken de birkaç tane.
5: He?
2: Yok 8-10 tane kolivantı lütfen.
5: Ne? Ne yapacağınız oğlum o kadar kolivantı?
2: Abi sen al gel, ne sorup duruyorsun ya?
5: Allah Allah.
2: Abi hadi hadi. Hala konuşuyor ya. Müşteriyi yeni bırakmış, 2 dakikaya burada.
0: Oğlum senin telefonun niye açık lan hala?
1: Abi olaylar bana kadar ulaşmadı henüz.
6: Efendim bu parka da 30 yeni fidan diktik. Evet. Böylece fidanlama işlemlerimiz tamamlanmıştır.
0: Güzel. Serhat olaylar şu anda sana kadar ulaşmış olabilir mi?
2: Saklan saklan saklan. Saklan abi. Ben sana dedim başımıza çok büyük fena aldım.
0: Sıkıştım Ferhat, sıkıştım.
2: Koş abi, kaç kaç kaç.
7: Bir dakika, bir dakika. Ücretleri peşin beyler, sonuna kaçırıp gidiliyor. Nazmi abinin orada niye yoktunuz oğlum siz ha? Bu kolibantları ne lan böyle?
0: Abi amma soru sordun, sana ne ya? 45 dakika işimiz var, çık abi. Sen çık abi.
7: Beyler, ayıptır sorması. Hayırdır lan siz burada?
0: Tövbe tövbe.
7: Kaç yıllık arkadaşsınız oğlum siz?
6: Ya sana ne abi ya? Ver abi sen şu anahtarı bana. Ver, biz işimiz bitince paspasın altına koyarız.
1: Telefonu da alayım.
0: Özel bir görüşmemiz var abi, anladın mı? Biz sana döneceğiz.
7: Telefon.
0: İki saati telefon sende abi.
7: Oğlum bak siz kaç yıllık çocukluk arkadaşısınız.
0: Aradın mı oğlum dükkanı?
1: 45 dakikaya gelir değil mi abi gerçekten?
0: Vallahi ben gitsem 25 dakikaya buradaydı. Ama artık o 9 ayın elemanı yok.
1: Bir süper karışık, bir margarita söylüyorum.
6: 45 dakikaya sizde olur.
0: Bak Ferhat, adamın bizim yüzü...

0: Yüzümüzü görmemesi lazım. Yüzümüzü görürse onu öldürmek zorunda kalabiliriz.
1: Ne diyorsun abi? Ne öldürmesi? Delirdin mi sen?
0: Ferhat, yüzümüzü görürse adam biteriz, biteriz.
1: E ne yapacağız peki?
0: Oğlum, parkta konuştuğumuz gibi plan belli. Gel buraya. Adam kapıdan girdiğinde sen arkanı dönüp burada bekliyorsun. Ben de şunla adamın yüzünü kapatıyorum. Böyle kapatıyorum. Arkasını adamı etkisiz hale getiriyoruz. Onu bantladıktan sonra da motor alıp ilerliyoruz. Geldi.
1: Abi sakin sakin.
0: Sakin. Geç geç.
2: Bizde siparişiniz.
3: Gel abi gel. Kartta ne diyeceğim?
1: Oh. Abi ne yaptın sen ya?
0: Gaza geldim Ferhat. Hem böylece daha iyi bantlarız. Gel. Hadi. Çek çek çek çek sürükle.

0: Abi çok abartmadık mı ya biz bu bant olayını ha?
1: Ya saçmalama Ferhat. Özümüzü garantiye aldık. Anladın mı? Adam bizi göremedi bile.
0: Yemin ederim seri katiller gibi çalışıyorsun. Düşünsene abi. Adam benim Ferhat olduğumu görse. Hadi beni geçtim. Senin Gürbüz olduğunu bilse. O dakika yakalanırız. Paket oluruz.
1: Hesapladım oğlum ben her şeyi.
0: Oh. Ne oluyor ya? Acaba bir sıkıntısı mı var? Bir şey mi var? Bir açsak mı ağzını ha?
2: Gürbüz, Ferhat. Hayatımda sizin kadar gerizekalı adam görmedim lan.
0: Fikret
2: oğlum çöpsenize lan beni.
1: Duyuyor değil mi?
2: Duyuyorum lan tabii.
1: Kaskı ver.
0: Efendim?
1: Kaskı ver.
0: Abi ne diyorsun?
1: Ferhat ver, kaskı ver.
2: Çöpsenize lan beni.

0: Şimdi bunu kazan dairesine götürelim. Arkasından ne yapacağımıza bakarız.
1: Abi adamı pert ettin ya. Pert ettin adamı ya.

0: Çarankuş! Çarankuş!
1: Bak hiç! Gel lan buraya!
0: Lan! Gitti motor!

0: Tamam be dayım. Bıraksana abi.
1: Bırak lan kavga etmeyin. Git lan. Git. Ne kavga ediyorsunuz oğlum?
2: Dayı iyi misin dayı?
0: Bunların ne olduğu belli değil evladım. Cüzdanlarınıza dikkat edin.
2: Ah.
1: Abi. Oh para burada. Ah.
2: Gel dayı gel.
1: Ah. Gel. Telefon ah. Nerede? Lan telefon ah. Nerede? Ah. Telefon yok Ferhat. Ah. Telefon yok.
0: Ben size dedim be evladım.
1: Lan telefon yok telefon yok. Telefon nerede Ferhat? Telefon yok telefon. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım!
3: Ahmet! Ne
4: oldu? Efendim geçmiş olsun bir şeyiniz yok değil mi?
5: Nazar var nazar. Allah bizi kem gözlerden korusun ya Rabbi.
3: Abi lensin.
5: Ne lensin mi?
3: Ha.
5: Göz var göz. Allah gözü olanların gözü çıksın ya Rabbi.
1: Geberdim lan. Allah'ım sen bizi nasıl bir sınavdan geçiriyorsun? Ne yapacağız biz Ferhat?
2: Yemin ederim abi. Psikolojim bozuldu. Anlatalım derdimizi kurtulalım. Yalnız adam biraz sert ve sinirli. Aman dikkat.
1: Adam biraz sert ve sinirli aman. Dükkanın parası üzerinde Ferhat. Bunun başına bir şey gelirse ayva yeriz. Şurada bir banka manka bulup hemen yatıralım şunu ya.
2: Ne diyorsun manyak mısın sen? Abi neden iz bırakıyorsun? Bu saatte burada olduğumuzu gösterir bu.
1: Değil mi? Doğru söylüyorsun lan. Tut şunu. Siper et kendini bana.
2: Sok abi sok sok.
1: Kimse bakmıyor değil mi?
2: Yok yok.
1: Yürü.
3: Hamit Bey misafirleriniz geldi.
6: Ferhat hoş geldin. Oğlum telefonda dediğin hiçbir şeyden anlamamıştım. Arabayla ilgili sıkıntı var.
2: Aa olur mu öyle şey? Hiç merak etmeyin. Haftaya arabanız elinizde. Yalnız bizim bir sıkıntımız var. Bir iki akıl alalım istedik.
6: Hallederiz oturun öyle. Amını görmüş müsün? Yahu senin dükkandaki arabanın sahibi yok mu oğlum? Kız arkadaşına getirmiş Güney Amerika'dan. Değeri 20.000 dolar. Ben de ne yapayım? Emanet maldır yani şimdi. Kendisini garantiye almışım öyle değil mi?
2: Harbiden de cins bir şey abi.
6: Siz 5 dakika oturun ben küçük bir işim var geliyorum.
2: Allah kabul etsin.
1: Allah kabul etsin abi.
6: Keyfinize bak. Hemen keyfin bak.
2: Abi, Hamit abi sağlam adamdır. Bize yol yordam öğretir.
1: Ferhat onu bunu bıraktı. İnşallah şu adam yakalanmıştır ya.
4: Aa hiç haberlere falan da bakmadık. Belki de yakalanmıştır abi.
1: Televizyon var. Açsana. Kumanda şurada. Ya abi bir insan nasıl bu kadar kolay adam öldürür?

0: Ulan tam kafasına denk geldi ya.
1: Ya bravo ya, bravo.
0: Çekil Serhat, ben bakarım, çekil. Elim sığmıyor, sen bak. Ölmüş mü lan?
1: Abi, 20 bin dolarlık kuş dedi, emanet dedi abi.
0: Oğlum bak bakayım lan, kalbi atıyor mu? Kalbi neredeydi bunun? Bilmiyorum abi, kuş kadar canı var dedikleri bu herhalde ya.
1: Kızım, evrakları unutma. 3 tane de çay söyle. Çay içeriz değil mi çocuklar?
2: Abicim, biz almayalım, teşekkür ederiz.
1: He.
0: Allah kabul etsin abi.
1: Sağ ol canım benim. Yani bu yaşıma kadar gelmişim, bu kadar güzel bir duygu yaşamadım. Allah hepimize nasip etsin.
0: Amin abi.
1: Nedir mesele?
2: Abicim şimdi şöyle...
1: Pardon, çok özür dilerim. Beklediğim bir telefondur. Pardon.
3: Abi.
1: Alo.
3: Konuştu abi.
1: Evet.
3: Küp atmış hırsız.
1: Neden? Oğlum benim Kırkız'da tahammülüm yok. Sen anlamıyor musun ya? Gidin vurun bitsin bu mevzu. Hadi.
3: Tamam abi.
1: Ya kusura bakmayın yani. Böyle canım sıkılıyor ama yani benim Kırkız'da karşı gerçekten tahammülüm yok ya.
2: Hamit abim. Abicim biz müsaadenizi isteyelim. Bugün belli ki çok yoğunsunuz. Tam müsait olduğunuz zaman da biz gelir sizi rahatsız ederiz abi.
1: Çay söyledik.
0: Bir dahaki sefere içeriz Hamit abi.
2: Evet abi, onu da müsait olduğumuz bir zaman gelir içeriz. Merak etmeyin abi, haftaya arabanız teslim olacak.
1: Ya hadi tamam da.
2: Ver.
1: Kızım çay bir oldu, bir. Allah Allah. Bunlar ne ayaktır ya?
2: Ah be abi, ah.
0: Kuş içinde abi. Oğlum ben sana bir söyleyeyim mi? İnşallah kameramanları yoktur var ya. Pardon abi.
4: Esseydin kardeş, esseydin kardeş.
0: Yürü, yürü, yürü, yürü.
4: Esin, geç.
5: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
2: Otel mi?

0: Selamun aleyküm.
1: Oo, benim abime hoş gelmişsin.
0: Hoş bulduk kardeşim.
1: Abim hayırdır?
0: Hayırlı olsun, geldim. Maşallah, ne güzel olmuş yeni dükkanın.
1: Ya abi, sayenizde. Geç otur abi, gel. Çay içersin.
0: Ne oldu bizim araba?
1: Abi, gümrükteki işlerim bitmemiş yani, eskisi gibi değil ki. Faks çektim, 2 gündür haber bekliyorum, hala arabadan haber yok. Ama işin üstündeyim yani.
0: Aman gözünü seveyim, aman. Aman diyorum kardeş, aman. Hani nerede bizim kerata?
1: Abi
2: Oğlum kuşu çaldık sanmasın ya, kuşu çaldık lan.
3: Abi çaldık sansaydı gebertirdi bizi.
2: Gebertirdi mi? Oğlum zaten çaldık kuşu.
3: Tamam, çaldık sanmasın, niye çaldık kuşu?
2: Ferhat, biz bu kuşu çaldık. Kuş kaskımın içinde.
3: Hep bir cinayet işlerinin ortasındasın.
2: Tövbe tövbe.
4: Yalan bize ne be? Ne oluyor be?
3: İçeride kardeşim. Herkes akıllı olacak.
5: Bir dakika.
6: Nihat abi.
7: Hayırdır yenge?
6: Ay hayrı mı kaldı Nihat abi? Koskoca adam yok hala ortada. Birkaç güne döneceğim diye mesaj attı bana.
7: Bana da mesaj attı.
1: Hepimize attı yenge.
6: Bana da attı kızım. Oha.
8: Ya Esma teyze, Allah aşkına gir içeri. Bak kaç yaşında kadınsın, hava sıcak, aç klimanı, otur evinde. Gir içeri ya.
6: Katil şişko. Ay Nihat abi, bu cinayet videosunun asıl astarı var mı gerçekten ya? Ben Ferhat'ı arıyorum, ona da ulaşamıyorum kaç gündür. Allah aşkına bir kere işe yara, ne olur bir kere işe yara ya.
8: Vallahi ben de anlamadım bacım, bunlar çocukluk arkadaşı yani. Ya şu video olayı var ya.
6: He?
8: Ya ne diyeyim ben sana şimdi yenge, Allah aşkına. Ben görürsem bir şey yapacağım, sen merak etme.
6: Sağ ol abi. İnanılmaz vakıfım şu an konuya. Çok teşekkür ediyorum sana, çok sağ ol. En ince detayına kadar aydınlattın beni, çok sağ ol. Eyvallah. Meymenet düşmanı, işe yaramaz herif.
3: Bir dakika ya. Bir dakika kardeşim ya. Bir dakika ya.

0: Bismillah. Nerede oğlum telefon?
1: Ferhat.
0: Ne yapıyorsun oğlum?
1: Ferhat.
2: Abi. Abi. Abi bu arkadaşın sarısı var. Vurmayın abi. Gözünüzü seveyim. Abicim videonun olduğu telefonu da biz kaybettik. Yani kaybettik derken düşürdük. Ne oluyor abi?
1: Kuş kafamı gagalıyor Ferhat. Ölmemiş lan bu. Çıkartman lazım.
0: O ne lan?
1: Kuş mafyanın kuşu. Mafya mafyaya emanet etmiş. Biz de geçici olarak şey yapıyorduk yani. Siz de mafyasınız abi, halden anlarsınız.
0: Ne lan mafyana? Bir de telefonu kaybetmiş gerizekalılar. Oğlum senin amacın ne lan? Senin amacın ne oğlum? Sen beni niye videoya çekiyorsun?
3: Abi sakin lütfen.
1: Abi ne oluyor ya?
4: Haydar Fişek, gösteri, eğlence, organizasyon, anonim şirketi, bir dünya markası. Bizi bir dünya markası yapan şey, malzemelerimizin içinde kullandığımız bant, fişeklerimizin fitil kalitesi, kah dışında kullandığımız plastik, kah içinde kullandığımız pigment kalitesi bizi dünyada bir numara yapıyor. Şimdi bu havai fişeklerin 50 metrede patlayanı var.
0: 100 metrede patlayanı var. 200 metrede patlayanı var. 300 metrede patlayanı var. Patır patır patlıyor.
4: Bizim sloganımız bu.
0: Herkes patlıyor.
4: Sen kaç kilosun oğlum?
1: 66,5.
0: Kaç kilosun lan?
1: 151.
4: Sen?
2: 60 abi.
4: 60. Ne 60'tı abi? İkiniz üç adam ediyorsunuz lan. Şimdi bunları size bağlasam, bakalım hanginiz daha güzel patlayacaksınız.
2: Hiç gerek yok abi.
4: Size iki gün mühlet ulan.
1: Yapma abi.
4: O telefonu bana getireceksiniz.
5: Aykut Bey.
4: Bebeğim.
5: Recep'le Kayhan hala hastanede bu herif yüzünden.
4: O zaman bunlar biraz dövün. Bunu da sağ bacağını kır. Ama yürüsün.
5: Tamam abi.
1: Dövmeyin, abi.
3: Abi bakın.
6: Ah Sultan Hanım, çocuk yok iki gündür ortada. Ne yapacağız bilmiyorum.
7: İnşallah başına.
6: Aylin ne yapacağız kızım? Yok bu çocuk ortada.
7: Vallahi Nevin teyze, hani biz birkaç gündür küstük. Hani dedim beni meraklandırmak için yapıyordur belki. Ama size de mesaj atmış.
8: Bize de attı.
6: Ah kızım, bilsem nerelerde olduğunu.
7: Yani ortada bir cinayet videosu var ama gürbüz işlememiştir cinayeti.
6: Cinayet mi diyorsun? Ah oğlum ah!
5: Arkadaşlar gelin. Aykut Bey, gelmek ister misiniz?
4: Git karşıdan çık, adam gelecek. Tamam. Hazır olunca söyle.

0: hazırladınız lan.
1: Abi
2: gelin lan.
3: Ulan iki gününüz var. Çok kötü patlarsınız.
4: Devam et.
3: Çenem ayrıldı lan Çenem.
0: Abi şu kulağı yürüyor musun abi, şu kulağı çeke çeke uzat da abi.
3: Sen bir ara kelime-i şehadet getiriyordun Ferhat. Kafamda kask parçalıyor vardı, göremedim. Ne oluyordu orada?
0: Bir tane ayı gibi olan vardı ya. Üstüme oturdu abi, üstüme, içim dışıma çıktı. Abi ne yapacağız biz şimdi? Bak ne diyeceğim, ben çok açım ha.
3: Ben de açım. Yürü.
0: Ay. Of.
3: Yiyecek bir şeyler bulmamız lazım. Yalnız benim üzerimde dükkanın parasından başka para yok Ferhat. Nasıl yemek yiyeceğiz? Sende para var mı?
0: Ha, dur bakayım hemen. Şurada bir şeyler var gibi ama. Ha, şu var. 2 lira.
3: Ya Ferhat, sende niye sürekli 2 lira var? Hiçbir zaman bütçen niye 3 lira olmuyor kardeşim? Nasıl yemek yiyeceğiz bu parayla?
0: Ya domates alırız, ekmek alırız. Yeriz, sabaha kadar tutar bizi.
3: Şu tarafa doğru yürüyelim. Bakkal bulmamız lazım.

0: emanet.
1: Ulan şu düştüğümüz hale bak be. Telefon gitti, motor gitti, kuş gitti. Aylin gitti lan Ferhat, Aylin gitti. Ben bittim, işim bitti.
2: Sarıl abi, sarıl. Abi, şu bakkal mı ya, ne o öyle? Abi, ya sen al gözünü seveyim ya. Benim konuşacak halim yok, yürüyecek halim kalmamış benim be abi.

0: Ablacığım kolay gelsin.
1: Buyur canım.
0: Bir kavga olayı oldu da telaşlanacak bir şey yok.
1: Hadi canım kapatacağım, ne istiyorsun?
0: Domates aldım, bir de ekmek alacaktım ama.
1: Bir tane olacak, bak oradan dolaba.

0: Bu dükkan açıldığından beri var herhalde. Hatıra ekmeği mi?
1: Alacağım mı almayacağım mı?
0: Alacağım. İkisi ne kadar?
1: 3 lira.
0: Domates ne kadar?
1: 2 lira.
0: Ekmek ne kadar?
1: 1 lira.
0: Domates nasıl 2 lira ya?
1: Bu saatte böyle alacağım mı almayacağım mı?
0: Yani alacağım, o zaman şey yapalım. Ekmek yarım olsun.
1: Yarım mı? Tamam al. Uğraşmam şimdi kesmeyle.
0: Nereye bakıyorsun anlamadım ki ya. Zombi gibi kadın arkadaş ya. Nasıl tipler geliyorsa kadın beni çok normal karşıladı ya. Oh. Ah ziyafet var. Bölsene oğlum ekmeği.

0: açın kapıyı. Çıkın. Açın lan.
1: Abi kimse yok galiba.
2: Nedir oğlum bu?
3: Kapıdır abi.
2: Elimdeki nedir oğlum?
3: Benzin abi.
2: Neden?
3: Dükkanı yakacağız abi.
2: Duydun mu? Dükkanı yakacağım dedi. Çıkar oğlum şunu. Hemen çıkar. Oğlum ben size ne kadar maaş veriyorum. Her gün size nasihat ediyorum. Siz yola çıktığınız adamı niye anlamıyorsunuz lan? Niye anlamıyorsunuz oğlum beni? Araba zaten gidecek. Puş gitmiş. Daha hala diyor arabayı yakacağım ya.

0: Oha! Oha! Koskoca yerde beni mi buldu bu kuşlar ya?
1: Oğlum bu kuşları iyi biliyor.
2: Ne?
0: Sen kendine bak be.
1: Ulan sabaha karşı işkembe mi içtiniz be?
0: Hakikaten yeri biliyor kuşlara.
1: Gülme lan. Gülme. Gülecek bir şey yok. Yürü. Cami mavi bulalım, üstümüzü temizleyelim. Yazıklar olsun be. Yazıklar olsun.

0: Selamun aleyküm evlat.
1: Aleyküm selam dayı, buyur.
0: Bana bir telefon lazım.
1: Tabii dayı. Buyur dayıcığım, modellerimiz bunlar.
0: Turunu alacağım da fazla pahalı olmasın. Şöyle orta yollu.
1: Bu nasıl? Temizdir.
0: Kaç para bu?
1: 1100 lira.
0: Bu çok pahalı aslanım. Şeklimiz yok. Hem zaten çocuk ufak. Sen bana uygun bir şey ver. Şu ne kadar?
1: Dayıcığım bunun sağında solunda çizikler var ama çalışmasında en ufak bir sıkıntı yok. Bunu sana 700 liraya bırakırım.
0: Öyle mi? Ver sen şunu. 500.

0: Gel.
1: Buyurun babacığım, ben Emrah mısınız?
0: Otur Aykut Efendi, otur. Sen hiç uslanmayacağı mısın lan? He? Zamparlık videosu mu, ne bu?
1: Vallahi bir hatadır oldu baba. Ben de istemedim belli olsun. Ama hatamı düzelttim. Adamları yakaladım. Bak baba bak. Adamları öyle korkuttum ki var ya, artık 4 gün yani. Abu 50'de patlayanı sipsiye sapladım. Bu 200'de patlayanı da şişmana sapladım. Ali Haydar fişek markasına gelecek zarar benim canımı sıkar.
0: Ulan geri zekalı. Heriflere 12'lik gök bombalarını bağlamışsın. Hem de ana depoda. Ulan bir alev alsa, bir kıvılcım alsa, ne Haydar kalır ne fişek lan. Çık lan dışarı. Çık.
2: Allah Allah.
0: Hüceyir.
3: Buyurun Haydar Bey.
0: Yarın izlisiniz.
3: Teşekkürler efendim.
0: Ben ortaya koyun.
3: Tamamdır.
0: Onun üstünde özel sayım yapacağım ben.
3: Anladım abi.

0: Ferhat. Ferhat, caddenin karşısına bak.
1: Abi, bu çocuk senin telefonu çalan değil mi ya?
2: Abi bir dur ya. Dur sakin dur. Tamam. Dur. Geç.
1: Geç abi.
2: Gel.
0: Şimdi ben onu göstereceğim, bak göreceksin sen şimdi.
2: Sakin.
0: Bizim telefonumuzu almak ha.
1: Hiç sakin bak. Yüzünü seveyim.
0: Lan! Gel lan buraya. Sen kimin telefonunu alıyorsun lan? He? Nerede lan telefon?
3: Ya dayı, böyle milletin içinde ne gerek var? Bizim de ekmeğimiz bu.
0: Ulan milletin içine dışına başlatma. Telefon nerede? Valla kıracağım ağzını burnuna ha.
3: Sattım abi ben onu.
0: Kime sattın lan?
3: Şu aşağıda telefoncu, gidip alalım ama bir sakin ol abi.
0: Yürü lan. Düş önüme.

0: Nerede lan bu telefoncu?
1: Aşağıda abi, az kaldı.
0: Lan valla başlayacağım senin aşağından ha. Yaklaşmadık mı oğlum hala?
1: Yaklaştık abi, az kaldı. İki sokak ileride ya.
2: Hop babalar, ne yapıyorsunuz be?
0: Ah, bir bu işe yaramaz eksikti. Bir şey yapmıyoruz abi, devam et, işimiz var.
2: Yenge seni soruyor ha.
0: Ya tamam, ben hallederim, konuşurum. Sen bizi görmedin, tamam mı? Görmedi.
2: O kim? Nereye?
0: Ya sana ne abi, sana ne? Gitsene ya.
2: Tamam, ben dönüp geliyorum hemen.
1: Abi hemen uzayalım, başımıza bela alacağız. Hadi.

0: Abi, burada dükkanlar azalıyor, bir terslik olmasın?
1: Oğlum telefonu çalınacak, son adama çattın var ya, bak ben sana ne yapacağım? Nerede lan bu dükkan?
2: Geldik, az kaldı abi, burası kestirme.
1: Lan başlayacağım kestirmenden mestirmenden, hayatının sopasını yiyeceğim benden şimdi ha. Sen göreceksin, sen dur, sen dur. Ne yapıyorsun oğlum?
0: Ne oluyor?
1: Ne yapacağız lan?
0: Hayda.
1: Beyler bir dakika, bir dakika. Bir yanlış anlaşılma oldu. Bu bizim arkadaşımız ya, şey değil yani. Ben sana pizza getirmiştim.
3: Yapma ya. Allah Allah.
4: Oo,
1: bu ne lan?
4: Hoş geldiniz. Hayırdır kardeş? Birine mi baktınız?
2: Dün bu tombalan telefonu indirdim caddenin başında. Bugün geldi bana sardı beni Arap Şeko'ya götür diye. Abi Arap abiye bulaşmayalım şimdi dedim. Arap Şeko'yu dedi abi.
1: Ne diyor lan? Abi kesinlikle yanlış aksettiriyor olayı. Öyle bir şey yok. Olayı şu anda tamamen yanlış aksettiriyor bize. Abi ben arkadaşa çok kırıldım. Ya telefonunuzu aldık. Belki içinde hani benim eşimle özel bir şeylerim vardır falan. Hani onun için niye aldı diye böyle sorarken konu buralara kadar geldi. Yoksa ben Şeko'yu falan demedim. Demedik değil mi Ferhat?
4: Kes lan. Seni rendelerim.

0: Bak bak bak bak bak burada ne var bak bak. Oho, helal olsun lan. Helal olsun. Defineyi peşine takıp getirmişsin. Helal olsun sana.
1: Abi o şimdi bizim paramız değil, dükkanın parası. Yemin ediyorum çok kötü durumdayız abi. Başımız çok büyük beladı zaten, peşimizde mafya var bizim abi.
2: Lan Tosun, telefonu girdiğimiz yokuşun ortasındaki telefoncuya sattım. Alabiliyorsan git al, bir daha da buralara uğramayın.
1: Abi şöyle yapsak, Arap Bey, Şeko Bey, ben bunu rehin bıraksam size.
3: Ne? Yazıklar olsun sana be.
0: Nihat işe yaramaz değil mi? Görün bakalım Nihat işe yarıyor muymuş, yaramıyor muymuş?
1: Abi çok zor durumdayız. 1 liramız yok, 1 liramız.
2: Şş, al sana yol parası.

0: atla, atla, atla.
1: Din, din, din, din.
0: Bas!
1: Abi sen niye adamı arabayla çarpıyorsun ya?
2: Abi ne güzel uçurdun adamı be.
3: İşe yaramaz Nihat değil mi? Baktım kardeşlerim sıkıntıda, ben de onlara sıkıntı verdim.
1: Şu işten bir kurtulalım var ya, kurban keseceğim kurban.
2: Dur, dur, dur, dur, dur. Ha, ha, tamam. Burası, burası. Kim lan burada? Atladılar.
1: Küçük bir dükkan diyordu burası herhalde ya.
2: Evet, evet, burası galiba ya. Nihat abi, motor çalışır durumda kalsın abi.
4: Tamam lan, tamam.
1: Birader selamünaleyküm.
5: Aleykümselam kardeş.
1: Biz telefon bakmıştık da.
5: İkinci ele bunlar kardeş, bizde sıfır yok. Sana nasıl bir şey lazım?
1: Hocam bizim telefonumuz çalındı. Çalan arkadaşı konuşturduk, size satmış.
5: Ben de öyle antin kuntin işler olmaz. Çalıntı telefon alıp satmam ben.
1: Abi bak şu telefon var ya, onun yanında çizik olanı benim telefonumun aynısı. Size böyle bir telefon geldi mi?
5: Sabah öyle bir telefonu birine sattım.
1: Hah, işte o bizim telefonumuz olabilir. Kendisine nasıl ulaşırız?
5: Vallahi kardeş biz kurumsal çalışıyoruz. Telefon sattığımız kişinin kimlik fotokopisi, adres bilgileri de var ama şimdi dosyalarda ben de kapatıyorum yani şimdi arayacağım, bulacağım onu.
6: Abi, adam rüşvet istiyor.
1: Bunu anladık lan, paramız mı var? Abi biz yol yordan bilen adamız. Normalde sana 3-5 bir şeyler ateşlerdik, hallederdik yani, de 5 kuruşumuz yok. İnsanlık namına şu adresi bir alsak senden.
5: Param mı yok kardeş yani? Hallolur kardeş, sıkma canını ya. Ne yalan söyleyeyim, bak saatin de çok güzelmiş.
1: Yok.

0: Hayır. Saat olmaz. Saat benim sözüm ne diyorsun abi? Ne alakası var ya? Senet yapalım. Altına da ödemeyin anasını avradını falan yazalım.
1: Manyak mısın oğlum sen?
0: Verme abi. Verme, adresi verme, tamam. İnsanlık ölmüş be. Ama biz daha ölmedik. Buluruz kendimiz. Allah'ım hadi.
2: Abi! Abi!
0: Ne var lan?
2: Ya nereden bulacağız adamı?
0: Oğlum aylin hediyesi lan bu. Ne yapsaydım bilene mi taksaydım adamı çıkartıp?
2: Abi bak, adam dükkanı kapatıyor. İyi düşünmemiz lazım. Ya alalım lavuktan adresi. Sonra diyelim ki satma diyelim. Ne bileyim, rehin falan bırakalım ya.
0: Ulan bir donumuz kaldı. Yürü yürü.
2: Abicim sevgiler tekrardan.
1: Abicim şimdi şöyle yapıyoruz. Biz size saati veriyoruz. Tabii emanet olarak. Yarın da geliyoruz. Parasını veriyoruz. Saatimizi alıyoruz. Sen de bize adresi ver.
3: Hayırlı olsun güzel kardeşim. Hayırlı olsun.
1: Eyvallah abi.
4: Efendim Feride abla?
5: Karşıya gideceğiz.
4: Nereye?
5: Haydar'a işte ya.
4: Ha, yaşlılara mı gidiyorsun?
5: Çabuk gel.
4: Tamam anladım. Yarım saat oradayım, tamam.
6: Ben de damperli.
2: Abi ne yapıyorsun ya?
4: Bu oğlum bir müşterim aradı, acil kaçıyorum ben.
2: Biz ne yapacağız burada beş parasız?
4: Ya bu da benim ekmek param. Allah Allah. Hadi görüşürüz. Müşteriyi bırakayım. Dönersen bu tarafa ararım ben sizi, tamam? Hadi.
0: Bir de ben ararım sizi diyor ya. Ulan sanki bizde telefon var. Bir kere de yaralı bir adam ya.
1: Abi. Bu bizim mahalle.
0: Hadi gidelim o zaman.
2: Abi nereye gidiyoruz gecenin bir saatinde? Gitsek adama ne diyeceğiz? Biz en iyisi ne yapalım biliyor musun? Gidelim tamirhaneye. Zaten anca gideriz. Güzelce bir uyuyalım. Sabah kalkar hallederiz ha.
0: Öyle yapalım.
1: Heh.

0: gel abi, gel gel.
1: Neredesin? Kaçtın lan.
2: Çıktın oğlum.
1: Gelin lan buraya.
2: Lan sana kapı. Kapı. Kapıyı açsan.
1: Gördüm oğlum, gördüm.
3: Ne yapıyorsun oğlum?
4: Dükkanı yakıyorum abi.
5: Yakacağım diyor.
3: Bana dükkanı yakıyor oğlum. Bu adamlar bana canlı lazım lan.

0: Ferhat, kalk. Kalk hadi, geç kalmayalım.
1: Tamam abi. Bir dakika. Önce bir kontrol edeyim. Temiz.
2: Evet kızım, aldım kerataya telefonu.
3: Zahmet etmeseydin keşke.
2: Ya ben bunlardan pek anlamam da derslere iyi olsun, seneye daha iyisini alırım inşallah.
3: Sağ olasın babacığım.
2: Baksana işte, benim bir tek kızım kaldı artık. Abin, ablengiler hiç aramıyor, sormuyor.
3: Ya benim. Olur mu hiç öyle şey?
2: Sildiler demek ki beni.
3: Üzülme sen, ne olur.
2: Canları sağ olsun.
3: E ne yapacaksın babacığım şimdi, evde misin?
2: Yok kızım, bir çay içip çıkacağım.
3: Kombiciler?
2: Evet, kombiciler bekliyorum.
3: Gelmediler mi?
2: Aradım, servis gelecek.
4: Allah insana önce eşeğini kaybettirir, sonra da buldururmuş.
0: Çok şükür Ferhat, çok şükür. Bak şu bina olması lazım. Feride apartmanı. Şimdi gidip diyeceğiz ki komşu, bak böyle böyle bir iş geldi başımıza. Biz de mahallenin çocuğu sonuçta.
4: Adam parasını vermiş almış. Neden bize geri versin?
0: Ferhat, şu anda paramız mı var? İnsanlık öldü mü ya? Komşuyuz sonuçta ya. Sonra neyse parası veririz.
4: Tabii abi. Zaten karşımıza 3 gündür çok iyi insanlar çıktı ya. Hepsi de Allah rızası için bize yardım ettiler ya, tabii abi.
0: Ferhat, boş boş konuşma, gir şuradan hadi.

0: Amcacığım iyi günler.
1: İyi günler, buyurun.
0: Biz şey için gelmiştik de.
1: Kombi için değil mi?
2: Telefonu biz...
0: Telefon açtığınız için geldik, kombi için geldik.
1: Buyurun. Kombi mutfakta. Ya sizin takım çantanız falan yok
3: mu? Takım çantamız var, var amcacığım. Ama araçta biz bir önden gelip keşif yapalım dedik.
0: Şurada bir oturup dinlensek, bir soluklansak, çok sıcak dışarıda. Bir suyunuz varsa içeriz amca.
1: İyi, iyi. Hadi siz buyurun. Ya çocuklar, çay ister misiniz?
0: İsteriz.
1: Güzel.
2: Abi silaha bak.
0: Ulan normali bize denk gelmez ki ya. Bu adam var ya, istemeyle bize bu telefonu vermez. Aynı zamanda telefon nerede?
2: Ne yapacağız?
0: Plan belli. Sen içeride adamı oyalayacaksın. Ben bir şekilde telefonu bulup araklayacağım. Ondan sonra da topuk.
2: Ya adam basarsa tetiğe.
0: Ulan basarsa bassın. Yaşlı zaten, göremez o. Attığını vuramaz, merak etme sen.
2: Beni tutturamayacağı kesin de. Nereye sıkarsa sana denk gelir, onu diyeyim ben.
0: Çok komiksin.
1: Afiyet olsun.
2: Sağ ol.
0: Zahmet oldu amca.
3: Evet, buyurun.
1: Gel. Suyu ısıtmıyor kombi.
2: Bak bak. İyice iyice.
1: Aa, kombi burada.
3: Ha. Heh, hemen bakayım.
2: Pardon amca. Amcacığım, rica etsek acaba kombiyi kapatıp açar mısınız?
1: Sen neden yapmıyorsun koçum?
3: Amca, uğursuzluk getirir. Tabii uğursuzluk getirir. Biz önce müşteriye yaptırırız. Biz de yıllardır bu şekilde.
1: Allah Allah, şu düğmeyi şöyle çevirince kapanıyor.
3: Şimdi amca, bunlar daha önceden birinci kalite maldı. Çin devreye girince bunlar kendilerini bozdular. Öyle yani.
1: Siz kaç senedir bu işi yapıyorsunuz?
3: Kaç senedir bu işi yapıyoruz? Biz çok uzun yıllardır bu işi yapıyoruz amcacığım. Bizde dededen babaya, babadan oğula öyle nesilden nesile gitmiş.
1: Daha kaç senelik iş bu?
3: Yani dedem sobayla başlamış. O iş ölünce kombiye geçmiş.
0: Bunlar kimdi ya?
1: Yapar.
4: Merhaba, kombi için gelmiş.
5: Ne oluyor lan? Hırsızlar.
0: Ne yapıyorsunuz abici? Amcası! Sıkı tut! Aldım telefonu!
4: Abi ne yapıyorsunuz ya? Karak duracağım!
5: Ağlar! Kebarsacağız!
0: Hocam kolay gelsin. İki dakika telefonunuzu kullanabilir miyim? Çok önemli, polisi arayacağım, hayat memat meselesi.
6: Kontrollü telefon değil kardeş, kısa sürecekse kullan.
0: Kısa kısa, çok kısa. Hocam telefon bu mu?
6: Bu.
7: Ellerini sağlık. Çay hazır.
8: Gürüz.
0: Alo Aylin.
8: Aşkım neredesin? Ne oldu sana? İyi misin? Neyin var?
0: Aşkım ben iyiyim. Benim gelince sana her şeyi anlatacağım. Yalnız Ferhat çok zor durumda.
8: Ne oldu Ferhat'a?
0: Şu anda Ferhat rehin. Sen mahalledeki Yusuf'ları, Ali'leri falan hepsini topla. Ferhat'a yardım etmeniz lazım Aylin.
8: Tamam. Sen iyi misin bari? Neredesin?
0: Ben şu an...
8: Ya aşkım tamam da yani...
0: Tamam hadi kapat şimdi. Annemi arayacağım ben. Feride apartmanı. Numara 8.
9: 18 mi?
0: 8. Tamam aşkım.
8: Turcular Sokak, Feride Apartmanı'nın 18. Turcular Sokak, Feride Apartmanı'nın 18.
2: Amcacığım. Amca gerçekten amacımız çalınan telefonu geri almaktı. Vallahi billahi.
5: Ulan zamanında İstanbul adımı duydu mu? Titrerdi be. Şimdi iki tane serseri evime gitmiş. Beni kastediyor ha. Nerede lan benim torunumun telefonu?
2: Amca yemin ederim biz hırsız falan değiliz. Mafya peşimizde.
9: O telefonun görüntülerinin içinde cinayet görüntüleri var amca. Ya amca, yemin ederim torununa vallahi billahi en fiyakalısından son model bir telefon alacağım amca yapma ya.
5: Bana bak, tepertirim lan seni. Nerede telefon? Nerede?

0: Al. 5 tane aldım. Yeter mi?
1: Abi herhalde yeter ya.
0: Yetmezse söyleriz ya. Sen bir ye bakayım.
1: Abi şimdi bak. Aklıma ne geldi benim? Bence bu adamı sen ara.
2: Gürbüz, niye beni karıştırıyorsun? Bu olayların içine niye beni alıyorsun Gürbüz?
1: Abi günlerdir açım ben ya. Ters bir kelime söyleyeceğim, iyice karışacak şimdi ortalık ya.
0: Numarası yok oğlum bende.
1: Bende var, dur. O kadar dövdüler ama kart vermeyi de ihmal etmediler. Hı. Bir konuş abi be.
0: Aykut Fişek.
2: Fişek ne lan?
3: Alo.
0: Alo. Ha. Aykut kardeş. Nihat ben. Nihat Gıdık.
3: Gıdık mı? Gıdık nedir oğlum?
0: Abi bu şey için aradık. Biz bu cinayet olayı için aradık da.
3: Ne cinayet lan?
0: Abi bu telefondaki video var ya.
3: Sen misin lan? Ya neredesiniz oğlum siz? Niye lekemçik gibi konuşuyorsun?
0: Yok yok. Aykut Bey. Gürbüz biraz meşgul. Benden rica etti. Ben de kıramadım.
3: Tamam lan tamam. Nerede telefon oğlum?
0: Abi işte telefon bizde. Nereye getirelim diye soruyoruz.
3: Depoya gelin oğlum, depoya gelin. Yuvarlak biliyor.
0: Tamam abi, geliyoruz.
2: Ferhat'ı nereden tanıyor lan bu?
1: Elimde nimet var, yemin ediyorum. Arar ona var ya. Depo mu gelsinler diyor.
0: He.
1: Hadi gidelim.
0: Hadi.
4: Seni gidiyor.
1: Abi şöyle yanaş.

0: bizim sevim içeride abuk sabuk konuşmamak. Adamlar birazcık tehlikeli, birazcık ters adamlar. Şey yapma durum, idare et.
1: Oğlum gürbüz, siz ne işler çeviriyorsunuz lan? Neresi lan burası?
0: Baba anlatacağım şimdi, gel sen gel. Aykut Bey için şey yapmıştık biz ama gel abi.
2: Sadece arkadaş girecek.
0: Abi olur mu öyle şey, benim abim ya mahalleden.
2: Öyle gerekiyor.
0: O zaman şey yapayım ben. Abi müşteri falan ayağına bir yere kaybolma, ne olacağı belli değil, ben şey yapacağım.
1: Ben yine de hani kartımı vereyim de belki lazım olur diye diyorum.

0: yuvarlak. Hoş geldin. Getirdin mi lan telefonu?
1: Abi telefonu getirdim de bu yatak matak işlerine niye girdin abi sen? Gözünü seveyim ben evlilik arifesindeyim. Ne yapıyorsun abi?
0: Ne diyorsun oğlum sen? Çektiğin videoyu aç ver bana.
1: Selamünaleyküm. Oh! İç güveysi abi.
0: Bu ne oğlum? Sen pizzacı değil misin? Niye benim videomu çekiyorsun?
1: Abi ben pizzacıyım da yani ben onu tamamen sözdüğüm için şey yaptım çektim. Yanlış anlaşılma oldu.
0: Ne sözlüsü oğlum? Cinsi sapık mısın sen? Senin yüzünden başıma gelmeyen kalmadı lan.
1: Abi ne de sen haklısın. Ben bak sözümde durdum getirdim. İstersen videoyu silelim sen bana telefonu geri ver. Çünkü telefon benim değil. Mafya bir dayının. Hatta onun bile değil yani.
0: Oğlum eğer ki bu video yüzünden benim başım derde girerse nerede olursan ol seni bulurum. Karpuz gibi ikiye yararım. Telefonla bende bas git.
1: Öyle olmaz. Bak ben telefonu getirdim abi videoyu da sildin telefonu almam lazım. Benim arkadaşım Rehin şu anda Rehin bıraktım arkadaşımı.
0: Bas git lan.
2: La şişman nerede bizim emanet?
1: Aa galerici abi.
0: Hop beyler. Beyler. Burası bu iş için uygun değil. Her yere vay fişek. Vallahi hava uçarız ha. Dışarı çıkalım dışarıda konuşalım. Gerekirse vuruşalım.
2: Ne konuşuyorsun lan sen sakallı? Ula yoksa kuş sende midir?
0: Ne kuşu? Ne alaka? Bu kim oğlum?
2: Kim bu çocuklara eziyet ediyor lan? Nerede torunumun telefonu? Baba?
1: Ne oluyor lan?
2: Hamit oğlum. Hamit.
3: Hoş gelmişsin.
2: Oğlum. Sen indir o silahı. İndir.
4: Bu yatak ne gördün?
1: Ya kızım görmüyor musun? Ortalık Müge Anlı'ya döndü. Ne yatağı ya? Ben de bilmiyorum.
4: Bu depo fikri aklına nereden geldi bakalım?
2: Ne yapayım gülüm? Benim adım Ali Haydar Fişek. Doğruyor lan.
1: Ölmemiş.
4: Kim ölmemiş ya? Baba.
2: Feride.
4: Abi.
2: Feride.
0: Adnan. Baba.
4: Aykut.
2: Lan.
5: Aylin.
0: Aylin kim oğlum?
4: Uğur.
2: Uğur kim ya?
1: Beyler bir dakika. Ben şimdi her şeyi çözeceğim. Gel sen gel. Sen gel birader. Aşkım sen bir dakika tutar mısın şunu? Bak iç güvesi. Senin videonu bize çektiren bu. Dayı senin evinin soyulmasını da bize bu planlattırdı. Galerici abi senin kuşun vurulma talimatını bize bu verdi. Artık siz çözersiniz nasıl bir şebekeyse. Hadi Allah'a emanet.
2: Baba bir oyuna gelmeyek.
4: Kaçak.
6: Ne oluyor
4: lan?
6: Ne oluyor ya? Yürü lan yürü.
1: Bas oğlum bas bas bas.
4: Dur dur.
1: Bas bas bas.
5: Tamam tamam.
6: Vay anam vay vay vay vay vay vay. Ne patlattınız oğlum siz?
1: Abi iç güveysinin sloganı patlamaktı ya. Ben sana bir şey söyleyeyim kaç metrede patladı kim bilir.
6: Şov yaptık be.
4: Ya ne oluyor ya?
6: Vallahi ben de bir şey anlamadım bacım.
4: Ya Gürbüz bu patlayan fişekler yok silahlı adamlar bu kuş ne oluyor ben anlamıyorum ne yaşadık biz?
1: Aşkım sakin ol anlatacağım. Her şey geçti. Mahalleye sür Ferhat mahalleye.
4: Ay korktum.
1: Hepimize geçmiş olsun. Sonunda her şey ortaya çıktı.
5: Ya abi tamam yorma arabayı ya.
6: Lan oğlum şu köşeden bir döneyim geleyim ne var ya?
5: Ya abi daha Gürbüz abiye vermedim arabayı.
1: Ya tamam mı oğlum ya bırak atsın bir tur ya.
6: Helal Gürbüz, helal kardeşim sağ ol.
5: Köşeden dön ama ha.
6: Tamam tamam tamam.
5: Abi. Nihat abi. Dikkatli sür. Gel Nihat abi.
1: Bırak oğlum bir şey olmaz ya. Ne badire atlattık be kardeşim be.
5: Aynen abi. Millet ne gemici düğme oldu be. Teşkilata bak.
1: Sonunda bitti kardeşim bitti.
5: Ah.
1: Oğlan Pit demiş. Şoko abi. Arap abi.
7: Bak güzel kardeşim. Ben sizi günlerdir teşekkür etmek için arıyorum. 8 senedir tekerlekli sandalyeye bağlı bu adamı ayağa kaldırdınız. Al bakalım. Bu da emanetim.
8: Vay vay vay. Yürüyebiliyormuş he? Bir de bize tekerlekli sandalye numarası yapıyor.
9: Araba gitti. Ne yaptın sen abi ya?
1: Ya abi sen niye sürekli bu adama çarpıp duruyorsun ya?
9: Abi.
8: Ben Sidik kurtarıyordum oğlum.
1: Nihat abi Allah belanı versin abi ya. Yapılır mı bu şimdi ya? Abi iyi misiniz?
10: İyiyim abi. Oğlum iyi misin?
11: İyiyim abi.
12: Ya nedir bu kuryelerimin talihsizliği ya? Biri mafyanın eline düşer, birine araba çarpar, biri hala kayıp.
1: Kim kayıp ya?
12: Sizden sonra Fikret de kayboldu. Hala ses seda yok.

Abim benim ya. Fikret abi, neler yaşadık bu?

0: musun? O kadar kötü şeyler yaşadık ki anlatmayla inanmazsın abi. Görmen lazımdı.
1: Ne diyor abi?
0: Ne dese haklı abi şu anda, ne dese haklı.
2: Şu anda öyle ya.
1: Kaskalak. Ay aman abi, ay ay.
3: Oğlum neredesiniz lan, kaç gündür siz?
0: Abi dedim ya, öyle tuhaf şeyler yaşadık ki anlatmayla inanmazsın, görmen lazımdı abi.
3: Benim görmeme gerek yok ki, gören gördü zaten.
4: İnadı bırak yanıma yanaşı ver. Artık batacağımız kadar aşkın içine battık.
3: Aşk... O ne lan?
1: Kuş abi.
0: Bu kadar uçabiliyor.
5: Para. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
6: Genel izleyici için uygundur.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplayan dev bir yapıdır. Toplam 9800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç, yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir.

Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turizm merkezi Ölüdeniz, Türkiye'nin yurt dışında en çok tanınan tatil rotalarından. Yeşil ve mavinin buluştuğu etkileyici güzellikteki Ölüdeniz, tarihi Likya yolunun da üzerinde yer alıyor. Ölüdeniz'i kuş bakışı izlemek ve heyecan dolu bir aktivitede yer almak isteyenlerin tercihi, Babadağ zirvesinden Ölüdeniz'e 45 dakikalık bir yolculuk yapılan yamaç paraşütü. Bence Kız Plajı'ndan kalkan teknelerle farklı koyları gezmek ve mavinin tadını çıkarmak da seçenekler arasında.

Sümele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor. Daha sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Öğrenci Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Pamukkale travertenleri, karbonat mineralleri içeren kaynak sularından oluşuyor. Travertenlerin sağlığa da birçok faydası olduğu için Türkiye'nin sağlık turizminde de ön plana çıkıyor. Her yıl 2 milyon civarında turistin ziyaret ettiği Pamukkale'nin keşfi Roma dönemine kadar uzanıyor.

Türkiye'de deniz, kum, güneş dendiğinde akla ilk gelen tatil beldesi Bodrum. Sadece Türkiye değil, tüm dünyada bilinen bir tatil beldesi olan ve 4 mevsim hareketli olan Bodrum'da özellikle yaz aylarında nüfus 10 katına kadar çıkabiliyor. Eski adı Halikarnassos olan Bodrum'da sadece güneşi, pırıl pırıl denizi ya da geniş kumsalları değil, binlerce yıllık tarihin ayak izlerini ve mitolojinin gizemini bulacaksınız. İlçenin tam kalbinde yer alan ve bir dönem yılın en iyi müzesi unvanını almaya hak kazanmış olan Bodrum Kalesi, tarih meraklılarının da uğrak yerleri arasında.

Maldivleri kıskandıracak güzellikte plajları, etkileyici doğasıyla Türkiye'nin yaz tatilinde en çok tercih edilen merkezlerinden biri olan Çeşme, Dalyan, Paşa Limanı, Ildırı, Çiftlikköy ve Ilıca gibi tatil kasabalarıyla tatilcilerin en gözde duraklarından birisi. Türkiye'nin en popüler tatil yerlerinden biri olan Çeşme, her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Yazın bunaltıcı sıcaklarında serin esintileriyle ferahlatan Çeşme

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Türkiye'nin en derin gölü olan Salda Gölü, dünyadaki Mars yüzey özelliklerini taşıyan iki yerden biri. Gölde bulunan mineraller birçok cilt hastalığına çare oluyor. Yeşilova ilçe merkezine sadece 4 kilometre uzaklıkta olan Salda Gölü, Türkiye'nin Maldivleri olarak anılıyor. Bir krater gölü olan Salda'nın en derin olduğu yerlerde rengi çivit mavisine dönüyor.

Datça, Türkiye'nin en bakir ve en güzel koylarına sahip nadide tatil destinasyonlarından biri. Ege ve Akdeniz'in birleştiği yerde kurulu olan Datça, tertemiz ve berrak sahillere ve bozulmamış bir doğaya sahip. Datça, Knidos Antik Kenti, Apollon Tapınağı, Palamut Bükü, Hayıt Bükü, Kızılbük, Ova Bükü, Bencik Koyu, Kargı Koylarıyla çok sayıda gezilecek ve görülecek yer sunuyor. Datça ve çevresinde yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda ve çoğu mavi bayraklı plajları bulunuyor.

Marmaris'in 30 kilometre kuzeyinde bulunan Gökova Körfezi, yaz turizminin en gözde destinasyonları arasında gösteriliyor. Özellikle Körfez'de bulunan plaj ve koylar, paraşüt ve uçurtma sörfü meraklıları için adeta bir

cennet. Hemen kıyıda yer alan popüler tatil beldesi Akyaka ve yanı başındaki Azmak Nehri, meşhur Kleopatra Adası ve plajıyla Akbük Koyu, Gökova Körfezi'nin gezip görülmeye değer yerlerinin başında geliyor.

Masmavi serin suların hayat verdiği olağanüstü güzellikteki koylarıyla Kaş, Antalya'nın en bakir tatil merkezlerinden biri. Çevresinde zengin kültürel ve arkeolojik alanların bulunduğu Kaş, dalış turizmiyle de ön plana çıkıyor. Kaş'ın masmavi denizi, Türkiye'nin en nadide sahillerine sahip. Kaş ilçesinde bulunan Kaputaş, Patara ve Kalkan plajı da Türkiye'nin en güzel plajları arasında gösteriliyor.

0: Sultanahmet Meydanı adını içinde bulunan ve Sultan 1. Ahmet tarafından yaptırılan Sultanahmet Camii'nden alıyor. Hem yerli hem de yabancı turistlerce en gözde ve popüler semtlerden birisi olan Sultanahmet, tarihi dokusu, mimarisi, kültür ve sanat etkinlikleri, alışveriş ve eğlence merkezleri ve canlı sokaklarıyla İstanbul'un en çok turist çeken yerlerinden birisi.
1: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller da dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
1: Anlamadım.
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik.
4: Buna tıkladığınızda oluyor.
3: Bu kadar mı? Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
1: Bilmem mi?
2: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'le. Telefonlar full. İnternetler cayır.
1: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın? Çözeyim mi onu?
6: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
2: Ne diye diyor?
5: Şak diye.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü.
5: Ne yapacağız biz şimdi?
1: Hadi gelin benimle.
7: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
1: Turkcell'lerin yanında...

0: kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'ne hoş geldiniz. 3 etapta oynayacağımız yarışmamızın birinci etabı her soru 10 puan değerinde. İkinci etap 120 saniyede 10 tane yanıt arıyoruz 10 soruda. Üçüncü etap her sorumuz 10 puan değerinde, en çekişmeli yer butonlarla yarışacağız. Peki hangi okul kazanacak? Hangi okuldaki öğrenci dostlarımıza kitapları, öğrenim setlerini gönderebileceğiz? Hemen yarışmacıları tanıyoruz. Arkasından Sır Küpü'ndeki mücadeleyi başlatıyoruz. Sır Küpü stüdyolarında sinirler geriliyor. Bakın K değil.
1: L. Ama bile.
0: Bir dakika.
1: Oğuz
0: hazır.
1: Bey.
0: Hayır.
1: Oğuz Bey.
0: Hazır. Lütfen. Bir dakika.
1: Oğuz
0: hazır.
1: Bey.
0: 3, 2, 1. Nasıl buldunuz bilmiyorum.
1: Ya bir şey söyleyeceğim. Şu an.
0: Bir dakika, bir dakika. Bunu içeride konuşacağız. Bir dakika.
1: Şurada şimdi bilgisayarı.
0: Haydi haydi.
1: Bu sorudan vazgeçebilir miyim ben?
0: Hayır. Açtık. Hazırsan geliyor.

0: Evet efendim, hoş geldiniz. Türküpünün yeni bölümünde tekrar beraberiz. Bu akşam iki eski dost, iki emekli bankacı yarışmacımız var. Sağ olsunlar, bizi kırmadılar. Miniklerin gelişimine bir parça destekte bulunmak için hemen stüdyomuza geldiler. Ve büyük bir yarışma, büyük bir rekabet gösterecekler galiba. Evet. Hoş geldiniz Esra Hanım. Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Esra Hanım, sizi tanıyarak başlayalım. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Merhabalar. Esra Aktaş ismim. Emekli bankacıyım. Bir oğlum var 12 yaşında. Kızım var 5 yaşında. Günlerimin çoğu onlarla geçiyor.
0: İsimleri neler efendim?
1: Yiğit ve Mira.

0: Henüz onu yapamadık.
1: Eşiniz peki?
0: Eşim de bankacı ama çalışıyor.
1: Bankacı. Çok güzel. Galiba en yakın dostunuz da Zeynep Hanım da bankacı. Evet. Evet. Uzun bir bankacılık geçmişi var. Evet. Aynı sektörden, aynı meslekten geliyorsunuz. Evet. Gençlik yıllarından evlilik dönemine gelen çocuklarla beraber yürüyen bir süre. Zeynep Hanım, sizi tanıyalım. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Ne yaptınız?
0: Efendim.
1: Buyurun.
0: Çok sağ olun davet ettiğiniz için. İsmim Zeynep Gazel Bağcı. Ben de evliyim. 12 yaşında bir oğlum var. İstanbul'da ikamet ediyorum. Ben de emeklilikten sonra Esra gibi çok yoğun geçiriyorum ama spor yapıyorum biraz. Müzikle uğraşmayı seviyorum. İşte arkadaşlarımı organize ediyorum, konserlere götürüyorum falan. Ben biraz daha aktiviteli geçiyor benim emekliliğim.
1: Güzel, hareketlendiriyorsun. Evet. Ama birinin zaten lokomotif olması lazım, evet, değil mi? Arkadaşlarımızı da sürekli evde bırakmayalım. Hazır emeklilik var. Bugünlerin tadını
0: çıkartmak
1: lazım.
0: Emeklilik rehavet getiriyor zaten. Buna izin vermiyorum ben.
1: Tabii yoğun iş temposundan sonra doğru yapıyorsunuz. Aynen. Ama belli zaten. Buraya da siz arkadaşınıza hadi gidelim bir yarışalım dediniz,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, kesinlikle.
1: Neyi yaptınız, geldiniz. Evet. Zeynep Hanım, sizle de tanıdık. O zaman Esra Hanım, sizin için Türkiye haritamızı açalım. Bakalım hangi il adına, hangi okul adına yarışacaksınız bu akşam. Butona basarak başlatabiliriz. Bakalım, haritamız dolaşıyor. Erzincan dedi, Isparta dedi, Van dedi. Bayburt'tan geçtik ve neresi geldi? Bakıyorum, Van. Van'daki Edremit Şehit Jandarma Pilot Yusuf Turgut İlköğretim Okulu'nu temsil edeceksiniz. Hemen Zeynep Hanım, size geliyoruz. Sizin için Türkiye haritamızı açıyoruz ve bakalım bu akşam siz hangi il ve hangi okul adına yarışacaksınız? Basın lütfen, başlatın. Bakalım, Sivas'la başladık, Diyarbakır dedik, Kırklareli dedik, Tokat'tan geçtik. Malatya mı? Hayır, Muş'ta kaldık. Merkez Şeker İlkokulu'nu temsil edeceksiniz bu bölümde. Var mı Muş'ta bir bağlantınız?
0: Hayır, yok.
1: Gittiniz mi, gezdiniz mi?
0: Yok.
1: Belki kitaplarla, öğretim setleriyle beraber
0: İnşallah.
1: Siz de bir tur geçersiniz.
0: İnşallah.
1: Peki, o zaman illeri seçtik, okulları belirledik. Ne yapalım? Sır küpünün birinci bölümünü hızla başlatalım. Evet efendim, başlıyoruz. Sır küpünün birinci bölümünü yarışmaya, bakalım. İlk etapta 30 soru üstünden başlayacağız. Toplamda 61 sorudan oluşan bir tablomuz var. Ve 1, 2, 3, 4 kelimeden oluşan da bir şifre cümle sakladık. Bakalım önce hangi yarışmacımız bulacak? En çok puanı kim toplayacak? Evet Esra Hanım, sizinle başlıyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
0: 3.
1: 3 nolu soruyu açıyoruz. Yukarıdan aşağı 2 harfli. 3 nolu soru, 1 video soru. İzleyelim bakalım ne var?

0: Coşkun Sabah'ında elinde canlanan bir enstrüman diyoruz. Bu iki harften oluşan enstrümanımız nedir acaba? Buyurun.
1: Ut.
0: Ut. T ile mi D ile mi?
1: T.
0: T ile diyorsunuz. Bakalım ut mu? Evet, ut. Zeynep Hanım, sizin bir itirazınız var galiba ut'a.
2: Ben sanki D ile diyebiliyorum ama.
0: Doğru. Ama editörlerimiz, o konuya hakimler, hem T hem D iki harfi de evet, kullanabildiğimiz için biz ut T ile yazılışını bulmacamızda seçtik. Sizinle devam ediyoruz Esra Hanım. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 5.
0: 5 nolu soru. Yukarıdan aşağıya 4 harfli bir soru geliyor. Bakalım ne? Bildirme. 10 saniyelik süreniz başladı. Bildirme. Siz bu arada bankadayken çok İlan. Bildirmiştiniz.
1: İlan olabilir mi?
0: İlan değil. İlan değil ama çok yakın ilana.
1: İlan.
0: İlan doğru. Son dakika yakaladınız. Evet. İlan doğru yanıttı Esra Hanım. Yalnız Zeynep Hanım, T derken M midir, N midir derken teker teker gidiyor. Evet, dostluk, aha, arkadaşlık bir yere gidiyor kadar. Hadi beraber yarışalım bir yere kadar ama üçüncü soru yine Esra Hanım önde gidecek. Bilginiz olsun. Puanları neyse, topluyor.
2: Ben onu yakalarım sorun.
0: Sonra değil. Bilmiyorum, yarışmadan sonra bir sıkıntı olmasın. Dostum, arkadaşım, sen nasıl 50 puanla bu etabı geçtin olmasın. Sizinle devam ediyoruz Esra Hanım.
1: Evet.
0: Hazırsak bir kutucuk daha açalım. Kaç nolu kelimeyi açmamızı istiyorsunuz? Buyurun.
1: 7.
0: 7 ile devam.

0: mi diyoruz? Yukarıdan aşağı ya, 3 harf gelsin. Dolaylı olarak anlatma. Bir şey yapıyoruz. 10 saniyenizi başlattım.
1: İma.
0: İma ediyoruz. Evet. Zeynep, Esra Hanım tekrar bildi. Zeynep Hanım yine gergin. Gergin. Gittikçe geriliyor.
2: Eve gitmek istiyorum.
0: Dostumuz, arkadaşımız ama sinirler. Sırköpü stüdyolarında sinirler geriliyordu diye, değil mi? Ortamı yükseltiyormuşum. Peki Esra Hanım, sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 4.
0: 4 numaralı soruyu açıyoruz. Bakalım. Yukarıdan aşağıya 3 harfli bir kelime arıyoruz ama bir görselimiz var. Bir video seyredeceğiz. Bakalım ne geliyor, izliyoruz.

0: Evet, görüntülerde izlediğiniz kirişli bir çalgı nedir acaba? 10 saniyelik süreniz başladı.
1: Ay, sesi çok güzeldi ama bunu bilmiyorum.
0: Harika Zeynep Hanım, hazır mısınız? Size
1: kesinlikle
0: geliyor. Mitolojik bir çalgı diyorum bakın. Yanlış ama mi? Daha değil. Daha şu anda Esra Hanım'ın bir önce bilemediği süresini bir yiyelim. Bir İnşallah harf açalım size. Bakalım bir ipucu olsun. İlk harfi L. 3 harfli. Mitolojik bir çalgı. Ne olabilir?
1: Lir.
0: Bir saniye.
1: Lir.
0: Lir. Doğru yanıt tabii ki lir. Hızla başladı Zeynep Hanım. Ben de oyundayım dedi. Ve şimdi sizdeyiz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: Ben de 2 diyorum.
0: 2 numaralı soruyu açalım. O uzun bir kelime seçtik. Hmm. Peki o zaman geliyor. Hazırsanız sorunuz.
1: Hazırım.
0: Mecazen sabote etmek. 10 saniyelik sürenizi başlattık.
1: Baltalamak.
0: Baltalamak. Hem de arkadaşımıza bakarak baltalamak geldi.
1: Evet.
0: Lütfen arkadaşlık dostluk kazansın.
1: Bu çıkışta devam
0: amacımız,
1: eder. Burada,
0: amacımız ortak.
1: Burada rakibiz.
0: Burada rakipsiniz.
1: Tabii. Dışarıda dostuz. O ayrı.
0: Sen Zeynep Hanım için söylemek istemezdim ama biraz sanki.
1: Değişti değil mi
0: evet,
1: biraz?
0: Evet. O geçince kendisi birkaç soruyu evet. bilmeye başlayınca evet. hemen farklılaştı.
1: Biraz değişti.
0: Sizle devam ediyoruz.
1: Evet. 23.
0: 23 nolu soru. Geliyor bakalım 23 nolu sorumuz neymiş? Bir video soru. İzleyelim bakalım nereyi soracağız size. Gelsin görselimiz.

0: Evet, İrlanda'nın başkentini soruyoruz. 10 saniyelik süreniz başladı. Görseli iyi seyrettiniz mi? İçinde şifre vardı. Neresi acaba? İrlanda'nın başkenti.
1: Ay vallahi hatırlayamadım.
0: Neresi? Gitti. Hemen Esra Hanım, bir harf açıyoruz ve sizin için süreyi başlatıyoruz. Bakalım İrlanda'nın başkenti neresiydi? Peki bir harf daha açalım. Ah diyeceksiniz de şu anda aklınıza gelmiyor. B de geldi. Araya da ben A'yı ben koyayım. Dab olsun. Abi, Zeynep Hanım ne olabilir?
1: Ben de sıra.
0: Dab.
1: Vallahi bilmiyorum ben bunu.
0: Bilemiyorsunuz.
1: Rezil oldum ya. Şaka gibi.
0: Estağfurullah. Çok normal. Hemen bir harf daha açtık. Dab.
2: Dublin.
0: 10 saniyeniz başlattı.
2: Dublin.
0: Dublin. Doğru yanıt.
1: Tebrik
0: Harikasınız
1: ediyorum.
0: Esra Hanım. Hemen yakaladınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 12.
0: 12 nolu soru. Gelsin bakalım 12'de neyi arıyoruz? İveyen. İveyen. 10 saniye süreniz başladı. İvedik diyelim. Hızlı.
2: İvedik. Acil gibi bir şey mi?
0: Evet. Acil gibi bir şey. Çabuk ilerleyen. Peki. Zeynep Hanım, sizin için başlatacağız. Bununla ilgili de bir şeyimiz vardır.
1: Akut mu? Akut mu?
0: Akut, doğru yanıt. Evet, çabuk ilerleyen, iveyen. Tebrik ediyoruz. Sizinle devam ediyoruz Zeynep Hanım. Çok çekişmeli bir mücadele.

0: Mücadele gidiyor. Bakalım kaç nolu soruyu açacaksınız?
1: 9.
0: 9 nolu soru dedi Zeynep Hanım. Geldi. Uyarı. 10 saniye süreniz başladı.
1: İkaz.
0: İkaz. Doğru. Zeynep Hanım, bildiğiniz zaman hemen söylüyorsunuz, daha sürenin başımasına evet. bile izin vermiyorsunuz. O zaman bir de harf buldunuz. Z harfini bulduk. Evet. Son kelimenin son harfi Z'yi açtınız. Siz de devam ediyoruz.
1: 19.
0: 19 nolu sorumuz geliyor. Bakalım 19'da ne arıyoruz? Borazan sesi. 10 saniyelik süreniz başladı.
1: Ti.
0: Ti. Doğru yanıt. T'yi de koyduk. 1 puan daha aldınız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 20.
0: Gelsin 20 nolu sorumuz. Nane ve yaban kekiğinin ortak adı. 10 saniyelik süre başladı.
1: Nane ve yaban kekiği.
0: Nane ve yaban kekiğinin, kekiğinin ortak adı. Mutfaklarınız iyi midir?
1: Evet.
0: İşte hem naneyi hem yaban kekiğini ortak bu isimle çağırabiliyorsunuz ama olmadı.
1: Ha.
0: Peki 10 saniyelik süre sizin için başlatacağız. Bir de harf açtık. Biraz zor. İlk harfimiz B. B, R, M. Ne olabilir? Olmadı. Peki bir harf daha açıyoruz. Zeynep Hanım bayağı şüpheli bakıyor. Bana oradan kekiği uzatır mısın, naneyi uzatır mısın, ikisini birden uzatır mısın derken kullandığımız bir kelime. Çok sık kullanırız.
1: Çok sık olduğu için bence hatırlayamıyorum.
0: Peki bir tane sesli harf koyacaksınız Esra Hanım ve bütün kelimeyi açacaksınız.
1: Bir Sami.
0: Bir Samin değil, tek sesli harf koyacaksınız. Bakın tek sesli harf.
1: Bersami.
0: Bakın tek
1: Balsama.
0: Ses.
1: Balsama.
0: Olmadı. Tek sesli harf bütün kelimeyi açacak.
1: Aa.
0: Ne kaldı?
1: Barsama. Barsama.
0: Barsama. Doğru yanıt. Bir de şifre harfi açtık. Barsama söylemez misiniz?
1: Söyledim. Yok, ben hiç duymadım. İlk defa duyuyorum. Ben de ilk defa evet. duyuyorum.
0: Bir iki şaka yapıyorum. Ben de hiç duymadığım bir kelime. Yani kekik ve
1: evet,
0: ortak ismi barsama. Ama bunu da öğrenmiş olduk.
1: Evet.
0: Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 21 açalım.
0: 21 açalım. Gelsin. Ahmaklık. 10 saniyelik süreniz başladı. Ahmaklık. Ne olabilir?
1: Yani
0: bakın bu sefer de bütün kabayı... sesli harfler açıldı.
1: Budal.
0: Yok, peki olmadı Zeynep Hanım. Bilirsin. Zeynep Hanım çok zor kelimeleri gidip buluyorsunuz böyle.
1: Evet,
0: cımbızlıyorsunuz tablodan. Halbuki yardımcı da oluyordum ben video soruları için. Galiba Esra Hanım için yapıyorsunuz bunu. Sizdeyiz Esra Hanım. 10 saniyelik sürenizi başlattık. Ne olabilir? Ahmaklık.
1: Ne? Hamal.
0: Aa, çok da güzel çıktı esasında. Direkt buldunuz hamal dediniz hamala. Ama bir harf açıp size gelelim Zeynep Hanım. Hamayı da buldu. Benim ağzımdan
1: hama
0: kaçmadı.
1: Kaz mı? Hama kaz.
0: Hama kaz. Çok yakın. Ama kaz değil.
1: Ama kas.
0: Kas da değil.
1: Ne? Peki.
0: Ne olabilir acaba? Nasıl bir harf koyacağız? Tek harf koyacaksınız.
1: Hadi
0: tek
1: evet.
0: harf.
1: Pişirdik. Hama kat.
0: Hama kat.
1: Yani. Ama ben onun
0: Esra Hanım yakaladı. İpucu vermedim. Sadece pişmişim. Tek harf koyacaksınız
1: Kesinlikle.
0: Dedim. Hemen kendisi yakalıyor.
1: Evet.
0: Siz de devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 11.
0: 11. 11 nolu sorumuz geliyor. İki harfli küçük bir kelime istedi Esra Hanım.
1: Aa.
0: Notada duraklama işareti. 10 saniyelik süreniz başladı. Tak tak tak. Tak tak tak.
1: Es.
0: Es. Zeynep Hanım kelimeyi bekliyor.
1: Çok hevesliydim ama kaçırdım.
0: Bir de şifre harf kaptırdınız. Aşağıdaki cümlemiz de yavaş yavaş açılıyor. Tebrikler Esra Hanım, çok iyi bildiniz. Sizle devam ediyoruz.
1: 24.
0: 24. Bakalım 24'te nereyi arıyoruz? Bir meyvenin Mersin ağacının morumsu siyah meyvesini soruyoruz size. 10 saniyeyi başlattık. Bir meyve adı bu. Böyle meyve yemiş derler böyle mor.
1: Erik değil değil mi? Erik
0: değil.
1: De mor değil.
0: Cilde, mideye, metabolizmaya da çok faydası olan bir... Esasında bir şey eriği diyorlar ama 10 saniye sizin için başlatayım Zeynep Hanım. M çıktı, ne olabilir? Belik değil. Mu.

0: Mürt mü? Yok.
1: Mürt.
0: Mürt.
1: Mürt. Doğru. Biliyoruz. Mürt. Doğru. Bildiniz. Tebrik ediyorum.
0: Mürt. Ay, teşekkür ederim.
1: Mide metabolizmaya iyi geliyordu. Size de ipucu vermedi derseniz haksızlık etmişim.
0: Evet, diyoruz. Kesinlikle. Bana çok teşekkür
1: elimden
0: ederim.
1: Elimden gelen desteği gösteriyorum. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soru açalım? 8. 8'i açıyoruz. Gelsin 8. Evet. Bir müzik yapıtının sevimli, cana yakın çalınacağını anlatır. 10 saniyelik süreniz başladı. Müzik yapıtının sevimli ve cana yakın çalınacağını anlatıyormuş bu kelime. Biraz zor bir kelime.
0: Zor. Ben de gerçekten nerede buluyorsam zorları
1: nasıl
0: seçiyorum.
1: Nasıl buldunuz? İnanın öyle şifre.
0: Hayır, başı çıktı diye seçtim onu. O da zor oldu yani.
1: Allah'tan Esra Hanım hemen çözecek gibi buldu oradan. Peki Esra Hanım, bir harf açıyoruz. Sizinle devam ediyoruz. Ne olabilir bu? Ama. Bir müzik terimi diyorlar. Ama. Peki. Bir harf daha açıyoruz. Bakalım. Neyi açtık? Size geldik Zeynep Hanım. Var mı bir tahmininiz?
0: Ama sallıyorum. Ama bir ye. Ama bir ne? Ama bir ne? Ama bir ne?
1: Ah! Ne dediniz? Yok. V dediniz? Yok.
0: Y dedim, yok.
1: K, M, N. Arada bir harf attınız. Ne olabilir? Y. Esra Hanım, sizi 10 saniyenizi başlatıyorum.
2: Ama bir ne?
1: Bir ne değil. N değil. M değil. K değil. K.
2: Ama bile.
1: Bakın K değil.
2: L. Ama bile.
1: Bildiniz. Ama bile doğru yanıt.
0: Ama bütün alfabeyi saydık ya.
1: K, M, N dedik. Ne? Aradan L harf gitti. Peki bir şifre harf buldunuz. Tekrar sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 31.
1: 30?
2: 1.
1: 31. Gelsin bakalım 31'de ne arıyoruz? Efendim, yel. 10 saniyelik süre başladı. Yel. Yel.
2: Hiçbir fikrim yok.
1: Ne olabilir? Yani Zeynep Hanım, hep böyle yapıyorsunuz. De. Benden ipuçlarını kapıyorsunuz.
0: Yani
1: sonra.
0: Yel normalde rüzgardır da.
1: Evet.
0: Üç harfli halini bilemedim.
1: Yine şifre.
0: Bir harf vermeyecek misiniz bana?
1: Peki, verelim o zaman size bir harf. Metin Bey'den rica ediyoruz. Bir harf verdi.
0: Bad, bed, bid, but.
1: İlk ne dediniz?
0: Bad.
1: Doğru dediniz. Bad. Doğru yanıttı.
0: Bilmiyormuşum bunu.
1: Peki. Kaç sorumuz kaldı? 2 soru sonra bölümün, etabın sonuna geliyoruz. Ve sizinle devam ediyoruz Zeynep Hanım. Kaç nolu soruyu açalım? 25. İlk bölümün finaline son soruya geliyoruz. Hazırsan geliyor.
0: Siz buldunuz.
1: Nasıl buldunuz bilmiyorum.
0: Ya bir şey söyleyeceğim. Şu an
1: bir dakika bunu şey içeride konuşacağız. Bir dakika.
0: Şurada bölümün sonunda konuşacağız. Bilgisayarı...
1: Hayır. Ya, şey yap, bir dakika.
0: Oğuz
1: hazır.
0: Bey,
1: hayır.
0: Oğuz Bey,
1: hazır.
0: Lütfen.
1: Fermentasyon sürecinde gaz çıkışını ölçmeye yarayan araç. Zeynep Hanım, 10 saniyelik süreniz başladı.
0: Azometre.
1: Azometre. Doğru mu?
0: Bu da yanlışsa artık ben bu işi
1: vallahi
0: bilmiyorum.
1: Doğru ama bilmiyorum diye öyle bir çıkış yaptınız.
0: Ya şöyle, şimdi ekranda bir kesik şeyi var, işareti var. Ben onu sanıyorum ki 3 harf. Seçiyorum kolay diye.
1: Oradan harfli bir şey yaptınız.
0: Nereden uzun kelimeler varsa hepsini onu buldum.
1: Ben de bir an öyle şansım. Panik yapıp sesi ya olmasın dedim.
0: Yok, olmasın dedim yani. Uzun görünce yine yanlış seçtiğimi
1: ama
0: anladım.
1: Çok güzel, anında bilin. Azometreyi biliyoruz değil
0: evet,
1: mi? O özellikle kimya laboratuvarlarını kullandıkları cam bir tüp, oradan içine gaz geldikçe ölçerek devam ediyorlar. Peki bu bölümün son sorusunu siz açtırıyorsunuz.
0: 18.
1: Açmadan önce var mı bir tahmin? Neyse hemen
0: yok.
1: Geliyoruz. Önce bir sorunuzu alalım bakalım hangi kilit kelimeyi açacaksınız.
0: 18.
1: 18 gelsin 18. Ne var bakalım?
0: Sık
1: gözlü A.
0: Tok.
1: Tor.
0: Tok.
1: Değil. Tok değil.
0: Tor.
1: Tor. Benden mi? Vallahi bilmeden oldu. Yemin ediyorum Esra Hanım, gerçekten yanlış anladı.
2: Ben gidiyorum.
1: Cevabı vermiş oldum, kusura bakmayın. Gerçekten tor dediğini zannettim. Nasıl bildiniz diye şaşırdım diyecektim. Peki bu soruda bizim size hediyemiz oldu.
0: Hediye.
1: Esra Hanım,
0: teşekkür
1: size
0: ederim. Aldım, kabul ettim.
2: Borcunuz var.
1: Doğru,
2: evet.
1: Kusura bakmayın. Gerçekten tor anladım.
0: Hayır,
1: peki
0: ya.
1: Geldik bu bölümün sonuna. Bir fikrimiz var mı? Kaçar kelime bildiğimizle ilgili bir düşünceniz var mı? Bu bölümü nasıl geçtik siz?

0: sizce? Nasıldı şu ana kadar? Esra bir şükür değerlendirme alayım Zeynep Hanım.
1: Güzeldi. Yani biraz heyecanlıydık tabii. O yüzden bilemedim bence. Heyecandan. Doğru,
2: bildin ya, iyiydin.
1: Bildin mi? Değil. Bence Esra benden daha çok bilmiştir. Yok.
0: Bakalım nasıl bir puan tablosu var karşımızda. Evet, Zeynep Hanım sessiz sessiz geldi ve 10 kelimeyi bildi. Esra Hanım 7 kelime, kusura bakmayın bir tanesi son dakika benim evet. desteğimle oldu ama ben size de yardımcı olmuştum. Bu bölümde 35 puan aldınız. Toplamda 7 kelime bildi Esra Aktaş. Zeynep Gazel 10 kelimeyi tamamladı ve Sır Küpü'nün birinci etabını burada tamamlıyoruz. Bakalım ikinci etapta 120 saniyede 10 soruya en çok kim doğru yanıtı verecek? Sır Küpü'nün birinci bölümü 35'e 50 bitti. İkinci bölüme geçiyoruz. 120 saniyede 10 soruya 10 cevap arıyoruz. Evet efendim, Sır Küpü'nün ikinci bölümündeyiz. İlk bölümde Esra Hanım 35 puanla birinci bölümü bitirirken Zeynep Hanım 10 puanla 50 puanla 10 kelime bildi ve bu birinci etabın kazananı oldu. Evet Zeynep Hanım, hazırsanız ikinci bölümde direkt sizinle başlatıyorum. Hazırım. 120 saniyede 10 soruya doğru yanıt arayacağız. İlk sorumuz geliyor. Gümüşhane hangi bölgededir?
1: Güney Anadolu.
0: Güneydoğu Anadolu değil.
1: Karadeniz.
0: Karadeniz doğru ama Doğu Karadeniz olacaktı fakat doğru sayıyoruz.
1: Tamam.
0: Karadeniz bölgesi devam. Yere çizilen kutucuklarla oynanan...
1: Seksek.
0: Seksek doğru yanıt. Geçiyoruz. Sizinle devam ediyoruz. 3 nolu soru. Bir video sorumuz. Dinleyelim bakalım kimi soracağız size. Bir sesli soru dinliyoruz.

0: isimli şarkı ile tanıdığımız 2015'te kaybettiğimiz sanatçımızın ismi?
1: Erol Büyükburç.
0: Harikasınız. İlk kadın pilotumuzun adı?
1: Sabiha Gökçen.
0: Sabiha Gökçen. Harika. Beş çaylarının vazgeçilmez yemeği, kısırın ana malzemesi?
1: Bulgur.
0: Ama nasıl bulgur?
1: İnce bulgur.
0: İnce bulgur. Çok güzel. Bir video soru geliyor. İzliyoruz. Bakalım ne geliyor?

0: Yaylı çalgılar ailesine ait dört telli enstrümanın adı nedir?
1: Keman.
0: Keman çaldı. Çok da güzel çaldı. Basketbolda bir takımdan sahada toplam kaç oyuncu bulunur?
1: 5.
0: 5 oyuncu bulunur bir takımda toplam. Hemen bir sesli soru geliyor. Dinliyoruz.

0: Çok da severek dinledik. Hemen soruyoruz. Türkü de geçen Gezi Bağları hangi ilimizde bulunuyoruz? Kayseri dediniz. Erkeklerin özel günlerde giydiği takım elbisenin adı. Böyle.
1: Smokin.
0: Smokin, harika. Basınçlı hava ile şişelere doldurularak hazırlanan renksiz içecek. Bir sürü baloncuk vardır.
1: Şey.
0: Ne?
1: Alkol. Ne?
0: Ah, yok. Değil.
1: Soda.
0: Hadi.
1: Ne?
0: Son soru.
1: Basınçlı hava.
0: Bir sürü böyle köpürür bazen, köpük köpük olur. Hani içinde bir sürü baloncuk vardır. Peki. Pas geçebiliriz ama neyi geçeceğiz? Hepsini
1: neyi bildiniz. Neyi geçeceğiz? Son soru.
0: Tekrar son soru. Bir daha soruyorum. Pas geçtik, aynı soru. Basınçlı hava. Şişeleri doldurarak hazırlıyoruz. Renksiz olur. Küçük şişeleri vardır. Bir sürü içeriz böyle, şekerli su gibi. Serinlemek için soğuk. Kapağıyla oynarız.
1: Esra yardım etsene.
0: Oynardık. Oynamıyoruz.
1: Kapağı gazoz. Gazoz.
0: Gazoz bildiniz. Vallahi biraz son sorumuz olduğu için.
1: Kapağıyla oynardık deyince ipucunu aldım.
0: Ama baloncuktan bilirdiniz, renksizden.
1: İşte o
0: şeydi, reklamda çok küçükken vardı.
1: Basınçlı havayla girdiniz ya, oradan vardı. Bir daha bir teknik bir şey düşündüm.
0: Ama...

0: Güzel gitti.
1: Teşekkür ederim.
0: Hepsini bildik.
2: Çok kolaydı şimdi.
1: Evet. Benimkiler kolaydı değil mi? Çünkü zor soruları ben anlaştım Oğuz Bey'le, sana bıraktık.
0: Hayır. Ah çok güzel. Sizin sorularınıza başlıyorum. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Peki. Geliyor. 120 saniyeniz var. Takıldığınız zaman hiç riske girmeyin. Pas deyin. Bir şekilde buluruz. Şimdi geliyor sorumuz. Hazırsak başlatıyorum sürenizi. Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan Nemrut Dağı ile ünlü ilimiz Nemrut Dağı.
2: Ağrı.
0: 10 saniye.
2: Ağrı.
0: Değil. Ağrı diye çok yakın. Hemen isterseniz pas deyin geçeyim.
2: Pas
0: dediniz. Gözleri bağlarak oynanan çocuk oyunu hangisidir?
2: Körebe.
0: Körebe. Doğru yanıt. Hemen bir sesli soru geliyor. Dinliyoruz bakalım ne soruyoruz.

0: 1981 yılında O Yaz şarkısıyla çıkış yapan pop müziğin güçlü sesini arıyoruz, kimdir?
1: Zerrin Özer.
0: Tabii ki Zerrin Özer, doğru yanıtı. İlk dünya haritasını çizen türkü soruyoruz, kimdir acaba? Büyük denizcimiz.
1: İbn Sina.
0: Değil, büyük denizcimiz. Aa, kim olabilir?
1: Pas
0: pas dediniz. Peki futbolda bir takımdan sahada toplamda kaç oyuncu vardır? Futbol.
1: 11.
0: Doğru yanıt. Hemen bir video sorumuz var, izleyelim bakalım ne geliyor.

0: Eski adı fonograf olan kayıtlı sesin mekanik ve benzer bir halini üretmeye yarayan makinenin ismidir. Nedir acaba?
1: Hiç aklıma gelmiyor şu anda.
0: Peki. Pas dediniz. Üzerine sarımsaklı yoğurt dökülen çılbırın ana malzemesini soruyoruz. Çılbırın ana malzemesi. Sarımsaklı yoğurt yaparız. Çok da güzel olur. İçine de böyle kırarız.
1: Yumurta.
0: Yumurta doğru. Hemen devam ediyorum. Üst beden için tasarlanan gövdeyi ve kolları örten bir kadın giysisi soruyoruz. Ne olabilir bu?
1: Pas.
0: Örtüyor. Peki pas dedik. Hemen bir sesli sorumuz daha geliyor. Bakalım ne geldi? Evet.

0: Türkiye'de adı geçen Evreş'e hangi ilimizdedir efendim?
1: Pas.
0: Pas dedik, peki. Ana maddesi limon olan yaz aylığının vazgeçilmez içeceği.
1: Limonata.
0: Limonata, doğru bildik. Hemen başa dönüyorum. Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan Nemrut Dağı ile ünlü ilimiz. Nemrut Dağı. Neresiydi?
1: Adıyaman.
0: Adıyaman, tabii ki Adıyaman. Hemen sıradaki sorumuz geliyor. İlk dünya haritasını çizen Türk kimdir? Hatırlayacaksınız. Pas demiştiniz.
1: Piri Reis.
0: Piri Reis. Harikasınız. Hemen bir sorumuz daha geliyor. Atlamıştınız. Pas demiştiniz. Eski adı fonograf olan, kayıtlı sesin mekanik ve benzer gramofon bir halini üretmeye yarayan?
1: Gramofon.
0: Ve gramofonu da verdik size. Reji okeyledi ve yeşili yaktılar. Gramofon da doğru yanıttı. İki soru bilemediniz. Sorularımızdan biri şuydu. Üst beden için tasarlanan, bluz, gövdeyi ve kolları örten kadın giysisi.
1: Bluz.
0: Bluz. Bir diğeri de adı geçen, türküde adı geçen Evreş'e Çanakkale olacaktı. Evreş'e yolları dar dedik. Bakalım bu bölümde kaçar soru bildik. Sanırım Zeynep Hanım yine bu bölümü de önüne kapattı gibi geldi bana. Bakalım kaç puan topladık. Evet Zeynep Hanım, 10 soruda 10 yaptınız ve bu bölümde bizden 100 puan aldınız. Esra Hanım, Esra Aktaş, 2 soruyu doğru yanıtlayamadık. Çanakkale ve Bluz, çok da bildiğimiz, doğru yanıtlarını bildiğimiz 2 soruyu süreden dolayı yanıtlayamadık. Sağlık olsun. Bu bölümde 80 puan topladınız. Zeynep Hanım, sizi tekrar tebrik ediyoruz. 100 puan ve 80 puan, ikinci bölümü tamamladık. Sır küpünün 3. bölümüne geçiyoruz. Butonlar devreye giriyor.

0: Evet, birinci etabı bitirdik, ikinci etabı bitirdik, geldik sır küpünde üçüncü bölüme. Peki bir ve ikinci etaptan kaçar puan topladık, bir bakalım kaçar kelime bildik, nasıl geçtik? Esra Aktaş kaç kelime bildi ve kaç puan topladı? Zeynep Gazel kaç puanda? Evet, Zeynep Hanım iki bölümde toplam 150 puanla şu anda yarışmamızı önde götürüyor. Esra Hanım bakalım bu blokta arayı kapatabilecek mi? 115 puanla devam ediyorlar. Tabii butonların devreye girdiği 3. etapta soru seçme hakkı Zeynep Hanım'da. Sizinle başlıyoruz Zeynep Hanım. Tablomuzu açalım. Evet Zeynep Hanım, sizinle başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 6.
0: 6 numaralı soru geliyor. Kağıt cilası 10 saniye sürerek başladı.
1: Ahal, ahat, ahav, aham, ahan.
0: Değil. Peki, olmadı. Bir saniye, hiç acele etmiyoruz. 10 saniyeyi tekrar başlatacağım. Eller butonda mı? Tekrar basabilirsiniz. Düşündünüz mü? Geliyor. Tekrar koyacaksınız. 10 saniyeyi başlattım. Esra Hanım, siz bastınız. Ne olabilir? Esra Hanım. Esra Hanım.
1: Ahar. Ahar.
0: Ahar doğru tabii ki. R'yi koydunuz hemen. Tebrik ediyorum Esra Hanım. R'yi buldu.
1: Evet.
0: Sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 29.
0: 29 gelsin bakalım. 29'da neyi arıyoruz? Kısaca ordu. 10 saniye başladı. Zeynep Hanım bak.
1: Or.
0: Or. Doğru yanıt. Zeynep Hanım harikasınız. Hemen bastı, hemen yakaladı. O harfini de açtık. Bu arada aşağıdaki cümlemize de göz ucuyla bakın lütfen. Önemli çünkü. Artık yavaş yavaş bu bloğun sonunda açacağız ve en çok puanı toplayan yarışmacımız birinci tahmin hakkını kullanacak. Sizinle devam ediyoruz 33. Zeynep Hanım. Kaç tane soruyu açalım?
1: 33.
0: 33. Bakalım 33'te ne arıyoruz? Gelsin 33. Moskov. 10 saniyelik süreniz başladı. Rus. Doğru yanıt. Zeynep Hanım durmuyor da iki harfte açılmıştı oradan. Artık açılanların üzerinden gidiyor. Çok fena kaptırdınız oraya.
1: Evet.
0: Hazırsak aman eller butonda olsun. Butona hızlı basın Esra Hanım. Alabilirsiniz burada. İş artık butonlarda. Hazırsak geliyor sorunuz. Kaç dolu soruya açalım? 15. 15 açılıyor. Esra Hanım elimiz butonda. Dara. Dara. Esra Hanım siz...
1: İbre.
0: Değil. B ve R var.
1: Ebru.
0: Değil. Ebru değil.
1: Abre.
0: Abre çok yakın diyecektim ama demiyorum. Zeynep Hanım ipucu almasın diye. A harfini de açtık. Hazır mıyız Zeynep Hanım, Esra Hanım? Eller butonda, 10 saniye başladı. Zeynep
1: Abra.
0: Abra. Doğru yanıt.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki. Bildi. Esra Hanım dikkat. Butona mutlaka basın. Abra yanıtıyla beraber Zeynep Hanım'a bir kelime daha kaptırdık. Kaç dolu soruyla devam ediyoruz Zeynep Hanım?
1: 38.
0: 38. Sorumuz geliyor. Kabul etmeme. Kim 10 saniye başlattım? Esra Hanım.
1: Red.
0: Red. Doğru yanıt. Hemen kaptık oradan. Bir de harf bulmuştuk. E harfini açmıştık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 46.
0: 46. Gelsin bakalım 46. Kendinden 10 saniyeyi başlatacağım. Eller butonda. Hazır. Kendinden geçen, çok mutlu olan 10 saniye başlattım. Zeynep Hanım. Nedir? Kendinden geçen, çok mutlu olan. Çok böyle ne oldum denir. Bilemedik, süre doldu. Bir daha söylüyorum. Ah ben şöyle oldum denir. Bir harf daha açtık. 10 saniye süreyi başlattık. Ne olabilir? Ne olmuş bu insan? Kendinden geçmiş çok...
1: Mest.
0: Esra Hanım bastı, mest dedi. Doğru yanıtı buldu. Bir de harf buldu. Eski dostlar arasında büyük bir çekişme, büyük bir rekabet, büyük bir mücadele devam ediyor. Esra Hanım sizinle yürüyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 10.
0: 10 nolu soru geliyor. Bakalım ne arıyoruz? Kurallara bağlı... Resim ve heykel yapan sanatçı, 10 saniyeyi başlattık. Eller butonda mı? Esra Hanım ne olabilir?
1: Akademis.
0: Akade?
1: Akademis.
0: Akademis çok yakın. Akade. Peki bir harf daha açalım. Hiç merak etmeyin, beraber bulacağız. 10 saniyeyi başlatıyorum. Hazır mısınız?

0: Akademici.
1: Akademici buldu. Kaptırdık oraya. Ben de sizinle beraber yarışıyor gibi oldum. Zeynep Hanım o kadar ısrarlı yarışıyor, sert yarışıyor ki artık siz kazanın gibi oluyor. Peki. Tebrik ediyoruz Zeynep Hanım. Sizinle devam ediyoruz. Şifre harfimizi de bulduk. Kelimeler yavaş yavaş açıldı. Sizle devam ediyoruz. Kaç dostu?
0: 22.
1: 22. Gelsin bakalım 22. Lezzet vermek amacıyla yiyeceklerin üzerine konulan sıvı kıvamlı karışım 10 saniyeyi başlattım. Üzgünüm, sos. Soru gitti. Esen sos. Sos doğru yanıttı.
0: Bir de cevap da gitti.
1: Evet, cevap gitti. Lütfen butonlara dikkat edin. 10 saniye uyarıma dikkat edin. Soruyu ona göre kazanacağız. Evet Esra Hanım, sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
0: 37.
1: 37. Gelsin bakalım 37'de ne var? Okuyorum sorunuzu. Yük gemisi 10 saniye başladı. Yük gemisi ne bu? Yük gemisi
0: gider.
1: Zeynep Hanım?
0: Attım. Gider.
1: Gider mi? İllaki gidiyor. Suda gidiyor. Doğru. Gidiyor. Sakin sakin ama bir şey taşıyor ve buna bir şey deniyor. Bir harf açalım. Bakalım nasıl gidiyor bu? Esra Hanım. Hadi Zeynep Hanım.
0: Şilet.
1: Şilet mi?
0: Şilep.
1: Hah, şilep.
0: Siz yanlış anladınız.
1: Doğru. Ben yanlış anladım. Peki. Şilep doğru yanıttı. Harika. Bir de harf buldunuz. L harfini bulduk. Sizinle devam ediyoruz Zeynep Hanım. Hangi soruyu açalım? Şilet yanıtından sonra.
0: 44.
1: 44. Geliyor 44 nolu sorumuz. Oyuncunun yaptığı 10 saniye başladı. Kim bastı? Esra Hanım bastı. Rol doğru yanıt. Sizinle devam ediyoruz. Tekrar Esra Hanım, kaç nolu soruyu açalım?
0: 32.
1: 32 nolu soru geliyor. Bakalım 32'de ne arıyoruz? Taş kırıkları üzerine kum döşenip silindir geçilerek yapılan yol 10 saniye başladı. Kim basacak? Niye basmıyorsunuz?
0: Şolt mu?
1: Şot?
0: Şolt.
1: Şolt. Zeynep Hanım olmadı. Bir harf açalım. Muhtemelen bulacaksınız. 10 saniyeyi tekrar başlatıyoruz. Şose. Zeynep Hanım da şose doğru yanıtını buldu.
0: Salladım Esra.
1: Sizinle devam salladım. Ediyoruz. Şos mu? Şot muydu?
0: Şolt.
1: Şolt.
0: Şolt dedi zannettim ben.
1: Şilet, şolt. Bugün biz T'den gidiyoruz ama özellikle sonlara. Peki Zeynep tamam. Hanım. Ne yapalım?
0: Ne yapalım? 35.
1: 35 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin. Çocuklu kadın 10 saniye başladı.
0: Anne.
1: Zeynep Hanım bastı ve anneyi kaptırdı. Zeynep Hanım, eli butondan çekmeyin. Esra, Zeynep Hanım butonu çok iyi kullanıyor. Esra Hanım, butondan elinizi çekmeyin. Anne de gitti. Hazırsak yarışmacılarımız, sorumuz geliyor. İçimdeki çocuk filmindeki aktrist, 10 saniye sürenizi başlattım. Kim olabilir?
0: Elizabeth Allen mı?
1: Allen çok yakın Zeynep Hanım ama Allen değil. Allen değil. Peki bir harf daha açalım. Esra Hanım eliniz. Dikkat. Bakın çok kazanın istiyorum. Niye bilmiyorum ama 10 saniyeyi başlatayım. Evet hazırsak. Kim basacak? Esra Hanım.
0: Erlin.
1: Erlin değil.
0: Erlin.
1: Erlin doğru. Tebrikler. Bu soruyu da siz aldınız. Bir de şifre harf bulduk. Son iki. İki kelime sonra açıyoruz. Sizinle devam ediyoruz Esra Hanım. Kaçın?
0: 17.
1: 17. Gelsin bakalım 17. Bir videomuz var. Video soruyu izliyoruz. Bakalım hangi ilimiz?

0: İlimiz görüntülerine ait olduğu ilimiz neresi? Kim basıyor butona? Esra Hanım?
1: Sakarya.
0: Sakarya. Doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Son soruyu açıyorsunuz. Hızla bakalım.
1: 51.
0: Hangi soruyu açacaksınız? 50.
1: 51.
0: 51.
1: 30'a kadar.
0: İki harfli hemen sağlam emniyetli bir kıyıya gittik. Peki bakalım nereye geldi? Manyetik rezonans görüntüleme 10 saniyelik süre başladı.

0: efendim?
1: MR.
0: MR. Doğru mu? Tabii ki doğru. Tebrik ediyoruz. Evet Esra Hanım, bildiğiniz sizinle devam ediyoruz. Kaç doğru soruyu açalım?
1: 56.
0: 56'yı açalım. Gelsin bakalım 56. Kaynak. Pınar. 10 saniye başladı. Buyurun Esra
1: Eşme.
0: Hanım. Eşme. Eşme mi? Tebrikler, doğru.
1: Doğru.
0: Gerçekten böyle çok güvensiz söylediniz. Evet. Ben de bir anda şaşırdım Eşme'yi.
1: Duymuştum ama tam emin mi diye şey yapamadım.
0: Bir yerden duydunuz, aklınızda kalmış, evet. Ve son anda hızla geldi. Ben de böyle bilmiyorsunuz sanki ama dedim herhalde Eşme'yi de atmazlar diye.
1: Yok, bir yerden aklımda kaldı ama
0: bir yerden kalmış
1: acaba doğru mu diye bir tereddüt ettim.
0: Harika. Sizinle devam ediyoruz. Arayı kapattınız ve geçtiniz Zeynep Hanım da.
1: Nasıl yani?
0: Geçtiler mi acaba? Asla öyle bir şey yok. Tabii ki söylemiyoruz. Biraz sonra bakacağız puan durumumuza. Buyurun.
1: 45.
0: 45 nolu sorumuz geliyor. Bakalım ne? Hastalıklara karşı bağışıklık için vücuda verilen eriyik. 10 saniyelik süre başladı.
1: Zeynep aşı.
0: Aşı, doğru yanıt. Bir de şifre harf buldunuz ve geldik finale. İkinci soruyu da bitirdik. Artık kelimelerimiz baya bir açıldı. Bakalım bu bölümde kaçar puan topladık, kaçar kelime bildik. Bakalım mı?
1: Bakalım.
0: Var mı bir tahmininiz? Nedir sizce durum?
1: Bence son bölümde Esra beni geçti.
0: Esra Hanım sizi geçti ama 3 blok toplamında acaba geçmeye yetti mi?
1: Toplamda Zeynep Hanım öndedir.
0: Toplamda da bir siz özellikle 120 saniyede 10 soru bloğunda bir 2 oradan fazla açtınız.
1: Evet.
0: Birinci ve ikinci etabı. Ama şunu hatırlatalım. Finalde doğru harfleri, doğru kelimeleri yerine koymazsanız tek harfle bile kaybedersiniz. Şimdi bir puan durumuna bakalım. Toplamda bakalım. Kaçar kelime bildik, kaçar puan aldık. Bu akşam Esra Aktaş bu bölümde 9 kelimeye doğru yanıt verdi ve 205 puanla geceyi tamamladı. Zeynep Hanım çok eski dostu Esra Hanım'dan küçük küçük harfleri de alarak bu bölümde 8 kelimeyi bildi. Birinci ve ikinci etaptan topladığı puanlarla 230 puanla bu bölümü, yani toplamda 3 bölümü önde bitirdi. Tabii burada şifre cümlemizden de bayağı bir yer açıldı. Dolayısıyla ilk tahmin hakkını Zeynep Hanım size veriyoruz. Bir tahmininiz olacak mı? Tahmin hakkınızı kullanmak istiyor musunuz? Şifre cümlemizi buldunuz mu?
1: Kullanmak istiyorum, buldum.
0: Buldunuz.
1: Yani gönül ister ki hem
0: bir saniye ben bir saniye hemen hatırlatıyorum. Bakın tek harf bile kayarsa orada hak Esra Hanım'a geçer. Bu kadar puan topladım,
1: canımız
0: son dakika kaybettim demeyin.
1: Canımız sağ olsun.
0: Peki dinliyorum.
1: Acele ile yol alınmaz.
0: Acele ile yol alınmaz. Acaba bu akşamın şifre cümlesi mi? Bakıyoruz. Acele ile yol alınır mı, alınmaz mı? Zeynep Hanım alınmaz diyor. Çok da fazla harfimiz çıktı zaten. Doğru harfleri koyduğunuzu ben de düşünüyorum. Bakalım yanıtımız ne? Doğru yanıt bu mu? Tabii ki acele ile yol alınmaz. Bu akşamın şifre cümlesiydi. Tebrik ediyorum. Harika bir yarışma geçti. Aceleyle yol alınmaz. Bu akşamın şifre cümlesiydi. Evet efendim, final bölümünde bu akşam Zeynep Hanım kazandı ve eğitim setlerimiz, kitaplarımız Muş'a gitti. Harika bir yarışma geçirdik. İki banka emeklisi, iki eski dostun bir yarışma içerisinde nasıl çetin bir mücadele verebileceğini gördük. Nasıl geçti yarışma? Hemen bir değerlendirme alalım. Önce sizden başlayalım Esra Hanım. Nasıldı?
1: Çok eğlendim. Çok güzeldi. Biraz tereddüt etmiştim ama çok güzel geçti. Herkes gelsin bence.
0: Herkes gelsin. Evet. Keyifli deneyimi yaşasın,
1: evet,
0: diyorsunuz.
1: Evet.
0: Çok teşekkür ederiz. Muş Merkez Şeker İlkokulu'na kazandırdınız Zeynep Hanım. Bayağı da iyi bir mücadele verdiniz kazanmak için de. Eski dost demediniz, 15 yıllık, 20 yıllık arkadaş demediniz. İlla kitaplar Muş'a gitsin diye büyük mücadele verdiniz. Nasıl değerlendirirsiniz yarışmayı?
1: Rakibim çok kuvvetliydi. Onun zekasını bildiğim için asıldım yarışmaya.
0: Evet.
1: İyi de oldu bence. Gönül isterdi ki iki ilimiz de kazansaydı ama...
0: Hiç merak etmeyin.

Diğer ilimizin hakkı bizde saklı. Evet. Diğer ilimizdeki kardeşlerimize de mutlaka sıraları geldiğinde yine eğitim setlerini veya kitaplarını göndereceğiz, ulaştıracağız. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ne iyi yaptınız, evet. Geldiniz, katıldınız. Çok bizimle bu keyifli deneyimi yaşadınız. Efendim harika bir gecenin daha sonuna geldik. Sizler de bu keyifli deneyimi bizimle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize sirkupu@apara.com mail adresinden ulaşın, yazın. Sizi de Apara stüdyolarına misafir edelim. Keyifli deneyimi beraber yaşayalım. Gençlerimizin, öğrenci kardeşlerimizin gelişimine bir taşı da beraber koyalım. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Tüm insan hali izleyenlerine merhabalar efendim. Bugün çok özel bir konumuz var. Kaygılar, endişeler, gelecekle ilgili öngörülerimizde bizi kısıtlayan, hapseden, bazen kollarımıza pranga takan bir takım düşünceler. İşte bunlardan bahsedeceğiz. Kaygılar tabii ki bize dost olarak var ama belli bir noktadan sonra hayatımızı zorlaştırabiliyorlar. İşte bu konuları konuşmak üzere insan hali az sonra başlıyor.

Efendim geçen hafta ufak tefek şeylerin yarattığı büyük kaygılardan bahsetmiştik. Demiştik ki biz depremlerden, trafik kazalarından, sellerden, savaşlardan korkarken aslında problem ufak tefek. Yani her gün yaşadığımız sıkıntılardır. Ve bu sıkıntılarla baş etme becerisini geliştiremezsek bir anda kendimizi tükenmişliğin kollarında bulabiliriz. O nedenle

0: Hayatta beni zorlayan, baş etme kaynaklarımla ilgili sıkıntı yaşamama neden olan ufak tefek sorunları bulmak önemli dedik. Kim dedik? Doktor Cem Keçe ve klinik psikolog Beyhan Budak'la beraber geçen hafta yaptığımız programda bu ufak gündelik problemlerin nasıl çözülebileceğini konuşmuştuk. İsterseniz oraya bir kulak verelim şimdi, bir izleyelim geçen hafta nasıl bitmiş. Ondan sonra dönüp programımıza başlayalım.
1: Toplumun bize dayattığı birçok şey var. Aslında Cem Hocam da kısmen değindi yani. Her soruna bir reçete veriyor ama toplumda, sosyal medyada popüler olan yöntemler, çözümler bizim zehrimiz olabiliyor. Herkes kendisi için aslında doğru olanı yavaş yavaş keşfediyor. Orada doğru olan, orada bizim hayatımıza dair söylenen şeyler tam tuzağımız olabiliyor. Ben birazcık eski usul yöntemler, birazcık böyle günümüzün politik doğruculuğundan uzak bir şekilde kendi yöntemlerimizi keşfedip kendimizi korumamız gerektiğini düşünüyorum. Müthiş mucizelere gerek yok. Küçük şeyleri birazcık halledebilirsek hayat daha keyifli geçiyor. Yani hayatta bir iz bırakmaya gerek yok, ışıldamaya gerek yok bence. Küçük işlerin insan olarak da çok mutlu olabiliriz.
0: Muhteşem son sözlerdi bunlar. Cem Hocam, senden de böyle 2-3 cümle almak isteriz.
2: Şöyle, geçmiş ve gerçeklerle lütfen kavga etmeyin. Çünkü insanoğlu geçmiş ve gerçeklerle kavga ettiğinde huzurunu kaçırır. Bunları sihirli bir kelime, kavganın yerine kabul edebilirsek, kendi ışığımızla barışık olabilirsek ve zaman yolculuğuna son verebilirsek hem mutlu, hem huzurlu, hem sağlıklı oluruz. Zaman yolculuğu derken kastettiğim şu: geçmişe gidip geçmişin keşkelerinin cehennemliğinde kaybolmak yerine, geleceğe gidip kaygılanıp şöyle olursa ne olur gibi düşünmek yerine lütfen anı yaşayın. Çünkü zaman yolculuğu hastalıktır. Anı yaşamak bunun tam ilacıdır. Çünkü sonsuz bir şimdi ve mutluluk var. Her nefes çok güzel. Güne bir nefesle başladık. Son nefesimizle uykuya yatıyoruz. Ama bu iki nefes arasında bir ömür var. O yüzden ben doğumu ilk nefes, ölümü son nefes olarak görüyorum.
0: İşte efendim, böyle hayatın olan bitenleri arasındaki köprüyü kurmak çok önemli. Köprüyü kurarsak geçmişten aldığımız hareketi bugüne ve yarına taşıyabiliyoruz. Şimdi geçen haftayı dinledik. Bu haftaya da bir köprü tabii ki kuracağız. Bu ufak tefek şeylerin yarattığı endişe, ufak tefek şeylerin yarattığı kaygı bazen hayatımızı kolaylaştırabiliyor. Çünkü önlem alıyoruz bunların üzerine. Yani bir deprem deneyimim varsa deprem korkusu benim bir sonraki depreme önlem almamı sağlayabilir. Ama öbür taraftan evden çıkıp yapmam gereken şeyleri yapmama engel de olabilir. Yani kaygının ve endişenin hem örseleyici, tutucu, yapabileceğimiz şeyleri engelleyici tarafı var, hem de önlem alıp daha sağlıklı yaşama şansını bize veren bir tarafı var. Yani çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Çok değerli konuklarım var. Benim için çok özel iki tane de dost aynı zamanda stüdyomda. Semiha Tufan, psikiyatrist doktor. Efendim hoş geldiniz tekrardan stüdyomuza.
3: Hoş bulduk. Tekrar burada olmak çok güzel. Güzel bir konuyla sizinle. Bizim herkese iyi seyirler diyorum.
0: Sağ olun hocam, eksik olmayın. Ayaklarınıza sağlık. Bir yıldız gibi girdiniz bugün.
3: Vallahi, Teşekkür ederim. Çok sağ olun. O sizin
0: güler yüzünüzle mutlu ettiniz bizi. Doçent doktor, psikiyatrist Çağdaş Öykü Meriç. Değerli hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
0: Diyeceğim ama beraber geldik uçakta.
4: Hoş geldik.
0: Hoş geldik değerli hocam. Nasıl hocam, keyfin her şey yolunda inşallah?
4: Yolunda, teşekkürler. Davetiniz için çok teşekkür ederim.
0: Bizi çok onore ettiniz kabul ederek. Ne demek, davetin şey tarafı. Gelmeniz çok değerli. Kaygıdan bahsedeceğiz, endişeden bahsedeceğiz. Milli takımımız bizi çok üzdü. Endişe falan şu bu derken bugün bir şeyler oldu, maç kazandık. Arda Güler, Arda'cığımız maçın oyuncusu seçildi. Biz bunu ilk günden bekliyorduk ama son günde de potansiyelinin ne olduğunu gösterdi. Çok değerli. Şimdi bir daha turnuva olduğunda 2 yıl sonra insanlar diyecek ya o Dünya Kupası'nda biz hiç bilmem ne olmuştu, şöyle kötü başlamıştı falan. Kafadaki böyle bir endişe. Futbolcular diyecekler ki ya yine aynı şeyleri yaşama endişem var falan. Ya aslında deneyimlerin gelecekteki bir takım olumlu şeyleri engelleme ihtimali de var. Şöyle kabaca kaygının olumsuz tarafı ve olumlu tarafını birazcık konuşma şansımız var mı hocam?
4: Tabii, harika olur. Kaygı olumlu mudur, olumsuz mudur? Ben aslında şöyle başlamak isterim. C seçeneği. Yani kaygı ne olumlu ne olumsuz. Kaygı başlı başına bir enerji. Şimdi bana gelen bu enerjiyle benim aslında ne yaptığım önemli. Yani ben kaygılandım. Yakın zamanda sınavımız vardı. Birçok çocuk sınava girdi. Bu sınavla alakalı yoğun bir kaygısı vardı örneğin. Bu kaygı nedeniyle

0: ya ben çok kötü hissediyorum ve bu sene galiba kazanamayacağım sınavı deyip çalışmazsa, kaygı nedeniyle, kaygısı nedeniyle ya da çalıştı, sınav sırasında kaygılanmamalıyım deyip kaygısını artışına neden olursa, bu sefer kaygı olumsuz etkileyecek. Yani kaygı olumsuz bir şey olarak gözükecek. Ama bu kaygıyı alıp bir enerji olarak, bu kaygı varsa demek ki benim zihnim bu olay benim için önemli bir şey. Ben bu konuda emek vereyim deyip bunu bir enerjiye yine çevirebilir. Bunu bir enerjiye çevirirse o zaman kaygı bizi bir yerlere götürebilen bir şey haline dönüşebiliyor. Yani o yüzden tabii burada birçok farklı bakış açısı var ama en azından benim kabul ettiğim bakış açısının içerisinde kaygı ne iyi ne kötü. Kaygı olması gereken bir şey.
1: Yani bu enerjiyi benim nasıl kullandığım önemli.
0: Kesinlikle.
1: Yani zaten bütün bu enerji kaynağı da diyebiliriz, alet de diyebiliriz. Yani şu bardağa bile bir iyi ya da kötü anlam yüklemek bir hata. Sonuçta benim onda ne yaptığım önemli olan.
0: Kesinlikle.
1: Ve kaygıyı olumlu kullanma ihtimali var diyorsunuz.
0: Kesinlikle.
1: Kaygının işlevsel tarafını daha çok ön plana çıkarırsak ama önce bunu bilirsek işleri yoluna sokabiliriz.
0: Kesinlikle. Tamam. Ama bunun için de biraz alışkanlıklar önemli. Yani kaygıyla ilişkimiz ya da duygularla ilişkimiz nasıl? Özellikle duygularla ilişkimiz hayatın erken dönemlerinde öğrendiğimiz deneyimlerle ortaya çıkıyor. Örneğin çok sevdiğiniz bir oyuncağı kaybettiniz. 3-4 yaşındasınız ve ağlamaya başladınız. Anneniz gelip size ne der en fazla?
1: Yani biraz daha dikkatli olsaydın diyebilir.
0: Ağlama diyebilir.
1: Ağlama diyebilir.
0: Evet. Şimdi ağlama dediğinde anneniz bu sefer ne olmuş oluyor? Yani senin duygun, negatif bu duyguyu ne yapman gerektiği mesajını veriyor. Bu
1: bastırma.
0: Duyguyu yok etmelisin mesajını veriyor.
1: Evet.
0: Peki bu duyguyu bastırabilir miyim? Düşünün, bir hayal edin. Ağlamamaya çalışırsam ne olur? Ağlamamaya çalışırsam daha çok ağlayasım gelir. Duyguyu bastırmaya çalıştığımızda duygu bu sefer artmaya başlıyor.
1: Şiddeti artıyor aslında.
0: Kesinlikle. Bastırınca. O zaman duyguyla ilişkim nasıl oluyor? Negatif bir duygu varsa bundan kurtulmalıyım. Kaygı varsa ben bundan kurtulmalıyım. Şimdi öğrenci sınava girecek. Sınav hayatını belirleyecek çok önemli bir durum değil mi?
1: Evet tabii.
0: Kaygılanmama ihtimali var mı?
1: Kaygılanmak normal.
0: Normal. Peki bu normal duygu geldiğinde çocuk ne yapmaya başlar? Böyle öğrenirse çocuk
1: kaçmaya çalışır.
0: Kaçmaya çalışır.
1: Yok saymaya çalışır.
0: Yok saymaya çalıştığında peki bunun mekanizması var mı? Bu nereden kapanıyor kaygı?
1: Öyle bir düğme yok. Annesinin sesini duyar yine. O da daha çok kaygılandıracak.
0: Bu sefer kaygıyı kontrol etmeye çalışacak. Daha da kaygılanmaya başlayacak. İşte aslında sadece kaygıyla ilişkimiz şöyle yapmalıyız. Bu kadar basit değil.
1: Evet.
0: Bunun geçmişten gelen bir süreci var. Ve bu süreç aslında değiştirilebilir bir süreç.
1: Hı hı.
0: Bu terapilerle, insanın yaşadığı hayatın içerisinde gördüğü deneyimlerle, okuduğu kitapla, karşılaştığı olumlu olumsuz insanlar vesaire vesaire. Birçok
1: evet.
0: şeyle değişebilir.
1: Evet, çok güzel anlattınız. Yani o zaman şunu anlıyoruz ki kaygı aslında bir şekilde ifade edildiği zaman ancak doğru regüle edilebilen bir şey ve size bize zarar verme ihtimali
0: kesinlikle.
1: Düşen bir şey. Biz çocuğa küçük yaşta bir takım davranışlarından sonra duygusunu ifade etmek için ağladığında durdurduğumuz anda aslında o olumsuz tırnak içinde nitelendirilen duygularla baş etme yöntemini onları bastırmak ya da görmezden gelmek olarak kabul
0: öyle
1: ediyor.
0: Mi?
1: Fakat bu duygular görmezden gelince yok olmuyor. Başka şekillerde bazen daha şiddetli ortaya çıkabilir.
0: Ortaya çıkıyor.
1: Okey, o zaman kaygımızı bastırmak, görmezden gelmek ya da belli bir duruma uygun bir kaygı varsa bunu da yaşamayı başarmamız gerekiyor. Öbür türlü görmezden gelme yöntemini seçmiyoruz. Peki Semiha Hocam, şunu sormak istiyorum. Kaygının problemli olduğu yerler tabii ki var. Yani kaygı bir noktadan sonra bizim baş etme becerilerimizi artacak kadar şiddetli ya da kaçamayacağımız kadar hızlı koşar hale gelebiliyor. Kaygı ile ilgili ne tür bozukluklarla karşılaşıyorsunuz siz klinik deneyiminizde? Ki zaten sizin klinik deneyiminiz de fazlasıyla var.
2: Evet.
1: Hatta biraz fazla acaba fazla.
2: Evet, evet, evet. 27 yıllık.
1: Gereksiz fazla var yani. Günde 8-9 saat hasta görme
2: doğru,
1: şeylerimiz
2: bazen
1: var. Bazen 20 kişi, 25 kişi sayıları çok arttırdığınız zamanlar
2: çok
1: oluyor.
2: Çok sayıda seans yaptım oluyor. Aslında ilk sorundan başlamak isterim. Biraz böyle katkı anlamında da.
1: Evet.
2: Şimdi hiçbir korkuya, hiçbir duyguya biz olumlu ya da olumsuz diyemeyiz aslına bakarsanız. İnsan yavrusu doğduğu zaman o kadar bakıma muhtaç ve bir diğeriyle o kadar ilişkide ki ve kendini tek başına var edemeyen bir varlık. Hayatta kalmakla ilgili bir diğerine çok bağımlı. Bu anlamda da tüm duygular hayat

0: zaman bir duygu yaşıyor. Sempatik sinir sistemi aktive oluyor ve ona bir uyaran gönderiyor. Hı hı. Şimdi bu uyaranların içerisinde korku da var, kaygı da var, bir sürü başka şey var. Bir yandan da bunlar beraberinde bağlanmayı ve sevgiyle ilişkilenmeyi de aslında arkasından getiriyor. Çünkü buna bir yandan da insanoğlu tırnak içerisinde mecbur.
1: Evet.
0: Duygular nerede sıkıntılı hale geliyor? Ederinden çok çok fazla anlam yüklediğimiz zaman, bizim işlevselliğimizi bozdukları zaman, yoksa duygunun karşılığında biz bu duyguyu hissettiğimiz zaman bir takım savunma sistemleri, savunma düzenekleri oluşturuyoruz. Egomuz, yani benliğimiz oluşurken yaşantının içerisinde neyle karşılaşıyorsak ve hangi duyguyu hissediyorsak onu referans alarak, ben bundan kendimi korumalı mıyım? Ben buna karşı öfkelendim, uzak mı durmalıyım? Ben bununla hoşnut hissettim, yakınlaşmalı mıyım gibi şeylere referans alarak sonuçta bir takım savunma sistemleri, düzenekleri oluşturuyor. Ve bu düzeneklerin içerisinde bizi hayatta tutmaya yönelik olanlar çok fazla. Fakat hayatta tutmak amacının dışına çıktığı zaman, o zaman işte bizi ketlemeye başlıyor bu duygular. Kaygı da bunlardan bir tanesi.
1: Yani bunların aslında bir işlevi var hayatta kalmamız
0: tabii ki,
1: için.
0: Tabii ki çok
1: belli
0: çok önemli.
1: Belli bir noktadan sonra bizim onunla kurduğumuz ilişkiden ötürü işlevinin dışına çıkıp zarar vermeye başlayabiliyor diyorsunuz.
0: Nasıl anlamlandırdığımız. Hı-hı. Çünkü şöyle tanımlayabiliriz. Bir, olayları deneyimleyen bir benliğimiz var. Hı-hı. Bir, yorumlayan bir tarafımız var. Bir de anlatıcı benliğimiz var. Hı-hı. Şimdi bunlar birbiriyle tam tutarlı olmayıp da bir şeyi olduğundan çok daha stresli bir şekilde deneyimlediğimiz, yorumladığımız zaman, o zaman işin içerisine bizim onu nasıl yorumladığımız, o bilişsel çarpıtmalarımız giriyor. Hmm. Zamanında çocukken belki ortam ona uygundu. Belki öyle savunma düzenekleri geliştirmek zorunda kalıyorduk. Çocuk olarak kaynaklarımız belki azdı. Rehberlik alamadık. İçinde bulunduğumuz ortam belki travmatikti. Bir şekilde o zaman o reaksiyonu vermeyi öğrendik. Buna isterseniz bazı ekollerde şema deyin. Bazı ekollerde adını başka bir şey koyun. Nasıl öğrendiyseniz. Daha sonraki yaşantımızda da bu şemalarımıza ve öğrendiğimize göre reaksiyonlar verebiliyoruz. Hı hı. Ama hayatın içerisinde ne oluyor? Zaman değişiyor, etraf değişiyor, biz büyüyoruz. Şemalarımız ve öğrendiğimiz o otomatize olmuş şeyler, savunma düzeneklerimiz aynı şeyde kaldığı zaman bir süre sonra içinde bulunduğumuz çocukluk dönemindeki travmatik ya da abartılı reaksiyonlarımız ya da olduğundan çok daha olumsuz yorumlamamız gelecekte bizim başka olaylar karşısında verdiğimiz reaksiyonların işlevsel olmamasına, bizim önümüze set çekmesine neden oluyor.
1: Yani çocuklukta kurduğumuz bir takım savunmalar, yaşamla ilgili bir takım kararlar ileriki yaşlarda değişen çevreye uyumlu olmadığı için ve biz onları hala doğruymuş gibi kullanmaya çalıştığımız için zarar vermeye başlıyor.
0: Aynen. Bilişsel çarpıtmalarımızla evet. beraber aslında bugün kaygı verecek bir olayı geçmişten yola çıkarak çok daha olumsuz ya da farklı yorumlayabiliyorum ve işte orada ben de hem sinir sistemimde bir takım vücuduma yansıyan tepkilere neden oluyor, hem zihinsel olarak onu yorumlamamdan dolayı bilişsel işlevlerimi de bozabiliyor. Hayata yanıtımı bozuyor aslında. Evet. Biz psikiyatristler en çok işlevselliği değerlendiririz.
1: Evet. Evet.
0: Bu çerçevede değerlendirmek lazım. Öfke de bunun içine dahil. Kontrol Hı-hı. edebiliyor muyuz? Yönetebiliyor muyuz? Hı-hı. Yönetirken çok fazla enerjimizi emiyor mu bu duygular? Hı-hı. Çok fazla bizim işlevselliğimizi engelliyor mu? Bozuyor mu? Hı-hı. İlişkilerimizi bozuyor mu? Buraya konsantre olmam gerekiyorsa konsantrasyonumu mu bozuyor mu? Hı-hı. Gibi gibi şeylere bakıyoruz. Yoksa ederinde oldukları zaman hepsi aslında bizim bir takım şeyleri yapabilmemiz için birer sinyal ve motivasyon aracı. Olumsuz ya da olumlu değil.
1: Evet, harika anlattınız gerçekten. Yani aslında bizim çocukluktan itibaren kurduğumuz işimize yaraması beklenen birçok şey, savunma düzeni zamanla işlevini kaybettikten sonra ve yeni çevreye uyum sağlayamadıkları sürece zarar verebiliyor ve orada da bir takım farklı görüntülerle ortaya çıkabiliyor. Şimdi hocam, bizim bu kaygıları kabul etmemiz lazım. Hı hı. Belki korkuları, belki öfkeleri, belki kıskançlığımızı, Bu duyguların kabulü,

0: sizin kabul ve kararlılıktaki kabul bununla alakalı mı?
1: Kesinlikle.
0: Mesela bir kaygıyla ilgili bir sorunu bir hastalık olarak görür müsünüz?
1: Kabul ve kararlılık terapisi veya kabul adanmışlık terapisi iki şekilde de söyleniyor. Durumları hastalık olarak görmekten ziyade süreçlere odaklanmaya çalışıyor. Yani gelen bir duygunun, örneğin kaygının, öfkenin hangisi olursa olsun, o duygunun ne olduğundan ziyade o duyguyla benim ilişkim nasıl? Örneğin ben o duyguyu kontrol etmeye veya yaşantılamaktan kaçınmaya çalışıyorsam bu sorun oluşturabiliyor. Geçenlerde bir gazetede görmüştüm. Öfke kontrol seminerinde kavga çıktı.
0: Şimdi tam kontrol ediyorduk, işler karıştı. Yani.
1: Şimdi aslında bir şeyi kontrol etmeye çalıştığımızda nasıl kontrol etmeye çalıştığımız önemli ve kontrol etmeye çalıştığımız şeyi eğer bastırmaya çalışırsak o zaman öfkenin dediğini yapma ihtimalimiz daha fazla olabiliyor.
0: Yani onunla kavga etmeye başlıyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Yani.
1: Şimdi bir yemekte olduğunu düşünelim. Bir çift yemekte ve birkaç kişi var çiftin yanında. Biri diyor ki kız arkadaşına başkalarının yanında hoşlanmayacağı bir şey söylüyor. Kız arkadaşı öfkelendi. Şimdi bu duyguyla ne yapacak? Bu duyguya eğer tepki verirse, sen kimsenin yanında bana böyle yapamazsın, şöyle yapamazsın diye öfkeyle bir tepki verdi. Onun için faydalı olmayan bir duruma dönüşebilir bu.
0: Tabii ki.
1: Herkesin arasında bir tartışma çıkabilir. Şöyle yapabilirse, burada bir olay var, ben öfkelendim. Bunu fark edip buna yanıt vermeye çalışırsa, ben şu anda öfkelendim, ben biraz yürüyüşe çıkacağım. Bunu tekrar konuşuruz.
0: Onu da trip olarak algılarlar gerçi.
1: Tabii, o trip de yapılabilir sonuçta.
0: Trip ya, tabii,
1: akşam gelindiğinde o zaman bunu konuşursa bu sefer aslında sorun olmadan kendini ifade ederek bak benim sınırlarım var. Bu senin bu yaptığını yani haksız duruma düşmeden karşı tarafa aktarabilme şansı olur. İşte burada kabul devreye giriyor.
0: Evet.
1: Yani kabulün çeşitli perspektifleri var. Kabul neyle alakalı kabul? Örneğin yaptıklarımla. Hayatın içerisinde benim değiştirebileceğim şeyler var, değiştiremeyeceğim şeyler var. Bu kabul şu demek değil. Değiştirebileceğim şeyleri kabul edeyim. Yani örnek yine hani yakın zamanda sınav, karne zamanı olduğu için bunların üzerinde biraz konuşalım isterim. Ben sınava hazırlanıyorum. Ya bu sınav çok zor. Yılların emeği var. Çok zorlanıyorum anne. Çok sıkıntılı bir sınav. Bir saat içerisinde, iki saat içerisinde hayatım belli olacak. Evet çok zor ama peki değiştirebileceğin değişkenlere uğraştın mı? Emek verip çalıştın mı?
0: Evet. Tarihten biraz daha iyi not alıyor olman onun etki yapabilir bu sürece.
1: Evet. O zaman değiştirebileceklerimi değiştirdikten sonra, yapabileceğim kadarını yaptıktan sonra, şimdi ben çalıştım.
0: ÖSYM'ye etki edemezsin ama soru kalitesi.
1: Evet. ÖSYM'ye etki edemem ve aynı zamanda şuna da etki edemem. Duygularıma da etki edemem. Sınava girdiğim zaman şunu kendime söyleyebilmeliyim. Öğrenci arkadaşlara mesaj olarak da. Benim elimde kontrol edebileceğim şeyler neler? Bir, duygularımı kontrol edebilir miyim? Edemiyorum. Duygular geliyor. Onlardan kaçmaya çalışmak veya onlarla kalmaya çalışmak. Ben bunu kontrol etmeye çalışabilirim. İki, aklıma gelebilecek düşünceleri kontrol edebilir miyim? Birçoğu yine benim kontrolümde değil. Örneğin sınava girdiğiniz zaman ya bu sınav kötü geçerse, ya şöyle olursa, buna benzer birçok düşüncenin aklımıza geleceği de aşikar.
0: Belli ki gelecek bunlar.
1: Ve de bunlar da kontrol edebileceğim şeyler değil. Peki elimde olan şey ne? O zaman bir herkese bir mesaj olarak. Zihnimin söyleyebileceklerini kontrol edemiyorum. Duygularımı kontrol edemiyorum. Neyi kontrol edeyim? Ben ellerimi kontrol edeyim. Yani davranışlarımı kontrol edebilirim. Seçimimi kontrol edebilirim. Sınav öncesinde elimden geldiğince çalışabilirim. Ondan sonra sınava girdiğim zaman nefes alırım, nefesimi veririm. Belli bir miktar sıkıntım oluşacak. O gece güzel uyuyamayacağım. Ertesi gün aklıma bu olumsuz düşünceler gelecek. Oturup bundan sonrasında elimden geleni yapmaya çalışacağım. Kontrol edebileceğim süreçler bunlar. Ama yine hani burada da konuştuğumuz gibi bazı alışkanlıklar çok katı olarak öğrenile gelebiliyor. İşte bunların değişim yolu içinde bazı çocukların destek almaları gerekebiliyor. Çünkü çocukluktan itibaren sürekli olarak duyguların kontrol edilmesi gerektiği, azaltılması gerektiği, duygulardan kaçılması gerektiği öğretilirse o çocuk o sınava girdiğinde bazıları daha fazla zorlanabiliyorlar.
0: Evet, şimdi biz diyoruz ki sınavda size sınav kaygısı. Ve bununla ilgili çalışıyorsunuz. İşte evet, sınav kaygısını azaltmakla, yok etmekle ilgili. Fakat sınav kaygısı var. Sınav kaygısının sembolik cümleleri de sınav esnasında gelecek diyorsunuz.
1: Kesinlikle.
0: Bu cümleleri engellemek bilişsel düzeyde niye mümkün olmasın peki?
1: Çünkü...
0: Yani mesela ya sürem yetmezse diye düşünmeyebilir de belki diye düşünün.
1: Biz şimdi burada ekollerde farklılık var ama kabul adanmışlık ekolünde şöyle diyor. Bu bir satranç oyunu gibi. Eğer sen beyaz piyon, olumlu bir piyonu oynarsan zihnin de bir problem çöz ya problem yaratma olasılıkları değerlendirme makinesi sana olumsuzluğu yani siyah piyonu oynar. Şimdi ben örneğin şöyle yaptım. Dedim ki ben sınava girdiğimde ya bu sınav kötü geçerse buna cevap vermeye çalışıyorum. Ya niye kötü geçsin ki? Ben çalıştım. Zihin de bunun ardından şunu söyleyebilir. Çalıştın ama ya sınavda heyecanlanırsan. Yok yok ya sınavda heyecanlanmam. Ya heyecanlanırsan. İşte burada belirsizliği tamamen ortadan kaldırmak için bir güreşe başlayabilir çocuk.
0: Evet. Yani bizim zihnimizde tamamen kontrol edemediğimiz bir söylem merkezi var.
1: İç çatışma var. Evet. Bir ben var, benden içe ruh.
0: Ha, o işte.
1: Var. Evet. İç konuşmamız var. İnsanların %99'unda bazı insanlarda olmadığı söyleniyor çalışmalarda ama %99'da bir iç konuşma var.
0: Bu bizim anladığımız manada bu sayıltılar, ruminasyonlar, obsesyonlar bir şeylerden benzer bir şekilde ortaya
1: çıkıyor. Bazıları, evet. Ya bizim beynimizin içinde şöyle tabir edebiliriz. Olumlu bir yapay zeka yani. Var. Arka tarafta
0: olasılık hesaplıyor sürekli.
1: Olasılık hesaplayan, bizi yönlendirmeye, bize yardım etmeye çalışan bir adeta yapay zeka var. Örneğin ben şimdi arabamı kullanıyorum. Ve aklımda benim şey var. Akşam acaba yemeğe dışarı mı çıksam? Tam o sırada hızla soldan bir araba geldi. Önüme çıktı. Ne yapıyorum?
0: Otomatik basıyor birisi benim yerime sanki.
1: O birisi basıyor işte.
0: Birisi basıyor.
1: Yani çünkü diğer sistem basıyor. Yani. Ve o sistem sadece ona yaramıyor. Aslında bazı şeyleri öngörmek için bize duyguları sunuyor. Yani kaygı duyduğu zaman şunu mesajı vermiş oluyor bize. Uzaklaş. Utandığınız zaman saklan. Üzüldüğün zaman hareket etme. Öfkelendiğin zaman saldır. Birçok şeyi tahmin etmeye çalışıyor. Evet. Aslında bize fayda göstermeye çalışan, yıllar çok çok eskiden beri var olan bu sistem bugün içerisinde çalışıyor. Ama bugüne uygun değil. Bugün dünya o kadar hızlı değişiyor ki bu sistem buna yetişemez. O zaman bizim bu sistemin açıklarını ki terapilerde biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Biz terapide kimsenin bozuk olarak görmüyoruz. Bozuk insan yok. Ama bozuk alışkanlıklar var. Bu alışkanlıkları değiştirerek kişiyi hayatın içerisinde daha anlamlı bir yola sevk etmeye çalışıyoruz.
0: Evet, şimdi değerli izleyenlerimiz, hocalarımız diyor ki aslında kaygıyla ilgili bozukluklar ve benzeri birçok psikolojik problem bizim çocukluğumuzda kurduğumuz savunmaların bugün işe yaramamasından ya da on binlerce yılda oluşmuş o yazılımın bugünkü teknolojik dünyaya uyumlanamamasından kaynaklanır. Ama bu yazılımları update etmek de mümkün. Çocuklukta oluşturduğumuz o savunmaları yeniden revize etmek de mümkün. O zaman hasta olmaktan ziyade biz yanlış alışkanlıklara sahip olmaktan bahsedebiliriz. Ve alışkanlıklarımızı değiştirdiğimizde, yani hatalı davranış yerine daha sağlıklı davranışı geliştirdiğimizde aslında uyumlu, işlevsel, Semih Hoca'nın dediğiyle bir kişi haline gelebiliriz. Fakat Semih Hocam, bazen de hata yapıyoruz. Şimdi mesela ben kaygılıyım, gerginim, eşimle problem yaşadım, iş yerinde problem yaşadım ve elim telefona gidiyor bir anda. Bakıyorum, bir ayakkabı alayım ben diyorum kendimi iyi hissetmek için. Karıştırıyorum, güzel kırmızı bir ayakkabı görüyorum. İşimdeki problemi unutuyorum. Eşimle yaşadığım problemi unutuyorum. Alıyorum o kırmızı ayakkabıyı. Oh, bir rahatlık geliyor. Ama evdeki 70. çift kırmızı ayakkabı. Ya da açıyorum işte ders çalışacağım. Tam da işte Öykü Hocam'ın söylediği gibi sınava çalışmam gereken o sınava Borsanın stresiyle telefonda oyun oynamaya başlıyorum.
2: Evet.
0: Sabah olmuş uyuyorum sonra. Yani aslında kaygıyla baş etmek ya da sorunlarla baş etmekle ilgili kurduğumuz bir takım şeyler de bağımlılık adını alıyor. Var mı bir artış ve nasıl görüyorsunuz bu bağımlılığın kaygıyla ilişkisini?
2: Tabii sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle çok kolay bazı şeylere ulaşmamızla beraber alışveriş siteleri bile artık elimizin altında.
0: Tabii.
2: Yani ya da bir takım siteler olumsuz şekilde etkiliyor insanları, evet. Ve ama çok kolay ulaşılabiliyor.

0: yüzden de var. Bu kaygıyla başa çıkmak için başka sebepler de olabilir tabii ki ama kaygıyla başa çıkmak için bağımlılıklara yönelmeyi çok fazla görüyoruz. Neden? Bir an o zihnin arkasındaki karmaşık, çatışmalı, bizi sıkıntıya sürükleyen duygudan uzaklaştıran şeyler, anlık haz veren, hızlı değiştirebildiğimiz, çok kolay ulaşabildiğimiz şeyler, gerek sosyal medya olsun, gerek diğer bağımlılık yaratan şeyler olsun.
1: Hızlı da bir ödül veriyor mu size? Aynen. Hemen mutlu ediyor.
0: Aynen. Algoritma da zaten ona göre çalışıyor ve bundan bir takım sektörlerde faydalanabiliyor. Kesinlikle. İnsanın da bu sinir sisteminde bir etki yaratıyor. Anlık bir dopamin artışı, anlık bir haz duygusu yaratıp dolayısıyla ödül merkezini uyardığı için sürekli bu sıkıntılı duyguyla başa çıkamadığımız noktada en kolay kaçış noktası olarak oraya gidebiliyor insanlar. Tabii ki bu devam edince, çok fazla olunca kendi içinde başka handikaplara ve daha büyük sıkıntılara yol açıyor. Yani ilişkiler bozuluyor, ekonomi bozuluyor, kişinin kendine güveni bozuluyor. Süreç içerisinde daha karmaşık ve çetrefilli hal alıyor problemler. Aslında kaygıyla başa çıkmak için bu öğrenilmiş çarpık bir başa çıkma yöntemi.
1: Evet.
0: Psikoterapilerde ne yapıyoruz? Ya da psikiyatride daha çok uygun, işlevsel ve daha olgun savunma düzeneklerini bunun yerine koyması için kişiyle beraber çalışıyoruz. İlaçlar da kombine edilebilir. Kaygının tipine, durumuna göre birçok tedavi şekli var. İlaçlar da ne işe yarıyor? Kaygı yolaklarıyla ilgili etki edip o yoğun kaygıyı azalttıkları zaman tabii ki arka planda, bilinçaltında çatışmalı bir süreç var ise oradaki aşırı gürültülü ses sustuğu için dolayısıyla yine yönelme azalabilir. Tabii ki bu bir parçası. Bir süre sonra işin içerisine o alışkanlık, dürtüsellik de girip kişi çok kolay ulaştığından dolayı bu davranışı sürdürme eğiliminde de oluyor. Kaygıyla bağlantısı bu yüzden çok fazla ve son zamanlarda gerçekten klinikte de artış var. Bir bakıyorsunuz altta başka bir sürü sebep var. Travma var, travmadan kaynaklı kaygı veya başka bozukluklar var. Çocuklukta ihmal var. O boşluk hissini doldurmak için, kaygıyı yatıştırmak için kişiler böyle şeylere yönelebiliyorlar.
1: Yani hocam bir problem yaşıyor kişi. Bu bazen travmatik bir olay, bazen çocukluk travması, ihmal, istismar gibi. Bu zihnimizdeki sesi açıyor. Çok kontrol edemediğimiz sesi açıyor. Sonra bu sesi arada bir kısmak için de insanlar çok da uygun olmayan duygu düzenleme araçlarına gidiyorlar.
0: Evet.
1: Alışveriş yapmak, oyun oynamak, sürekli televizyon seyretmek gibi. Ama oysa ki bu sesi kısa süre kısa bile o işi bıraktığımızda, o haz veren uğraşı bıraktığımızda o sesin bu sefer derecesinin arttığını görüyoruz. Bu da zaten kaygı bozukluğu gibi anlatmıştım.
0: Çünkü problem orada duruyor. İçsel çatışma orada duruyor.
1: Çözüm
0: her ne yaşadıysanız orada, aslında orada duruyor kaygılandığınız şey. Ve başa çıkma yöntemi aslında bu değil. Bu sadece bir çeşit üstünü örtme ya da erteleme gibi bir şey oluyor. Dolayısıyla problemler birikiyor. Ya da siz kendi iş dünyanızda daha olgun bir yöntem bulmadığınız için bunu yönetmeye, bu duyguyu yönetmeye ve başa çıkmaya yönelik, o zaman sizin önünüze bir süre sonra tekrar çıkıyor. Tekrar çıktığı zaman öğrendiğiniz yerden devam ettiğinizde, sosyal medya işte bağımlılık yaratan şeylere yöneldiğinizde böyle bir kısır döngünün içerisine sokmuş oluyor kişi kendisini. Ve bu böyle devam ediyor.
1: Şimdi çok ilginç tabii. Şimdi bizde şöyle de bir şey var. Zihnimiz aslında gerçekliğin peşinde çok koşuyor değil. Zihnimiz ihtiyacımız olan şeyleri toplamak üzerine, belli ihtiyacımız olan ipuçlarını toplamak üzerine hareket eden bir hayatta kalma makinesi, bir survive makinesi. Fakat biz zihnimize çok inanıyoruz. Yani bu hataların olma nedeni de biraz bu. Yani mesela bir hocam şey vardır ya işte tanık hafızası diye bir şey. Bir olayı 7 kişi izliyor, görüyor. 7'sine de soruyorsun, ayrı şeyler anlatıyor. Ya da bizde şey oyunu vardır. Kulaktan kulağa oyunu vardır. Yani çok da basit anlaşılır bir cümleyi söylediğinde 7. kişiden farklı bir şey çıkar. Çünkü zihin duyduğunu işledikten sonra algı haline çeviriyor. Böyle hatalı bir sistem ya da tırnak içinde hatalı ama hayatta kalmak için çok iyi çalışan bir sistemimiz varsa neden zihnimize bu kadar inanıyoruz sizce? Neden bu değişmiyor? Başka bir mesela gönlünün götürdüğü yere git ya da o tepedeki enerjiyle bağ kur falan gibi olaylar gelişmiyor. Biz hala zihnimizin peşindeyiz. Niye bunu böyle görüyorsunuz?
2: Çünkü zihin gerçekten çok önemli bir sistem. Ama tek başına da çalışmıyor. Şimdi zihne şıracı desek yanında bir de bozacı var. Şimdi şıracı diyor ki

0: ya biz şimdi bir programın içerisindeyiz. Hı-hı. Ya bu programda saçmalarsan. Hı-hı. Şimdi bu şuracı tek başına gelse çok büyük sorun yok.
1: Ya Mehmet de saçmalarsa diye geliyor.
0: Öyle. Bir de yanında duyguyla geliyor. Beden duyumuyla geliyor.
1: Yani, bir de oradan fizyolojik tepki.
0: Fizyolojik tepki vücutla beraber geliyor. Sadece bu yazılı bir senaryo hikaye ile gelmiyor. Çünkü içerideki bizim dışımızda çalışan o sistem bunları da kontrol ediyor. Ve sistem çok basit çalışıyor. Sistem ben şu anda şu anımı nasıl kurtarabilirim? Başka pek bir şeye önem vermiyor. Ama biz elbette hayatımızla alakalı daha uzun vadeli düşünmek durumundayız. Yani bir öğrenci, hep buradan gidiyoruz bugün ama.
1: Ama bugün de tam o gün.
0: Tam
1: yani.
0: O gün yani.
1: Karne aldı çocuklar.
0: Evet.
1: Yani. Bu arada baştan söyledik de inşallah karneler iyi gelmiştir. İyisi kötüsü artık sizin olayı nasıl ele alacağınızla ilgili. Hocam şimdi de hocalarım daha güzel açıklarlar durumu.
0: Şimdi çocuk oturduğu zaman zihni şöyle diyor. Ya birazdan çalışırsın. Hadi git içeride 2 dakika televizyon izle. İçeriden de bir can sıkıntısı geliyor. Çocuğun tabii ki de ne oluyor bu sefer? İçeri gidesi geliyor. Yani çalışmayı bırakası geliyor. Hı hı. Şimdi burada devreye girmesi gereken şey ne sorusu değil, neden sorusu. Hı. Aileler sürekli olarak çocuklara ne yapmaları gerektiğini söylüyor.
1: Kesinlikle katılıyorum.
0: Ne yapman gerekiyor? Ne yapman gerekiyor? Ders çalışman gerekiyor. Ne yapman gerekiyor? Koşu durman gerekiyor. Ne yapman gerekiyor? Koşmaman gerekiyor. Şimdi sürekli ne? Çocuk eğer bunu içselleştirebilirse çocuk ve ergenliğe gittiği zaman, yani değer haline getirebilirse, o zaman bu kendi kendini besleyen bir sistem haline gelir. Eğer bu şey gibi olur, yani nükleer enerji gibi olur. Ama kendi kendini besleyen bir sistem olmaz. Ders çalış oğlum derse annesi oradayken ders çalışır. Babası oradayken ders çalışır.
1: Sadece bir vitrin oluşturur.
0: Kesinlikle.
1: Bir portre oluşturur.
0: Evet. Çünkü içselleştirememiştir. Bu da ne sorusuna odaklanıldığı zaman.
1: Belki nedenini bilmiyor da olabiliriz. Yani cevabını bilmiyor olabiliriz.
0: Nedeni ortak değil.
1: Ben bazen soruyorum mesela. Diyorum çocuğunuza olmazsa olmaz kuralınız nedir diyorum. Başka da kural koymayın zaten. Olmaz. Mesela yatmadan önce dişini fırçalamak. Yani neden? Yani neden yatmadan önce çocuk dişini fırçalayacak? Yani 2 saat önce yani ne işe yarıyor? O bir şeyler söylüyor. Ya diyor ki işte yemekten önce çikolata yemesi benim çocuğumun yasak. Bunu hiç istemiyorum. Yani neden istemiyorsun peki? Bunu tam olarak çocuğuna anlatabileceğin şekilde bana bir anlatır mısın? Hakikaten nedeni bilsek bile anlatmakla ilgili sorunlarımız olabiliyor yani.
0: Bir de şöyle bir şey var. Şimdi biz kendi nedenlerimizi çocuklarımıza dayatmamalıyız.
1: Evet.
0: Yani sen bir hayat yaşadın ve şu anda çocuğunun o neden için şunu şunu şunu yapmasını istiyorsun. Ders çalışmasını şöyle yapmasını istiyorsun. Ama çocuğun kendi nedenini bulması gerekiyor ve biz orada sadece ona eşlik eden, kılavuzluk etmeye çalışan, o da belli bir yaşa kadar, hı hı, kişiler olmaya çalışmalıyız ve böylece çocuk kendi neden sorusunu keşfetmeye çalışmalı. Bu kendi neden sorusunun keşfi hayatın sonuna kadar devam edecek bir keşif zaten. Evet.
1: Çünkü sen bir şekilde o keşfin coşkusu diye bir şey var.
0: Evet.
1: Kendi bulduğun şey sana aitleşiyor. Başka birinin söylediği şey ona ait olan bir şeyi seni köleleştiren bir noktaya da geliyor.
0: Kesinlikle.
1: Artık. O davranışları çünkü içselleştirmeden yapıyorsun. Kesinlikle öyle. Peki zihnimiz bunları bir uyulması gereken cümlelere mi çeviriyor ileride başımıza dert açan?
0: İleride başımıza dert açıp açmayacağı da bizimle alakalı ama dediğin gibi ileride başımıza dert açabilecek cümlelere çeviriyor. Zihnin elbette kötü bir amacı yok. Örneğin şeyden bahsedelim. Bana umutsuz şeyler anlatıyor diyelim zihin. Bunun zihnin kötü bir niyeti yok. Umutsuz şeyler anlatıyorsa çocukluğun ya da erken yaşam dönemlerinin belirli yerlerinde senin umutsuz olman gerekiyordur. Eğer orada umutsuz olmasaydın o kadar büyük hayal kırıklıklarına uğrayacaktın ki ruhsal olarak daha kötü yönde etkilenecektin. Umutsuzluğun amacı senin hayal kırıklıklarını önlemekti.
1: Evet.
0: Ama şimdi farklı bir düzende, farklı bir hayat evresindesin. Hala zihnin umutsuzluk hikayelerini olduğundan daha fazla şekilde anlatabilir. Örnek veriyorum, anne babası sürekli olarak yapamazsın, sen bunu başaramazsın zaten sen ne yaptın ki iyi niyetle de olsa diye konuşan bir çocuğun o zaman kendi içsel hikayesi içerisinde umutsuzluk oluşabilir. Çok yüksek beklentileri ben zaten karşılayamayacağım. O zaman uğraşmayayım. O dönem için işe yarar bir şeydi. Ama büyüdüğünde o umutsuzluk sesi hala konuşmaya devam edebilir. Hmm. Ve onu bir kural olarak kabul ederiz. Ve hepimizin zihninin kural olarak kabul ettiği, buna biz antik yazıt gibi düşünebilirsiniz. Zihnimizin duvarlarında antik yazıtlar var.
1: Silinmesi çok zor.
0: Silinmesi çok zor. Silinmemize gerek de yok.
1: Gerek de.
0: Hepimizde var çünkü. Hmm. Ve o yüzden de o antik yazıtlar bizim geçmişimizin doğruları olduğu için çoğunlukla ya da geçmişte işimize yaradıkları için onları doğru kabul etme eğilimindeyiz. Yani ben sınava girdiğimde ya da ben bir işe girdim ben zaten beceremem. Bazen o duvarımızda o yazabiliyor ve onu doğru kabul etme eğilimindeyiz. Neden? Aklıma geldi. Evet. Bu bile yeterli bir sebep olabiliyor.
1: Evet, çok güzel söyledin. Şimdi şöyle bir şeyle karşılaşıyorum ben. Bizim çocuklar işte turnuvada başarılı olamadılar. Arda Güler çıkıp bir konuşma yaptı. Dedik ki utanıyorum. Ya şimdi yani tabii ki kendine göre bir cümle seçiyor ama hatalı. Çünkü hiç utanılacak bir şey yok onun adına. Çünkü sen harika karakterli, yetenekli, vatanını milletini seven, bunu her söyleminde dile getiren, duyarlı, sevilen bir adamsan utanmayacaksın ve Arda Güler öyle biri. Peki ne yaşaması lazım? Maçında yaptığı bir takım hatalarla ilgili suçluluk duyabilir. Yani maçtaki bir takım davranışlarıyla. Kesinlikle. Ve biz ondan hiç utanmadığımız gibi onu başımızın üzerinde de karakteriyle zaten taşıyoruz. O yüzden utanmaması gereken belki utanması gereken son insan. Fakat biz bazen bunları karıştırabiliyoruz. Suçluluk duyacağımız yani davranışımızla alakalı mevzuları bazen karakterimize çevirip utanç duyabiliyoruz. Yani bir çocuk sınıfta başarısız oldu, sınavdan kötü not aldı. Ben yetersizim, beceriksizim. Başarısızım derse utanır ve bunu karakteriyle alakalı hale getirebilir. Yeterince çalışmadım. O gün daha fazla, o yıl daha fazla çalışabilirdim. Ya da tarihe çalışmak yerine biraz daha geometri çalışabilirdim derse suçluluk duyar ve davranışını değiştirerek bu istemde kurtulabilir. Suçluluk kötü bir duygu değildir. Utanç tehlikeli bir duygudur diyoruz. Fakat biz şimdi baktığımızda hocam öyle bir şeyden utanıyor ki bizim gençlerimiz. Görüntüsünü çok önemsiyor. Şimdi biz bir şaka yaptık programa başlarken. Dedik ki aman kamerada iyi gözükelim dedik. Gerisine bakarız. Şimdi bu bir şaka. Neden şaka? Çünkü stüdyoda kendi kimliğini oluşturmuş, kariyerli, toplumun tanıdığı, sevdiği birer psikiyatrist olarak varsınız. Ama 17 yaşında genç bir kız da bütün bunlara sahip değilse, 16 yaşında genç bir oğlan bütün bunlara sahip değilse sadece kendini görüntüsünden ibaret bir kimlik oluşturup görüntüsüyle ilgili çok büyük endişeler yaşayabiliyor. Yani ya beğenilmezsem? Beğenilmeyi sadece fiziksel görüntüye indirgemiş durumda. Az önce bahsettiğiniz gibi belki de Instagram vesaire TikTok sunumundan ötürü. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani insanın görüntüsüyle ilgili bu kadar kaygılanması normal değil gibi gözüküyor tabii ama ne yapılabilir bunun yerine ne koyabiliriz sizce?
2: Şimdi insanın tabii değerler yargısı var. Ve değerler yargısı aslında çağa ve döneme göre değişebiliyor. Değerler yargısından da sadece kendi içsel sisteminiz de bu değerler yargısını oluşturmuyor. İçinde bulunduğunuz toplum, aile, okuduğunuz okul, hangi çevrede yaşadığınız, sizin nasıl algıladığınız birçok şey bu değerler yargısını değiştiriyor ve sonuçta bir çıktı oluyor. Ve sizin bir öncelik sıralamanız oluyor. Ne yazık ki çağımızda bu çok fazla öne sürüldüğü için belki değerler sisteminde bazı şeyler yer değiştirdi. Ama bu yer değiştirme her zaman beraberinde mutluluğu getiriyor mu? Şimdi az önce şunu söyledik. Bir, bizim bazı şeyleri deneyimleyen bir benliğimiz var. Bir de anlatıcı bir benliğimiz var. İnsan dünyaya geldiği zaman oluşmuş bir benliği yoktur. Çevresi, toplum, içinde bulunduğu aile ve bunu nasıl değerlendirdiği, nasıl yaşantıladığı, o sırada olan yaşam olayları, sonrasında devreye giren öğretmen, okul, işte sosyal çevrenizde kimle karşılaşıyorsanız birçok şey bizim benliğimizin oluşmasına yavaş yavaş onu inşa eder gibi katkıda bulunur. Ve benlik tek yönlü ya da tek bir parçadan oluşan bir şey de değildir. Daha sonrasında o parçalar biz yaş aldıkça, olgunlaştıkça bütünleşir, kendi içerisinde bağlantı kurar ve daha iyi organize olurlar. Sistem oluşur aslında bir çeşit. Ve o sistem ne kadar sağlıklı, İşte az önce bahsettiğimiz iyi ve olgun savunma düzeneklerinden oluşuyorsa kişinin benlik bütünlüğü o kadar iyi ve güçlü olur. Dolayısıyla aslında neden 7 kişi aynı şeyi seyrettiği zaman farklı şeyler görüyor. Bizim deneyimleyen benliğimizle anlatıcı benliğimiz farklı farklı şeyler ortaya koyduğu için ve her birimizin geçmiş deneyimleri farklı olduğu için kendi bakış perspektifimiz

0: bakış açımıza, perspektifimize göre değerlendiriyoruz olayları. Günümüz dünyasında da şimdi o kadar çok bu tür şeyler insanlara bir nevi aslında dayatılıyor ki, iyi olmak, başarılı olmak, göz önünde olmak hep buralardan çok kolay bir şekilde sağlanacak. Evet. Ve dolayısıyla bunun sonucunda da görülür olmak, sevilir olmak gelecek gibi bir algı yaratılıyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla
1: ve bunlar kolay ulaşılabilir şeyler, doğru yoldan gidersen, evet. Ama yol hatalı gibi aslında.
0: Evet, aslında insanı kendini inşa etmesi için sadece dış görüntüsüyle uğraşması değil, aynı zamanda daha da çok hatta içindeki sistemi doldurması, ruhsal benliğini doyurması, olgun bir yere taşıması, insan ilişkilerini geliştirmesi, kendiyle ilişkisini her şeyden önce çok daha iyi bir yerde tutması gerekirken, sadece dış görüntüye odaklandığınız zaman bu her an bozulabilir. Bir kazayla bozulabilir, tabii. Makyajınızı iyi yapmadığınız tabii. zaman bozulabilir, rüzgar eser saçınız bozulabilir.
1: Hocam onu da boş ver. Şimdi
0: o
1: çok özür dilerim, lafa
0: gireceğim. Şey
1: çocuk şöyle poz koyuyor. Lan ben seni ne yapayım kolunu? Seni inşaatta mı çalıştıracağım, tarlada mı çalıştıracağım? Askerin gönlü yok ki öyle bir şey. Bozulmasa da bir faydası yok birebir yani o şey.
0: Evet, daha yüzeysel bir yerden
1: yüzeysel
0: ele
1: bir
0: almış
1: durum
0: oluyor.
1: Yani bu.
0: Ve sonuç itibariyle sürekli orayı canlı tutmak, iyi tutmak, kendilik değerini onun üzerinden inşa ettiği zaman sürekli bunu cilalamak zorunda kaldığından dolayı da bu hem yorucu hem de aslında bir süre sonra bunun kendisi mutsuzluk yaratan bir şeye dönüşüyor.
1: Bir de her zaman daha da iyi olma gibi bir sınavın içine giriyorsun.
0: Evet,
1: tabii,
0: çok doğru, zor bir yarışa sokuyor gençleri, çocukları.
1: Doğru.
0: Aslında biz yetişkinlerin de onlara bu anlamda rehberlik etmesi gerekiyor. Değerler sistemimizi belki hepimizin tekrar gözden geçirmesi gerekiyor.
1: Hocam mesela şöyle bir soru sorulabilir. Mesela eğitim hayatınızdaki açtığınız badireler, yaşadığınız zorluklar. Şimdi burada bizi izleyen, programı izleyen bir kişi diyor ki Semiha Tufan da ne kadar bilgili, hoş bir kadın. Sanki bu noktaya ışınlanmış gibi. Ya neler yaşadım orada onu bilmiyorsun değil mi? Yani bazen de o model dediğimiz, ekranda gördüğümüz insanların biz çıktığı görüyoruz, son halini.
0: Evet.
1: Siz 21 yaşında işte atıyorum tıp fakültesi 3. sınıf öğrencisiyken nasıl bir Aralık ayı geçirdiniz acaba?
0: Evet.
1: Değil mi? Yani bunları da görebilmek lazım.
0: Tabii.
1: Pek görülmüyor.
0: Tabii. İlla ki insanız, olumsuz olaylar yaşıyoruz. Hastalarım da bazen bana, danışanlarım da sordukları zaman işte, ya da kendilerini az önceki olaydaki gibi suçladıkları, utandırıldıkları zaman ben onlara çoğunlukla şöyle bir şey söylüyorum. Tabii ki kişiye ve bağlama göre değişmekle beraber. Tamam, bu oldu. Bunu değiştiremeyiz. Ama sen buradan kendini utandırıp, suçlayıp buna kahredecek ve bununla zaman mı kaybedeceksin? Yoksa buradan iyi bir deneyim elde edip güzel bir çıktığı cebine koyup öyle mi yola devam edeceksin? Bununla ne yapacağın önemli.
1: Çok.
0: Büyümek, gelişmek dediğimiz şeyler zaten bu deneyimlerden iyi çıktılar elde edebilmek. Sonra bunu kendimize bir kazanım olarak katabilmek. Bizim kültürümüzde tabii ki şöyle bir şey, birçok kültürde de var da doğu kültürlerinde belki, geleneksel kültürlerde belki biraz daha fazla çocuklarımızı çok fazla utandırarak terbiye etme odaklı olabiliyoruz.
1: Evet.
0: Aslında değerler sistemini geliştirip daha sonrasında kendilerini keşfetmelerine ve yaptıkları şeyden az önce söylediğim gibi iyi bir çıktı elde etmeye yönelik onlara rehberlik etmeliyiz.
1: Evet.
0: Bir de evet, utanabilirim. Utanç bu arada kötü bir şey değil ama nerede, neyden utanıyorum?
1: Tabii. Ve sana ne yaptırıyor sonunda?
0: Evet, başkasına çok zarar verecek bir şey yaptım. Utanayım. Zaten bu toplumsal bir varlık olan insanın olması gereken bir duygusu.
1: Tabii.
0: Ve bizi toplum olarak bir arada tutan, daha iyi barışçıl bir şekilde yaşamamızı sağlayan bir duygu. Yine az önce konuştuğumuz duygular gibi nerede kullandığımız, nasıl yorumladığımız önemli. Fakat bunu çocuk sınavlara çalıştı. İstediği gibi sonuç elde edemedi. Veya çalışmadı, fark etmez. Sonuçta bundan utandı. Burada işte o zaman işlevsel değil, zarar veren bir duyguya dönüşüyor çocuk utandırıldığı zaman.
1: Evet.
0: Hayır, ne oldu, ne yolunda gitmedi de sonuç bu oldu. Bir dahaki sefere bunu düzeltmek için ne yapabilirsin? Burada da.
1: Güzel. Evet, çok net ifade ettiniz aslında. Ben davranışımla ilgili bir karar vermem lazım. Bu okul işlerinde özellikle. Kendi karakterimle, becerilerimle alakalı değil. Hocam şimdi araya gideceğiz. Mükemmelliyetçilik, erteleme konularını konuşalım diyorum ama şimdi geçmeyelim isterseniz. Aradan sonra geçelim. Sizin karnesi kötü gelen, sınavları kötü geçen o büyük çoğunluğa, bu arada tabii çoğunun kötü geçiyor.

0: olarak çünkü %2'ler, %3'ler başarılı olmuş oluyor sınavda. Sizin söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? Muhakkak vardır da yani. Özellikle
1: en başta aslında şu. İnsan kendisini nasıl tanımlıyor? Aslında az önce konuştuğumuz şeyle de alakalı. Ben kimim? Sahip olduğun şeylerden mi tanımlıyorsun? Yoksa gerçekten varoluşsal varlığın üzerinden, kimliğin üzerinden mi kendini tanımlamaya çalışıyorsun? İşte az önce de konuştuğumuz gibi, ben güzelim, ben şöyle havalıyım, benim şöyle güzel ayakkabım var. Yani kendini sahip olduklarının üzerinden tanımlıyorsan, bu çocuk üzerinde, sonra tabii büyüdüğü zaman birey üzerinde çok büyük bir baskı oluşturuyor. Çünkü bunları her an kaybedebilirsin ve aynı zamanda da senden daha güzel ayakkabısı olan, senden daha güzel notlar alan, senden daha uzun boylu, yakışıklı, güzel vesaire vesaire
0: olacak her zaman.
1: Kişiler her zaman olacak ve onlarla kıyaslamaya başlayacaksın kendini ve üzüleceksin. Sürekli olarak da bunu kaybetme korkun olacak. Ama kendini, ben neden bu dünyadayım? Ben neyi, nelerden hoşlanıyorum? Mesela ben insanlara yardım etmekten hoşlanıyorum. Ben kendimi geliştirmekten hoşlanıyorum. Ben öğrenmekten hoşlanıyorum. Ben keşfetmekten hoşlanıyorum. Ben doğadan hoşlanıyorum. Bunlar ne
0: olur? Rekabetçi olup, değil.
1: Bunları biliyorsan bunları kaybedemezsin hiçbir zaman.
0: Çünkü rekabet de yok zaten.
1: Evet. Ve bunlar güzel içsel bir enerji, motivasyon oluşturur. Çocuklara bizim aslında önerimiz de bu yönde. Yani hedef odaklılık değil, yön odaklılık. Şimdi bu bir hedefti. Bu not bir hedefti. Bu sınav bir hedefti. İnanın sınava, üniversite sınavına girdiniz. En çok istediğiniz yeri kazandınız. Bu sizi mutlu olacağınızı garanti etmiyor. Tabii. Onun 4, 5, 6, 7 altta bir yeri kazandınız. Bu sizi mutsuz olacağınızı garanti etmiyor. Yok, o zaman kesinlikle. Şimdi o zaman bu noktada varsayalım ki istediğiniz yere, noktaya ulaşamadınız. O zaman kendimizi tanıyıp yine adım atmak için kutup yıldızımız, yani değerlerimizin yönünde ilerlemeye çalışalım.
0: Çok güzel özetlediniz. Bir de o kadar tatlı özetlediniz ki tam reklama gitmemiz gereken anda.
1: Süper.
0: İşte iyi konuk diye buna denir. Efendim şimdi bir reklam arasına gidiyoruz ama az sonra burada olacağız. Siz şöyle bir çayınızı, kahvenizi tazeleyin. Mükemmelliyetçilikle, erteleme davranışlarıyla, başarısızlıkla, hatta o depresyona giden yollar, nasıl bozuluyor kaygı yolaklarımız, nasıl şaşıyor, aklımızdaki düşünceler nasıl kontrolden çıkıyor? Konuşmaya devam edeceğiz. Az sonra buradayız. Siz de burada olun efendim.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.

0: Evet efendim, biz şimdi arada gerçekten Ay'a gidildi mi, dünya yuvarlak mı falan onları konuşurken şimdi tekrar programına hemen geçiyoruz. Çağdaş Öykü Meriç ve Semiha Tufan'la iki çok değerli psikiyatristle stüdyoda bir aradayız ve kaygılarımızı, endişelerimizi, bunlar hep kötü mü, bazen iyi mi, ne zaman iyi, ne zaman kötü, bu duygular bizim duygularımız sonuçta, kabul edelim ama nereye kadar edelim, bunları konuşuyoruz. Siz de bir yandan düşünün, ne tür kaygı tuzaklarının içindesiniz? Arada düşüyor olabilirsiniz, arada çıkıyor olabilirsiniz. Önünüzdeki önemli yaşam olayları sizde büyük kaygılar uyandırıyor mu? Siz evleneceksiniz, evleneceğiniz zamanı hatırlayın mesela. Hakikaten zorlandınız mı çok? Bu kadar mutlu, keyifli olması gereken bir deneyim sizi zorladı mı? Ya da işte bir maça gideceksiniz, ya kaybedersek endişesiyle o günleri zor mu geçirdiniz? Çocuğunuz olacağı zaman endişesi mi daha fazlaydı, mutluluğu mu daha fazlaydı? Yani kaygı ve endişe sizin hayatınızı zorlaştırıyor mu? Bundan kurtulmak çok önemli. Hocam, teknolojiyle ilgili bozukluklardan biraz, bozukluk demeyelim de zorlanmalardan biraz bahsettik diyelim. Onun dışında çok karşılaştığımız işte temizlikle ilgili endişeler bir noktadan sonra artıyor. Hı hı. Özellikle tabii ki pandemi çok suçlanıyor bu süreçte ama temizlikle ilgili endişeleri arttırdığı kesin. Çünkü orada sürekli bu mesajı aldık biz. Çağdaş Hoca'nın söylemiyle evet. Bu zihnimizdeki sesi orada çok oluşturan şey oldu. Nasıl görüyorsunuz temizlikle ilgili endişelerin tekrar normale dönüyor mu? Ya da işte bu obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz şey, obsesyonların miktarı artıyor mu sizce? Hala devam mı bu işlerin yoğunluğu?
1: Tabii orada çalışmalara ve istatistiklere bakmak lazım ama pandemi sonuç itibariyle hepimiz için olağan dışı, travmatik bir süreçti. Hı-hı. Dolayısıyla insanların pandemi süreçlerinde stres faktörleri arttığı için anksiyetelerinin artması, obsesif kişilik özellikleri varsa bu kişilik özelliklerine uygun semptomlarının artması ya da kaygısının obsesyon olarak yansıması mümkün. Hı-hı. Olabilir. Artmıştı bir dönem. Şu anda nasıl? Dediğim gibi çalışma yapmak lazım. Fakat pandemiden sonraki ilk dönemde, ilk yıllarda hala devam edenleri gözlemleyebiliyorduk. Şu anda azalmakla beraber pandemi döneminde alevlenen, belirtileri alevlenen hastalar var. Tabii ki burada tek başına pandemi mi etken? Neden bazı insanlar buradan daha fazla etkilenirken bazıları daha az etkileniyor? O da bizim nasıl yetiştirildiğimiz, stres faktörlerini nasıl yönetmeyi öğrendiğimiz, ego gücümüzle yakından alakalı. Hepimiz için travma olmakla beraber travmaya dayanıklılığımız hepimizde aynı değil. Tamam. Kimisinin stres dayanıklılığı daha az, kimisinin daha yüksek olabiliyor. Evet. Orada da yetiştirildiğiniz ortam, çocukluk travmaları, sizin öykünüz, yeterince bakım alıp alamadığınız, genetik yatkınlığınız, ailesel herhangi bir hastalık öyküsü var mı? Bir sürü şey devreye giriyor. Hı-hı.
0: Yani o zaman şöyle diyebiliriz ki bu obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz şey her zaman olacak. Ve bir şekilde olacak. Buradan kişiye bağlı yaşam olaylarıyla da tetiklenip İlişkili. Bu genetik bir takım çocukluktan gelen ya da genetik bir takım faktörlerin tetiklenmesiyle bu her zaman olacak diyebiliriz o
1: zaman. Evet, şöyle bir şey oluyor aslında. Yani obsesif kompulsif bozuklukta bazen hastalar der ki ben şunu düzeltiyorum, bunu buraya koyuyorum, eğri olmasını istemiyorum. Evet. İşte böyle takıntıları olabiliyor. Ya da temizlikle ilgili takıntılarda yine altta yatan faktörlere baktığınız zaman kontrol edemediği şeyi başka şekilde kontrol edebilme çabası çoğunlukla. Ne yapıyor? Kişi hayatındaki başka şeyleri ya düzene sokamıyor ya çok olumsuz yorumluyor veya onları gündeme getirip ele alacak ego gücüne ya da savunma sistemlerine veya destek sistemlerine sahip değil. Bu takdirde o kaygıyla ve içsel çatışmayla başa çıkabilmek için bunları obsesyon olarak yaşantılayabiliyor.
0: Sembolik bir hal alıyor yani.
1: Aynen onlar. Öyle. Hı. Aynen sembolik bir hal alıyor. Diyelim ki ev içerisinde çatışma var ve çocukken de olabilir, yetişkinlikte de olabilir. Çocukken bunu öğrendiğimiz zaman bir çocuk anne babasının çatışması ya da evdeki kaotik durumu değiştiremediği zaman kendi içsel dünyasını düzene sokmak için yapabildiği şeyler üzerine odaklanıyor. İşte tekrar tekrar yazıp siliyor, ellerini çok yıkıyor, masasını sürekli düzenlemeye başlıyor. Aslında onu içeride rahatsız eden şey ne? O bulunduğu kaotik ortam.
0: Ama kontrolü üzerinde az.
1: Evet. Evet. Ya da kendi hayatında, yetişkinliğinde de diyelim ki evde çocuğuyla ilgili, eşiyle ilgili, partneriyle ilgili herhangi bir sıkıntı var, işiyle ilgili. Orada başa çıkma becerileri az da olabilir, değiştiremediği bir durum da olabilir. Hı hı. Bazen de o yönetemediği şeyi böyle yansıtabiliyor. Bunun çoklu faktörleri oluyor.
0: Çok güzel, çok güzel açıkladınız. Yani o zaman şöyle söyleyeyim, böyle bir kendinize de saçma gelen, işte fazla el yıkama, belli konuları sürekli check etme, aklınızda sürekli sorular, acaba ütüyü fişte mi bıraktım, kapıyı açık mı bıraktım gibi şeyler varsa, çok oraya odaklanmak yerine hayatta acaba sizi kontrol üzerinden zorlayan ve değiştiremediğiniz başka bir durumun etkisiyle bu oluyor mu diye bir düşünmenizde fayda var. Yani o yapılmakta olan, sürekli tekrarlayan mevzudan ziyade onun sembolik olarak ortaya çıkmasına neden olan daha temelde bir şey olabilir diyebiliriz. Peki hocam, bazen de şöyle bir şey var. Kişiler iyi bir performans gösterebilecek kapasiteye sahip insanlar bir türlü başlayamıyor. Ya da işte o kadar başarılı olmakla ilgili güdüleri o kadar yüksek ki 100 üzerinden 95 alıyor ve 98 almamakla ilgili bir endişe yaşayabiliyor, üzüntü yaşayabiliyor ve hep mutsuzlar ve gerginler ve başarısız durumda kalıyorlar. Bu mükemmelliyetçilikle ilgili ne dersiniz? Bu kaygının temel faktörlerinden biri bu oluyor mu gerçekten?
2: Kesinlikle. Şimdi kültürel değişiklik sonrası özellikle çocukların, gençlerin üzerindeki baskı oldukça yoğun artıyor aslında. Biz onların yükünü hafifletmeye çalıştığımızı düşündüğümüz günümüz kültürel yapısı içerisinde

0: de farkına olmadan baskılarını arttırıyoruz. Şimdi bakın sınıfa, herkes, işte ilkokula bakın, herkes çok iyi. Oğlunuz çok iyi, veliler hiçbir eleştiriyi kabul etmiyor, çocuklarıyla alakalı hiçbir geri bildirimi kabul etmiyor.
1: Değerli,
0: çocuk,
1: özel,
0: biricik. Evet, çok özel çocuklar. Yani biz şunu öğretiyoruz, sen parlamalısın.
1: Evet. Yani sıradan değilsin.
0: Değilsin sen, sıradan değilsin, sen özel bir çocuksun. Evet. Şimdi çocuk bunu belirli bir yaşa kadar öğrendi. Tamam. Bunu devam ettirmek zorunda olduğunu hissediyor. Yani yüksek beklentiler, çocuğun bu yüksek beklentileri karşılama gerekliliği hissiyatını oluşturdu.
1: Evet.
0: Tamam. Şimdi bu olumluya dönebilir. Hı hı. Ama geri de tepebilir.
1: Evet.
0: Neden? Çünkü bu beklentileri karşılayamayacağına inanmaya başlarsa çocuk, kapasiteli olsa bile, hı hı, o çocuk pes edebilir. Yani şimdi örnek, çocuklar, veliler şunu çok yapmak istiyorlar. Benim oğlum acaba üstün zekalı mı? Varsayalım ki üstün zekalı, bir test yapıldı ve üstün zekalı çıktı. Bu o çocuk için hayırlı olmayabilir, bunun ona söylenmesi.
1: Evet, tabii tabii.
0: Yani
1: tabii,
0: parlama, sen üstün zekalısın. O zaman peki benim nerede olmam gerekiyor? Hmm. O zaman en üstte olmam gerekiyor. Şimdi girdim, güzel Anadolu Lisesi'ni kazandım, güzel bir okula gidiyorum. Ne yapmam lazım? Gene oraya girmem lazım. Şimdi neredeyim ben? Daha küçük bir grubun, daha elenmiş bir grubun içerisinde yine parlamam lazım. Şimdi ya kendimi çok zorlamaya devam edebilirim, ya da burada da pes edebilirim.
1: Pes edebilirim.
0: Varsayalım burada da devam ettim. Hı hı. Ondan sonra iş hayatına girdim. İş hayatında iyi bir yere girdim. Ama orada da parlamak zorunda hissedeceğim. Orada da kendimi zorlamaya başlayacağım. Sürekli olarak hayatın içerisinde bir şeylerin peşinden koşma.
1: Mücadele hep olacak. Çünkü özel olduğunu göstermek
0: özel
1: zorundasın.
0: Özel olmam gerektiğini. Hı. Aslında bir önerilen şey ne? Tabii ki de çocuğa geri bildirimde bulunmak çok önemli. Hı hı. Ama çocuğun davranışlarına, az önce hani senin de söylediğin gibi, hı-hı, davranışa odaklanırsak, örneğin çok güzel bir davranış yaptı, ne yaptı, ders çalıştı, ne yaptı, uyumlu davrandı, bu davranışa odaklanıp davranışı övebilirsek, hı-hı, akıllı oğlum, akıllı oğlum demek yerine aferin oğlum, çok güzel çalıştın bugün, çok güzel elinden geleni yaptın bugün, sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştın, bunlara odaklanabilirsek bu, hı-hı, o çocuk için kontrol edebileceği bir süreç üzerinden, davranışları üzerinden hayatına anlam getirecektir. Yoksa mükemmeliyetçiliğe doğru ilerleyebiliriz.
1: Peki hocam, bir şey söyleyeyim buradan geçmeden. Bir örnek, şimdi hani bize hep öğretildi kişisel gelişim dünyası, çocuğunuza özel biricik olduğunu gösterin, onun bir prenses ve prenses olduğunu hissettirin ki öyle davransın. Peki bu şimdi doğru değil, çünkü çocuk öyle değil. Değil. Ama alternatifinde nasıl bir yolculuk? Yani sen sıradan birisin, sıradan olmak iyidir falan,
0: hayır,
1: gibi mi?
0: Hayır.
1: Yoksa işte özel olmak için bir şey yapman gerekiyor gibi mi? Hangi yolu öneriyorsunuz?
0: Evet, yani sen özelsin. Hı hı. Çünkü ben seni seviyorum. Sen, hmm, benim için özelsin.
1: Ha, o tür konularda
0: bu
1: özel
0: bir kere
1: olduğunu şey
0: ben
1: yaptık,
0: sen anladım, benim için özelsin. Bu kere tamam, ben anladım, senin annenim babanım. Ben, sen benim için bu dünyadaki en özel şeysin. Ama
1: güzel.
0: Ben senden beklediğim ne? Senden beklediğim bu hayat içerisinde seni, yine senin için çaba, hmm, gösterebilmen. Hı hı. Ve bu çabayı göstermeni yine senin için istiyorum. Ama bu senin özelliğin diğerlerine kıyasla söyleyeceğim şeylerden bir tanesi değil.
1: Anladım.
0: Benim akıllı oğlum. Ne demek bu? Diğerlerinden akıllı oğlum demek bu. Hmm. Bu bir kıyas. Benim yakışıklı oğlum. Ne demek bu? Aslında diğerlerinden yakışıklı oğlum, hmm, benim. Ama verdiğin emeğe ben şapka çıkartabilirsem, o zaman çalışan oğlum benim. Yani burada onun, hmm, emeğine, yapmış olduğuna, o zaman kontrol edebileceği bir sürece doğru onu pekiştirmiş, evet, olurum. Hmm. Şimdi peki bu mükemmeliyetçilik, hiç mi mükemmeliyetçilik gelişmesin? Aslında mükemmeliyetçiliği de ikiye ayırabiliriz. Hmm. Mükemmeliyetçilik kendi içerisinde adaptif, yani uyumlu, hayatla uyumlu mükemmeliyetçilik ve maladaptif, hayata karşı bizi geri atabilecek mükemmeliyetçilik olarak iki parçası var diyebiliriz bunu. Bir tanesi, adaptif parçası şu, kendini geliştirme isteği. Mükemmeliyetçi özelliği olan bir kişinin kendini geliştirme isteği vardır. Bu hayat için adaptif bir şeydir. Kendimizi geliştirmek için çaba gösteririz. Çok güzel. Mükemmeliyetçi özelliklerim var. Ben çok kötü, çok üzülüyorum. Tamam. Bak, mükemmeliyetçi özelliğin varsa kendini geliştirme isteğin vardır. Bu bizim cebimizde kalsın. Evet. Bu bizim işimize yarayacak. Ama mükemmeliyetçiliğin maladaptif, yani uyumsuz parçası ne? Uyumsuz parçası ise kendini

0: eleştiri. Yani o koyduğun yüksek standartlara ulaşamadığını hissettiğin an başlayan, gene yapamadın, beceremedin, şöyle oldu, böyle oldu. Ha, biz bak burayı yumuşatmaya çalışacağız. Aslında bizim önerimiz de bu yönde. Çünkü mükemmeliyetçilik kendi içerisinde ya hata yaparsam cümlesini barındırırsa, evet, bu geleceği kontrol etme çabası, kaygı ile başa çıkmakta zorlanma gibi sonuçlara yol açabilir.
1: Evet, çok güzel anlattınız. Şimdi burada şunu görüyorum, yani ben bir şekilde bu mükemmeliyetçiliğin bizi geliştiren bir tarafı var. Ama bu benim belki profesyonel hayatımda seçeceğim bir kaç sağlıklı cümle olabilir. Ama öbür taraftan geri çekilmeme, pes etmeme, hatta tükenmeme neden olacak bir enerji kaybına yol açabilecek de bir mükemmeliyetçilik var.
0: Kesinlikle.
1: Aslında rekabet etmemem gereken yerde de rekabetçi olmama neden olan. O zaman ebeveynler ne yapsın? İyi bir takım özellikleri sadece sende bu var olduğu için iyi demek. Başka birileriyle kıyaslayıp da değil. Kesinlikle. Mesela iyi niyetli olmak, sabırlı olmak, yardımsever olmak gibi özellikler var. Ve niye özelsin? Çünkü bizim seninle olan ilişkimiz özel. Sen çok daha akıllı, yetenekli olduğun için özel değilsin. Benim hayatımda ben nasıl senin için özelsem sen de bil. Ve bu özel olma isteğini de buradan karşılayabiliriz diyorsunuz.
0: Kesinlikle.
1: Çok güzel bir şey. Peki hocam, ilişkilere geldiğimizde bir de çok fazla eşi kaybetme, ilişkiyi kaybetme, yalnız kalma, hatta bazen bağlanma türlerinde bile sürekli bir kaygıyla hareket eden bir takım bağlanma şeyleri bile var. Oraya baktığımızda yeni dünya ilişkileri kaygılı hale getiriyor mu? Yoksa ilişki zaten kaygılı bir şey mi? Ne dersiniz? Nasıl bozuyor ya da kaygı ilişkileri? Bir de ilişkiler boyutuna bir şöyle bir bakabilir miyiz?
2: İnsan şimdi ilişkinin içine doğan bir varlık tabii ki. İlişki olmadan hayatta kalamıyoruz ve insan olamıyoruz. İnsan olma sürecinin en önemli parçası ilişkisellik. Fakat bulunduğumuz, doğduğumuz ortamda ve bulunduğumuz toplumda ilişkiselliği nasıl öğrendiğimiz çok önemli. Çok önemli. O ilişkiselliğin içerisinde kendimizi var edebiliyor muyuz? Mesela az önce çocuklardan bahsettik ya, sen özelsin. Tamam, sen özelsin ama kendi otantik kimliğinden dolayı, sırf sen olduğun için, kendin olabildiğin için. Tabii ki bunun üzerine değerler sistemi, kişilik gelişimine uygun şeyler inşa edilmeli. Ama sen sadece varlığından dolayı özelsin mesajını çocuk hissedebilmeli. Başarılı olduğun için, filanca sınavdan çok yüksek puan aldığın için, filanca benim çok beğendiğim üniversiteye girdiğin için değil. Sen olduğun için kıymetlisin. Evet. Şimdi ilişkiler içerisinde bunları nasıl öğrendiğimiz, bir dileğine kendimizi açabildiğimiz, açamadığımız, güvenebildiğimiz, güvenemediğimiz temelde aile içerisinden başlıyor. Daha sonra tabii ki o çember gittikçe genişliyor. Güvenli bağlanma dediğimiz şey, birincil bakım verenler ile biz kendimizi gerçekten güvende, sevilebilir olduğumuz gibi kabul edilebildiğimizi hissettiğimiz ortamda gelişebiliyor.
1: Tam da bugün konuştuğumuz şey.
2: Aynen yani. Öyle. Dolayısıyla ben klinikte de şunu gözlemliyorum. Çoğunlukla kişiler kendi ev ortamlarında, temelde yetiştikleri ortamda ilişki şemalarını nasıl öğreniyorlarsa, eğer ki üzerinde çalışıp değiştirmezlerse, gelecek yaşantılarında da hiç fark etmeden aynı ilişki şemalarını uygulayabiliyorlar. Yani şöyle ki, bir aile içerisinde kardeşler olabilir, anne, baba, siz, diyelim ki çocuksunuz, o ailenin bireysiniz. Ben şunu söylüyorum hastalarıma. Şimdi o kadar çok ilişkiler ağı var ki orada ve bunun üzerinden kendinizi inşa ediyorsunuz. Ne yapıyorum? Babamla bir ilişkim var. Annemle bir ilişkim var. Annemin babamla bir ilişkisi var. Benim kardeşimle bir ilişkim var. Onların kardeşimle bir ilişkisi var. Bakın kaç tane denklem var.
1: Sistemde çok denklem var.
2: Ve ben bu denklemin içerisinde hem bunu yaşantılayan kişiyim, hem de karşıdan diğer ilişkileri seyreden, izleyen. Evet. İzlerken de maruz kalan aynı zamanda kişiyim. Dolayısıyla burada bir örüntü öğreniyorum.
1: Evet.
2: Ve bu örüntü süreç içerisinde aslında o kadar işliyor ki bana. Sonra bu örüntüyü nasıl işlemliyorsam, aynı az önce bahsettiğimiz bir bilgisayar programı gibi bir sürü sekme var. Tabii ki çok daha karmaşık aslında insanın dünyası. Bunun içerisine sonradan başka ilişkilerde, başka şeylerde dahil oluyor. Değerler, yargılarımız, yavaş yavaş gelişen süper egomuz, kendi benliğimiz. Fakat o temelde öğrendiğimiz şeyleri daha sonra diyelim ki partnerimle yakın ilişkide hiç fark etmeden aynı o ilişki örüntüsünü tekrarlayabiliyorum. Dolayısıyla güvenli bağlanma, sağlıklı bir ortamda gerçekten kabul edilebildiğiniz, kendinizi olduğunuz gibi var edebildiğiniz, olduğunuz gibi sevilebildiğiniz, sizin karşıdakine güven duyduğunuz bir ortamda yetişmiş ve bunu böyle öğrenmiş olmak gelecekteki ilişkilerde de daha sağlıklı ilişkilenmeyi beraberinde getiriyor. Ama bu değiştirilemez mi? Tabii ki üzerinde çalışarak değiştirilebilir.
1: Hı hı. Bu da ne kadar güzel bir haber. Yani bu bağlanma ile ilgili ya da çocuklukla ilgili hikayeler konuşulduğunda genelde insanlar endişeye kapılıyor.
2: Hı hı.
1: Ve çok fazla o çocukluğu ya da anne babayı suçlama eğilimine giriyorlar.
2: Hı hı.
1: Ve diyorlar ki bende bir hata yok. İşte durum bu ve ben değişeceğim. Oysa ki tam tersine sizin son cümleleriniz diyor ki bunlar değiştirilmek için çaba harcanabilir ve değiştirilebilir şeyler. Belki de terapi tam da orada devreye giriyor. Şimdi bir de ertelediğimiz şeylerden bir tanesi hocam sağlığımız. Ben orada da mükemmelliyetçiliği çok görüyorum. Mesela gidiyorsun işte diyetisyenlerle ilgili böyle bir 1000 kişilik falan bir toplantıda bir konferansta bulundum. Bireysel olarak konuştuğumuz durumlarda insanlar bilgilerini çok aktarmıyorlar çıktı. Bir araştırmanın sonucunda kişiler genetik olarak bir hassasiyetlerini bilmeleri, yani ailede kalp krizinden vefat eden amcalar, bilmem neler falan varken bu genetik olarak hassasiyeti bilmek davranışı değiştiriyor mu diye bakıldığında değiştirmiyor çıkıyor. Ve kişiler diyor ki evet dikkat etmeliyim ama bir türlü harekete geçmiyor. Ve bu konuda daha hassaslar aslında. Mükemmelliyetçiliğin belli bir takım şeyleri ertelememizle de ilişkili olabilir mi? Ya da ertelemenin kendi dinamiklerinden biraz bahsedebilir miyiz?
0: Mükemmeliyetçilik ertelemeyle kesinlikle ilişkili. Hı-hı. Aynen söylediğin gibi. Şimdi bir diyet yapıyoruz örneğin. Hı-hı. Burada da neden sorusu çok önemli. Hı-hı. Diyet yapanlar çoğu zaman ya da kendimiz bunu aslında sorgulamıyoruz. Yeterince sorgulamıyoruz.
1: Evet.
0: Ben diyeti neden yapıyorum?
1: Hı-hı.
0: Ben diyeti başkaları için mi yapıyorum? Hmm. Yoksa kendim için mi yapıyorum?
1: Evet, işte Instagram'da daha ince gözükmek için.
0: Şimdi bunu Instagram'da daha ince gözükmek için yapıyorsan diyeti başkaları için yapıyorsun.
1: Evet, tamam.
0: Böyle olduğu zaman bu dışsal motivasyon çok sert bir şekilde başlar ama sürdürülebilir olmaz genelde.
1: Hmm, motivasyon kaybolur bir süre
0: tabii,
1: sonra.
0: O zaman ne oluyor? Şok diyet dediğimiz şeyleri çoğu zaman görüyoruz. Başkaları için, yani kötü duygularla gelen bir enerjiyle kendini kötü hissederek bak başkaları bana nasıl bakıyor,
1: hızlı
0: şöyle
1: hızlı
0: bakmalı.
1: Arayışın.
0: Evet, çok yoğun diyet başlıyor, harika gitmeye başlıyor. Belli bir zaman sonra sürdürülemez olup o kilolar genelde geri alınıyor.
1: Evet.
0: Fakat değer yönünde bir şekilde diyete başlayabilirse kişi, yani ben sağlıklı beslenmek için, sağlıklı bir beden için, elbette güzel gözükmek için de ben bunlar için diyet yapacağım. O zaman bunun bu hedef doğrultusunda nasıl adımlar atabilirim diyebilirse, ha bu elbette kesin çözüm hiçbir şeyde yok ama başarılı olma ya da sürdürülebilir olma olasılığı artacak. İşte bu mükemmeliyetçiliğin içerisinde yatan şey. Şimdi ne demiştik? İki mükemmeliyetçi özellik var. Bir tanesi daha iyi istemek, bir tanesi kendini eleştir.
1: Hı hı.
0: Şimdi şöyle düşünelim. Benim bir tane eleştirel koçum var ve ben üniversite sınavına hazırlanıyorum. Eleştirel koç bana diyor ki ne biçim çalışıyorsun, şunu yapamıyorsun, şunu beceremiyorsun, şöyle olmuyor. Şimdi bu eleştirel koçun bana yönelteceği düşünceler, ki bu eleştirel koçtan içeride de var, zihnimin içinde de var, benim mum gibi çalışmama neden olur. Ne demek mum gibi? Kendimi tüketerek, enerjimi harcayarak otururum oraya, çalışırım, çalışırım, çalışırım. Ondan sonra ben buna katlanamam, bu sürdürülebilir değil. Sonra içimdeki polyanlacı koç konuşmaya başlar. Bu sefer der ki, ya senden kıymetli mi? Biraz mola versen ne olur ki? Şu gün çalışmayalım. Bak arkadaşlarla gezeceğiz. Aman boşver. Ondan sonra ne olur? Ben bu polyanlacı koça geçerim. İşte mükemmeliyetçilik bir sarkaç gibidir. Sizi tüketen, enerjinizi harcayan bir sürece başlatır. Sonra onu sürdürmeye devam edemezsiniz. Sarkacın diğer tarafına geçersiniz. Ertelemeye başlarsınız. Aman sonra yapacağım. Erteleme, daha rahat hissedersiniz önce. Ama belli bir zaman sonra şunu demeye başlarsınız. Hayatım konusunda anlamlı ilerleyemiyorum. Eyvah! O zaman kendinizi eleştirmeye başlarsınız. Sonra bu tarafa. Ve hayat hep böyle gider. Böyle bir oraya bir buraya. Aslında bizim önerdiğimiz şey ne? Ortada durabilmek.
1: Dengeli durmak.
0: Dengeli
1: ölçülü
0: durabilmek.
1: Olmak.
0: Evet.
1: Değil mi oradaki denge?
0: Burada da en önemli şey şefkatli olabilmek diyoruz. Hı-hı. Fakat halk arasındaki şefkatlilik anlamında değil. Bu böyle merhametli olmak anlamında değil sadece.

0: yapmayacağız. 3. O zaman burada durmamalı. Şimdi bundan sonrası için elimden geleni yapma gayretini göstermeye söz vereceğim. Yani cesur ve kararlı olacağım. 4. Anne baba, oğlum, kızım, bu süreç içerisinde bak bu sene kazanamadın. Biz de senin yanında olacağız. 4'te şefkatli olacağız. Yani bu 4 adımla ilerlemezsek, varsayalım ki çocuğa dedik ki işte yapamadın, şöyle olmadı, böyle olmadı. Çocuk buraya geçer, çok güzel çalışır, çalışır, belli bir zaman sonra kopar. Hadi hiçbir şey konuşmazsak, aa kızım boş ver, ne olacak ki, ne önemi var? Çocuk bu sefer burada kalır, belli bir süre durar, durur, öbür tarafa kaçar.
1: Evet.
0: O zaman ortayı bulmaya çalışıyorsun.
1: Bu sarkaç da zaten zihinsel olarak çok yorucu bir süreç.
0: Kesinlikle.
1: Yani. Bir boğuştasın, bir boğuştasın.
0: Ve hayat sürekli içerisinde.
1: Adapte olmakla ilgili uğraşıyor zihnin.
0: Kesinlikle.
1: Bugün programa gelirken havalimanında Kuşadası'nda 3. kuşak otel sahibi bir çok sevilen bir arkadaşla karşılaştım. Zaten böyle çok sevimli bir insan, böyle kocaman meraklı gözleriyle bakıyor dünyaya. Dedim ki sosyal medyaya sizin otelle ilgili birkaç yorumumu ileteceğim dedim size. Aman hocam dedi, sosyal medyaya yazma, bana direkt yaz. Yok dedim, zaten size yazacağım ama genelde bunlar olumlu şeyler dedim. O ilk tepkiden bir anda böyle yumuşacık bir hale geçildi. Ama aslında söyleyeceklerim, adını olumlu koysan da aynı şeyler, olumsuz koysan da aynı şeyler. Aslında insanların bizim vaatlerimize verdiği tepkiler genelde içerikle ilgili değil, onları nasıl yansıttığımızla alakalı.
0: Kesinlikle.
1: Yani kaygının ortaya çıkışında dış dünyayla o etkileşim ve dış dünyanın kendini sunma biçimi ya da bizim dış dünyayı algılama biçimimiz her zaman çok etkili olduğunu düşünüyorum bu manada.
0: Kesinlikle.
1: Harika bir otel bu arada. O da ayrı konu. Kuşadası'nda şimdi turizm böyle hareketlenmeye başladığı için tabii arada dile getirmek lazım. Kuşadamıza bütün insanlarımızı, sevgili dostlarımızı bekliyoruz diye buradan bir bağlantıyı yapalım. Evet hocam. Şimdi biz çok çalışıyoruz, az tatil yapıyoruz, çok tükeniyoruz, çok şikayet ediyoruz. Bütün bunlar birikiyor, birikiyor, birikiyor. Kaygı problemlerini arttırıyor mu? Yani sorum şu. Yaşadığımız hayat, dış dünya, kaygılarımızla ne kadar ilişkili ya da ben kaygılı biriyim ve hep kaygılı biri mi olacağım? Yani iç dünyamız mı sizce kaygıyı daha çok belirliyor? Yoksa bazı insanların dış dünyadaki o geçtiği sınavlardan mı kaygılı oluyor? Yani mesela biz 6 yaşından itibaren sınav performansıyla değerlendiren bir sistemimiz olmasaydı, ki bayağı uzun sürüyor. Yani hocam doçentlik falan dediğinde kaç yıl sınava girmişsindir sen mesela ilkokuldakinden başlayıp?
0: Yani 25.
1: 25 yıl sınava girdim mesela. Fazla yani. Nasıl görüyorsun hocam bu olayı? Sen mesela hocam yani en önemli sınavda mesela müthiş bir başarı elde ettin. Ama doymuş ve bitmiş mi oldu bu yani işte tıp kazanınca ya da? Dış dünya mı daha çok kaygılı yapıyor bizi yoksa iç dünya mı, ne dersiniz?
2: Aslında kaygının çeşitleri var. Hem gerçekçi kaygı var bir taraftan baktığımız zaman. Bir taraftan içsel çatışmalarımızdan kaynaklanan kaygılarımız var. Nevrotik kaygılar diyoruz. Bir taraftan da bunları nasıl yorumladığımız tabii ki çok önemli. Şimdi dış dünyayla bağlantıdayız. Sonuçta insan soyutlanmış bir varlık değil. Tam tersine toplumun içerisinde yer alan bir varlık olduğu için gerçekçi olan kaygılar işte yaşam kaygısı, geçinme kaygısı, gerçekten bir meslek edinme kaygısı, barınma kaygısı gibi kaygılar hayatla bağdaşan şeyler. Bunlara yokmuş gibi davranamayız.
1: Bunların baseline'da zaten hallolmuş olması gerekiyor.
2: Elbette.
1: Biraz, değil mi?
2: Elbette. Evet. Üretici olabilmek için ayrıca. Üretken olabilmek için. Ama bir yandan da bunları tabii ki nasıl yorumladığımız, diyelim ki A şahsı, Ahmet öyle yaşantılarken, buna bu kadar reaksiyon vermezken, aynı benzer en azından koşullar ve şartlarda ben bunu neden çok daha yıkıcı bir yerden yaşıyorum sorusunun cevabı, işte orada algımız ve kendi yeterliliğimiz devreye giriyor. İçsel çatışmalarımızdan kaynaklanan kaygılarımız da yine o benliğimizin nasıl oluştuğuyla, nasıl şekillendiğiyle, yeterince ego gücümüzün gelişip gelişmediğiyle veya fazlaca örselenmiş olup olmadığımızla da yakından ilişkili. Çok travmatik yaşantı yaşayan çocuklar ya da desteklenmeyen, gelişimi ne olanak sağlanmayan, kendini ifade etmesine olanak sağlanmayan çocuklar sonuçta daha kaygılı yetişkinler olabiliyorlar. Şimdi mükemmeliyetçilik diye konuştuk diyelim ki. Kaygının aslında bir yandan da dışarıya yansıması olabiliyor çoğu zaman mükemmeliyetçilik. Kliniğe gelen hastalarda bakıyorum. Şimdi iyiye kullanırsanız ve dozunda olursa evet motivasyonel bir şey olabiliyor. Fakat altta yatan sebeplere de bakmak lazım. Altta yetersizlik duygusu, değersizlik duygusu, sevilmeme duygusu, yalnız kalma

0: duygusu, destek alamama gibi birçok şey varsa öyküde, o zaman sürekli kişi bunları kompanze etmek için hep yaptığı şeyi mükemmel yapma çabası içerisinde ya da sevilebilir olmak için tırnak içerisinde mükemmel olmak zorundaymış gibi hissedebiliyor kendini. Yine danışanların bazen çok yorucu, tüketici, ruhsal enerjinizi sürekli oraya sarf ettiğiniz, dolayısıyla bir süre sonra sizi bitiren, enerjinizi başka yerlere aktarmanızı engelleyen bir şey aynı zamanda. Ve bu kadar katı bir yerden bunu yaptığınız zaman da yaratıcılığı da, kendinizi olduğu gibi ortaya koymanızı da engelleyen bir şeye dönüştüğü için hayatın tadını tuzunu da kaçırıyor.
1: Evet, evet.
0: Etrafınızdakilere de hatta hayatı zehir edebiliyorsunuz hiç istemediğiniz halde. Bunun için o zaman ne yapılabilir? Alttaki sebeplere de bakmak gerekir. Şimdi bazen hastalar, danışanlar geldiklerinde ben sorguladığım zaman alttaki sebepleri, ya hocam benim bir çocukluk travmam da yok, aslında çok da büyük bir şey yaşamadım, çok sevgi dolu bir ailede büyüdüm de diyebiliyorlar. Evet, gerçekten de öyle. Çoğu anne baba bazı şeyleri doğrudan çocuğunu örselemek için yapmıyor. Ama çok fazla yergi kadar çok fazla övgü de çocuğa iyi gelmiyor. O zaman da ne oluyor? O çok sevgi dolu ailede çok pohpohlanarak büyüdüm. Ben çok işte sevildim. Az önce Çağdaş hocamın dediği gibi işte çok beklenti yüklemiş olduğu için bu tür övgüler çocuğa. Bu sefer o işaret edilen, idealize edilen yere ulaşmak için çocuk şöyle şöyle biri olmalısın mesajı var ya altta. Şöyle başarılı olmalısın. O zaman böyle sevilirsin ya da daha çok övgü alırsın gibi altta öyle bir mesaj alıyor çocuk. O zaman o noktaya ulaşabilmek için sürekli performans göstermek zorunda hallediyor.
1: Hata yapma payı da kalmıyor kendini. Çocuk. Hata yapma payı da kalmıyor değil mi? Hep iyi yapmak zorunda.
0: Bu sefer,
1: o da mükemmel olmak için.
0: Aynen. Bu sefer onun sonucunda ne oluyor? Sürekli çabalayan, performans sergilemeye çalışan ve bunun sonucunda da ya yorulan ya tükenen ya da hayatın başka alanlarını kaçıran bir birey olabiliyor veya tümden o kadar katlanılmaz oluyor ki artık bu çaba bırakabiliyor. Arkasından depresif bir duygu durum da gelebiliyor. Tüm buralarda sebeplerini anlayıp bunu işlevsel yeterince iyi bir hale sokabilmek önemli. Yeterince övgü. Yeterince belki kural ve uyarı.
1: Evet. Biz bu yeterinceleri çok yapamıyoruz. Çünkü ilk günden itibaren bir rekabet ortamına belki gönderildiğimiz için. Şimdi hocam biz mesela hayatın içindeki korkularımıza baktığımızda İnsanların en çok bahsettiği korku kansere yakalanmak. İkincisi bir trafik kazası geçirmek. Üçüncüsü deprem. Şimdi buraya baktığımızda deprem üzerinde bir kontrolümüz sanırım yok. Yani henüz yok. Ama işte daha sağlam olduğunu düşündüğümüz bir evde belki oturabiliriz ama depremin oluşuyla ilgili bir kontrolümüzün olmadığı kesin. Kanser hastalığının tam nedeni ya da çözümü bilinmiyor. Tam genetik olarak da işte %3 falan. Bu da bir kontrolümüz üzerinde belki çok değil. Ama tabii ki insanlar beslenmesine, sporuna, uykusuna dikkat etsin tabii ki ama. Yani şunu da çok duyuyoruz. Yani çok iyi bakıyordu kendine falan gibi.
2: Kesinlikle.
1: Öbür taraftan ekonomik problemler bütün dünyayı etkileyebiliyor. Sağımızda, solumuzda, kuzeyimizde, güneyimizde savaşlar var. Ekonominin iyi gitmesi bütün dünyada çok zor. Ama çok da kontrolümüzde olmayan olaylardan dolayı kendimizi çok eleştiriyoruz. Çok acımasız davranıyoruz. Sizce bu kontrol duygusu ve kendini eleştirme ve buradaki acımasızlıkla ilgili insanlar biraz daha rahatlasınlar mı? Yoksa bunun geliştirici bir tarafı var mı?
2: Şimdi aslında kontrol çabasında mesaj şu. Neyi kontrol etmeye çalışacağım? Neyi kontrol edebilirim? Neyi kontrol edemem? Birincisi, gelecekle alakalı kontrolüm belli sınırlarda. O zaman ben geleceği %100 bir şekilde kontrol etmeye çalışırsam, ki zihnim geleceği %100 bir şekilde kontrol etmek isteyecek. Evet. Yani hiçbir kötü olasılık başıma gelmesin diye kontrol etmek
1: kendi
2: isteyecek.
1: Kendi oluşturduğu bir simülasyon içerisinde kesinlikle hareket etmek istiyor aslında.
2: İsteyecek. O zaman bir şekilde bana gelecekteki oluşabilecek bütün tehlikeleri, benim önem verdiğim alanlar başta olmak üzere bunu bana sunacak.
1: Sürekli o zaman fısıldayacak bunu.
2: Kesinlikle. Buna benzer düşüncelerim aklıma gelecek. O zaman ben bunları düşünüyorum. Bu bir zayıflık mı? Hayır, bu bir zayıflık değil. Bu Duyguları peki kontrol etmeye çalışırsam, bu düşüncelerle gelen duyguları kontrol etmeye

0: çalışırsam o zaman ne olacak? Şimdi şöyle bir şey de var. Ben buna da değinmek istiyorum. Duygular zararlı mı o zaman? Şimdi dizileri izliyoruz, birçok şeyi izliyoruz. Oturuyor adam, kötü bir haber geliyor, kalp krizi geçiriyor dizide. Aslında bu neyin mesajını vermiş oluyor dizinin içerisinde? Olumsuz duygular tehlikelidir. Yani olumsuz duygular beden sağlığına zarar verir.
1: Evet.
0: İşte doktora gidiyorsun.
1: Verem oluyordu eskiden Türk filmlerinde.
0: Birçok Türk filmlerinde, yabancı filmlerde dahil olmak üzere. Romanlara baktığınızda, eski romanlara baktığınızda da benzer örüntüyü görebiliyorsunuz. İşte kocası, kişi evlenmek istemiyor. Kız diyor bir hastalığa tutuldu. Doktor geliyor, bu çok kötü hastalık. Aslında burada verilen mesaj ne? Duygular tehlikeli. O zaman ne yapmam lazım? Duygularımı kontrol etmem lazım. Şimdi keyifsizlik, neşesizlik, kaygı, endişe, korku, bu duygular kontrol etmek isteyeceğim stresle alakalı duygular. Neden? Bunlar benim adrenaljik sistemimi aktive ediyorlar. Kalp atışımı hızlandırıyor, tansiyonumu arttırıyor. O zaman bir şekilde bu medyada da gördüğümüz, yani o zaman bunlar benim kalp damar sistemime, vücuduma zarar verir gibi bir algı pekişmiş oluyor. Fakat burada çok ince bir nokta var. Bu ince nokta şu. Ben olumsuz duyguları kontrol etmeye çalışırsam. Örneğin ben bu olumsuz duygu geldi, kendimi kötü hissediyorum. Yemek yiyeyim. Neden? Çünkü yemek yediğinizde, özellikle şekerli yiyecekleri yediğiniz zaman kaygı azalır, kötü his azalır. Çünkü tehdit sisteminin tersi sistem çalışmaya başlar. Şimdi ben bunu kontrol etmek için yemek yiyeyim. Ya da ben bunu kontrol etmek için bağımlılık yapıcı maddeleri alayım. Yani kötü sonuçları doğurabilecek bağımlılık yapıcı maddeleri kullanayım. Neden? Çünkü onları aldığımızda başta rahatlarız. Sonra İş yerinde stresim var. Ben işe gitmeyeyim. Sosyallikte stres yaşıyorum. Evden sosyallikten çıkayım. Uzaklaşayım. Dışarı çıktığımda aman çok fazla hareket etmeyeyim ya kalp krizi geçirirsem. Şimdi ben duyguları kontrol etmeye çalışırken ne yapmaya başladım? Çok yemek yiyorum. Kötü alışkanlıklarım var. Spor yapmıyorum. Sosyalleşmiyorum. Düzgün uğraşılarım yok. Ne olacak bunlar? Benim beden sağlığım, ruh sağlığım bozulmaya başladı. Esas olan burada şu. Çalışmalar şunu gösteriyor. Bu stres faktörleri, stresörlerle başa çıkmak için bunlar geldiğinde arkadaşlarınla gezmeye gidersen, sosyalleşirsen, spor yaparsan, sağlıklı beslenirsen herhangi bir duygu vücudunu olumsuz yönde etkilemiyor. Olumsuz bir tarafa götürmüyor. Yani aslında duygularla, her zaman duygularla kurduğumuz ilişki, örneğin az önce dedik ya zihnimiz, yani zihnimize neden inanıyoruz? Zihnimizin dediğini yaparsak ona inanırız. Neden? Ben şimdi araba kullanıyorum, arkada çocuklarım var ve zihnim bana dedi ki ya kaza yaparsan? Ben şimdi iki tane yolum var önümde. İki seçenek var. Bir, ya kendimi rahat hissettirmek için çekeceğim kenara, eşime diyeceğim ki sen kullanır mısın, ben kullanmıyorum. Bu sefer bir dahaki sefere zihnim ne yapacak?
1: Tekrar aynı şey.
0: Daha sert bir şekilde söyleyecek. O zaman zihnime daha da inanmaya başlayacağım. Buna kaynaşma, yapışma diyoruz. Düşünceler üstüme daha da yapışmaya başlayacak. OKB'nin oluşum mekanizmalarından, az önce konuştuk, takıntılı davranışların oluşum mekanizmalarından biri bu. Sürekli olarak zihnimin dediğinin peşinden gidersem, rahat olmayı, kısa vade rahatlığı seçersem, örneğin zihin ne diyor? Ellerini yıka. Güzel, tamam. Biraz
1: bu da rahatlatıcı bir şey. Rahatlıyorsun. Kafandaki soru işareti gideriliyor bir
0: kesinlikle
1: süre.
0: Rahatlıyorsun. Sonra bir daha yıka. Sonra bu yıkama yeter mi acaba? İşte orada kabul edemezsen, tamam, belli bir sıkıntım var ama ben belli bir süre, bir dakika yıkayacağım, ya bir 20 saniye yıkayacağım elimi, ya da duş alacaksam o belli sürede duş alacağım da duramazsan, bu sefer zihninin söylediği daha da yapışkan olmaya başlıyor.
1: Yani bize bunun miktarı artabiliyor.
0: Yapışkanlığı artabiliyor bizim açımızdan. Yani inandırıcılık diyebiliriz.
1: Ya da 20 saniye 40 saniye çıkabiliyor.
0: O tabii. O zaten artmaya kardeşler. Eğer bu artarsa da
1: esir
0: hayatı.
1: Oluyorsun. Yani bir şekilde şunu söylüyorsunuz. Yani kontrolü zihnin bu olumsuz fısıldayan tarafı ele geçirmiş oluyor. Çünkü sana yaptırır artık.
0: Neyi kontrol edeceğimiz önemli. Neyi kontrol etmeye çalışacağımız önemli.
1: Evet.
0: Zihnimin söyledikleri, olası tehdit düşünceleri kontrolümde değil. Duygularım,

0: kontrolümde değil. Evet. Ne kontrolümde?
1: Davranışlarım. Peki. Hocam şuraya da gelelim artık. Şimdi hocam çok Çağdaş Hocam çok güzel anlattı o kısmı. Peki bunları yaşıyorum ben şu anda. Hı-hı. Mesela şurada otururken elimin tamamı şu masanın her yerine değdi. Biraz da hareketli ama hiç aklıma bu masa kirli, aman elim ağzıma gidecek, oradan bir şey olacak demiyorum. Hı-hı. Ya da eve girerken ayakkabımı çıkardım, çoraplarımı da çıkardım, hemen ayaklarımı yık falan demiyorum. Burada ufak tefek riskler tabii ki olabilir. Hı-hı. Ama diyor olsaydım, yani ben şu anda burada buna dokundum, kafam buraya gitseydi programı sunamayacaktım. Hı hı. Eve girdiğimde ya kirliysem diye kendimi yıkayıp elbiselerimi yıkamaktan işte biraz o rahatlama sürecini geçiremeyecektim. Tedavisi var mı bunların, bu tür şeyler yaşayan kişilerin? Yani geldiğinde bu onları çok örseleyen durumlardan, zihindeki obsesyonlardan ve o kompulsif davranışlardan kurtarabiliyor mu psikiyatri?
2: Çoğu zaman evet. Burada hı-hı. tabii ki hastanın da çabası ve tedavisine devam edebilmesi önemli. Söylediğiniz şeyde Mehmet Bey, çarpıtılmış bir algı var aslında. Hı-hı. Bu çarpıtılmış algının birçok öğrenmemizle süreçte ilgisi olabilir. Bunu tabii ki tedavi edebiliriz. Altta yatan nedene bakmak lazım. Siz hı-hı. neden bunu böyle öğrendiniz? Hı-hı. Kontrol çabası yine en temelde çok yoğun bir kaygı ve güvenli bağlanamamış olmakla ilişkilidir. Güvenli bağlanırsınız, herhangi bir travmatik olay da bozabilir. Çünkü bağlanma stiliniz zaman içerisinde değişebilir. Ya da çok güvensiz bağlanmışsınızdır. İyi ilişkiler içerisinde, iyi ortamların içerisine girersiniz, rehabilite olursunuz veya işte terapiye gelirsiniz. Tekrar o bağlanma stilinizi revize edebilirsiniz. Ama güvensiz bağlanması olan kişiler ya da çok fazla örselenmiş olan kişiler kaygıya ve bu tür şeyleri, olumsuz şeyleri düşünmeye daha yatkın olurlar. Fakat ben hastalarıma da şu örneği çok fazla veriyorum. Şimdi hayatta kontrol edebildiğimiz şeyler var, kontrol edemediğimiz şeyler var. En nihayetinde insanız ve belli bir etki alanımız var, öyle söyleyeyim. Şu örneği veriyorum. Düşünün ki uzay boşluğunda yuvarlak bir gezegenin üzerinde dönen ve orada ya dönen bir gezegenin üzerinde yaşayan canlılarız. Evet. Şimdi kendimize çok yukarıdan, dışarıdan, uzay boşluğundan dönüp baktığımızda neyi ne kadar kontrol edebiliriz?
1: Yani bu tamamen bizim, kontrolümüz dışında bir akış var.
2: Tamamen de değil aslında. Bir kontrol alanımız var. Fakat böyle baktığımız zaman, penceremizi biraz genişlettiğimiz zaman hayatın her alanını kontrol etme çabamızın belli bir yerden sonra ne kadar boş olduğunu ve bizi yoran bir şey olduğunu görebilmemiz gerekiyor. Bunu tabii ki terapilerle çalışırsınız. Bu demek değil ki her şeyi de bırakalım, hiçbir sorumluluğumuzu da almayalım, hayatı da böyle bir yerden sürdürelim demek değil. O zaman da insan olma halinden ve sorumluluklarımızdan kaçmış oluyoruz. Etki alanımızı iyi anlayıp daha gerçekçi bir yerden değerlendirip değiştirebileceğimiz şeyleri değiştirmek için uğraşmak, değiştiremeyeceğimiz şeyleri kabul edebilmek aslında mesele.
1: Peki hocam,
2: terapilerde
1: terapiler, evet.
2: danışanla beraber çalışırız.
1: Tıbbi tedavisinde psikiyatri müdahalede ilaçların tek başına kullanımında etkisi oluyor mu?
2: Elbette ki çok fazla. Ne yazık ki bununla ilgili çok fazla bilgi kirliliği ve psikiyatri tedavileriyle ilgili biraz fazlaca ön yargı olabiliyor.
1: Olumlu olumsuz?
2: Olabiliyor. Çoğunlukla olumsuz olanlar yani özellikle ilaçlarla ilgili kişinin aslında yardım ve destek alabilmesini önlüyor. Şimdi kaygıdan bahsediyoruz en temelde. Kaygı hayatla bağdaşan bir şey dedik. Fakat yönetemeyeceğimiz şeyleri kontrol etme çabası bizi yoran ve tüketen bir şey dedik. Şimdi zihin şöyle çalışıyor. Herhangi bir tehdit ya da tehlike algısı olduğu zaman bunu ormanda bir ayı görmekle olmayan bir şeyi, patron bugün bana ya kızarsa gibi bir şeyi bilişsel olarak üst beyin merkezlerinde ayırt ederken alt beyin merkezlerine sinyal gönderirken ayırt etmiyor. Hepsi aynı yolaktan geçiyor. Ve dolayısıyla tehlikede olduğu algısını yaşadığı için her iki durumda da tetikte olma haline geçiyor. Tetikte olma haline demek bizim sempatik sinir sistemimizin aktive olması demek. Hı. Fazlaca aktive olması.
1: İlaç oraya mı etki ediyor hocam?
2: Savaş ya da kaç pozisyonuna geliyoruz. Hı hı. Nerede etki ediyorlar? Şimdi sürekli tetikte olma hali sistemi bir kere bozuyor. Hı hı. Normal şartlarda sempatik sinir sistemimiz yine bizi korumak için çok gerekli bir sinir sistemi. Hı hı. Ama normal şartlarda ne olur? Sempatik sinir sistemimiz belli bir süre aktive olur. Bazı hormonları salgılar, stres hormonlarını. O stres hormonları adrenalin, noradrenalin, kortizol belli bir süre yükselir. Bizim o karşılaştığımız tehlikeli duruma karşı bizi koruma pozisyonuna getirir. Bizi savaş ya da kaç pozisyonuna getirir. Ancak stres faktörü ortadan kalkınca düzelir, düşer ve normal bazal seviyemize gelir. Fakat kişinin stres algısı, kaygısı süreklilik arz ettiği zaman, hep yüksek olduğu zaman sempatik sinir sistemi bir türlü bazal seviyelere düşmüyor. Sürekli adrenalin, kortizol, noradrenalin gibi hormonlar normalin üzerinde salgılanmaya devam ediyor ve metabolizmamızı da etkiliyor bunlar. Kan basıncımızı değiştiriyor, kan şekerimizi değiştiriyor, bağışıklık sistemimizi değiştiriyor, kalp ritmimizi değiştiriyor. Bunun yanı sıra birçok organı etkiliyor. Beraberinde beyinde de tabii ki etkileri oluyor. İşte dopamin seviyesi değişiyor, serotonin seviyesi değişiyor. Beyinde hatta bazı bölgelerde sürekli stresle beraber kortizolün de aşırı salgılanmasıyla küçülmeler görülmüş. Şimdi hastalar diyorlar ki bazen ya da gelenler veya bilgi kirliliği şöyle oluyor. Ben ilaca bağımlı mı olacağım? Benim beynimdeki bir takım kimyasalları mı değiştirecek? Aslında farmakolojik tedaviyi uygun yerde, uygun şekilde kullanırsanız kronik stresin bu yıkıcı etkilerinden sizi, sağlığınızı, beyninizi korumak için çok da önemli. İlaçlar ne yapıyorlar? Gerekli yerlere beyinde müdahale edip aşırı stres algısını normale çekerek dolayısıyla sempatik sinir sistemini de normal seviyelerde tutarak sizin o bağışıklık sistemi üzerindeki aşırı salgılanan hormonların yıkıcı etkisini de normal seviyelere getiriyorlar. Dolayısıyla kalp ritminiz, kan basıncınız, işte beyninizde etkilenen bir takım tükenen nörotransmitterler, bunları da korumuş oluyorsunuz. O yüzden tedaviye doğru yerden, doğru şekilde bakmak, doğru bilgilenmek de çok önemli. Her ikisinin de faydası var.
1: Çok güzel anlattınız hocam. Yani burada bizim o sürekli teyakkuzda kalma halimizin ortadan kalkması ve onun etkilerinden de kurtulmuş. Şimdi hocam programın sonuna geldik. Programın sonunda şunu yapıyoruz. Önümüzdeki hafta program hangi sözlerle başlasın diyeceğiz ama tabii artık bir şeye yaklaşıyoruz, programın bir sezon finali var. Bir tatile giriyor programımız aslında 2 ay kadar. Artık sizinki yeni dönemin açılış konuşması yapmış olacağız. Öyle düşünürsek. Bugünün konusunu ya da sizin söylediklerinizi bir arada düşündüğünüzde Çağdaş Hocam, son böyle 2-3 cümleniz ne olabilir? Şöyle 30 saniyelik bir şey size rica etsek.
3: Hayatın akışı içerisinde bize sunulan zorluklar var ve bu zorluklar sonrası kaygılanıyoruz, üzülüyoruz. Ve bunları hissettiğimizde kaygılanmak istemiyoruz, üzülmek istemiyoruz. Bu da çok doğal. Ama biz buna kaygılanmamak isteğine, üzülmemek isteğine ölü insanın dileği diyoruz. O zaman bu hayatta yaşıyorsak hepimiz kaygılanacağız, endişeleneceğiz, üzüleceğiz ve bunları hissediyorsak, hayatımızın belirli bir döneminde zorlanıyorsak, bu insan olduğumuz için, yani bizde bir bozukluk, bir rahatsızlık olduğu için değil.
1: Ah, çok güzel söylediniz gerçekten. Sami Hocam, aynı şeyi sizden de rica edeceğiz. Şöyle son bir 30 saniyelik ne demek istersiniz izleyenlerimize?
2: İnsan olmanın içerisinde her türlü duyguya yer var. Hiçbiri boşuna değil. Sadece bizim duygularımızı anlamamız, neye denk geldiğini bilmemiz, farkındalığımız ve uygun şekilde yönetebilmeyi öğrenmemiz önemli olan. O zaman hayatı daha iyi bir yerden yönetebiliriz. Yetmediği yerde, olmadığı yerde de sınırlılıklarımızı kabul etmemiz, insan olduğumuzu kabul edip kendimize şefkatli bir yerden yaklaşmamız gerekiyor. Aslında bu şefkatli yer acımak değil. Yani kendimize hoşgörüyle ve daha gerçekçi bir yerden yaklaşmaktan bahsediyorum. Bunu yaptığımız zaman zaten kendiliğinden mutluluk da tırnak içerisinde başarı da geliyor.
1: Evet, harika söylediniz. Çok güzel de bir son cümle oldu bence. Hani mutluluğa bağlamak çok değerli. Efendim ben programı kapatırken her zaman size bahsediyorum. Programın evlerinize kadar gelmesinde

0: Ve biz sadece hazırlanmış bir sistemin içine oturup sorularımızı değerli konuklarımıza soruyoruz. Ama hazırlanmış sistemin hazırlanmasında arkada nefis bir ekip var. Bu bir ekip işi. Müsaadenizle bu muhteşem ekibi size bir saymak istiyorum. Kimlerle beraber çalışıyoruz? Bir duymanızı istiyorum efendim. Şimdi kameramanlarımız Yahya Kemal Ünal, Sefa Düzel, Serkan Öğütlü, İsmail Ercan ve Emre Karavin. Çok teşekkür ediyoruz. Kameralar deyince burada şu anda benim görebildiğim 5 tane kamera şu anda aktif. Onlar her zaman tam odaklı bizde oluyorlar. Rejiye geldiğimizde Furkan Sevi, Yunus Emre Pamukoğlu ve Elif İlbasan. Eksik olmasınlar. Onlar da programı non-stop tam odaklı şey yapıp ayrıca şu altta yazan yazıları da yani KJ dediğimiz şeyleri de anlık devreye sokabiliyorlar. Hasan Aydoğan, Faruk Akkuş, Ses, Onur Kır, Ozan Buber, Fevzi Öz, Işık, Semih Yılmaz, Mustafa Tuğrul Taşkın, Rıdvan Işık, teknik yönetmenlerimiz, Ferhat Gültekin, Erdem Aksoy, dekorumuz, makyajlarımızı sağ olsun Simge Karaca, saçlarımızı kuaförümüz Samet Gün böyle kabul edilir hale getiriyorlar sağ olsunlar. Kurguda Hakan Öztaş ve Sena Çokülgen, yapımcı editörlerimiz Aynur Coşan, Meltem Tüfekçi Akdeniz ve Gülçin Günay, can dostlarımız. Yönetmenimiz Alican Yaşar ve Naime Çetin, sağ olsunlar. Onlar işin buradaki kulak tarafı her an irtibat halindeyiz. Program müdürümüz Oğuz Bayram aynı zamanda bizde çok da güzel bir yarışma programı Sır Küpünü şu anda sunmakta. İzleyin efendim. Harika bir iş yapıyor ve bizim müdürümüzün bir hediyesi gibi oldu bu kanalımıza. Ve Apar'a genel koordinatörümüz Özlem Doğaner çok yakın zamanda yaş gününü kutladı. Nice verimli, üretken yıllara inşallah diyelim. Apar'a genel koordinatörümüz Özlem Doğaner'e de işte bu ekip sayesinde bir bilim psikoloji programı cuma akşamları evlerinize konuk olmamızı sağlıyor. Ve sizler de kendiniz için iyi bir iş yapmaya karar verdiğinizde açıp insan hali izliyorsunuz. Ben de burada çok değerli konuklarımdan 2 saat boyunca çok şey öğrenmiş oluyorum. Bugün konuklarım 2 tane çok değerli, Türkiye'nin iyi tanıdığı 2 psikiyatristti. Semiha Tufan ve Çağdaş Öykü Meriç. Efendim ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz
1: Biz
0: geldiğiniz
1: teşekkür
0: için.
1: ediyoruz. Ekibi de emeklerinden dolayı tebrik ediyorum.
0: Sağ olun efendim.
2: Tebrikler.
0: Eksik olmayın. İnşallah başka bir programda önümüzdeki sezon tekrar bir araya gelelim diyorum. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyoruz efendim. İyi bir yaz diliyoruz. İyi bir hafta diliyoruz. Biz programlarımızın tekrarları devam edecek. Her cuma alışkanlığımızı bozmayacağız. Ama size yine iyi bir hafta ve iyi bir yaz tatili diliyorum efendim. Hoşçakalın. İyi bakın kendinize.

0: kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'ne hoş geldiniz. 3 etapta oynayacağımız yarışmamızın birinci etabı her soru 10 puan değerinde. İkinci etap 120 saniyede 10 tane yanıt arıyoruz 10 soruda. Üçüncü etap her sorumuz 10 puan değerinde, en çekişmeli yer butonlarla yarışacağız. Peki hangi okul kazanacak? Hangi okuldaki öğrenci dostlarımıza kitapları, öğrenim setlerini gönderebileceğiz? Hemen yarışmacıları tanıyoruz. Arkasından Sır Küpü'ndeki mücadeleyi başlatıyoruz. Sır Küpü stüdyolarında sinirler geriliyor. Bakın K değil.
1: L.
0: L.
1: Ama bir L.
0: Bir dakika. Hazır. Hayır.

0: Hazır. Lütfen. Bir dakika. Oğlum, hazır. 3, 2, 1. Nasıl buldunuz bilmiyorum.
1: Ya bir şey söyleyeceğim. Da. Şu an
0: bir dakika bir dakika bunu bir şey içeride söyleyeceğim. Konuşacağız. Bir dakika.
1: Şurada şimdi bilgisayarı.
0: Haydi haydi.
2: Bu sorudan vazgeçebilir miyim ben?
0: Hayır. Açtık. Hazırsan geliyor.

0: Evet efendim, hoş geldiniz. Sır Küpü'nün yeni bölümünde tekrar beraberiz. Bu akşam iki eski dost, iki emekli bankacı yarışmacımız var. Sağ olsunlar, bizi kırmadılar. Miniklerin gelişimine bir parça destekte bulunmak için hemen stüdyomuza geldiler. Ve büyük bir yarışma, büyük bir rekabet gösterecekler galiba. Evet. Hoş geldiniz Esra Hanım. Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Esra Hanım, sizi tanıyarak başlayalım. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, merhabalar. Esra Aktaş ismim. Emekli bankacıyım. Bir oğlum var, 12 yaşında. Kızım var, 5 yaşında. Günlerimin çoğu onlarla geçiyor.
0: İsimleri neler efendim?
1: Yiğit ve Mira.
0: Mira?
1: Evet.
0: Aa, harika. Ne anlama geliyor Mira?
1: Mira'nın yıldız, lider.
0: Yıldız, lider.
1: Evet.
0: Yiğit. Erkek?
1: Yiğit.
0: Yiğit yani, delikanlı. Yiğit. Nasıl? Evet. Haylaz mıdır? Böyle yaramazlığı var mıdır?
1: Yaramaz değil ama futbolla çok ilgili.
0: Ha, güzel.
1: Futbol spor oynuyor seviyor. Zaten. Evet, spor seviyor.
0: Meraklı.
1: Futbolla çok meraklı.
0: Çok güzel.
1: Onlarla günümle geçiyorum çoğunlukla. Şu anda pek bir hobi edinemedim henüz emeklilik dönemimde ama inşallah.
0: Ne kadar oldu emekli olalı?
1: Benim 3 sene oldu.
0: 3 sene?
1: Evet.
0: Ama evde bir yoğun hareket olduğu için emekliliğin tadı
1: çıkartamadım. Hayır, henüz onu yapamadım.
0: Eşiniz peki?
1: Eşim de bankacı ama çalışıyor.
0: Bankacı. Çok güzel. Galiba en yakın dostunuz da Zeynep Hanım da bankacı.
1: Evet.
0: Ve uzun bir bankacılık geçmişi var.
1: Evet.
0: Aynı sektörden, aynı meslekten geliyorsunuz.
1: Evet.
0: Gençlik yıllarından evlilik dönemine gelen çocuklarla beraber yürüyen bir süre. Zeynep Hanım, sizi tanıyalım. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Ne yaptınız?
2: Efendim.
0: Buyurun.
2: Çok sağ olun davet ettiğiniz için. İsmim Zeynep Gazel Bağcı. Ben de evliyim. 12 yaşında bir oğlum var. İstanbul'da ikamet ediyorum. Ben de emeklilikten sonra Esra gibi çok yoğun geçiriyorum ama spor yapıyorum biraz. Müzikle uğraşmayı seviyorum. İşte arkadaşlarımı organize ediyorum, konserlere götürüyorum falan. Ben biraz daha aktiviteli geçiyor benim emekliliğim.
0: Güzel hareketleniyoruz.
2: Evet.
0: Ama birinin zaten lokomotif olması lazım,
2: evet,
0: değil mi? Arkadaşlarımızı
2: evet,
0: da sürekli evde
2: kesinlikle
0: bırakmayalım. Hazır emeklilik var. Bugünlerin tadını
2: emeklilik
0: çıkartmak
2: lazım. Emeklilik
0: rehavet
2: getiriyor zaten. Buna izin vermiyorum ben.
0: Tabii yoğun iş temposundan sonra doğru yapıyorsunuz.
2: Aynen.
0: Ama belli zaten. Buraya da siz arkadaşınıza hadi gidelim bir yarışalım dediniz,
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet, kesinlikle.
0: Neyi yaptınız, geldiniz. Evet. Zeynep Hanım, sizle de tanıdık. O zaman Esra Hanım, sizin için Türkiye haritamızı açalım. Bakalım hangi il adına, hangi okul adına yarışacaksınız bu akşam. Butona basarak başlatabiliriz. Bakalım, haritamız dolaşıyor. Erzincan dedi, Isparta dedi, Van dedi. Bayburt'tan geçtik ve neresi geldi? Bakıyorum Van. Van'daki Edremit Şehit Jandarma Pilot Yusuf Turgut İlköğretim Okulu'nu temsil edeceksiniz. Hemen Zeynep Hanım, size geliyoruz. Sizin için Türkiye haritamızı açıyoruz. Ve bakalım bu akşam siz hangi il ve hangi okul adına yarışacaksınız? Basın lütfen, başlatın. Bakalım, Sivas'la başladık. Diyarbakır dedik. Kırklareli dedik. Tokat'tan geçtik. Malatya mı? Hayır. Muş'ta kaldık. Merkez Şeker İlkokulu'nu temsil edeceksiniz bu bölümde. Var mı Muş'ta bir bağlantınız?
2: Hayır, yok.
0: Gittiniz mi, gezdiniz mi?
2: Yok.
0: Belki kitaplarla, öğretim setleriyle
2: İnşallah
0: beraber siz de bir tur geçersiniz.
2: İnşallah.
0: Peki, o zaman illeri seçtik, okulları belirledik. Ne yapalım? Sır Küpü'nün birinci bölümünü hızla başlatalım. Evet efendim, başlıyoruz. Sır Küpü'nün birinci bölümünü yarışmaya, bakalım. İlk etapta 30 soru üstünden başlayacağız. Toplamda 61 sorudan oluşan bir tablomuz var. Ve 1, 2, 3, 4 kelimeden oluşan da bir şifre cümle sakladık. Bakalım önce hangi yarışmacımız bulacak? En çok puanı kim toplayacak? Evet Esra Hanım, sizinle başlıyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 3.
0: 3 nolu soruyu açıyoruz. Yukarıdan aşağı 2 harfli. 3 nolu soru, 1 video soru. İzleyelim bakalım ne var?

0: Kuzgun sabahında elinde canlanan bir enstrüman diyoruz. Bu iki harften oluşan enstrümanımız nedir acaba? Buyurun.
1: Ut.
0: Ut. T ile mi D ile mi?
1: T.
0: T ile diyorsunuz. Bakalım ut mu? Evet, ut. Zeynep Hanım, sizin bir itirazınız var galiba ut'a.
2: Ben sanki D ile diyebiliyorum ama.
0: Doğru. Ama editörlerimiz, o konuya hakimler, hem T hem D iki harfi de kullanabildiğimiz için biz ut T ile yazılışını bulmacamızda seçtik. Sizinle devam ediyoruz Esra Hanım. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 5.
0: 5 nolu soru. Yukarıdan aşağıya 4 harfli bir soru geliyor. Bakalım ne? Bildirme. 10 saniyelik süreniz başladı. Bildirme. Siz bu arada bankadayken çok İlan. Bildirmiştiniz.
1: İlan olabilir mi?
0: İlan değil. İlan değil ama çok yakın ilana.
1: İlan.
0: İlan doğru. Son dakika yakaladınız. Evet. İlan doğru yanıttı Esra Hanım. Yalnız Zeynep Hanım, T derken M midir, N midir derken teker teker gidiyor. Evet, dostluk, arkadaşlık bir yere kadar. Hadi beraber yarışalım bir yere kadar ama üçüncü soru yine Esra Hanım önde gidecek. Bilginiz olsun. Puanları topluyor.
2: Ben onu yakalarım sorun.
0: Sonra bilmiyorum, yarışmadan sonra bir sıkıntı olmasın. Dostum, arkadaşım, sen nasıl 50 puanla bu etabı geçtin olmasın. Sizinle devam ediyoruz Esra Hanım.
1: Evet.
0: Hazırsak bir kutucuk daha açalım. Kaç nolu kelimeyi açmamızı istiyorsunuz? Buyurun.
1: 7.
0: 7. 7 ile devam ediyoruz. Yukarıdan aşağıya 3 harf gelsin. Dolaylı olarak anlatma. Bir şey yapıyoruz. 10 saniyenizi başlattım.
1: İma.
0: İma ediyoruz. Evet. Zeynep, Esra Hanım tekrar bildi. Zeynep Hanım yine gergin.
2: Gergin.
0: Gittikçe geriliyor.
2: Eve gitmek istiyorum.
0: Dostumuz, arkadaşımız ama sinirler. Sırköpü stüdyolarında sinirler geriliyordu diye, değil mi? Ortamı yükseltiyormuşum. Peki Esra Hanım, sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 4.
0: 4 numaralı soruyu açıyoruz. Bakalım. Yukarıdan aşağıya 3 harfli bir kelime arıyoruz ama bir görselimiz var. Bir video seyredeceğiz. Bakalım ne geliyor, izliyoruz.

0: Evet, görüntülerde izlediğiniz kirişli bir çalgı nedir acaba? 10 saniyelik süreniz başladı.
1: Ay, sesi çok güzeldi ama bunu bilmiyorum.
0: Harika Zeynep Hanım, hazır mısınız? Size
1: kesinlikle
0: geliyor. Mitolojik bir çalgı diyorum bakın. Yanlış ama mi? Daha değil. Daha şu anda Esra Hanım'ın bir önce bilemediği süresini bir yiyelim. Bir İnşallah harf açalım size. Bakalım bir ipucu olsun. İlk harfi L. 3 harfli. Mitolojik bir çalgı. Ne olabilir? Lir. Bir saniye.
1: Lir.
0: Lir. Doğru yanıt tabii ki lir. Hızla başladı Zeynep Hanım. Ben de oyundayım dedi. Ve şimdi sizdeyiz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: Ben de 2 diyorum.
0: 2 numaralı soruyu açalım. O uzun bir kelime seçtik. Hmm. Peki o zaman geliyor. Hazırsanız sorunuz.
1: Hazırım.
0: Mecazen sabote etmek. 10 saniyelik sürenizi başlattık.
1: Baltalamak.
0: Baltalamak. Hem de arkadaşımıza bakarak baltalamak geldi. Evet. Lütfen arkadaşlık dostluk kazansın.
1: Bu çıkışta devam amacımız, eder. Burada amacımız ortak. Burada rakibiz.
0: Burada rakipsiniz.
1: Tabii. Dışarıda dostuz. O ayrı. Sen
0: Zeynep Hanım için söylemek istemezdim ama biraz sanki
1: değişti değil mi
0: evet,
1: biraz?
0: Evet. O geçince kendisi birkaç soruyu bilmeye evet. başlayınca evet. hemen farklılaştı.
1: Biraz değişti.
0: Sizle devam ediyoruz.
1: Evet. 23.
0: 23 nolu soru. Geliyor bakalım. 23 nolu sorumuz neymiş? Bir video soru. İzleyelim bakalım. Nereyi soracağız size? Gelsin görselimiz.

0: Evet, İrlanda'nın başkentini soruyoruz. 10 saniyelik süreniz başladı. Görseli iyi seyrettiniz mi? İçinde şifre vardı. Neresi acaba? İrlanda'nın başkenti.
1: Ay vallahi hatırlayamadım.
0: Neresi? Gitti. Hemen Esra Hanım, bir harf açıyoruz ve sizin için süreyi başlatıyoruz. Bakalım İrlanda'nın başkenti neresiydi? Peki bir harf daha açalım. Ah diyeceksiniz de şu anda aklınıza gelmiyor. B de geldi. Araya da ben A'yı ben koyayım. Dab olsun. Zeynep Hanım ne
1: Bende mi
0: olabilir?
1: sıra?
0: Dab.
1: Vallahi bilmiyorum ben bunu. Rezil oldum ya.
0: Bilemiyorsunuz.
1: Şaka gibi.
0: Estağfurullah. Çok normal. Hemen bir harf daha açtık. Dab.
2: Dublin.
0: 10 saniyeniz başlattı.
2: Dublin.
0: Dublin. Doğru yanıt.
1: Tebrik ediyorum.
0: Harikasınız Esra Hanım. Hemen yakaladınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 12.
0: 12 nolu soru. Gelsin bakalım, 12'de neyi arıyoruz? İveyen. İveyen. 10 saniye süreniz başladı. İvedik diyelim. Hızlı.
2: İvedik. Acil gibi bir şey mi ama?
0: Evet, acil gibi bir şey. Çabuk ilerleyen. Peki. Zeynep Hanım, sizin için başlatacağız. Bununla ilgili de bir şeyimiz
1: Akut
0: vardır.
1: mu? Akut mu?
0: Akut, doğru yanıt. Evet, çabuk ilerleyen, iveyen. Tebrik ediyoruz. Sizinle devam ediyoruz Zeynep Hanım. Çok çekişmeli bir mücadele gidiyor. Bakalım kaç nolu soruyu açacaksınız?
1: 9.
0: 9 nolu soru dedi Zeynep Hanım. Geldi. Uyarı. 10 saniye süreniz başladı.
1: İkaz.
0: İkaz. Doğru. Zeynep Hanım, bildiğiniz zaman hemen söylüyorsunuz, daha sürenin başlamasına bile
1: Evet.
0: izin vermiyorsunuz. O zaman bir de
1: 10.
0: harf buldunuz. Z harfini bulduk. Son
1: Evet.
0: kelimenin son harfi Z'yi açtınız. Siz de devam ediyoruz.
1: 19.
0: 19 nolu sorumuz geliyor. Bakalım 19'da ne arıyoruz? Borazan sesi. 10 saniyelik süreniz başladı. T. Doğru yanıt. T'yi de koyduk. Bir puan daha aldınız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 20.
0: 20. Gelsin 20 nolu sorumuz. Nane ve yaban kekiğinin ortak adı. 10 saniyelik süre başladı.
1: Nane ve yaban kekiği.
0: Nane ve yaban kekiğinin ortak adı. Mutfaklarınız iyi midir?
1: Evet.
0: İşte hem naneyi hem yaban kekiğini
1: Yedim
0: ortak bu
1: valla.
0: isimle çağırabiliyorsunuz ama olmadı.
1: Ha.
0: Peki 10 saniyelik süre sizin için başlatacağız. Bir de harf açtık. Biraz zor. İlk harfimiz B. B, R, M. Ne olabilir? Olmadı. Peki bir harf daha açıyoruz. Zeynep Hanım bayağı şüpheli bakıyor. Bana oradan keki uzatır mısın, naneyi uzatır mısın, ikisini birden uzatır mısın derken kullandığımız bir kelime. Çok sık kullanırız.
1: Çok sık olduğu için bence hatırlayamıyorum.
0: Peki bir tane sesli harf koyacaksınız Esra Hanım ve bütün kelimeyi açacaksınız.
2: Bir Sami. Bir Sami.
0: Bir samin değil, tek sesli harf koyacaksınız. Bakın tek sesli harf.
2: Bersami.
0: Bakın tek ses.
2: Barsama.
0: Olmadı. Tek sesli harf bütün kelimeyi açacak. Ne kaldı? 10
1: Barsama.
0: saniye.
1: Barsama.
0: Barsama. Doğru
1: Barsama dedi.
0: yanıt.
1: Dedim o
0: Bir de
1: Barsami
0: şifre
1: dedi.
0: harf açtık. Barsama söylemez misiniz?
2: Söyledim.
1: Yok,
2: Yok,
1: ben hiç duymadım. İlk defa duyuyorum. Ben de ilk
0: Aa,
1: defa
0: evet.
1: duyuyorum.
0: Tabii ki şaka yapıyorum. Ben de hiç duymadığım bir kelime. Yani kekik ve
2: Evet,
0: ortak
2: Nane.
0: ismi Barsama, ama bunu da öğrenmiş olduk.
2: Evet.
0: Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: Bilemem.
1: 21 açalım.
0: 21'i açalım. Gelsin. Ahmaklık. 10 saniyelik süreniz başladı. Ahmaklık. Ne olabilir?
1: Yani
0: Bakın bu sefer de bütün
1: kaba
0: sesli harfler açıldı.
1: Budal yok
0: Peki
1: olmaz.
0: olmadı
1: Bunu
0: Zeynep
1: sen
0: Hanım.
1: bilirsin.
0: Zeynep Hanım, çok zor kelimeleri gidip buluyorsunuz böyle.
1: Evet, ben
0: Cımbızlıyorsunuz tablodan. Halbuki yardımcı da oluyordum ben video sorular için. Galiba Esra Hanım için yapıyorsunuz bunu. Sizdeyiz Esra Hanım. 10 saniye sürenizi başlattık. Ne olabilir?
2: Hama.
0: Ahmaklık.
2: Ne? Hamal.
0: Ama
2: Hamal.
0: Aa, çok da güzel çıktı esasında. Direkt buldunuz hamar dediniz
2: Hamal.
0: ama bir harf açıp size geliyor.

0: Gelelim Zeynep Hanım. Hamağı da buldu. Benim ağzımdan
1: hama
0: kaçmadı.
1: Kaz mı? Hama kaz.
0: Hama kaz. Çok yakın. Ama kay. Kaz değil.
1: Hama kas.
0: Kas da değil.
1: Ne? Peki.
0: Ne olabilir acaba? Nasıl bir harf koyacağız? Tek harf koyacaksınız. Hadi tek evet. Harf.
2: Pişirdik. Hama kat.
0: Hama kat.
2: Yani, ama ben ondan
0: Esra Hanım yakaladı. İpucu vermedim. Sadece pişmişim. Tek harf koyacaksınız dedim. Hemen kendisi yakalıyor.
1: Evet.
0: Siz de devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 11.
0: 11. 11 nolu sorumuz geliyor. İki harfli küçük bir kelime istedi Esra Hanım. Oo. Notada duraklama işareti. 10 saniyelik süreniz başladı. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak.
2: Es.
0: Es. Zeynep Hanım kelimeyi bekliyordu.
1: Çok evet, kaçırdım ama kaçırdım.
0: Bir de şifre harf kaptırdınız. Aşağıdaki cümlemiz de yavaş yavaş açılıyor. Tebrikler Esra Hanım, çok iyi bildiniz. Sizle devam ediyoruz.
2: 24.
0: 24. Bakalım 24'te nereyi arıyoruz? Bir meyvenin, Mersin ağacının morumsu siyah meyvesini soruyoruz size. 10 saniyeyi başlattık. Bir meyve adı bu. Böyle meyve yemiş derler böyle mor mor.
2: Erik değil değil mi? Erik
0: değil.
2: De mor değil.
0: Cilde, mideye, metabolizmaya da çok faydası olan bir. Esasında bir şey eriği diyorlar ama 10 saniyeyi sizin için başlatayım Zeynep Hanım. M çıktı, ne olabilir? Erik değil. Mu.
1: Mürt. Mürt.
0: Mürt. Doğru. Biliyoruz. Mürt. Doğru bildiniz. Tebrik ediyorum.
1: Mürt. Teşekkür ederim.
0: Mide metabolizmaya iyi geliyordu. Size de ipucu vermedi derseniz haksızlık etmiş.
1: Evet kesinlikle. Bana. Çok teşekkür
0: elimden
1: ederim.
0: Elimden gelen desteği gösteriyorum. Siz de devam ediyoruz. Kaç 8, soru 8. açalım? 8. 8'i açıyoruz. Gelsin 8. Evet. Bir müzik yapıtının sevimli, cana yakın çalınacağını anlatır. 10 saniyelik süreniz başladı. Müzik yapıtının sevimli ve cana yakın çalınacağını anlatıyormuş bu kelime. Biraz zor bir kelime.
1: Zor. Ben de gerçekten nerede buluyorsam zorları
0: nasıl
1: seçiyorum.
0: Nasıl buldunuz? İnanın öyle şifre.
1: Hayır başı çıktı diye seçtim onu. Ki. O da zor oldu yani. Neyse
0: Allah'tan Esra Hanım hemen çözecek. Oradan. Peki Esra Hanım bir harf açıyoruz. Sizinle devam ediyoruz. Ne olabilir bu?
2: Ama.
0: Bir müzik terimi diyorlar. Ama. Peki. Bir harf daha açıyoruz. Bakalım. Neyi açtık? Size geldik Zeynep Hanım. Var mı bir tahmininiz?
2: Şu ama sallıyorum. Ama bir ye. Ama bir ne? Ama bir ne? Ama bir me.
0: Ah. Ne dediniz? Yok. Ne dediniz? Yok.
2: Ye dedim yok.
0: K, M, N. Arada bir harf attınız. Ne olabilir? Hı. Esra Hanım sizi 10 saniyenizi başlatıyorum.
2: Ama bir ne?
0: Bir ne değil. M değil. M değil. K değil. K.
2: Ama bile.
0: Bakın K değil.
2: L. Ama bile.
0: Bildiniz. Ama bile doğru yanıt.
1: Ama bütün alfabeyi saydık ya.
0: K, M, N dedik. Ne? Aradan L harf gitti. Peki bir şifre harf buldunuz. Tekrar sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 31.
0: 30?
2: 1.
0: 31. Gelsin bakalım 31'de ne arıyoruz? Efendim yel. 10 saniyelik süre başladı. Yel. Yel.
2: Hiçbir fikrim yok.
0: Ne olabilir? Yani Zeynep Hanım hep böyle yapıyorsunuz. De. Benden ipuçlarını kapıyorsunuz.
1: Yani
0: sonra.
1: Yel normalde rüzgardır da.
0: Evet.
1: Üç harfli halini bilemedim. Üç harfli.
0: Yine şifre.
1: Bir harf vermeyecek misiniz bana?
0: Peki verelim o zaman verin size bana. Bir harf. Metin Bey'den rica ediyoruz. Bir harf verdi.
1: Bad, bed, bid, but.
0: İlk ne dediniz?
1: Bad.
0: Doğru dediniz. Bad. Doğru yanıttı.
1: Bilmiyormuşum bunu.
0: Peki. Dedi. Kaç sorumuz kaldı? İki soru sonra bölümün etabın sonuna geliyoruz. Ve sizinle devam ediyoruz Zeynep Hanım. Kaç nolu soru açalım? 25. İlk bölümün finaline son soruya geliyoruz. Hazırsan geliyor. Siz buldunuz. Nasıl buldunuz bilmiyorum.
1: Ya bir şey söyleyeceğim. Burada.
2: Şu an
0: bir dakika bir dakika bunu bir şey içeride konuşacağız. Bir dakika.
2: Şurada şimdi bilgisayar.
0: Hayır. Ya. Şey yap, bir dakika.
2: Oğuz hazır. Bey, hayır. Oğuz Bey,
0: hazır. Lütfen. Fermentasyon sürecinde gaz çıkışını ölçmeye yarayan araç. Zeynep Hanım, 10 saniyelik süreniz başladı.
2: Azometre.
0: Azometre. Doğru mu?
2: Bu da yanlışsa doğru. Artık ben bu işi
0: vallahi
2: bilmiyorum.
0: Doğru ama bilmiyorum diye öyle bir çıkış yaptınız.
2: Ya şöyle, şimdi ekranda bir kesik şeyi var, işareti var. Ben onu sanıyorum ki 3 harf. Seçiyorum kolay
0: oradan
2: diye.
0: Oradan harfli bir şey yaptınız.
2: Nereden uzun kelimeler varsa hepsini onu buldum.
0: Ya ben de bir an öyle şansım. Panik yapıp sesi ya ben olmasın de dedim.
2: Yok olmasın dedim yani. O, uzun görünce yine yanlış seçtiğimi
0: ama
2: anladım.
0: Çok güzel, anında bilin. Azometreyi biliyoruz değil
2: evet,
0: mi? O özellikle kimya laboratuvarlarını kullandıkları cam bir tüp, oradan içine gaz geldikçe ölçerek devam ediyorlar. Peki bu bölümün son sorusunu siz açtırıyorsunuz.
2: 18.
0: Açmadan önce var mı bir tahmin? Neyse hemen geliyoruz. Önce bir sorunuzu alalım bakalım hangi kilit kelimeyi açacaksınız.
2: 18.
0: 18 gelsin 18. Ne var bakalım?
2: Sık
0: gözlü A.
2: Tok.
0: Tor.
2: Tok.
0: Değil. Tok değil.
2: Tor.
0: Tor. Benden mi? Vallahi bilmeden oldu. Yemin ediyorum Esra Hanım, gerçekten yanlış anladı.
2: Ben gidiyorum.
0: Cevabı vermiş oldum, kusura bakmayın. Gerçekten tor dediğinizi zannettim. Nasıl bildiniz diye şaşırdım diyecektim. Peki bu soruda bizim size hediyemiz oldu. Esra Hanım,
2: teşekkür
0: size
2: ederim. Aldım,
0: soru,
2: kabul ettim.
0: Borcunuz
2: var. Doğru, evet.
0: Kusura bakmayın. Gerçekten tor anladım.
2: Hayır,
0: peki
2: ya.
0: Geldik bu bölümün sonuna. Bir fikrimiz var mı? Kaçar kelime bildiğimizle ilgili bir düşünceniz var mı? Bu bölümü nasıl geçtik sizce? Nasıldı şu ana kadar?
2: Esra
0: bir küçük bir değerlendirme alayım Zeynep Hanım.
2: Güzel. Yani biraz heyecanlıydık tabii. O yüzden bilemedim bence. Heyecandan.
3: Yo, bildin ya, iyiydin.
2: Bildin mi? Bence Esra benden daha çok bilmiştir.
0: Yok. Bakalım nasıl bir puan tablosu var karşımızda. Evet, Zeynep Hanım sessiz sessiz geldi ve 10 kelimeyi bildi. Esra Hanım 7 kelime, kusura bakmayın bir tanesi son dakika benim evet. desteğimle oldu ama ben size de yardımcı olmuştum. Bu bölümde 35 puan aldınız. Toplamda 7 kelime bildi Esra Aktaş. Zeynep Gazel 10 kelimeyi tamamladı ve sır küpünün birinci etabını burada tamamlıyoruz. Bakalım ikinci etapta 120 saniyede 10 soruya en çok kim doğru yanıtı verecek? Sır küpünün birinci bölümü 35'e 50 bitti. İkinci bölüme geçiyoruz. 120 saniyede 10 soruya 10 cevap arıyoruz. Evet efendim, sır küpünün ikinci bölümündeyiz. İlk bölümde Esra Hanım 35 puanla birinci bölümü bitirirken Zeynep Hanım 10 puanla 50 puanla 10 kelime bildi ve bu birinci etabın kazananı oldu. Evet Zeynep Hanım, hazırsanız ikinci bölümdü. Direkt sizinle başlatıyorum.
2: Hazırım.
0: 120 saniyede 10 soruya doğru yanıt arayacağız. İlk sorumuz geliyor. Gümüşhane hangi bölgededir?
2: Güney Anadolu.
0: Güneydoğu Anadolu değil.
2: Karadeniz.
0: Karadeniz doğru ama Doğu Karadeniz olacaktı fakat doğru sayıyoruz.
2: Tamam.
0: Karadeniz bölgesi devam. Yere çizilen kutucuklarla oynanan.
2: Seksek.
0: Seksek doğru yanıt. Geçiyoruz. Sizinle devam ediyoruz. 3 nolu soru. Bir video sorumuz, dinleyelim bakalım kimi soracağız size. Bir sesli soru dinliyoruz.

0: isimli şarkı ile tanıdığımız 2015'te kaybettiğimiz sanatçımızın ismi.
1: Erol Büyükburç.
0: Harikasınız. İlk kadın pilotumuzun adı.
1: Sabiha Gökçen.
0: Sabiha Gökçen. Harika. Beş çaylarının vazgeçilmez yemeği, kısırın ana malzemesi.
1: Bulgur.
0: Ama nasıl bulgur?
1: İnce bulgur.
0: İnce bulgur. Çok güzel. Bir video soru geliyor. İzliyoruz. Bakalım ne geliyor.

Yaylı çalgılar ailesine ait dört telli enstrümanın adı nedir? Keman çaldı. Çok da güzel çaldı. Basketbolda bir takımdan sahada toplam kaç oyuncu bulunur?

0: Çok da severek dinledik. Hemen soruyoruz. Türküde geçen Gezi Bağları hangi ilimizde bulunuyoruz? Kayseri dediniz. Erkeklerin özel günlerde giydiği takım elbisenin adı. Böyle.
1: Smokin.
0: Smokin, harika. Basınçlı hava ile şişelere doldurularak hazırlanan renksiz içecek. Bir sürü baloncuk vardır.
1: Şey.
0: Ne?
1: Alkol. Ne?
0: Ah, yok. Değil.
1: Soda.
0: Hadi.
1: Ne?
0: Son soru.
1: Basınçlı hava.
0: Bir sürü böyle köpürür bazen, köpük köpük olur. Hani içinde bir sürü baloncuk vardır. Peki pas geçebiliriz ama neyi geçeceğiz hepsini?
1: Neyi geçeceğiz? Son soru.
0: Tekrar son soru. Bir daha soruyorum. Pas geçtik, aynı soru. Basınçlı hava. Şişeleri doldurarak hazırlıyoruz. Renksiz olur. Küçük şişeleri vardır. Bir sürü içeriz böyle şekerli su gibi. Serinlemek için soğuk. Kapağıyla oynarız.
1: Esra yardım etsene.
0: Oynardık. Oynamıyoruz.
1: Kapağı gazoz. Heh, gazoz.
0: Gazoz bildiniz. Vallahi biraz son sorumuz olduğu için.
1: Kapağıyla oynardık deyince ipucunu aldım.
0: Ama baloncuktan bilirdiniz, renksizden.
1: İşte o
0: şeydi, reklamda çok küçükken vardı.
1: Basınçlı havayla girdiniz ya, oradan bir daha bir teknik bir şey düşündüm.
0: Ama güzel gitti.
1: Teşekkür ederim.
0: Hepsini bildik.
2: Çok kolaydı şimdi.
1: Evet, benimkiler kolaydı değil mi? Çünkü zor soruları ben anlaştım Oğuz Bey'le, sana bıraktık.
0: Ya çok güzel. Sizin sorularınıza başlıyorum, hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Peki, geliyor. 120 saniyeniz var. Takıldığınız zaman hiç riske girmeyin. Pas deyin, bir şekilde buluruz. Şimdi geliyor sorumuz. Hazırsak başlatıyorum sürenizi. Güneydoğu'da, Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan Nemrut Dağı ile ünlü ilimiz. Nemrut Dağı.
2: Ağrı.
0: 10 saniye.
2: Ağrı.
0: Değil. Ağrı diye çok yakın. Hemen isterseniz pas deyin geçeyim.
2: Pas, pas.
0: Pas dediniz. Gözleri bağlarak oynanan çocuk oyunu hangisidir?
2: Körebe.
0: Körebe. Doğru yanıt. Hemen bir sesli soru geliyor. Dinliyoruz bakalım ne soruyoruz.

0: 1981 yılında O Yaz şarkısıyla çıkış yapan pop müziğin güçlü sesini arıyoruz. Kimdir?
1: Zerrin Özer.
0: Tabii ki Zerrin Özer doğru yanıtı. İlk dünya haritasını çizen türkü soruyoruz. Kimdir acaba? Büyük denizcimiz.
1: İbn Sina.
0: Değil. Büyük denizcimiz. Kim olabilir?
1: Pas
0: pas dediniz. Peki futbolda bir takımdan sahada toplamda kaç oyuncu vardır? Futbol.
1: 11.
0: 11 doğru yanıt. Hemen bir video sorumuz var. İzleyelim bakalım ne geliyor.

0: Eski adı fonograf olan kayıtlı sesin mekanik ve benzer bir halini üretmeye yarayan makinenin ismidir. Nedir acaba?
1: Hiç aklıma gelmiyor şu anda.
0: Peki, pas dediniz. Üzerine sarımsaklı yoğurt dökülen çılbırın ana malzemesini soruyoruz. Çılbırın ana malzemesi. Sarımsaklı yoğurt yaparız, çok da güzel olur. İçine de böyle kırarız.
1: Yumurta.
0: Yumurta, doğru. Hemen devam ediyorum. Üst beden için tasarlanan, gövdeyi ve kolları örten bir kadın giysisi soruyoruz. Ne olabilir bu?
1: Pas.
0: Örtüyor. Peki, pas dedik. Hemen bir sesli sorumuz daha geliyor. Bakalım ne geldi. Bilmiyorum.

0: benim ya. Türkiye'de adı geçen Evreşe hangi ilimizdedir efendim?
1: Pas.
0: Pas dedik, peki. Ana maddesi limon olan yaz aylının vazgeçilmez içeceği.
1: Limonata.
0: Limonata doğru.

0: gramofonu da verdik size. Reji okeyledi ve yeşili yaktılar. Gramofon da doğru yanıttı. İki soru bilemediniz. Sorularımızdan biri şuydu. Üst beden için tasarlanan bluz. Gövdeyi ve kolları örten kadın giysisi.
1: Bluz.
0: Bluz. Bir diğeri de adı geçen, türküde adı geçen Evreşe Çanakkale olacaktı. Evreşe yolları dar dedik. Bakalım bu bölümde kaçar soru bildik. Sanırım Zeynep Hanım yine bu bölümü de önde kapattı gibi geldi bana. Bakalım kaç puan topladık. Evet Zeynep Hanım 10 soruda 10 yaptınız ve bu bölümde bizden 100 puan aldınız. Esra Hanım, Esra Aktaş 2 soruyu doğru yanıtlayamadık. Çanakkale ve bluz çok da bildiğimiz doğru yanıtlarını bildiğimiz 2 soruyu süreden dolayı yanıtlayamadık. Sağlık olsun. Bu bölümde 80 puan topladınız. Zeynep Hanım sizi tekrar tebrik ediyoruz. 100 puan ve 80 puan ikinci bölümü tamamladık. Sır küpünün 3. bölümüne geçiyoruz. Butonlar devreye giriyor.

0: Evet, birinci etabı bitirdik, ikinci etabı bitirdik, geldik sır küpünde üçüncü bölüme. Peki bir ve ikinci etaptan kaçar puan topladık, bir bakalım kaçar kelime bildik, nasıl geçtik? Esra Aktaş kaç kelime bildi ve kaç puan topladı? Zeynep Gazel kaç puanda? Evet, Zeynep Hanım iki bölümde toplam 150 puanla şu anda yarışmamızı önde götürüyor. Esra Hanım bakalım bu blokta arayı kapatabilecek mi? 115 puanla devam ediyorlar. Tabii butonların devreye girdiği 3. etapta soru seçme hakkı Zeynep Hanım'da. Sizinle başlıyoruz Zeynep Hanım. Tablomuzu açalım. Evet Zeynep Hanım, sizinle başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 6.
0: 6 numaralı soru geliyor. Kağıt cilası 10 saniye sürerek başladı.
1: Ahal, ahat, ahav, aham, ahan.
0: Değil. Peki, olmadı. Bir saniye, hiç acele etmiyoruz. 10 saniyeyi tekrar başlatacağım. Eller butonda mı? Tekrar basabilirsiniz. Düşündünüz mü? Geliyor. Tekrar koyacaksınız. 10 saniyeyi başlattım. Esra Hanım, siz bastınız. Ne olabilir? Esra Hanım. Esra Hanım.
1: Ahar. Ahar.
0: Ahar doğru tabii ki. R'yi koydunuz hemen. Tebrik ediyorum Esra Hanım. R'yi buldu.
1: Evet.
0: Sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 29.
0: 29 gelsin bakalım. 29'da neyi arıyoruz? Kısaca ordu. 10 saniye başladı. Zeynep Hanım bak.
1: Or.
0: Or. Doğru yanıt. Zeynep Hanım harikasınız. Hemen bastı, hemen yakaladı. O harfini de açtık. Bu arada aşağıdaki cümlemize de gözücüyle bakın lütfen. Önemli çünkü. Artık yavaş yavaş bu bloğun sonunda açacağız ve en çok puanı toplayan yarışmacımız birinci tahmin hakkını kullanacak. Sizinle devam ediyoruz 33. Zeynep Hanım, kaç tane soruyu açalım?
1: 33.
0: 33. Bakalım 33'te ne arıyoruz? Gelsin 33. Moskov, 10 saniyelik süreniz başladı. Rus. Doğru yanıt. Zeynep Hanım durmuyordu. İki harfte açılmıştı oradan. Artık açılanların üzerinden gidiyor. Çok fena kaptırdınız oraya.
1: Evet.
0: Hazırsak aman eller butonda olsun. Butona hızlı basın Esra Hanım. Alabilirsiniz burada. İş artık butonlarda. Hazırsak geliyor sorunuz. Kaç tane soruya açalım? 15. 15 açılıyor. Esra Hanım elimiz butonda. Dara. Dara. Esra Hanım siz...
1: İbre.
0: Değil. B ve R var.
1: Ebru.
0: Değil. Ebru değil.
1: Abre.
0: Abre çok yakın diyecektim ama demiyorum. Zeynep Hanım ipucu almasın diye. A harfini de açtık. Hazır mıyız Zeynep Hanım, Esra Hanım? Eller butonda, 10 saniye başladı. Zeynep
1: Abra.
0: Abra. Doğru yanıt.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki bildi. Esra Hanım dikkat. Butona mutlaka basın. Abra yanıtıyla beraber Zeynep Hanım'a bir kelime daha kaptırdık. Kaç tane soruyla devam ediyoruz Zeynep Hanım?
1: 38.
0: 38. Sorumuz geliyor. Kabul etmeme. Kim 10 saniye başlattım? Esra Hanım.
1: Red.
0: Red. Doğru yanıt. Hemen kaptık oradan. Bir de harf bulmuştuk. E harfini açmıştık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 46.
0: 46. Gelsin bakalım 46. Kendinden 10 saniye.

0: Seneyi başlatacağım. Eller butonda. Hazır. Kendinden geçen, çok mutlu olan 10 saniye başlattım. Zeynep Hanım. Nedir? Kendinden geçen, çok mutlu olan. Çok böyle ne oldum denir. Bilemedik, süre doldu. Bir daha söylüyorum. Ah ben şöyle oldum denir. Bir harf daha açtık. 10 saniye süreyi başlattık. Ne olabilir? Ne olmuş bu insan? Kendinden geçmiş çok...
1: Mest.
0: Esra Hanım bastı, mest dedi. Doğru yanıtı buldu. Çıldım bir ya. De harf buldu. Eski dostlar arasında büyük bir çekişme, büyük bir rekabet, büyük bir mücadele devam ediyor. Esra Hanım sizinle yürüyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 10.
0: 10 nolu soru geliyor. Bakalım ne arıyoruz? Kurallara bağlı... Resim ve heykel yapan sanatçı 10 saniyeyi başlattık. Eller butonda mı? Esra Hanım ne olabilir?
1: Akademis.
0: Akade?
1: Akademis.
0: Akademis çok yakın. Akade. Peki bir harf daha açalım. Hiç merak etmeyin, beraber bulacağız. 10 saniyeyi başlatıyorum. Hazır mısınız?
1: Akademici.
0: Akademici buldu. Kaptırdık oraya. Ben de sizle beraber yarışıyor gibi oldum. Zeynep Hanım o kadar ısrarlı yarışıyor, sert yarışıyor ki artık siz kazanın gibi oluyor. Peki. Tebrik ediyoruz Zeynep Hanım. Sizinle devam ediyoruz. Şifre harfimizi de bulduk. İyi, kelimeler yavaş yavaş açıldı. Sizle devam ediyoruz. Kaç dosyayı?
1: 22.
0: 22. Gelsin bakalım 22. Lezzet vermek amacıyla yiyeceklerin üzerine konulan sıvı kıvamlı karışım 10 saniyeyi başlattım. Üzgünüm, sos. Soru gitti. Esen, sos. Sos doğru yanıttı.
2: Bir de cevap da gitti.
0: Evet, cevap gitti. Lütfen butonlara dikkat edin. 10 saniye uyarıma dikkat edin. Soruyu ona göre kazanacağız. Evet Esra Hanım, sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 37.
0: 37. Gelsin bakalım 37'de ne var? Okuyorum sorunuzu. Yük gemisi 10 saniye başladı. Yük gemisi ne bu? Yük gemisi
1: gider.
0: Zeynep Hanım?
1: Attım, gider.
0: Gider mi? İlla ki gidiyor. Suda gidiyor. Doğru. Gidiyor sakin sakin ama bir şey taşıyor ve buna bir şey deniyor. Bir harf açalım. Bakalım nasıl gidiyor bu? Esra Hanım. Hadi Zeynep Hanım.
1: Şilet.
0: Şilet mi?
1: Şilep.
0: Hah, şilep.
1: Siz yanlış anladınız.
0: Doğru. Ben yanlış anladım. Peki. Şilep doğru yanıttı. Harika. Bir de harf buldunuz. L harfini bulduk. Sizinle devam ediyoruz Zeynep Hanım. Hangi soruyu açalım? Şilet yanıtından sonra.
2: 44.
0: 44. Geliyor 44 nolu sorumuz. Oyuncunun yaptığı 10 saniye başladı. Kim bastı? Esra Hanım bastı. Rol doğru yanıt. Sizinle devam ediyoruz. Tekrar Esra Hanım kaç nolu soruyu açalım?
1: 32.
0: 32 nolu soru geliyor. Bakalım 32'de ne arıyoruz? Taş kırıkları üzerine kum döşenip silindir geçilerek yapılan yol 10 saniye başladı. Kim basacak? Niye basmıyorsunuz?
2: Şolt mu?
0: Şolt?
2: Şolt.
0: Şolt. Zeynep Hanım olmadı. Bir harf açalım. Muhtemelen bulacaksınız. 10 saniyeyi tekrar başlatıyoruz.
1: Şose.
0: Zeynep Hanım da şose doğru yanıtını buldu.
2: Salladım hesabı.
0: Sizinle devam salladım. Ediyoruz. Şos mu, şot muydu?
1: Şolt.
0: Şolt.
1: Şolt dedim zannettim ben.
0: Şolt dedim. Şilet, şolt. Bugün bir T'den gidiyoruz ama özellikle sonlara. Peki Zeynep tamam. Hanım. Ne yapalım?
2: Ne yapalım? 35.
0: 35 nolu soruyu açıyoruz, gelsin. Çocuklu kadın 10 saniye başladı.
1: Anne.
0: Zeynep Hanım bastı ve anneyi kaptırdı. Zeynep Hanım eli butondan çekmeyin. Esra Zeynep Hanım butonu çok iyi kullanıyor. Esra Hanım butondan elinizi çekmeyin. Anne de gitti. Hazırsak yarışmacılarımız, sorumuz geliyor. İçimdeki çocuk filmindeki aktrist 10 saniye sürenizi başlattım. Kim olabilir?
1: Elizabeth Allen mı?
0: Allen çok yakın Zeynep Hanım ama Allen değil. Allen değil. Peki bir harf daha açalım Esra Hanım. Eliniz dikkat. Bakın çok kazanın istiyorum. Niye bilmiyorum ama 10 saniyeyi başlatayım. Evet hazırsak. Kim basacak? Esra Hanım.
1: Erlin.
0: Erlin değil.
1: Erlin.
0: Erlin doğru.

0: Temiz. Bu soruyu da siz aldınız. Bir de şifre harf bulduk. Son iki. İki kelime sonra açıyoruz. Sizinle devam ediyoruz Esra Hanım. Kaçı?
1: 17.
0: 17. Gelsin bakalım 17. Bir videomuz var. Video soruyu izliyoruz. Bakalım hangi ilimiz?

0: görüntülerine ait olduğu ilimiz neresi? Kim basıyor butona? Esra Hanım.
1: Sakarya.
0: Sakarya. Doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Son soruyu açıyorsunuz. Hızla bakalım.
1: 51.
0: Hangi soruyu açacaksınız? 50.
1: 51.
0: 51.
1: 30'a kadar.
0: İki harfli hemen sağlam emniyetli bir kıyıya gittik. Peki bakalım nereye geldi? Manyetik rezonans görüntüleme 10 saniyelik süre başladı Esra Hanım.
1: MR.
0: MR. Doğru mu? Tabii ki doğru. Tebrik ediyoruz. Evet Esra Hanım bildiniz, sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 56.
0: 56'yı açalım, gelsin bakalım 56. Kaynak Pınar 10 saniye başladı. Buyurun Esra
1: Eşme.
0: Hanım. Eşme mi? Tebrikler, doğru.
1: Doğru.
0: Gerçekten böyle çok güvensiz söylediniz. Evet. Ben de bir anda şaşırdım Eşme'yi.
1: Duymuştum ama tam emin mi diye şey yapamadım.
0: Bir yerden duydunuz, aklınızda kalmış ve evet, son anda hızla geldi. Ben de böyle bilmiyorsunuz sanki ama dedim herhalde Eşme'yi de atmazlar diye.
1: Yok, bir yerden aklımda kaldı ama
0: bir yerden
1: acaba
0: kalmış
1: doğru mu diye bir tereddüt ettim.
0: Harika. Sizinle devam ediyoruz. Arayı kapattınız ve geçtiniz. Zeynep Hanım da.
1: Nasıl yani?
0: Geçtiler mi acaba? Asla öyle bir şey yok. Tabii ki söylemiyoruz. Biraz sonra bakacağız puan durumumuza. Buyurun.
1: 45.
0: 45 nolu sorumuz geliyor. Bakalım ne? Hastalıklara karşı bağışıklık için vücuda verilen eriyik 10 saniyelik süre başladı.
1: Zeynep aşı.
0: Aşı doğru yanıt. Bir de şifre harf buldunuz ve geldik finale. İkinci soruyu da bitirdik. Artık kelimelerimiz bayağı bir açıldı. Bakalım bu bölümde kaçar puan topladık, kaçar kelime bildik. Bakalım mı?
1: Bakalım.
0: Var mı bir tahmininiz? Nedir sizce durum?
1: Bence son bölümde Esra beni geçti.
0: Esra Hanım sizi geçti ama 3 blok toplamında acaba geçmeye yetti mi?
1: Toplamda Zeynep Hanım öndedir.
0: Toplamda da bir siz özellikle 120 saniyede 10 soru bloğunda bir 2 oradan fazla açtınız.
1: Evet.
0: Birinci ve ikinci etabı. Ama şunu hatırlatalım. Finalde doğru harfleri, doğru kelimeleri yerine koymazsınız, tek harfle bile kaybedersiniz. Şimdi bir puan durumuna bakalım. Toplamda bakalım. Kaçar kelime bildik, kaçar puan aldık. Bu akşam Esra Aktaş bu bölümde 9 kelimeye doğru yanıt verdi ve 205 puanla geceyi tamamladı. Zeynep Hanım çok eski dostu Esra Hanım'dan küçük küçük harfleri de alarak bu bölümde 8 kelimeyi bildi. Birinci ve ikinci etaptan topladığı puanlarla 230 puanla bu bölümü, yani toplamda 3 bölümü önde bitirdi. Tabii burada şifre cümlemizden de bayağı bir yer açıldı. Dolayısıyla ilk tahmin hakkını Zeynep Hanım size veriyoruz. Bir tahmininiz olacak mı? Tahmin hakkınızı kullanmak istiyor musunuz? Şifre cümlemizi buldunuz mu?
1: Kullanmak istiyorum, buldum.
0: Buldunuz.
1: Yani gönül ister ki hem
0: bir saniye ben bir saniye hemen hatırlatıyorum. Bakın tek harf bile kayarsa orada hak Esra Hanım'a geçer. Bu kadar puan topladım,
1: canımız
0: son dakika kaybettim demeyin.
1: Canımız sağ olsun.
0: Peki dinliyorum.
1: Acele ile yol alınmaz.
0: Acele ile yol alınmaz. Acaba bu akşamın şifre cümlesi mi? Bakıyoruz. Acele ile yol alınır mı, alınmaz mı? Zeynep Hanım alınmaz diyor. Çok da fazla harfimiz çıktı zaten. Doğru harfleri koyduğunuzu ben de düşünüyorum. Bakalım yanıtımız ne? Doğru yanıt bu mu? Tabii ki acele ile yol alınmaz. Bu akşamın şifre cümlesiydi. Tebrik ediyorum. Harika bir yarışma geçti. Aceleyle yol alınmaz. Bu akşamın şifre cümlesiydi. Evet efendim, final bölümünde bu akşam Zeynep Hanım kazandı ve eğitim setlerimiz, kitaplarımız Muş'a gitti. Harika bir yarışma geçirdik. İki banka emeklisi, iki eski dostun bir yarışma içerisinde nasıl çetin bir mücadele verebileceğini gördük. Nasıl geçti yarışma? Hemen bir değerlendirme alalım. Önce sizden başlayalım Esra Hanım. Nasıldı?
1: Çok eğlendim. Çok güzeldi. Biraz tereddüt etmiştim ama çok güzel geçti. Herkes gelsin bence.
0: Herkes gelsin. Evet. Keyifli deneyimi yaşasın, evet, diyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Muş Merkez Şeker İlkokulu'na kazandırdınız Zeynep Hanım. Bayağı da iyi bir mücadele verdiniz. Kazanmak için de eski dost demediniz, 15 yıllık, 20 yıllık arkadaş demediniz. İlla kitaplar Muş'a gitsin diye büyük mücadele verdiniz. Nasıl değerlendirirsiniz yarışmayı?
2: Rakibim çok kuvvetliydi. Onun zekasını bildiğim için asıldım yarışmaya. Evet. İyi de oldu bence. Gönül isterdi ki iki ilimiz de kazansaydı ama...
0: Hiç merak etmeyin. Olmadı. Diğer ilimizin hakkı bizde saklı. Evet. Diğer ilimizdeki kardeşlerimize de mutlaka sıraları geldiğinde yine eğitim setlerini veya kitaplarını göndereceğiz, ulaştıracağız. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ne iyi yaptınız, geldiniz, katıldınız. Çok bizimle bu keyifli deneyimi yaşadınız. Efendim harika bir gecenin daha sonuna geldik. Sizler de bu keyifli deneyimi bizimle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize sirkupu@apara.com mail adresinden ulaşın, yazın. Sizi de Apara stüdyolarına misafir edelim. Keyifli deneyimi beraber yaşayalım. Gençlerimizin, öğrenci kardeşlerimizin gelişimine bir taşı da beraber koyalım. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.

0: Hop! Teyze! Teyze! Teyze! Ya sen niye kendi başına bu kadar poşet taşıyorsun? Versene bana.
1: Sağ ol oğlum. Allah sevdiğine bağışlasın yavrum.
0: Amin, amin. Yok mu kimin kimsen torun torba? Torun diyorum, yok mu, yok mu? Gel tamam, gel gel. Asansöre kadar ben taşıyayım, gel. Gel teyzem, gel. Taşıtır mıyım sana bunları ben ya? Abi iyi günler.
2: İyi günler.
0: Ya 102 numara kaçıncı kattadır acaba?
2: Vallahi 21 veya 22 olmalı.
0: Sağ ol abi.
2: Yalnız asansörler bozuk.
0: Asansörler mi bozuk?
2: Hı, kolay gelsin.
0: Asansörler bozuk diyor.
1: Efendim?
0: Of of of of of. Senin ev kaçıncı katta teyzeciğim?
1: Efendim?
0: Ev diyorum ev. Kaçıncı katta oturuyorsun?
1: 25 oğlum, 25.
0: 25 mi? Bir kapıyı açabilirsen teyzeciğim. Kapıyı, kapıyı. Sağ. Asansör çalışmıyor dediler, duydun değil mi?
1: Olsun.
0: Ha duyuyorsun yani. Bunları gelip alacak kimse yok mu evde senin torun torba?
1: Efendim?
0: Allah'ım kafayı yiyeceğim ben ya. Tamam teyze dur, halledeceğiz şimdi. Nasıl bir tezgaha düştüm ben.
3: Kim o?
0: Pizza siparişinizi getirdim de.
3: Tamam hemen otomatiğe basıyorum.
0: Otomatiğe bas... Tut teyzeciğim tut. Hakikaten asansörler arızalıymış ya.
1: Olsun oğlum. Merdivenler burada.
0: Hem 25. katta oturuyorsun hem merdivenler şurada diyorsun teyze ya. Gel teyzeciğim gel geç. Geç. Ya şimdi beni yanlış anlamasan sen belli ki biraz ağır çıkacaksın burayı. Ben hem pizza kutusunu teslim edeyim hem torbaları senin kapına bırakayım, olur mu?
1: Peki evlat.
0: Allah Allah.

0: Teyze Allah aşkına biraz yavaş ya. Başladı yine.
1: Efendim Mert.
2: Gürbüz abi, yarım saat önce müşterinin izinle basmışsın ama hala sipariş teslim etmemişsin.
0: Bir daha ararsa de ki. Yarım saat 45 dakikaya oradaymış.
2: Hayırdır abi, neredesin ki sen?
0: Oğlum sana ne ya, merdiven çıkıyorum, hadi nefes olurum, kapat.

0: Ablacığım pizzanızı getirdim.
1: Neredesin sen?
0: Asansörün şey oldu ben.
1: Aa, bu ne bu? Buz gibi olmuş bu pizza.
0: Ablacığım ben 1,5 saattir merdiven çıkıyorum. O yüzden yolda soğudu. Bir mikrodalga fırınınız varsa atın, 2 dakika çevirin, sıcacık yersiniz.
1: Ne yapalım, öyle olacak artık. Ne kadardı?
0: Post makinesi söylemiş miydiniz?
1: Evet.
0: O zaman şöyle yapıyoruz. Bu bizden ikram. Geç kaldık, özür mahiyetinde. Afiyet olsun.
1: Ama olur mu öyle şey canım? Alır mısınız şu ücretinizi?
0: Ablacığım mağdur oldunuz işte. Müessesemizin ikramı olsun. Bak daha ben bu teyzeyi bırakacağım. 4 kat yukarıya çıkacağım ya. Özür mahiyetinde kabul edin. Bu bizden. Afiyet olsun. Allah'ım. Gel teyzem, gel.

0: Yarın unutma, Berin Hanım Ado'ya geliyor.
1: Aha, tamam.
0: Ona göre.
1: Gürbüz Bey. Gelebildiniz mi? Ay vallahi o kadar yoğunluğunuzun arasında beni hatırlayabilmenize çok sevindim.
2: Aşkım şu beymey laflarını bir bırak artık ya. Emmak sana pizza getirdi.
3: Çok romantiksin. Pizza mı getirdin? Millet de Fransalardan parfüm yollar.
2: Ne parfümü ya? Yine o lavuk mu?
3: Neyse ben gidiyorum.
1: Kuzenin işte Uğur. Arada yolluyor öyle bir şeyler.
2: Ya bak o Uğur'u var ya. Bak gideceğim o Fransa'ya bak.
1: Gürbüz saçmalıyorsun, farkındasın değil mi?
2: Ya bu lavuk seninle evlenmek mi istiyor? Hayırdır böyle parfümler marfümler? O buraya bir gelsin var ya, bak ben ne yapacağım ona?
4: Evet Gürbüz, benimle evlenmek isteyen biri var. Evet prestijli, kariyerli, AB pasaportlu. Ama önemli olan benim ne istediğim değil mi Gürbüz ha? Değil mi?
2: Şşş, bir dakika. 9 ay üst üste yine elemanı. Teslim edilen 20 bin tane sipariş. %100 müşteri memnuniyeti. Artık burada çalışmanı istemiyorum Aylin. Hem müdür olmamalı, çok az kaldı. Bak ikimiz de çok yorgunuz. Hem gece tartışmayalım. Hadi seni eve bırakayım.
1: Tencere gibi çevirme beni Gürbüz. Olmuyor işte Gürbüz, yapamıyoruz, olmuyor yani. Benim ruhum da bedenim de yoruldu. Yürütemiyoruz biz bu işi, sen de görüyorsun. Neyse. Eve bırakmayı akıl ettiğin için çok sağ ol.
2: Hadi Allah'a emanet. Alo.
5: Abi.
2: Efendim Mert.
5: Mahallesine gideceksin abi.
2: Mahallesi neresi ya?
6: Telleri geçtikten sonra. ...20 metre ilerle. Orko'yu da geç. Yeşil renkli Jamaika bayrağının ortasındaki kırmızı butona bas. Lan Mert sen beni tezgaha mı getiriyorsun ya? Bismillahirrahmanirrahim.
5: Oho.
6: Selam aleyküm birader, pizzaları getirdim.
7: How much money?
6: Money 60 money.
7: What the...
6: Ulan öyle... 60 diyorum, 60. 60 money, 60. Oo, ne oluyor lan içeride? Parti hard diyorsun.
8: Yeah, very hard.
6: Twerk mi work?
8: Yeah, come on man.
6: Come on, vallahi bir 5 dakika uğrarım hocam. Pizzalar benden, me. Pizzalar me.

0: arkadaş bu pizza ya.
1: Alo, kime diyorum kardeşim?
2: Ablacığım bak, asansörünüz çalışmıyor. Ben 1,5 saattir merdiven çıkıyorum. Yolda soğudu işte ya. Bir mikrodalga fırınım varsa 2 dakika çevir, sıcak sıcak yersin yani.
1: Ne diyor lan bu?
2: Bak ben daha bu tezeyi 4 kat yukarıya bırakacağım, anladın mı? 39.90.
3: Efendim babacığım.
4: Araplardan iş aldık. Tam 10.000 parça hava ifşek patlatacağız.
3: Evet babacığım, ben de şimdi ofiste tek tek sayım yapıyordum.
4: Kızım üzme damat. Yoksa Dubai'de o hava ifşeklerle sen de patlatırım. Senin gibi bir adama kızım için kaptan.
3: Evet babacığım, benden de hürmetler. Saygılar sunuyorum babacığım. Ulan darattınız be. Babası bir yandan, kızı bir yandan. İsmet, ben sana demedim mi oğlum, ararsa toplantıda dedi ya. Beni niye bunlarla muhatap ediyorsunuz oğlum?
2: Evlilik çok zor iş aga. Ben sana söyleyeyim. Bir de bunun tam iç güvenisi tipi var.
5: İç güvenisi derken?
2: Arkadaşım geldin, rüzgarını yaptın, şovunu yaptın. Tamam, bir şey demiyoruz da biz de burada para bekliyoruz yani. Teneke miyim lan ben?

0: kimsin oğlum sen?
1: Roket bizde gürbüz. Sen?
2: Çaban diye kişnediniz.
3: Aptal herif. Bu ne biçim rüya?
2: Sen de hiçbir şey beğenmiyorsun ya.
3: Hayvan herif.
2: Ah.
4: Senin geldi galiba.
1: Buradayım abi, gel. Orada mısın?
3: Sofrayı kurmak senin işin değil mi?
1: Açık hava sinemasına devam diyorsun.
5: Haydi hadi.
2: Neyse bak gayet iyi.
1: Pizza getirdim oğlum. Oo.
5: Oha ya, yanağını doldu ya.
1: Bir şey olmadı Ferhat, çarptım.
5: Çarptın mı? Tokatlamışlar seni be abi.
1: Moralim çok bozuk Ferhat. Yine ailen, yine kavga, hep kavga.
5: Yine kıskançlık durumları değil mi abi?
1: Oğlum 35 cevapsız arama nedir ya? Ya dükkandan beni bu kadar aramıyorlar.
5: Ya yemin ederim senin bütün gün neler çektiğini anlamıyor abi.
1: Kız delirdi.
5: Abi bu işin bir yolu var. Ver telefonunu.
1: Ver. Ne saçmalıyorsun ya?
5: Evet. Geç abi şöyle. Geç.
1: Ulan yine antin kuntin işlerle uğraşıyorsun var ya.
5: Abi olayımız şu. Her fırsatta basıyoruz kayda.
1: Ondan sonra da Instagram fenomeni oluyoruz.
5: Abi bir dakika bir dinle. Her fırsatta çekiyoruz, onu da yengeye gönderiyoruz. Öyle Instagram'a falan atmıyoruz. Böylelikle senin ne şartlarda çalıştığını, her gün neler çektiğini anlayacak abi.
6: Selamünaleyküm Ferhat. Gülbüz kardeş merhaba. Ya araba tekleyip duruyor ya. Bana bir takviye kablosu versene, müşteri de var içeride. Rezil olduk vallahi.
5: İki dakika bekle abi. Geliyorum.
1: Ne müşterisi abi ya, sen ne iş yapıyorsun şu anda?
6: Korsan taksi. Elit korsan.
1: Üniversitenin orada korsan kitap satıyordun. Sonra gittin korsan CV'ci açtın. Şimdi Elif korsan diyorsun ya. Ya sen Karayipler'de mi doğdun abi Allah aşkına ya?
5: Korsan evlilik de var Nihat abi de.
1: Ha buyur.
6: Ya oğlum o öyle değil ya. Türkiye'de kalması gerekiyordu, yardımcı olduk. Bir işe yaradık işte.
1: İşe yaradık diyor ya.
6: Şu kalıbınla dayak mı yedin lan sen?
1: Yo. Çarptım ben suratımı. Ha, Ferhat biliyor, sor Ferhat'a.
5: Çarpmışlar abi.
6: Ya Ferhat bunun biraz kısası yok muydu ya?
5: Abi kablosunu buldun, kısasını arıyorsun ya.
6: Hadi ben kaçtım.
5: Nihat abi. Getir ha.
6: Ferhat getirmeyip ne yapacağım ben bu kabloyu? He? Allah Allah.
1: Oğlum ne yapıyorsun sen hala ya?
5: Ne yapıyorum? Şöyle yapıyorum. Kaydediyorum. Basıyorum. Gitti.
1: Oğlum gerizekalı mısın? Aylin'e niye gönderiyorsun?
5: Abi işte yengeye gönderdim uygulamalı olarak.
1: Al işte mavi tik oldu, gitti bile.
6: Araba tekleyip duruyor, bana bir takviye kablosu versene Ferhat. Oğlum bunun daha kısası yok muydu lan?
4: Bu ne be? İşe yaramaz.
1: Aynı şeyler işte. Kavga ettik anne, kavga ettik.
7: Oğlum normal ama sen de kızı anlamaya çalış biraz. Bak 3 senedir kendi aranızda sözlüsünüz. Daha işin de oturmadı yerine onun için.
1: Oturacak anne, oturacak. Birkaç ay müdür olacağım. Nasıl çalıştığımı görüyorsun. Akşama kadar bir oradayım bir orada.
7: Ya doğru söylüyorsun. Aç bir ilaç. Bir oradasın bir oradasın. Süzüldün oğlum, süzüldün. Kahvaltı da yapmıyorsun.
1: Anne ben mi süzüldüm? Bende 8 aylık fazladan stok var ya. Zor günler için biriktirdim ben. Ben çıkıyorum.
7: Kahvaltı yapmayacak mısın?
1: Yok anneciğim, çıkmam lazım.
7: Bekliyorsun. Hemen geliyorum.
1: Bekleyeyim anne. Allah'ım yarabbim.
7: Bekle oğlum, bekle. At ağzına şunu.
1: Anne bunu mu atayım ağzıma? Ne yapıyorsun, millet görecek ya. Millet bu kadar ekmekle iki gün akraba ağırlıyor ya.
7: Sus, anneye karşılık verme. At ağzına bakayım şunu.
1: Senden kurtuluş yok. Tamam anne, tamam. Ben gidiyorum. Hadi Allah'ıma at.
5: Ne yaparsan yap şişman çıkar değil mi abi?
1: Ya şu pizzaları zevzeklik yapma ya.
5: Gürbüz abi, Ahmet Bey bu zarf verdi. Geçerken bankaya yatırsın dedi.
1: Görüyorsun değil mi oğlum bana ne kadar çok güveniyor? Maaşlarınızı bile bana emanet ediyor lan. Yakında müdürün olacağım Mert, benle iyi geçin, iyi.

0: disarmi. Ulan bir kere de bir şey hazırlasan şaşarım ha.
1: Ne? Bir kere de bir şey hazırlasan mı? Git karın hazırlasın sana kahvaltıyı. Ya da böyle bik bik bik mesajlaştın. Onlar hazırlasın.
2: Oğlum bak ters ters konuşma, benim canımı sıkma. Senin amacın ne lan?
1: Oğlum mu?
2: Oğlum senin amacın ne lan?
1: Ne demek ya?
0: Oğlum var ya, başlama yine bak, canımı sıkma, kendimi keseceğim ha.
1: Neye başlatma lan? Neye başlatma? Kapatmam mıyım ben senin acaba ha? Defol git bu evden. Kovuyorum seni.
2: Nereye ulan?
1: Lan dur ya. Oğlum yeter lan artık. Yeter. Öldüreceğim seni ya. Hayır. Gel. Geberteceğim.
3: Şöyle geçeyim. Geçeyim.
4: Arkadaşım asansör ötüyor, senden galiba. Abi iner misin?
3: Abi nasıl olur? 47 kiloyum ben.
4: Hocam sen bindin mi, ötmeye başlayalım. Bin istersen. Bak, ben... duydun mu? İşte. Gel bir daha bin. Duydun mu?
3: Evet.
4: İn şimdi. Demek ki sendenmiş. Yoksa yer var, şuraya girebilirsin yani. Şurada çıkabiliriz beraber ama kilo aşımına uğradık yani. Abi 17'ye basarsınız.
3: Tamam,
4: ben 17'de ineceğim abi, siz şöyle bir geçin. Yer değiştirelim şöyle bir. Hocam şunları bir dakika tutar mısın ya? Sana zahmet. Bir video çekmem lazım da. Şu saçı başı bir düzelteyim.

0: Aylin'cim, yine kapılardan bir tanesine gidiyorum işte. Bakalım şimdi ne çıkacak karşımıza? Onun sosu eksik, bunun musu eksik. Bakalım şöyle bir. Hocam video çekiyorum, bir bakmazsanız. Kız arkadaşımla alakalı. Bakma abi ya. Bakalım şimdi karşımıza ne çıkacak?
1: Ulan psikopat mısın sen? Manyak!
2: Aşkım ne yapıyorsun? Hayır lütfen bir tane.
3: Hiç yok.
4: Seni.
2: Bebeğim lütfen.
3: Geberteceğim seni.
2: Bebisi lütfen.
4: Öldüreceğim
2: ulan. Ağzından inecek, kendine gel.
3: Karım.
2: Vallahi. Kızım. Ulan yapma sevgilim.
3: Geberteceğim. Dur.
2: Kızım bırak. Sen beni bırak. Beni bırak.
3: Ulan. Yatı mı?
2: Affettin.
1: Yeter ulan. Yeter ulan. Yeter ulan. Yeter.
3: Öldüreceğim lan seni.
0: Geberteceğim. Abi bir dakika. Bir saniye abi, ben çıkana kadar en arkaya düştüm çünkü bir dakika abi. Abi bir dakika. Abi,
5: dur,
0: abi bir dakika, bir geçebilir miyim ya?
5: Geçemiyoruz abi. Hadi.
0: Ablacığım pardon, çok özür dilerim. Pardon, pardon, pardon. Pardon.
5: Tamam.
0: En arkaya düştüm çünkü çıkana kadar. İyi günler. Zayıflama kampım var, ne var yukarıda anlamadım ki. Hadi oğlum gir kayda. Bismillah.
2: Seninle bir daha aynı yatağa girersen var ya, iki olsun. Yeter ulan.
0: Selamünaleyküm. Oh, iş güveysi abi. Ben bir pizza getirmiştim size.
2: O elindeki ne oğlum?
0: Bu. Bu çalışmıyor. Ben kız arkadaşım için şey yapacaktım, o oldu. Allah Allah.
2: Lan!

0: Efendim abi.
1: İsmet.
0: Buyur abi.
1: Oğlum aşağı bir tane şişman herifin, yiyor onun tutuna.
0: Ne yapalım abi, tutunca indirelim mi?
1: Ya tutun, ben geliyorum oğlum, geliyorum.

0: Mert.
1: Gülbüz abi.
0: Al son hataları. Beni soran olursa ben burada çalışmıyorum, tamam mı? Beni görmedin, duymadın, tanımıyorsun.
1: Ne oldu abi, hayırdır, işten mi ayrılıyorsun?
0: Mert, beni tanımıyorsun, görmedin, duymadın, bilmiyorsun. Hadi Allah'a emanet.

0: Ferhat! Ferhat! Çık lan şuradan!
1: Bir dakika abi, bir dakika!
0: Çık lan şuradan! Çık şuradan Ferhat! Çık şuradan, çık çık çık çık çık!
1: Bir dakika!
0: Ulan ne bir dakikası, çıksana şunun altından!
2: Ya ne oldu be?
0: Ulan senin vereceğin akla s**tme! Ulan senin yüzünden cinayet videosu çektim, ne yapacağım ben şimdi, başım belada!
2: Ne? Cinayet ne? Ne diyorsun abi sen?
0: Bir yere pizza götürdüm. Kapı aralıktı. İçeriye bir girdim. Adam kadını doğuruyor. Resmen cinayet videosu çektim ya. Aile diye çektim. Videoya bak.
3: Pizza getirmiştim size ama.
4: Bu evdekin
2: ah. Oh. Abi adam kadını resmen parçalıyor. Sen ne yaptın sonra?
0: Kaçtım Ferhat. Ne yapayım? Canlı canlı video kaydettim. Cinayet videosu kaydettim ya.
2: Ne? Cinayet mi? Verin ben de bakayım.
0: Ne cinayeti ya? İnternetten video seyrettiriyordum ben Ferhat'a.
1: Evet evet.
2: Vallahi ben kulağımla duydum. Benim ben de izleyeceğim. Allah'ın adını verdim.
0: Kadın öldü. Bak ben isteyerek bir şey yapmadım. Ben sadece çekiyordum. Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
1: Bravo abi. Tam anlamıyla özetledim. Hem de adamına. Bu kadar iyi anlatılmazdı.
0: Bana bak lan disko topu. Eğer var ya bu laf buradan bir çıksın. Mahallede birisi bunu bir duysun var ya. Seni bu çalın lan. Tamam lan sarın lan. Duydun mu?
2: Bırak. Tamam be. Söylemeyiz. Şey çay var mıydı?
0: Çay, hala çay diyor.
1: Çık içeri.
2: Yürüt lan. Söylemem.
1: Abi. Hemen kaçmamız lazım. Adamlar peşimize çoktan düşmüşler.
0: Kaçalım, kaçalım, kaçalım Ferhat.
1: Panik yok.
0: Kaçalım.
1: Bekle burada. Ben hazırlanıp geliyorum. İki saniyeye hazırım.
0: Ne çabuk üstünü değiştirdin oğlum. O zaman ben de üstümü değiştireyim.
1: Aynen. Kas kalsın.
0: Oğlum burada ne yazıyor? Aylin yazıyor, Aylin. Bırakır mıyım ben bunu?
1: Tamam, hadi arkadan. Gel gel. Hadi. Hızlı hızlı. Gel gel gel. Gel abi.

0: mı çaktı lan öbür yengenizle? Yengenizle kayınpeder beni görse beni bitirirler.
1: Ben de sizi bitiririm.
2: Abi asgari ücret alıyoruz. Adam mutant çıktı, kurban olayım, nasıl yakalayalım?
1: Tuzak kur, çukur kaz, ihbarat, suikast düzenle, kiralık katil tut, alüminyum folyo sar, kafat.
0: Patlat oğlum, patlat!
3: Abi müsaadenle.
1: Çık dışarı. Onu bana bulacaksınız.
3: Alo. Ali Haydar Bey. Bir sıkıntı var.
4: Sıfalı mısın? Tamam Ümit abi. Yarın gelelim. Saygılar abi.
2: Şu Metin var ya, gelmeyeydi çok iyiydi ya.
4: Abi. Ortadan kaybolmamız lazım.
2: Sana ne oluyor oğlum ya?
4: Ya seni ateşe atan benim. Bütün bunlar benim kemem. Seni bu işten anca ben sıyırırım, bak da gör abi.
2: Polise gidelim, izletelim, yakalasınlar adamı.
4: Abi adam mafya ya, mafya. Zaten vukuatlı olur bu tipler. O meseleler falan yakalarlar inşallah adamı. Biz sebep olmayalım.
2: Adama gidelim, gözünün önünde silelim videoyu işte ya.
4: Ya konuştururlar mı seni? Cinayet var ortada.
2: Ben bu videoyu siliyorum Ferhat.
5: Abi sakın. Apartmanda ya kamera varsa, ya üzerine kalırsa nasıl ispatlayacağım?
2: Allah'ım yarabbim sen yardım et bana ya.
5: Abi bak şimdi ne yapacağız? Sen evdekilere ve ailene güzel bir mesaj atıyorsun. Sonra telefonu kapatıyorsun. Bu adamlar mafya. Sinyalden yerimizi bulurlar.
2: Bulurlar değil mi? Aylin.
6: Aşkım değişik olaylar oldu. Beni merak etme, birkaç gün döneceğim. Polise haber vermeyin sakın, seni seviyorum. Şükürümüz ya.
7: Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
6: Ay abla, bu çocuk beni deli edecek ya.

0: Abi, çalıştığı şubeyi öğrendik gittik. Burada o dediklerinizi yapabilecek bir çalışanımız yok. Yanlışınız var dediler.
1: Başka?
0: Başka bir şey yok abi.
1: Başka ulan başka! Gel abi, kimse yok, sessiz.

0: Şimdi sakin. Burada bizi hiç kimse bulamaz.
1: Oğlum burası senin dükkanın lan.
0: Escobar'da Beyaz Saray'ın önünde fotoğraf çekilmişti. Hem de Amerika'da aranırken.
2: Ferhat!
1: Ay! Çok seviyorum ya.
2: Ferhat, Gülbüz'e ulaşamıyorum.
1: Aşkım ya.
2: Allah Allah.
1: Her şeyi anlatacağım Ferhat.
2: Ferhat!

0: Garson! Bana kımız getir. 6 tane de buz.
1: Bu aralar çok dikkat çekmemem lazım. Başım belada. Seninle bir süre görüşemeyeceğiz.
2: Allah belanı versin Aykut.
0: Bana okuma oğlum.
1: Oğlum sen ne bakıp duruyorsun, önüne dön. Evren'e pozitif enerji gönder.
2: Ben hayatımda senin kadar korkak bir adam daha görmedim ya. Bir süre değil, ömür boyu görüşmeyelim seninle.
1: Ulan başlama yine.
2: Başlamıyorum Aykut, bitiriyorum. Tamamen bitiriyorum seni, anladın mı?
1: Bitirmez sana.
3: Damat.
0: Oo.
1: Hoş geldiniz, hoş geldiniz babacığım.
0: Ben de tam şey anlatıyordum, bir saniye. 50 metrede patlayanı var, 100 metrede patlayanı var, 200 metrede patlayanı var. Böyle patır patır patlıyor her...
3: Şalan. Geç hanım, geç. Seni de damadımla yaşadıklarını da biliyorum. Şimdi bunu al. Tatile falan git. Ne bileyim, başka şehre git. Hatta yetmezse tekrar vereyim, yine vereyim.
4: Bak kızım, sen de kadınsın. Yuvayı hanın yuvası olmaz. Biz tanınmış bir aileyiz. Bunu hediye olarak kabul et. İyiliğin için dinle bizi.
3: Damadımla seni bir daha yan yana görürsem, şimdiki olduğu gibi sakin olmam. Burada söyleyeyim. Benim adım Ali Haydar Çek.
4: Haydar, yavaş. Kız korktu.
3: Oğlum, arabayı hazırlayın. Çıkıyoruz biz. Çıkıyoruz, çıkıyoruz. Hazırlayın. Patladım, patladım.

0: Tuhaf tuhaf yerlerden getiriyorsun. Başım döndü Ferhat ya.
1: Abi kimsenin bilmediği gizli yolum bu. Hamit abiye gidiyoruz.
0: Hamit abin kim lan?
1: Allah Allah. Ya abi benim dükkanda arabası var yani. Galeri açacak Florya'da. Telefonla konuşmuştuk spa olayı. Hatırlamadın mı? Adam karanlık işlerle uğraşıyor. Biraz ama işimizi çözer, sen hiç merak etme.
0: Oğlum bak videodan falan bahsetmiyoruz değil mi?
2: Yürümüz.
0: Buyur.
3: Cinayet videosu mu var lan sende?
0: Ne cinayet videosu ya?
3: Oğlum benim manita bir kuaföre gitmiş, Betim söylemiş.
1: Abi ne anlatıyorsun sabah sabah sen ya?
2: Lan ben ne anlatıyorum? Mahalle çalkalanıyor, sen ne anlatıyorsun diyor ya.
0: Mahalle çalkalanıyor diyor ya.
2: Al kablonu.
1: Ne yapacağım abi bunu?
2: Lan akşam bir konuşuyordun getir diye.
1: Ya abi şimdi işim gücüm var, kalsın sende ya.
2: Zaten hiçbir işe yaramadı. Hala tekliyor ya araba.
0: Ben gidiyorum, evi taşıyacağım.
1: Aa, nereye taşıyorsun?
0: Arka mahalleye.
2: Ha, bana bak.
0: Eve ihtiyacınız olursa günlük kiraya açıyorum ha. Ya günlük kiralık ev nedir? Allah'ını seversen abi. Bir tane de düzgün bir iş yap ya. Hadi abi, hadi devam et. Güle güle.
2: Hadi Allah'a emanet.
1: Böyle patlarız işte.
0: Ne oldu B planı? Kimsenin bilmediği yollar.
1: Abi, ulaşım olayını çözmemiz lazım.
0: Oğlum otobüs, minibüs, akbil bir şeyler bulup gideceğiz işte Hamit abine ya.
1: Kendimizi daha açık edelim yani.
0: Ne yapacağız başka?
1: Dükkandan senin motoru alacağız.
0: Hah, tam yakalanalım böyle, dört dörtlük olsun.
1: Öyle değil, motor bize gelecek.
0: Nasıl yani?
1: Bu.
4: Efendim Ferhat.
1: Alo Nihat abi.
4: Söyle.
1: Abi ev bir saatliğine lazım bize be abi.
4: Beleşe ev yok bende.
1: Bir kere de bir işe yara be abi.
4: Müşteri aldım ben şimdi, olmaz.
1: Abi hem siftah yapmış oluruz.
4: Ha o zaman olur.
1: Tamam abi. Abi bizi Nazmi'nin oradaki parktan al.
4: Bırakayım müşteriyi geleyim o zaman.
1: Abi ya gelirken de birkaç tane.
4: He?
1: Yok 8-10 tane kolivantı lütfen.
4: Ne? Ne yapacağınız oğlum o kadar kolivantı?
1: Abi sen al gel, ne sorup duruyorsun ya?
4: Allah Allah.
1: Abi hadi hadi. Hala konuşuyor ya. Müşteriyi yeni bırakmış, 2 dakikaya burada.
0: Oğlum senin telefon niye açık lan hala?
1: Abi olaylar bana kadar ulaşmadı henüz.
5: Efendim bu parkada 30 yeni fidan diktik. Evet. Böylece fidanlama işlemlerimiz tamamlanmıştır.
0: Güzel. Ferhat olaylar şu anda sana kadar ulaşmış olabilir mi?
1: Saklan saklan saklan. Saklan abi. Ben sana dedim başımıza çok büyük fena aldım.
0: Sıkıştım Ferhat, sıkıştım.
1: Koş abi, kaç kaç kaç.
6: Bir dakika, bir dakika. Ücretleri peşin beyler, sonra kaçınıp gidiliyor. Nazmi abinin orada niye yoktunuz oğlum siz ha? Bu kolibantlar ne lan böyle?
0: Abi amma soru sordun, sana ne ya? 45 dakika işimiz var, çık abi. Sen çık abi.
6: Beyler, ayıptır sorması. Hayırdır lan siz burada?
0: Tövbe tövbe.
6: Kaç yıllık arkadaşsınız oğlum siz?
5: Ya sana ne abi ya? Ver abi sen şu anahtarı bana. Ver. Biz işimiz bitince paspasın altına koyarız.
1: Telefonu da alayım.
0: Özel bir görüşmemiz var abi, anladın mı? Biz sana döneceğiz.
6: Telefon?
0: İki saate telefon sende abi.
6: Oğlum bak siz kaç yıllık çocukluk arkadaşısınız lan.
0: Aradın mı oğlum dükkanı?
1: 45 dakikaya gelir değil mi abi gerçekten?
0: Vallahi ben gitsem 25 dakikaya buradaydı. Ama artık o 9 ayın elemanı yok.
1: Bir süper karışık, bir margarita söylüyorum. 45 dakikaya sizde olur.
0: Bak Ferhat, adamın bizim yüzümüzü görmemesi lazım. Yüzümüzü görürse onu öldürmek zorunda kalabiliriz.
1: Ne diyorsun abi, ne öldürmesi, delirdin mi sen?
0: Ferhat yüzümüzü görürse adam biteriz, biteriz.
1: E ne yapacağız peki?
0: Oğlum parkta konuştuğumuz gibi plan belli. Gel buraya. Adam kapıdan girdiğinde sen arkanda yok burada bekliyorsun. Ben de şunla adamın yüzünü kapatıyorum. Böyle kapatıyorum. Arkasını adamı etkisiz hale getiriyoruz. Onu bantladıktan sonra da motor alıp ilerliyoruz. Geldi.
1: Abi sakin sakin.
0: Sakin. Geç geç.
7: Biz de siparişiniz.
2: Gel abi gel. Karttan ödeyeceğim.
1: Abi ne yaptın sen ya?
0: Gaza geldin Ferhat. Hem böylece daha iyi bantlarız, gel. Hadi çek çek çek çek, sürükle.

0: Abi çok abartmadık mı ya biz bu bant olayını ha?
1: Ya saçmalama Ferhat. Özümüzü garantiye aldık. Anladın mı? Adam bizi göremedi bile.
0: Yemin ederim seri katiller gibi çalışıyorsun. Düşünsene abi. Adam benim Ferhat olduğumu görse. Hadi beni geçtim. Senin Gürbüz olduğunu bilse. O dakika yakalanırız. Paket oluruz.
1: Hesapladım oğlum ben her şeyi.
0: Ne oluyor ya? Acaba bir sıkıntısı mı var? Bir şey mi var? Bir açsak mı ağzını?
2: Gürbüz, Ferhat. Hayatımda sizin kadar gerizekalı adam görmedim lan.
0: Fikret
2: oğlum çöpsenize lan beni.
1: Duyuyor değil mi?
2: Duyuyorum lan tabii.
1: Kaskı ver.
0: Efendim?
1: Kaskı ver.
0: Abi ne diyorsun?
1: Ferhat ver, kaskı ver.
2: Çöpsenize lan beni.

0: Şimdi bunu kazan dairesine götürelim. Arkasından ne yapacağımıza bakarız.
1: Abi adamı pert ettin ya. Pert ettin adamı ya.

0: Çağır abi.
1: Bırak lan kavga. Git lan. Git. Ne kavga ediyorsunuz oğlum?
2: Dayı iyi misin dayı?
3: Bunların ne olduğu belli değil evladım. Cüzdanlarınıza dikkat edin.
2: Ah. Abi.
1: Oh para burada. Ah.
2: Gel dayı gel.
1: Ah. Gel. Telefon nerede? Lan telefon nerede? Telefon yok Ferhat. Telefon yok.
3: Ben size dedim be evladım.
1: Lan telefon yok, telefon yok. Telefon nerede Ferhat? Telefon yok, telefon. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım.
4: Ahmet, ne oldu?
5: Efendim geçmiş olsun bir şeyiniz yok değil mi?
4: Yok, bir şey
5: nazar
4: yok.
5: Var nazar. Allah bizi kem gözlerden korusun ya Rabbi.
6: Abi lensin.
5: Ne lensin mi?
6: Ha.
5: Göz var göz. Allah gözü olanların gözü çıksın ya Rabbi.
1: Geberdim lan. Allah'ım sen bizi nasıl bir sınavdan geçiriyorsun? Ne yapacağız biz Ferhat?
2: Yemin ederim abi. Psikolojim bozuldu. Anlatalım derdimizi kurtulalım. Yalnız adam biraz sert ve sinirli. Aman dikkat.

0: Hamit Bey, misafirleriniz geldi.
1: Ferhat, hoş geldin. Oğlum, telefonda dediğin hiçbir şeyden anlamamıştım. Arabayla ilgili sıkıntı var.
2: Aa, olur mu öyle şey? Hiç merak etmeyin. Haftaya arabanız elinizde. Yalnız bizim bir sıkıntımız var. Bir iki akıl alalım istedik.
1: Hallederiz, oturun öyle. Amını görmüş müsün? Yahu senin ne, dükkandaki arabanın sahibi yok mu oğlum? Kız arkadaşına getirmiş Güney Amerika'dan. Değeri 20.000 dolar. Ben de ne yapayım? Emanet maldır yani. Şimdi kendisini garantiye almışım, öyle değil mi?
2: Harbiden de cins bir şey abi.
1: Siz 5 dakika oturun, ben küçük bir işim var, geliyorum.
2: Allah kabul etsin.
3: Allah kabul etsin abi.
4: Keyfinize bak.
1: Hemen. Keyfin bak.
2: Abi, Hamit abi sağlam adamdır. Bize yol yordam öğretir.
3: Ferhat, onu bunu bırak da inşallah şu adam yakalanmıştır ya.
5: Aa, hiç haberlere falan da bakmadık. Belki de yakalanmıştır abi.
3: Televizyon var. Açsana. Kumanda şurada. Ya abi, bir insan nasıl bu kadar kolay adam öldürür?

0: Ulan tam kafasına denk geldi ya.
1: Ya bravo ya, bravo.
0: Çekil Serhat, ben bakarım, çekil. Elim sığmıyor, sen bak. Ölmüş mü lan?
1: Abi, 20 bin dolarlık kuş dedi, emanet dedi abi.
0: Oğlum bak bakayım lan, kalbi atıyor mu?
1: Kalbi neredeydi bunun?
0: Bilmiyorum abi, kuş kadar canı var dedikleri bu herhalde ya.
2: Kızım, evrakları unutma. 3 tane de çay söyle.
3: Tamam
2: amirim. Çay içeriz değil mi çocuklar?
1: Abicim, biz almayalım, teşekkür ederiz.
2: He.
0: Allah kabul etsin abi.
2: Sağ ol canım benim. Yani bu yaşıma kadar gelmişim, bu kadar güzel bir duygu yaşamadım. Allah hepimize nasip etsin.
0: Amin abi.
2: Nedir mesele?
1: Abicim şimdi şöyle...
2: Pardon, çok özür dilerim. Beklediğim bir telefondur. Pardon.
4: Abi.
2: Alo.
4: Konuştu abi.
2: Evet.
4: Kırkızı atmış hırsız.
2: Neden? Oğlum benim kırkızda tahammülüm yok. Sen anlamıyor musun ya? Gidin vurun bitsin bu mevzu. De hadi.
4: Tamam abi.
2: Ya kusura bakmayın yani, böyle canım sıkılıyor ama yani benim hırsızlığa karşı gerçekten tahammülüm yok ya.
1: Hamit abim, abicim biz müsaadenizi isteyelim. Bugün belli ki çok yoğunsunuz. Tam müsait olduğunuz zaman da biz gelir sizi rahatsız ederiz abi.
2: Çay söyledik.
0: Bir dahaki sefere içeriz Hamit abi.
1: Evet abi, onu da müsait olduğumuz bir zaman gelir içeriz. Merak etmeyin abi, haftaya arabanız teslim olacak.
2: Yani tamam da. Kızım çay bir oldu, bir. Allah Allah. Bunlar ne ayaktır ya?
1: Ah be abi, ah.
0: Kuş içinde abi. Oğlum ben sana bir söyleyeyim mi? İnşallah kameramanları yoktur var ya. Pardon abi.
5: Esseydin kardeş, esseydin kardeş.
0: Yürü yürü yürü.
2: Esin bir.
5: Selamun aleyküm.
2: Oo, benim abim, hoş gelmişsin.
5: Hoş bulduk kardeşim.
2: Abim hayırdır?
5: Hayırlı olsun, geldim. Maşallah, ne güzel olmuş yeni dükkanın.
2: Ya abi sayenizde. Geç otur abi, gel. Çay içersin.
5: Ne oldu bizim araba?
2: Abi gümrükteki işlerim bitmemiş yani, eskisi gibi değil ki. Faks çektim, 2 gündür haber bekliyorum, hala arabadan haber yok. Ama işin üstündeyim yani.
5: Aman gözünü seveyim, aman. Aman diyorum kardeş, aman. Hani nerede bizim kerata?
2: Abi
0: oğlum kuşu çaldık sanmasın ya, kuşu çaldık lan.
1: Abi çaldık sansaydı gebertirdi bizi.
0: Gebertirdi mi? Oğlum zaten çaldık kuşu.
1: Tamam çaldık sanmasın, niye çaldık kuşu?
0: Ferhat, biz bu kuşu çaldık. Kuş kaskımın içinde.
1: Hep bir cinayet işlerinin ortasındasın.
0: Tövbe tövbe.
6: Nihat abi.
7: Hayırdır yenge?
6: Ay hayrı mı kaldı Nihat abi? Koskoca adam yok hala ortada. Birkaç güne döneceğim diye mesaj attı bana.
7: Bana da mesaj attı.
2: Hepimize attı yenge.
6: Bana da attı.

0: çıktı kızım.
1: Oha.
2: Ya Esma teyze, Allah aşkına gir içeri, bak kaç yaşında kadınsın, hava sıcak, aç klimanı, otur evinde. Gir içeri ya.
0: Katil şişko.
1: Ay Nihat abi, bu cinayet videosunun aslastarı var mı gerçekten ya? Ben Ferhat'ı arıyorum, ona da ulaşamıyorum kaç gündür. Allah aşkına bir kere işe yara, ne olur bir kere işe yara ya.
2: Vallahi ben de anlamadım bacım, bunlar çocukluk arkadaşı yani. Ya şu video olayı var ya.
1: He?
2: Ya ne diyeyim ben sana şimdi yenge, Allah aşkına. Ben görürsem bir şey yapacağım, sen merak etme.
1: Sağ ol abi. İnanılmaz vakıfım şu an konuya. Çok teşekkür ediyorum sana, çok sağ ol. En ince detayına kadar aydınlattın beni, çok sağ ol. Eyvallah. Meymenet düşmanı, işe yaramaz herif.
3: Bir dakika ya.
4: Bir dakika kardeşim ya. Bir dakika ya.

0: Bismillah. Nerede oğlum telefon?
1: Ferhat.
0: Ne yapıyorsun oğlum?
1: Ferhat.
2: Abi. Abi. Abi bu arkadaşın sarısı var. Vurmayın abi. Gözünüzü seveyim. Abicim videonun olduğu telefonu da biz kaybettik. Yani kaybettik derken düşürdük. Ne oluyor abi?
1: Kuş kafamı gagalıyor Ferhat. Ölmemiş lan bu. Çıkartman lazım.
0: O ne lan?
1: Kuş mafyanın kuşu. Mafya mafyaya emanet etmiş. Biz de geçici olarak şey yapıyorduk yani. Siz de mafyasınız abi, halden anlarsınız.
0: Atma lan mafyana. Bir de telefonu kaybetmiş gerizekalılar. Oğlum senin amacın ne lan? Senin amacın ne oğlum? Sen beni niye videoya çekiyorsun?
3: Abi sakin lütfen.
1: Abi ne oluyor ya?
4: Haydar Fişek, gösteri, eğlence, organizasyon, anonim şirketi, bir dünya markası. Bizi bir dünya markası yapan şey, malzemelerimizin içinde kullandığımız bant, fişeklerimizin fitil kalitesi, kah dışında kullandığımız plastik, kah içinde kullandığımız pigment kalitesi bizi dünyada bir numara yapıyor. Şimdi bu havai fişeklerin 50 metrede patlayanı var.
0: 100 metrede patlayanı var. 200 metrede patlayanı var. 300 metrede patlayanı var. Patır patır patlıyorlar.
4: Bizim sloganımız bu. Herkes patlıyor. Sen kaç kilosun oğlum?
1: 66,5.
0: Kaç kilosun lan?
1: 151.
4: Sen?
2: 60 abi.
4: 60. Ne 60'tı abi? İkiniz üç adam ediyorsunuz lan. Şimdi bunları size bağlasam, bakalım hanginiz daha güzel patlayacaksınız.
2: Hiç gerek yok abi.
4: Size iki gün mühlet ulan.
1: Yapma abi.
4: O telefonu bana getireceksiniz.
5: Aykut Bey.
4: Bebeğim.
5: Recep'le Kayhan hala hastanede bu herif yüzünden.
4: O zaman bunlar biraz dövün. Bunu da sağ bacağını kırın. Ama yürüsün.
5: Ah. Tamam abi.
6: Ah Sultan Hanım, çocuk yok iki gündür ortada. Ne yapacağız bilmiyorum.
7: İnşallah başına bir şey.
6: Aylin ne yapacağız kızım? Yok bu çocuk ortada.
7: Vallahi Nevin teyze, hani biz birkaç gündür küstük. Hani dedim beni meraklandırmak için yapıyordur belki. Ama size de mesaj atmış.
8: Bize de attı.
6: Ah kızım, bilsem nerelerde olduğunu.
7: Yani ortada bir cinayet videosu var ama gürbüz işlememiştir cinayeti.
6: Cinayet mi diyorsun?

0: Arkadaşlar gelin. Aykut Bey, gelmek ister misiniz?
1: Git karşıdan çık, adam gelecek.
2: Tamam. Hazır olunca söyle.

0: ağladınızlar.
1: Abi ciddi saniye.
2: Gelin lan. Gelin lan. Gelin.
3: Ulan iki gününüz var. Çok kötü patlarsınız.
4: Devam et.
3: Çenem ayrıldı lan Çenem.
5: Abi şu kulağı yürüyor musun abi şu kulağı? Çeke çeke uzattı abi.
3: Sen bir ara kelime-i şehadet getiriyordun Ferhat. Kafamda kask parçalıyor vardı göremedim. Ne oluyordu orada?
5: Bir tane iyi bir olan vardı ya. Üstüme oturdu abi üstüme. İçim dışıma çıktı. Uf. Abi ne yapacağız biz şimdi? Bak ne diyeceğim ben çok açım ha.
3: Ben de açım. Yürü.
5: Ay. Of.
3: Yiyecek bir şeyler bulmamız lazım. Yalnız benim üzerimde dükkanın parasından başka para yok Ferhat. Nasıl yemek yiyeceğiz? Sende para var mı?
5: Ha, dur bakayım hemen. Şurada bir şeyler var gibi ama. Ha, şu var. 2 lira.
3: Ya Ferhat sende niye sürekli 2 lira var? Hiçbir zaman bütçen niye 3 lira olmuyor kardeşim? Nasıl yemek yiyeceğiz bu parayla?
5: Ya domates alırız, ekmek alırız. Yeriz, sabaha kadar tutar bizi.
3: Tarafa doğru yürüyelim. Bakkal bulmamız lazım.

0: internet. Ulan şu düştüğümüz hale bak be. Telefon gitti, motor gitti, kuş gitti. Aylin gitti lan Ferhat, Aylin gitti. Ben bittim, işim bitti.
1: Sarva abi, sarva. Abi, şu bakkal mı ya, ne o öyle? Abi, ya sen al gözünü seveyim ya. Benim konuşacak halim yok, yürüyecek halim kalmamış benim be abi. Of.

0: Ablacığım kolay gelsin.
1: Buyur canım.
0: Bir kavga olayı oldu da telaşlanacak bir şey yok.
1: Hadi canım kapatacağım, ne istiyorsun?
0: Domates aldım, bir de ekmek alacaktım ama.
1: Bir tane olacak bak oradan dolaba.

0: Bu dükkan açıldığından beri var herhalde. Hatıra ekmeği mi?
1: Alacağım mı almayacağım mı?
0: Alacağım. İkisi ne kadar?
1: 3 lira.
0: Domates ne kadar?
1: 2 lira.
0: Ekmek ne kadar?
1: 1 lira.
0: Domates nasıl 2 lira ya?
1: Bu saatte böyle alacağım mı almayacağım mı?
0: Yani alacağım. O zaman şey yapalım. Ekmek yarım olsun.
1: Yarım mı? Tamam al. Uğraşmam şimdi kesmeyle.
0: Nereye bakıyorsun anlamadım ki ya. Zombi gibi kadın arkadaş ya. Nasıl tipler geliyorsa kadın beni çok normal karşıladı ya. Oh. Ah ziyafet var. Bölsene oğlum ekmeği.

0: Çığır kapıyı! Çığır! Sağ
1: abi, kimse yok galiba.
2: Nedir oğlum bu?
3: Kapıdır abi.
2: Elimdeki nedir oğlum?
3: Benzin abi.
2: Neden?
3: Dükkanı yakacağız abi.
2: Duydun mu? Dükkanı yakacağım dedi. Çıkar oğlum şunu. Hemen çıkar. Oğlum ben size ne kadar maaş veriyorum. Her gün size nasihat ediyorum. Siz yola çıktığınız adamı niye anlamıyorsunuz lan? Niye anlamıyorsunuz oğlum?

0: Ulan rüyada bile vermediler kızı.
1: Oha. Oha, koskoca yerde beni mi buldu bu kuşlar ya?
2: Oğlum bu kuşları iyi biliyor.
0: Ne?
1: Sen kendine bak be.
2: Ulan sabaha karşı işkembe mi içtiniz be?
1: Hakikaten yeri biliyor kuşlara.
2: Gülme lan. Gülme. Gülecek bir şey yok. Yürü. Cami mavi bulalım, üstümüzü temizleyelim. Yazıklar olsun be. Yazıklar olsun.

0: Selamun aleyküm evlat.
1: Aleyküm selam dayı, buyur.
0: Bana bir telefon lazım.
1: Tabii dayı. Buyur dayıcığım, modellerimiz bunlar.
0: Turunu alacağım da fazla pahalı olmasın. Şöyle orta yollu.
1: Bu nasıl? Temizdir.
0: Kaç para bu?
1: 1100 lira.
0: Bu çok pahalı aslanım. Şeklimiz yok. Hem zaten çocuk ufak. Size bana uygun bir şey ver. Şu ne kadar?
1: Dayıcığım bunun sağında solunda çizikler var ama çalışmasında en ufak bir sıkıntı yok. Bunu sana 700 liraya bırakırım.
0: Öyle mi? Ver sen şunu. 500.

0: Gel.
1: Buyurun babacığım, ben Emret misiniz?
0: Otur Aykut Efendi, otur. Sen hiç uslanmayacak mısın lan? He? Zamparlık videosu mu, ne bu?
1: Vallahi bir hatadır oldu baba. Ben de istemedim belli olsun. Ama hatamı düzelttim. Adamları yakaladım. Bak baba bak. Adamları öyle korkuttum ki var ya, artık 4 gün yani. Abu 50'de patlayanı sipsiye sapladım. Bu 200'de patlayanı da şişmana sapladım. Ali Haydar fişek markasına gelecek zarar benim canımı sıkar.
0: Ulan geri zekalı. Heriflere 12'lik gök bombalarını bağlamışsın. Hem de ana depoda. Ulan bir alev alsa, bir kıvılcım alsa, ne Haydar kalır ne fişek lan. Çıkın dışarı. Çık.
2: Allah'a
0: Hüceyir.
3: Buyurun Haydar Bey.
0: Yarın izlesiniz.
3: Teşekkürler efendim.
0: Ben ortaya koyun.
3: Tamamdır.
0: Onun üstünde özel sayım yapacağım ben.
3: Anladım abi.

0: Ferhat. Ferhat, caddenin karşısına bak.
1: Abi, bu çocuk senin telefonu çalan değil mi ya?
2: Abi bir dur ya. Dur sakin dur. Tamam. Dur. Geç.
1: Geç abi.
2: Gel.
0: Şimdi ben onu göstereceğim, bak göreceksin sen şimdi.
2: Sakin.
0: Bizim telefonumuzu al bak ha.
1: Dur, sakin bak. Yüzünü seveyim.
0: Lan gel lan buraya. Sen kimin telefonunu alıyorsun lan? He? Nerede lan telefon?
3: Ya dayı, böyle milletin içinde ne gerek var? Bizim de ekmeğimiz bu.
0: Ulan milletin içine dışına başlatma. Telefon nerede? Vallahi kıracağım ağzını burnuna ha.
3: Sattım abi ben onu.
0: Kime sattın lan?
3: Şu aşağıda telefoncu, gidip alalım ama bir sakin ol abi.
0: Yürü lan. Düş önüme.

0: Nerede lan bu telefoncu?
1: Aşağıda abi, az kaldı.
0: Ulan vallahi başlayacağım senin aşağından ha. Yaklaşmadık mı oğlum hala?
1: Yaklaştık abi, az kaldı. İki sokak ileride ya.
2: Hop babalar, ne yapıyorsunuz be?
0: Ah, bir bu işe yaramaz eksikti. Bir şey yapmıyoruz abi, devam et, işimiz var.
2: Yenge seni soruyor ha.
0: Ya tamam, ben hallederim, konuşurum. Sen bizi görmedin, tamam mı? Görmedin.
2: O kim? Nereye?
0: Ya sana ne abi, sana ne? Gitsene ya.
2: Tamam, ben dönüp geliyorum hemen.
1: Abi hemen uzayalım, başımıza bela alacağız. Hadi.
3: Abi, burada dükkanlar azalıyor, bir terslik olmasın?
0: Oğlum telefonu çalınacak, son adama çattın var ya, bak ben sana ne yapacağım. Nerede lan bu dükkan?
1: Geldik, az kaldı abi, burası kestirme.
0: Lan başlayacağım kestirmenden mestirmenden, hayatının sopasını yiyeceğim benden şimdi ha. Sen göreceksin, sen dur, sen dur. Ne yapıyorsun oğlum?
3: Ne oluyor?
0: Ne yapacağız lan?
3: Hayda.
0: Beyler bir dakika, bir dakika. Bir yanlış anlaşılma oldu. Bu bizim arkadaşımız ya. Şey değil yani. Ben sana pizza getirmiştim.
3: Yapma ya. Allah Allah.
4: Oo.
0: Bu ne lan?
4: Vay, hoş geldiniz. Hayırdır kardeş? Birine mi baktınız?
1: Dün bu tombalan telefonu indirdim caddenin başında. Bugün geldi, bana sardı beni Arap Şeko'ya götür diye. Abi Arap abiye bulaşmayalım şimdi dedim. Arap Şeko'yu dedi abi.
0: Ne diyor lan? Abi kesinlikle yanlış aksettiriyor olayı. Öyle bir şey yok. Olayı şu anda tamamen yanlış aksettiriyor bize. Abi ben arkadaşa çok kırıldım. Ya telefonumuzu aldı. Belki içinde yani benim eşimle özel bir şeylerim vardır falan. Hani onun için niye aldı diye böyle sorarken konu buralara kadar geldi. Yoksa ben Şeko'yu falan demedim. Demedik değil mi Ferhat?
4: Kes lan. Seni rendelerim.

0: Bak bak bak bak bak burada ne var bak bak. Oo, helal olsun lan. Helal olsun. Defineyi peşine takıp getirmişsin. Helal olsun sana.
1: Abi o şimdi bizim paramız değil, dükkanın parası. Yemin ediyorum çok kötü durumdayız abi. Başımız çok büyük beladı, zaten peşimizde mafya var bizim abi.
2: Lan Tosun, telefonu girdiğimiz yokuşun ortasındaki telefoncuya sattım. Alabiliyorsan git al, bir daha da buralara uğramayın.
1: Abi şöyle yapsak, Arap Bey, Şeko Bey, ben bunu rehin bıraksam size.
3: Ne? Yazıklar olsun sana be.
0: Nihat işe yaramaz değil mi? Görün bakalım Nihat işe yarıyor muymuş? Yaramıyor muymuş?
1: Abi çok zor durumdayız. 1 liramız yok, 1 liramız.
2: Şişt, al sana yol parası.

0: Abi sen niye adamı arabayla çarpıyorsun ya?
1: Abi ne güzel uçurdun adamı be.
2: İşe yaramaz Nihat değil mi? Baktım kardeşlerim sıkıntıda, ben de onlara sıkıntı verdim.
0: Şu işten bir kurtulalım var ya, kurban keseceğim kurban.
3: Dur. Tamam burası.
0: Küçük bir dükkan diyordu burası herhalde ya.
3: Evet burası galiba ya. Nihat abi. Motor çalışır durumda kalsın abi.
4: Tamam.
0: Birader selamünaleyküm.
5: Aleykümselam kardeş.
0: Biz telefon bakmıştık da.
5: İkinci ele bunlar kardeş. Bizde sıfır yok. Sana nasıl bir şey lazım?
0: Hocam bizim telefonumuz çalındı. Çalan arkadaşı konuşturduk. Size satmış.
5: Ben de öyle antin kuntin işler olmaz. Çalıntı telefon alıp satmam ben.
0: Abi bak şu telefon var ya. Onun yanında çizik olanı benim telefonumun aynısı. Size böyle bir telefon geldi mi?
5: Sabah öyle bir telefonu birine sattım.
0: Hah, işte o bizim telefonumuz olabilir. Kendisine nasıl ulaşırız?
5: Vallahi kardeş biz kurumsal çalışıyoruz. Telefon sattığımız kişinin kimlik fotokopisi, adres bilgileri de var ama şimdi dosyalarda ben de kapatıyorum yani şimdi arayacağım, bulacağım onu.
3: Abi, adam rüşvet istiyor.
0: Onu anladık lan, paramız mı var? Abi biz yol yordam bilen adamız. Normalde sana 3-5 bir şeyler ateşlerdik. Hallederdik yani de 5 kuruşumuz yok. İnsanlık namına şu adresi bir alsak senden.
5: Param mı yok kardeş yani?
3: Hallolur kardeş, sıkma canını ya. Ne yalan söyleyeyim, bak saatin de çok güzelmiş.
0: Yok. Hayır. Saat olmaz. Saat benim sözüm ne diyorsa abi, ne alakası var ya? Senet yapalım, altına da ödemeyin anasını avradını falan yazalım.
5: Manyak mısın oğlum sen?
0: Verme abi. Verme, adresi verme tamam. İnsanlık ölmüş be. Ama biz daha ölmedik, buluruz kendimiz. Allah'ım hadi.
6: Abi!
0: Ne var lan?
6: Ya nereden bulacağız adamı?
0: Oğlum aylin hediyesi lan bu. Ne yapsaydım bilene mi taksaydım adamı çıkartıp?
6: Abi bak adam dükkanı kapatıyor. İyi düşünmemiz lazım. Ya alalım lavuktan adresi. Sonra diyelim ki satma diyelim. Ne bileyim rehin falan bırakalım ya.
0: Ulan bir donumuz kaldı. Yürü.
6: Abicim sevgiler tekrardan.
3: Abicim şimdi şöyle yapıyoruz. Biz size saati veriyoruz. Tabii emanet olarak. Yarın da geliyoruz, parasını veriyoruz, saatimizi alıyoruz. Sen de bize adresi ver.
5: Hayırlı olsun güzel kardeşim. Hayırlı olsun.
3: Eyvallah abi.
2: Efendim Feride abla?
7: Karşıya gideceğiz.
2: Nereye?
7: Haydar'a işte ya.
2: Ha, yaşlılara mı gidiyorsun?
7: Çabuk gel.
2: Tamam anladım. Yarım saati oradayım, tamam.
8: Ben de damperli.
6: Abi ne yapıyorsun ya?
2: Oğlum bir müşterim aradı, acil kaçıyorum ben.
6: Biz ne yapacağız? Burada beş parasız.
2: Ya bu da benim ekmek param. Allah Allah. Hadi görüşürüz. Müşteriyi bırakayım. Dönersen bu tarafa ararım ben sizi, tamam? Hadi.
0: Bir de ben ararım sizi diyor ya. Ulan sanki bizde telefon var. Bir kere de yaralı bir adam ya.
5: Abi. Bu bizim mahalle.
0: Hadi gidelim o zaman.
6: Abi nereye gidiyoruz gecenin bir saatinde? Gitsek adama ne diyeceğiz? Biz en iyisi ne yapalım biliyor musun? Gidelim tamirhaneye. Zaten anca gideriz. Güzelce bir uyuyalım. Sabah kalkar hallederiz ha.
0: Öyle yapalım.
6: Heh.

0: gel abi, gel gel.
1: Neredesin? Kaçtın lan.
2: Çıkın oğlum.
1: Gelin lan buraya. Açsana kapıyı.
2: Kapıyı aç lan.
1: Gördüm oğlum, gördüm.
3: Ne yapıyorsun oğlum?
4: Dükkanı yakıyorum abi.
2: Yakacağım diyor.
3: Sana dükkanı yakıyorum. Bu adamlar bana canlı lazım lan.

0: Ferhat, kalk. Kalk hadi, geç kalmıyor.
1: Tamam abi. Bir dakika. Önce bir kontrol edeyim. Temiz.
2: Evet kızım, aldım kerataya telefonu.
3: Zahmet etmeseydin keşke.
2: Ya ben bunlardan pek anlamam da derslere iyi olsun, seneye daha iyisini alırım inşallah.
3: Sağ olasın babacığım.
2: Baksana işte, benim bir tek kızım kaldı artık. Abin, ablengiler hiç aramıyor, sormuyor.
3: Ya olur mu hiç öyle şey?
2: Sildiler demek ki beni.
3: Üzülme sen, ne olur.
2: Canları sağ olsun.
3: E ne yapacaksın babacığım şimdi, evde misin?
2: Yok kızım, bir çay içip çıkacağım.
3: Kombiciler?
2: Evet, kombiciler bekliyorum.
3: Gelmediler mi?
2: Aradım, servis gelecek.
4: Allah insana önce eşeğini kaybettirir, sonra da buldururmuş.
0: Çok şükür Ferhat, çok şükür. Bak şu bina olması lazım. Feride Apartmanı. Şimdi gidip diyeceğiz ki, komşu bak böyle böyle bir iş geldi başımıza. Biz de mahallenin çocuğu sonuçta.
4: Adam parasını vermiş almış. Neden bize geri versin?
0: Ferhat, şu anda paramız mı var? İnsanlık öldü mü ya? Komşuyuz sonuçta ya. Sonra neyse parası veririz.
4: Tabii abi. Zaten karşımıza 3 gündür çok iyi insanlar çıktı ya. Hepsi de Allah rızası için bize yardım ettiler ya, tabii abi.
0: Ferhat, boş boş konuşma, gir şuradan hadi.

0: Yalnız iyi günler.
1: İyi günler, buyurun.
0: Biz şey için gelmiştik de.
1: Kombi için değil mi?
2: Telefonu biz...
0: Telefon açtığınız için geldik, kombi için geldik.
1: Buyurun. Kombi mutfakta. Ya sizin takım çantanız falan yok mu?
3: Takım çantamız var, var amcacığım. Ama araçta biz bir önden gelip keşif yapalım dedik.
0: Şurada bir oturup dinlensek, bir soluklansak, çok sıcak dışarıda. Bir suyunuz varsa içeriz amca.
1: İyi, iyi, hadi siz buyurun. Ya çocuklar, çay ister misiniz?
0: İsteriz.
1: Güzel.
2: Abi, silaha bak.
0: Ulan normali bize denk gelmez ki ya. Bu adam var ya, istemeyle bize bu telefonu vermez. Aynı zamanda telefon nerede?
2: Ne yapacağız?
0: Plan belli. Sen içeride adamı oyalayacaksın. Ben bir şekilde telefonu bulup araklayacağım. Ondan sonra da topuk.
2: Ya adam basarsa tetiğe.
0: Ulan basarsa bassın. Yaşlı zaten, göremez o. Attığını vuramaz, merak etme sen.
2: Beni tutturamayacağı kesin de. Nereye sıkarsa sana denk gelir, onu diyeyim ben.
0: Çok komiksin.
1: Afiyet olsun.
2: Sağ ol.
0: Zahmet oldu amca.
3: Evet, buyurun.
1: Gel. Suyu ısıtmıyor kombi.
2: Bak bak. İyice iyice.
1: Aa, kombi burada.
3: Ha. Heh, hemen bakayım.
2: Pardon amca.
3: Amcacığım, rica etsek acaba kombiyi kapatıp açar mısınız?
1: Sen neden yapmıyorsun koçum?
3: Amca, uğursuzluk getirir. Tabii uğursuzluk getirir. Biz önce müşteriye yaptırırız. Biz de yıllardır bu şekilde.
1: Allah Allah, şu düğmeyi şöyle çevirince kapanıyor.
3: Şimdi amca, bunlar daha önceden birinci kalite maldı. Çin devreye girince bunlar kendilerini bozdular. Öyle yani.
1: Siz kaç senedir bu işi yapıyorsunuz?
3: Kaç senedir bu işi yapıyoruz? Biz çok uzun yıllardır bu işi yapıyoruz amcacığım. Biz de dededen babaya, babadan oğula öyle nesilden nesile gitmiş.
1: Daha kaç senelik iş bu?
3: Yani dedem sobayla başlamış. O iş ölünce kombiye geçmiş.
0: Bunlar kimdi ya?
1: Yapar.
4: Merhaba, kombi için gelmiş.
5: Ne oluyor lan? Hırsızlar!
4: Ne yapıyorsunuz abici?
5: Amcası!
0: Sıkı tut, sıkı tut. Aldım telefonu.
4: Abi ne yapıyorsunuz ya?
5: Karapsın ya! Hırsızlar! Kebarsızlar!
0: Hocam kolay gelsin. İki dakika telefonunuzu kullanabilir miyim? Çok önemli, polisi arayacağım, hayat memat meselesi.
6: Kontrolü telefon değil kardeş, kısa sürecekse kullan.

0: kısa kısa, çok kısa. Hocam telefon bu mu?
1: Bu.
2: Ellerini sağlık. Çay hazır.
0: Alo Aylin.
3: Aşkım neredesin? Ne oldu sana? İyi misin? Neyin var?
0: Aşkım ben iyiyim. Ben iyiyim. Gelince sana her şeyi anlatacağım. Yalnız Ferhat çok zor durumda.
3: Ne oldu Ferhat'a?
0: Şu anda Ferhat rehin. Sen mahalledeki Yusuf'ları, Ali'leri falan hepsini topla. Ferhat'a yardım etmeniz lazım Aylin.
3: Tamam. Sen iyi misin bari? Neredesin?
0: Ben şu an...
3: Ya aşkım tamam da yani...
0: Tamam hadi kapat şimdi. Annemi arayacağım ben. Feride apartmanı numara 8.
4: 18 mi?
0: 8. Tamam aşkım.
3: Turcular Sokak, Feride Apartmanı 18. Turcular Sokak, Feride Apartmanı 18.
5: Amcacığım, amca gerçekten amacımız çalınan telefonu geri almaktı. Vallahi billahi.
6: Ulan zamanında İstanbul adımı duydu mu? Titrerdi be. Şimdi iki tane serseri evime gitmiş. Beni kastediyor ha. Nerede lan benim torunumun telefonu?
5: Amca yemin ederim biz hırsız falan değiliz. Mafya peşimizde. O telefonun görüntülerinin içinde cinayet görüntüleri var amca. Ya amca, yemin ederim torununa vallahi billahi en fiyakalısından son model bir telefon alacağım amca yapma ya.
6: Bana bak, tepertirim lan seni. Nerede telefon? Nerede?

0: Al. 5 tane aldım. Yeter mi?
1: Abi herhalde yeter ya.
0: Yetmezse söyleriz ya. Fembi'ye bakayım.
1: Abi şimdi bak. Aklıma ne geldi benim? Bence bu adamı sen ara.
2: Gürbüz, niye beni karıştırıyorsun? Bu olayların içine niye beni alıyorsun Gürbüz?
1: Abi günlerdir açım ben ya. Ters bir kelime söyleyeceğim iyice karışacak şimdi ortalık ya.
0: Numarası yok oğlum bende.
1: Bende var dur. O kadar dövdüler ama kart vermeyi de ihmal etmediler. Hı. Bir konuş abi be.
0: Aykut Fişek.
2: Fişek ne lan?
3: Alo.
0: Alo. Ha. Aykut kardeş. Nihat ben. Nihat Gıdık.
3: Gıdık mı? Gıdık nedir oğlum?
0: Abi bu şey için aradık. Biz bu cinayet olayı için aradık da.
3: Ne cinayeti lan?
0: Abi bu telefondaki video var ya.
3: Sen misin lan? Lan neredesiniz oğlum siz? Niye lekemçik gibi konuşuyorsun?
0: Yok yok. Aykut Bey. Gürbüz biraz meşgul. Benden rica etti. Ben de kıramadım.
3: Tamam lan tamam. Nerede telefon oğlum?
0: Abi işte telefon bizde. Nereye getirelim diye soruyoruz.
3: Depoya gelin oğlum depoya gelin. Yuvarlak biliyor.
0: Tamam abi geliyoruz.
1: Ferhat'ı nereden tanıyor lan bu? Elimde nimet var yemin ediyorum. Arar ona var ya. Depo mu gelsinler diyor.
0: He.
1: Hadi gidelim.
0: Hadi.
4: Seni gidiyor.
1: Abi şöyle yanaş.

0: Gözünü seveyim, içeride abuk sabuk konuşmamak. Adamlar birazcık tehlikeli, birazcık ters adamlar. Şey yapma durumu, idare et.
1: Oğlum gürbüzsünüz, ne işler çeviriyorsunuz lan? Neresi lan burası?
0: Baba anlatacağım şimdi, gel sen gel. Aykut Bey için şey yapmıştık biz ama, gel abi.
2: Sadece arkadaş girecek.
0: Abi olur mu öyle şey, benim abim ya mahalleden.
2: Öyle gerekiyor.
0: O zaman şey yapayım ben. Abi müşteri falan ayağına bir yere kaybolma, ne olacağı belli değil, ben şey yapacağım.
1: Ben yine de hani kartımı vereyim de belki lazım olur diye diyorum.

0: yuvarlak. Hoş geldin. Getirdin mi lan telefonu?
1: Abi telefonu getirdim de bu yatak matak işlerine niye girdin abi sen? Gözünü seveyim, ben evlilik arifesindeyim. Ne yapıyorsun abi?

0: Ne diyorsun oğlum sen? Çektiğin videoyu aç ver bana.
1: Selamünaleyküm. Oh! İçki Veysi abi.
0: Bu ne oğlum? Sen pizzacı değil misin? Niye benim videomu çekiyorsun?
1: Abi ben pizzacıyım da yani ben onu tamamen sözdüğüm için şey yaptım çektim. Yanlış anlaşılma oldu.
0: Ne sözlüsü oğlum? Cinsi sapık mısın sen? Senin yüzünden başıma gelmeye kalmadı lan.
1: Abi ne desen haklısın. Ben bak sözümde durdum getirdim. İstersen videoyu silelim sen bana telefonu geri ver. Çünkü telefon benim değil. Mafya bir dayının. Hatta onun bile değil yani.
0: Oğlum eğer ki bu video yüzünden benim başım derde girerse nerede olursan ol seni bulurum. Karpuz gibi ikiye yanarım. Telefonla bende bas git.
1: Öyle olmaz. Bak ben telefonu getirdim abi. Videoyu da sildin. Telefonu almam lazım. Benim arkadaşım rehin şu anda. Rehin bıraktım arkadaşımı.
0: Bas git lan.
2: La şişman. Nerede bizim emanet?
1: Aa galerici abi.
0: Hop. Beyler. Beyler. Burası bu iş için uygun değil. Her yer havai fişek. Vallahi hava uçarız ha. Dışarı çıkalım. Dışarıda konuşalım. Gerekirse vuruşalım.
2: Ne konuşuyorsun lan sen sakallı? Ula yoksa kuş sende midir?
0: Ne kuşu? Ne alaka? Bu kim oğlum?
2: Kim bu çocuklara eziyet ediyor lan? Nerede torunumun telefonu? Baba?
1: Ne oluyor lan?
2: Hamit oğlum. Hamit.
3: Hoş gelmişsin.
2: Oğlum. Sen indir o silahı aslan. İndir.
4: Bu yatak ne gördün?
1: Ya kızım görmüyor musun? Ortalık Müge Anlı'ya döndü. Ne yatağı ya? Ben de bilmiyorum.
4: Ne bileyim seni? Bu depo fikri aklına nereden geldi bakalım?
2: Ne yapayım gülüm? Benim adım Ali Haydar Fişek. Doğru lan.
1: Ölmemiş.
4: Kim ölmemiş ya? Baba.
2: Feride.
4: Abi.
2: Feride.
5: Adnan.
0: Baba.
4: Aykut.
2: Lan.
6: Aylin.
0: Aylin kim oğlum?
4: Uğur.
2: Uğur kim ya?
1: Beyler bir dakika. Ben şimdi her şeyi çözeceğim. Gel sen gel. Sen gel birader. Aşkım sen bir dakika tutar mısın şunu? Bak iç güvesi. Senin videonu bize çektiren bu. Dayı senin evinin soyulmasında bize bu planlattırdı. Galerici abi senin kuşun vurulma talimatını bize bu verdi. Artık siz çözersiniz nasıl bir şebekeyse. Hadi Allah'a emanet.
2: Baba bir oyuna gelmeyek.
1: Yürü.
2: Ne oluyor lan?
4: Ne oluyor ya?
5: Yürü lan yürü.
1: Bas oğlum bas bas bas.
4: Dur dur.
1: Bas bas bas.
6: Tamam tamam.
2: Vay anam vay vay vay vay vay vay. Ne patlattınız oğlum siz?
6: Abi iç güvesinin sloganı patlamaktı ya. Ben sana bir şey söyleyeyim kaç metrede patladı kim bilir.
2: Şov yaptık be.
4: Ya ne oluyor ya?
5: Vallahi ben de bir şey anlamadım bacım.
4: Ya Gürbüz patlayan fişekler yok silahlı adamlar bu kuş. Ne oluyor ben anlamıyorum ne yaşadık biz?
6: Aşkım sakin ol anlatacağım. Her şey geçti. Mahalleye sür Serap mahalleye.
4: Ay korktum.
6: Hepimize geçmiş olsun. Sonunda her şey ortaya çıktı.
7: Ya abi tamam yorma arabayı ya.
2: Lan oğlum şu köşeden bir döneyim geleyim ne var ya?
7: Ya abi daha Gürbüz abiye vermedim arabayı.
6: Ya tamam mı oğlum ya bırak atsın bir tur ya.
2: Helal Gürbüz, helal kardeşim sağ ol.
7: Köşeden dön ama ha.
2: Tamam tamam tamam.
7: Abi. Nihat abi dikkatli sür. Gel Nihat abi.
6: Bırak oğlum bir şey olmaz ya. Ne badire atlattık be kardeşim be.
7: Aynen abi. Millet ne gemici düğümü oldu be. Teşkilata bak.
6: Sonunda bitti kardeşim bitti.
7: Ah.
6: Ne oldu lan?
7: Pit demiş.
6: Şoko abi. Arap abi.
8: Bak güzel kardeşim. Ben sizi günlerdir...

0: Teşekkür etmek için arıyorum.
1: 8 senedir tekerlekli sandalyeye bağlı bu adamı ayağa kaldırdınız. Al bakalım. Bu da emanetim.
2: Vay vay vay. Yürüyebiliyormuş he? Bir de bize tekerlekli sandalye numarası yapıyor.
3: Allah gitti. Ne yaptın sen abi ya?
0: Ya abi sen niye sürekli bu adama çarpıp duruyorsun ya?
3: Abi
2: ben Sidik kurtarıyordum oğlum.
0: Nihat abi Allah belanı versin abi ya. Yapılır mı bu şimdi ya? Abi iyi misiniz?
4: İyiyim abi. Oğlum iyi misin?
5: İyiyim abi.
4: Ya nedir bu kuryelerimin talihsizliği ya? Biri mafyanın eline düşer, birini araba çarpar, biri hala kayıp.
0: Kim kayıp ya?
4: Sizden sonra Fikret de kayboldu. Hala ses seda yok.

0: Ah abim. Ah abim. Ah ah ah. Ah abim. Ama ama. Ah abim. Ay abim dedim ya.
1: Fikret abi, neler yaşadık biliyor musun? O kadar kötü şeyler yaşadık ki anlatmayla inanmazsın abi. Görmen lazımdı.
0: Ne diyor abi?
1: Ne dese haklı abi şu anda, ne dese haklı.
2: Şu anda öyle ya.
0: Kaskalak. Ay aman abim, ay ay.
3: Oğlum neredesiniz lan kaç gündür siz?
1: Abi dedim ya, öyle tuhaf şeyler yaşadık ki anlatmayla inanmazsın, görmen lazımdı abi.
3: Benim görmeme gerek yok ki. Gören gördü zaten.
4: İnadı bırak yanıma yanaşı ver. Artık batacağımız kadar aşkın içine battık.
0: Aşk... O ne lan? Kuş abi.
1: Bu kadar uçabiliyor.
5: Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
6: Genel izleyici için uygundur.

Tüm insan hali izleyenlerine merhabalar efendim. Bugün çok özel bir konumuz var. Kaygılar, endişeler, gelecekle ilgili öngörülerimizde bizi kısıtlayan, hapseden, bazen kollarımıza pranga takan bir takım düşünceler. İşte bunlardan bahsedeceğiz. Kaygılar tabii ki bize dost olarak var ama belli bir noktadan sonra hayatımızı zorlaştırabiliyorlar. İşte bu konuları konuşmak üzere insan hali az sonra başlıyor.

Efendim geçen hafta ufak tefek şeylerin yarattığı büyük kaygılardan bahsetmiştik. Demiştik ki biz depremlerden, trafik kazalarından, sellerden, savaşlardan korkarken aslında problem ufak tefek. Yani her gün yaşadığımız sıkıntılardır. Ve bu sıkıntılarla baş etme becerisini geliştiremezsek bir anda kendimizi tükenmişliğin kollarında bulabiliriz. O nedenle hayatta beni zorlayan,

0: baş etme kaynaklarımla ilgili sıkıntı yaşamama neden olan ufak tefek sorunları bulmak önemli dedik. Kimdi dedik? Doktor Cem Keçe ve klinik psikolog Beyhan Budak'la beraber geçen hafta yaptığımız programda bu ufak gündelik problemlerin nasıl çözülebileceğini konuşmuştuk. İsterseniz oraya bir kulak verelim şimdi, bir izleyelim geçen hafta nasıl bitmiş. Ondan sonra dönüp programımıza başlayalım.
1: Toplumun bize dayattığı birçok şey var. Aslında Cem Hocam da kısmen değindi yani. Her soruna bir reçete veriyor ama toplumda, sosyal medyada popüler olan yöntemler, çözümler bizim zehrimiz olabiliyor. Herkes kendisi için aslında doğru olanı yavaş yavaş keşfediyor. Orada doğru olan, orada bizim hayatımıza dair söylenen şeyler tam tuzağımız olabiliyor. Ben birazcık eski usul yöntemler, birazcık böyle günümüzün politik doğruculuğundan uzak bir şekilde kendi yöntemlerimizi keşfedip kendimizi korumamız gerektiğini düşünüyorum. Müthiş mucizelere gerek yok. Küçük şeyleri birazcık halledebilirsek hayat daha keyifli geçiyor. Yani hayatta bir iz bırakmaya gerek yok, ışıldamaya gerek yok bence. Küçük işlerin insan olarak da çok mutlu olabiliriz.
0: Muhteşem son sözlerdi bunlar. Cem Hocam, senden de böyle 2-3 cümle almak isteriz.
2: Şöyle, geçmiş ve gerçeklerle lütfen kavga etmeyin. Çünkü insanoğlu geçmiş ve gerçeklerle kavga ettiğinde huzurunu kaçırır. Bunları sihirli bir kelime, kavganın yerine kabul edebilirsek, kendi ışığımızla barışık olabilirsek ve zaman yolculuğuna son verebilirsek hem mutlu, hem huzurlu, hem sağlıklı oluruz. Zaman yolculuğu derken kastettiğim şu: geçmişe gidip geçmişin keşkelerinin cehennemliğinde kaybolmak yerine, geleceğe gidip kaygılanıp şöyle olursa ne olur gibi düşünmek yerine lütfen anı yaşayın. Çünkü zaman yolculuğu hastalıktır. Anı yaşamak bunun tam ilacıdır. Çünkü sonsuz bir şimdi ve mutluluk var. Her nefes çok güzel. Güne bir nefesle başladık. Son nefesimizle uykuya yatıyoruz. Ama bu iki nefes arasında bir ömür var. O yüzden ben doğumu ilk nefes, ölümü son nefes olarak görüyorum.
0: İşte efendim, böyle hayatın olan bitenler arasındaki köprüyü kurmak çok önemli. Köprüyü kurarsak geçmişten aldığımız hareketi bugüne ve yarına taşıyabiliyoruz. Şimdi geçen haftayı dinledik. Bu haftaya da bir köprü tabii ki kuracağız. Bu ufak tefek şeylerin yarattığı endişe, ufak tefek şeylerin yarattığı kaygı bazen hayatımızı kolaylaştırabiliyor. Çünkü önlem alıyoruz bunların üzerine. Yani bir deprem deneyimim varsa deprem korkusu benim bir sonraki depreme önlem almamı sağlayabilir. Ama öbür taraftan evden çıkıp yapmam gereken şeyleri yapmama engel de olabilir. Yani kaygının ve endişenin hem örseleyici, tutucu, yapabileceğimiz şeyleri engelleyici tarafı var, hem de önlem alıp daha sağlıklı yaşama şansını bize veren bir tarafı var. Yani çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Çok değerli konuklarım var. Benim için çok özel iki tane de dost aynı zamanda stüdyomda. Semiha Tufan, psikiyatrist doktor. Efendim hoş geldiniz tekrardan stüdyomuza.
3: Hoş bulduk. Tekrar burada olmak çok güzel. Güzel bir konuyla sizinle. Bizim herkese iyi seyirler diyorum.
0: Sağ olun hocam, eksik olmayın. Ayaklarınıza sağlık. Bir yıldız gibi girdiniz bugün. Vallahi
3: teşekkür ederim. Çok nefis, sağ olun. O sizin
0: güler yüzünüzle mutlu ettiniz bizi. Doçent doktor, psikiyatrist Çağdaş Öykü Meriç. Değerli hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
0: Diyeceğim ama beraber geldik uçakta.
4: Yani, hoş geldik.
0: Hoş geldik değerli hocam. Nasıl hocam, keyfin, her şey yolunda inşallah?
4: Yolunda, teşekkürler. Davetiniz için çok teşekkür ederim.
0: Bizi çok onore ettiniz kabul ederek. Ne demek, davetin şey tarafı. Gelmeniz çok değerli. Kaygıdan bahsedeceğiz, endişeden bahsedeceğiz. Milli takımımız bizi çok üzdü. Endişe falan şu bu derken bugün bir şeyler oldu, maç kazandık. Arda Güler, Arda'cığımız maçın oyuncusu seçildi. Biz bunu ilk günden bekliyorduk ama son günde de potansiyelinin ne olduğunu gösterdi. Çok değerli. Şimdi bir daha turnuva olduğunda 2 yıl sonra insanlar diyecek ya o Dünya Kupası'nda biz hiç bilmem ne olmuştu, şöyle kötü başlamıştı falan. Kafadaki böyle bir endişe. Futbolcular diyecekler ki ya yine aynı şeyleri yaşama endişem var falan. Ya aslında deneyimlerin gelecekteki bir takım olumlu şeyleri engelleme ihtimali de var. Şöyle kabaca kaygının olumsuz tarafı ve olumlu tarafını birazcık konuşma şansımız var mı hocam?
4: Tabii harika olur. Kaygı olumlu mudur, olumsuz mudur? Ben aslında şöyle başlamak isterim. C seçeneği. Yani kaygı ne olumlu ne olumsuz. Kaygı başlı başına bir enerji. Şimdi bana gelen bu enerjiyle benim aslında ne yaptığım önemli. Yani ben kaygılandım. Yakın zamanda sınavımız vardı. Birçok çocuk sınava girdi. Bu sınavla alakalı yoğun bir kaygısı vardı örneğin. Bu kaygı nedeniyle ya ben çok kötü hissediyorum.